0: Yatırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Besant, İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Besant, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildi dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
1: İran, Güney Pars bölgesinde yaklaşık 7,5 trilyon fit küp doğal gaz keşfedildiğini açıkladı. Keşfin Güney Pars'taki bir fazın 15 yıllık üretimine eşdeğer olduğu bildirildi. Açıklamayı İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat yaptı. İran Devlet Televizyonu'na konuşan bakan, yeni keşfedilen doğal gaz miktarının yaklaşık 7,5 trilyon fit küp olduğunu, %72'sinin üzerinde geri kazanım oranı dikkate alındığında yaklaşık 5,7 trilyon fit küp gazın üretilebileceğini ifade etti. Ukrayna dün bağımsızlığının 35. yılını kutladı. Başkent Kiev'de anma törenleri vardı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve birçok Avrupalı lider de Kiev'deydi. Törenlerin ardından Ukrayna'ya destek için Gönüllüler Koalisyonu toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da o törene video konferans yöntemiyle katıldı. Devletin
2: bayramı. Ukraynalılar kendileriyle gurur duyuyorlar. Bağımsızlığın ne demek olduğunu gerçekten biliyorlar. Gözlerimizde hem yaş hem umut var. Acıyı içimizde hissediyoruz. Bize reva görülen bunca kötülükten daha güçlü olmayı öğreniyoruz. Ukrayna barışı gerçekten çok istiyor ama boyun eğerek değil.
0: Ukrayna bağımsızlığının 35. yılını da savaşın gölgesinde geçirdi. Anma törenlerinin merkezi başkent Kiev oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bağımsızlık gününde yayınladığı ulusa sesleniş konuşmasında birlik mesajı verdi. Rusya'nın barış istemediğini vurguladı. Buna karşın Ukrayna ordusunun güçlenerek gelişeceğini belirtti. Zelenski ve eşi Olena Zelenska Kiev'de anma duvarına çiçek bıraktı. Kiev'deki anma törenlerine İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da katıldı. Bu, Burnham'ın başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk yurtdışı ziyareti oldu. Kiev'de resmi geçit töreni düzenlendi. Ancak bu sene insansız kara ve hava araçlarının geçişi anma törenlerine damga vurdu. İngiliz Başbakan Burnham, Kiev'deki Aziz Sofya Katedrali önünde konuştu. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişini, İngiltere'nin Nazi Almanya'sına karşı verdiği mücadeleye benzetti. Rusya'nın ülkemize yönelik çirkin tehditlerine rağmen Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Moskova yönetimindense İngiltere'nin açıklamalarına tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere barış sürecini engellemek için düzenli şekilde adımlar atıyor dedi. Gönüllüler Koalisyonu da Ukrayna'ya destek için Kiev'de toplandı. İngiltere Başbakanı Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Ukrayna lideri Zelenski toplantıya başkanlık yaptı. Ortak açıklamada Ukrayna hava savunmasının güçlendirilmesi öncelik olarak vurgulandı. Savaşın 5. kışına girilirken Ukrayna Enerji Destek Fonu'yla Kiev'e yardım sağlanmasında mutabık kalındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Gönüllüler Koalisyonu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına desteğimizi sürdürüyoruz dedi. Yılmaz, savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.
1: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son günlerde Türkiye'ye yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alanlar olduğunu söyledi. Dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir denildi. Merkezden yapılan açıklamada birlik ve beraberliğimize kasteden, asılsız iddialarla dezenformasyon ve provokasyon üreten odaklara karşı adli ve idari süreçler uygulanmakta denildi. Ayrıca gerekli tüm tedbirlerle ilgili kurumlarımızca an be an hassasiyetle alınmaktadır ifadesi kullanıldı. Açıklamada Milletimizin engin feraseti ve sağduyusu, devletimizin kararlı duruşu karşısında hiçbir kirli plan ve odak amacına ulaşmayacaktır, ulaşamayacaktır dedi. Kocaeli'nde cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Ön otopsi raporunda 3 kardeşin de alkollü oldukları tespit edildi. Ailevi sorunlar yaşadıkları iddia edilen kardeşlerin birinin suya düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmak için denize girdiği sanılıyor. İntihar olasılığı da değerlendiriliyor. Allahu
3: Ekber. Ön otopside 3 kardeşin de alkollü olduğu belirlendi. Polis kardeşlerden birinin denize düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmak için suya girdiği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma kapsamında intihar olasılığı da değerlendiriliyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cansız bedenleri kıyıya vuran 3 kardeşin ölümü araştırılıyor. İlk incelemede 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın boğularak öldüğü anlaşıldı. Üzerlerinde kıyafetleri olan kardeşlerin vücutlarında darp ya da yaralanma izi yoktu. Ön otopside alkollü oldukları belirlenen kardeşlerin güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde sahile doğru yürüdükleri görüldü. Polis bir ipucu bulabilmek için kardeşlerin evinin çevresi, güzergah üzerindeki cadde ve sokaklarla sahil hattındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kardeşlerin cep telefonları ve dijital materyalleri de inceleniyor. Soruşturma kapsamında anne ve babayla diğer kardeş BS'nin ifadesi alındı. Kardeşlerin ailevi sorunlar yaşadığı iddiası da araştırılıyor. Anne ve babaları boşanan 3 kardeş Darıca'da anneleriyle yaşıyordu. Yakın çevrelerine evden ayrılmak istediklerini söyledikleri öne sürüldü. Yaşamını yitiren Ali ve Belinay lise öğrencisiydi. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Sakar ailesinin büyük kızlarının da 10 yıl önce İzmir'de boğularak öldüğü öğrenildi.
1: Manisa'da eşinin boğmaya çalıştığı 50 yaşındaki Hacer Saydan hastanede 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Saldırganda tutuklandı. Hacer ve Sait Saydan çiftliği Manisa Turgutlu ilçesinde yaşıyordu. Cuma günü aralarında tartışma çıktı. 3 çocuğu olan Hacer Saydan'ı boğmaya çalıştı Sait Saydan. Kadın baygınlık geçirince 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ağırdı. Müdahaleler onu hayatta tutmaya yetmedi. Gözaltına alınan Sait Saydansa kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Selin Uçak aranıyor. Mersin'de yaşayan 15 yaşındaki Selin Uçak babasını ziyaret etmek için Adana'ya gitti. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'a gideceğini söyleyen Selin geri dönmedi. Aile kayıp başvurusunda bulundu. Baba Türker Uçak, kızının beyaz tişört ve lacivert pantolon giydiğini belirterek görenlerin 112 acil çağrı merkezine bildirmesini istedi. Genç kızı arama çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda 14 yaşındaki saldırganın tutuklu anne ve babası 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Hayatını kaybeden Ayla öğretmenin ailesi saldırganın babası hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. Ayrıca babanın tüm mal varlığına da el koyuldu.
4: Babasına ait 5 tabancayla okula saldırı düzenlemişti. Bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının tüm mal varlığına haciz koyuldu. Ayrıca tazminat davası açıldı.
5: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı ıslahla artırma imkanımız mümkün.
4: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda öğretmen Ayda Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi baba Uğur Mersinli ile öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. Saldırıda hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Ayrıca baba Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına geçici olarak el koyuldu.
5: Şehit aile öğretmenin ailesi, eşi, çocuklar adına hukuk mücadelemizi başlattık. Ve Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati aciz kararı işlenmesi için müracaat ettik. Ve mahkeme talebimizi kabul etti.
4: Saldırganın babası Uğur Mersinli için 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis, annesi Pınar Mersinli için ise 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. Sanıklar 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
1: İstanbul Avcılar'da tır parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 tır ve 5 araç kullanılamaz hale geldi. Yangın Cihangir Mahallesi'nde bulunan tır parkında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'den de itfaiye ekipleri destek amacıyla bölgeye yönlendirildi. Yangını haber alan bazı tır şoförleri olay yerine gelerek araçlarını alevlerin arasından kurtarmaya çalıştı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İstanbul'da serinlemek için denize giren bir turist boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılabildi. Olay Bebek sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sahile giden ve serinlemek için denize giren Azerbaycan vatandaşı bir kişi suda zorlanmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler turisti sudan baygın halde çıkardı. Sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi sahilde bulunan bir hemşire yaptı. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hastaneye kaldırılan turistin hayati tehlikesi yok. Üniversitelere kayıt süreci başladı. Online kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra üniversite kampüslerine gidenler de var. Kayıtlarda son tarih 28 Ağustos ama online kayıt süreci 26 Ağustos'ta tamamlanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için de başvuru süreci de başlıyor. Özel yurtların fiyatları ise hayli yüksek.
6: Çok heyecanlıyım açıkçası. Benim için de çok büyük bir şey çünkü ben aylardır bunun için çabalıyorum.
7: Üniversite adayları için artık son aşama. Yüksek öğretim programlarına yerleşmeye hak kazanan 730.854 aday için kayıt süreci başladı. E-Devlet üzerinden online kayıt yapılabiliyor.
8: Online kayıt yaptırmayan, yani E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan öğrencilerse üniversitelere geliyorlar. Onlar için son tarih 28 Ağustos kayıtta. Ve bu dosyaları doldurduktan sonra da kayıt işlemlerini tamamlıyorlar, üniversiteli oluyorlar.
7: Kayıtlar için gerekli belgeler üniversitelerin sitelerinde yer alıyor. YÖK de kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler için bilgilendirme filmi yayımladı. YÖK Başkanı Erol Özvarsa öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım çağrısı yaptı. Şehir dışından gelen öğrencilerin bir başka telaşı da barınma.
9: Gaziantep'ten geliyorum. KYK yurtları çıkarsa diye oraya başvuracağım. Orada kalmayı çıkarsa orada kalmayı planlıyorum.
7: Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süresi cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
8: Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının ücretleri oda tipine göre değişiyordu. 725 lirayla 1200 lirasında aylık ödüyordu öğrenciler. Bu eğitim öğretim yılındaysa enflasyon oranında bir zam olması bekleniyor. Planlamaysa Eylül ayının ilk haftasında yurt fiyatlarının açıklanması.
7: Özel yurt fiyatları İstanbul'da 25 bin ila 80 bin lira arasında değişiyor. Ankara'da 20 bin liradan başlayan fiyatlar 55 bin liraya kadar çıkıyor. Yurdun konumu, ulaşım imkanı ve üniversite kampüslerine yakınlığıyla odada kalacak kişi sayısı fiyatlarda etkili.
9: Beklediğimizden daha yüksek, yani yaşaması zor maalesef. Öyle yani, keşke daha uygun olsa, keşke daha rahat tek kişilik odalarda kalsak.
1: Hane halkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi 0,64 puan arttı. Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentileri anketi sonuçlarını açıkladı. Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir ay önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69 seviyesine geriledi. Beklenti reel sektör için 0,30 puan artarak %32,80 seviyesine, hane halkı için 0,64 puan artarak 45,58 seviyesine yükseldi. Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak. Kararın mevzuat faizini birkaç puan düşürmesi bekleniyor.
4: Vadeli mevduat faizinde düşüş yaşanabilir. Merkez Bankası İran Savaşı'nın ardından bir hafta vadeli repo ihalesine ara vermişti. Piyasayı 3 puan daha yüksek olan %40'tan fonlamaya başlamıştı. Merkez 6 ay sonra haftalık repo iadelerine döndü. Yani piyasayı yeniden %37 faizden fonlayacak.
10: Eylül ayındaki para politikası toplantısında para politikası faizli olan %37'ye geri dönülmesi ilişkin bir beklenti oluşmuştu. Ama tabii bu kararı almak için Merkez Bankası'nın bu bir likidite yönetimi aracı olduğu için toplantıyı beklemesine gerek yoktu.
4: Merkez Bankası'nın kararının mevduat faizini geriletmesi bekleniyor. Ekonomistlerin tahmini faizin %40 ve biraz altına ineceği yönünde. Kredi faizlerinde düşüşün ise daha sınırlı kalacağı düşünülüyor.
10: Mevduat tarafına hızlıca yansıyor bu tarz faiz değişiklikleri. Ama kredi tarafında gözlemlemek lazım. Ama genelde kredi tarafı biraz daha mevduat tarafını geriden takip ediyor.
4: Merkez Bankası faiz kararını 10 Eylül'de açıklayacak.
1: Merkez Bankası FAST işleminde işlem tutar limitini 3 katına çıkardı. Bu kararla FAST üzerinden yapılan para transferlerinde üst limit artık 100 bin lira olarak değil 300 bin lira olarak uygulanacak. Kare kod uygulanarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerindeki limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. Yeni rakamlar 26 Ağustos çarşamba günü itibariyle uygulanmaya başlanacak. İstanbul günlerdir sıcak hava ve yüksek nemle mücadele ediyor. Geceleri bile düşmeyen nem oranı uykuyu zorlaştırırken birçok İstanbullu serinlemek için sahillere yöneliyor. Raporlara göre bunaltıcı havanın artık yavaş yavaş sonuna geliniyor.
3: İstanbul son 10 gündür Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kent halkı yüksek sıcaklık ve boğucu nemle mücadele ediyor.
11: İstanbul'da salı günü de nem oranı yüksek. Birçok noktada 55-60 civarında, Kilyos taraflarında öğle saatlerinde bile %87'lerde nem oluyor ki sabah saatlerinde %98'lere kadar çıkıyor. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak ama nemli estiği için yine biz yapış yapış olacağız ve hissedilen sıcaklık 35-36'larda.
12: Çok nemli, çok sıcak. Evlerde duramıyoruz. İşte onun için böyle sahilleri atıyoruz kendimize.
3: Meteoroloji raporlarına göre çarşamba itibariyle sıcaklıklar ve nem kademe kademe düşecek.
11: Çarşamba günü nem biraz düşüyor. Perşembeden itibarense sıcaklıklarda belirgin düşüş olacak. Perşembe günü 29'a inecek ve cuma günü 25 dereceye kadar düşecek. Hatta cuma günü sonbaharı andıran bir hava olacak diyebilirim. Hafta sonu ise 1-2 derece tekrar sıcaklıklar yükselecek.
3: Gece saatlerinde artan nem uyumayı da çok zor hale getirdi.
13: Sivrisinek ayrı bir dert, sıcak ayrı bir dert. Ya klima ya ventilatör olmadan uyumak bence zor.
14: Uyurken hava çok bunaltıyor. Geceleri sürekli uyanıyoruz sıcaktan dolayı. Bunalıyoruz. İşte çareyi bu arada buluyoruz.
3: Birçok kişi de çözümü boğazın serin sularında buluyor.
15: Deniz çok güzel, temiz.
16: Çok sıcak oluyor. Deniz yani insanı rahatlatıyor yani.
1: Dünyanın farklı ülkelerinden şiddetli yağış ve selleri hazırladığımız haber turumuz var sırada. İlk durağımız Vietnam. Ülkenin kuzeyinde etkili olan Narra tayfunu 4030'dan fazla evin tahliye edilmesine neden oldu. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti. Yollar, evler, tarım arazileri su altında kaldı. Yetkililer tayfunun yollar, okullar ve kamu binalarında ağır hasara yol açtığını, elektrik şebekelerindeki arızalar nedeniyle yaklaşık 55 bin ailenin elektriksiz kaldığını açıkladı. Aşırı yağışlar nedeniyle zor günler geçiren bir diğer ülkede Tayvan. Ülkenin güneyini etkisi altına alan Saudel Tayfunu sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı noktalarda obruklar oluştu. Saudel Tayfunu'nun 28 Ağustos Cuma günü erken saatlerde Tayvan'ın kuzeyinden geçmesi, ardından Çin'in doğu kıyılarına ulaşması bekleniyor. Nara Tayfunu'nun etkisini gösterdiği bir başka ülke ise Çin. Ülkenin güneyindeki Guangxi bölgesinde etkili olan tayfun nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi. Tayfun, Guangxi'nin yanı sıra Hainan ve Guangdong eyaletlerinde de şiddetli yağışlara neden oldu. Yağışların çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Son durağımızsa Venezuela. Başkent Caracas'ın farklı bölgeleri sel ve su baskınlarıyla mücadele ediyor. Çok sayıda cadde su altında kaldı, onlarca araç zarar gördü. Bazı araçların sel suyuna kapıldığı da kameralara yansıdı. Acil durum üzerine kurtarma ekipleri mahsur kalanlara yardım etmek üzere afet bölgelerine sevk edildi. Bir içecek firmasının İstanbul'da düzenlediği uçuş günü etkinliği binlerce kişiyi bir araya getirdi. Katılımcıların doyasıya eğlendiği yarışma, birbirinden renkli gösterileri de sahne oldu.
4: Tasarımlar yarıştı. Bazıları kuş, bazıları ise kanatlı yarış arabası ya da çay bardağına takılmış kanatla uçmaya çalıştı. Görüntüler İstanbul Kadıköy'den. Bir içecek firmasının sponsorluğunda Caddebostan sahilinde düzenlenen uçuş günü etkinliği binlerce kişiyi bir araya getirdi. Yarışmacılar tasarladıkları maketlerle rampadan en uzak mesafeye uçmaya çalıştı.
17: Caddebostan'dayız. Benim ilk uçuş günüm. Çok fazla seyirci var, çok güzel atlayışlar var, çok eğlenceli bir ortam. Ben de birazdan jüri koltuğuna geçeceğim.
4: 30 takımın yarıştığı etkinliği izlemeye gidenler doyasıya eğlendi. Çeşitli şovlar ve müzik gün boyu devam etti. En iyiler halk oylamasıyla seçildi. 26 bin kişinin oy kullandığı öğrenildi. Yaratıcılık, mühendislik ve eğlenceyi bir araya getiren uçuş günü etkinliği farklı ülkelerde de düzenleniyor.
1: Arjantin, Dünya Tango Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından dansçılar başkent Buenos Aires'te buluştu.
4: Müzik, dans ve tutku. Üçü bir araya geldi. Arjantin'de tango rüzgarları esiyor. Başkent Buenos Aires dünyanın en iyi tangocularını ağırlıyor. Bu yıl 24.sü düzenlenen Dünya Tango Şampiyonası'na ilgi yoğun. Şampiyonada salon tangosu, sahne tangosu kategorilerinde farklı ülkelerden yaklaşık 60 çift finallere çıkmaya hak kazandı. Finaller 1 ve 2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
18: Bence buradaki tango bambaşka. Bu gerçek tango. Eski kuşak, tüm o tarih ve insanlar çok hoşuma gidiyor. Hayatları boyunca dans etmiş kişilerle dans etmeyi seviyorum. Çünkü onların aktarabilecekleri hikayeler var. Bu Buenos Aires'e özgü, eşsiz bir şey.
4: Buenos Aires Festivali dünyanın en büyük tango organizasyonu olarak nitelendiriliyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, 2009'da Arjantin ve Uruguay kökenli tango dansı ve müziğini dünya kültürünün bir parçası ilan etmişti.
1: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Doğrudan siyaset başlıyor.
1: Müzik.
20: İyi akşamlar. NTV'ye doğrudan siyasete hoş geldiniz. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayla oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını bugün yaptı. Sürecin takibini yapmak, koordinasyonunu sağlamakla görevli kurul alt komisyonlar oluşturulması kararı aldı. Bu kurullar nasıl çalışacak, sürece nasıl etki edecek bunları konuşacağız. Tabii sürece dair son gelişmeleri, açıklamaları da yine değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Türkiye 40 yılı aşkın süredir en can yakıcı sorunu olan terörü ortadan kaldırmaya hazırlandığı bir süreçte oluşturulmak istenen huzur ortamını bozmaya niyetli gözüken bir ülke var. İsrail'den bahsediyorum. Seçim yarışına giren Netanyahu kampanyasını Türkiye düşmanlığı üzerine kurmuş gibi gözüküyor. Ne yapmak istiyor? İsrail'in saldırgan tutumu sadece Netanyahu ile mi alakalı gibi soruları da konuklarımızla konuşacağız bu akşam. Mete Çubukçu ile beraberiz her hafta olduğu gibi.
21: Merhaba Burak.
20: Merhaba. SETA Genel Koordinatörü Nebi İmiş de bundan sonra doğrudan siyasette bizle beraber olacak her hafta. Hoş geldiniz.
21: Hoş bulduk. Tekrar merhabalar.
20: Nebi Bey ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
21: Hoş bulduk.
20: Mete Çubukçu uzun zamandır beklediğimiz bir konuydu. Bu kurulun oluşturulması, bir araya gelmesi ve çalışmaya başlaması. Bugün artık o toplantıyı da gördük. Bir açıklama da yapıldı toplantının ardından, yazılı bir açıklama. Evet. Şimdi süreçte, bu sürecin gidişatında nereye koyacağız bu kurulu? Nasıl işler görecek? Nasıl katkı sağlayacak sürece diye sorayım.
21: Süreç artık ciddi bir şekilde ete kemiğe bürünüyor. Yani bundan önceki de tabii ciddiydi ama şu anda resmi olarak bir süreç tamamıyla başlıyor. Şimdi mecliste bir komisyon kurulmuştu ama bir süreli bir komisyondu. Bir rapor hazırladı, teslim etti ve onun yani işlevi o anda sona erdi. Hoş, bundan sonra da yani iki kurul, bir cumhurbaşkanlığı şemsiyesi altında, birisi de mecliste bir kurul daha olacak.
22: Meclisteki ne komisyon diyor?
21: Komisyon, evet. İzleme takip komisyonu gibi ama hani devleti temsilen bundan sonraki hem hukuksal hem de diğer konuları takip edecek olan kurul bugünkü yapıdan oluşuyor ve ilk toplantısını yaptı. Çeşitli bakanlıklar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı, MGK Genel Sekreteri gibi başkanlar, sözünü ettiğim bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bundan sonra bugün işte alt kurulların kurulması ve bu kurullarda kimlerin muhtemelen görev alacağının tespiti yapıldı. Mesela işte Adalet Bakanlığı'ndan büyük bir ihtimalle işte bir savcı ya da hakim, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir büyükelçi, işte Milli Savunma Bakanlığı'ndan kurmay albay ya da general seviyesinde bir kişi, MİT'ten işte daire başkanlığı düzeyinde ki şahısların başkanlığında alt komiteler, yani biraz daha işlevsel olan komitelere, gruplara geçilecek. Dört tane komisyon var burada. Hepsi önemli ama birinci silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu, yani buna kısaca silahsızlanma komisyonu diyebiliriz. Ne yapacaklar bunlar? Silahları nerede? Ne kadar? Hangi takviye bağlı olarak ve hangi yöntemle teslim edileceğini tespit edecekler. Bu tespit tabii ki sahadaki istihbarat servisi ve muhtemelen Milli Savunma Bakanlığı'nın, yani güvenlik güçlerinden oluşan alandaki ekiplerden gelen bilgiler sonucunda buraya ulaşacak. İkincisi adli ve hukuki işler alt kurulu. Bu da dönmek isteyen, dönme niyeti olan ve bu yasa çerçevesinde dönecek olanların bir şekilde tespiti, koordinasyonun sağlanması ve yurda dönüşlerinin bir şekilde organize edilmesi diye daha basit bir şekilde çerçevelendirebiliriz. Bir alt kurul daha var, izleme.
20: İzleme ve tespit alt komisyonu.
21: Evet, yani şimdi bu bir önce söylediğim hukuki bir komisyon değil. Yani evet, onlar tabii ki hukuki durumlarını inceliyorlar. Yani kaç yıl hakkında dava var mı? Adam öldürmüş mü? dava varsa kaç yıl ceza aldı gibi kategorileri onlar değerlendiriliyor. Ona göre gelip gelemeyecekleri zaten tespit ediliyor. Diğer kurul ise bu gelen kişilerin infazlarıyla ilgili. Yani yatacak mı, yatmayacak mı, ne kadar infazları ertelenecek? Yani 5 yıl mı, 10 yıl mı suç işlememe kaydıyla diye infazları inceleyecek bir komisyon. Bir tane de sosyal uyum ve bütünleşme diye, yani entegrasyonun ve dönenlerin hani hem ekonomik hem sosyolojik hem psikolojik bir takım toplumla bir araya gelmesi yönünde çalışmalar yapacak kurul. Tabi burada tartışma yaratan, belki kurul tartışma yaratan değil ama şimdi bu son günlerde birçok işte Öcalan'a ait olduğu görüşme notları sızdı kamuoyuna. Dün ya da evvelsi gün DEM Partisi açıklama yaptı. Bunlara ekleme yapıldı. Bunlar aslında
0: evet,
21: değil.
0: Evet, onu konuşacağız gibi. Onlardan.
21: Gerçi biraz geç yapıldı o açıklama ama şimdi orada bahsedilen işte hani bir komisyonlardan birinde Öcalan görev alacak mı diye bunlar konuşuluyor. Ben onun görev alacağını yani bir ismen ya da bir statü olarak düşünmüyorum. Yani burada yer almayacak ama şöyle bir şey muhtemelen olacak. Ya örgütten ya da DEM Parti'den birisi en azından bu dönüşleri organize etmek, çünkü sonuçta örgütle muhatap olunuyorsa bir listenin ya da işte bir grubun nereden gelecekse onları konuşuruz tabii. Bunları bir şekilde bu kurullarla eşleştirmek durumunda. Yani oradan da birisi, yani herhangi bir statü ya da isim altında değil ama sanki o kurullarda, özellikle birinci dediğim alt kurulda ya da komisyonda görev alacak gibi görünüyor. Yani bence start verildi. Bu ne zaman başlayacak tabii ki? Özellikle bu silahsızlanma kurulunun bir şekilde, yani rapor bu kurula gelecek, bu kurul MGK'ya bildirecek, MGK evet diyecek, resmi gazete yayınlandıktan sonra ikinci,
0: o 6 aylık yani, süreç başlayacak.
21: 6 aylık süreç ve o dönüşlerin organize edilmesi başlayacak.
0: Şimdi Sayın Miş, burada açıklamanın son cümlesi: devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek, tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir diyor. Şimdi mecliste çerçeve yasanın kabulü, ardından bu kurulun oluşturulması, toplantıdan hemen sonra yazılı bir açıklama yapması. Mesele artık çok daha hani o güvenlik bürokrasisinin takip ettiği, biraz daha kapalı giden alandan artık kamuoyu önüne tamamen çıkmış vaziyette değil mi?
2: Toplumsallaşma.
0: Toplumsallaşma sürecine
2: girmiş. Yani şöyle çerçevelendirebiliriz. Tabii 2 yıl oluyor Ağustos itibariyle. Yani ilk bu terörsüz Türkiye sürecinin bir siyasi yaklaşım olarak başlatılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Devlet Bahçeli'nin bu meseleyi yeniden gündeme getirmesi ve terörsüz Türkiye'ye yönelik olarak yeni bir siyasal sürecin olabileceğine yönelik açıklamaların üzerinden 2 yıl geçiyor. Şimdi bu 2 yılda aslında bu dünyada da böyle terörün tasfiye süreçleri tekrar tekrar başlatılır, başa dönülür vesaire ama Türkiye geçmişteki tecrübelerini, yani sonuçta 40 yıllık bir süre var. Burada da 90'lardan itibaren çözüm arayışları var ve bu çözüm arayışlarında da Türkiye siyaset olarak, devlet olarak, kurumlar olarak, toplum olarak, medya olarak bir tecrübemiz var. O geçmişin tecrübelerinde yararlanarak aslında bir yol haritası oluşturulmuştu bu yeni süreçte. Yani tekrar işte sabotajların engellenmesi, bu sürecin geçmişteki olduğu gibi başarısızlıkla sonuçlanmaması için bütün hem siyaset kurumu hem devlet bunu bir devlet politikası olarak bir yol haritası, safhalara ayırdı ve aslında bugünkü konuştuğumuz da bu safhalardan birisi. Yani ilk dönemde bu sürecin sonuçta yeniden başlatıldığında işte PKK'nın kendini feshetmesi, silah bırakması vesaire, oralarda farklı safhalar vardı. Ama en nihayetinde ya bütün bu süreçler yürütülürken meclis, hem meclise büyük bir misyon ve aslında görev verildi. Çünkü geçmişten bugüne bütün siyasi partiler şunu söylüyordu: bu mesele mecliste, meclisin de büyük bir rol oynadığı süreçte devam etsin. Ve orada da gerçekten İyi Parti haricinde hemen hemen meclisteki bütün partilerin katkı verdiği bir komisyon oluştu ve orada bir yol haritası belirlenmişti. Ve o yol haritasına göre de işte belki de meclisin tarihinde anayasa değişikliklerinde bile görülmeyen 467 milletvekilinin onayıyla bir yasa çıkarıldı. Şimdi bu yasa aslında sürecin somutlaşması. Yani bugüne kadar yasal bir çerçeve, evet geçmişten bugüne farklı yasal çerçeveler vardı. Onlar bir şekilde bunu altlık oluşturdu bu yeni süreci ama en nihayetinde iki yıldır yapılan hazırlıkların kurumsallaşma aşamasına geçtiği yer tam da bu yasanın meclisten çıkmasıdır. Şimdi bu yasanın uygulama aşamasını görüyoruz. Bugün takip ve koordinasyon kurulunun toplanıp alt komisyonları oluşturması aslında artık sürecin bundan sonraki döneminin bir şekilde planlanması ile ilgili. Bugüne kadar bir

0: yürütülmesi ve kanunun uygulanması gerekiyor. Bununla ilgili de bir komisyonun kurulduğu anlaşılıyor. En nihayetinde bu terörün tasfiyesi süreçlerinde belki de en uzun safhalardan birisi, en önemli safhalardan birisi toplum da burada doğrudan ilgilendiren husus toplumsal bütünleşme ya da entegrasyon dedikleri süreç. Bununla ilgili de bir alt komisyonun kurulduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla da buradaki bugünkü gördüğüm şey hem takip hem koordinasyon. Hatırlayalım, bugüne kadar bu süreç evet mecliste tartışıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde bir şekilde sahada ve diğer devlet kurumlarıyla yürütüldü ama koordinasyonun tam bir aslında bütün süreçlerin konuşulduğu, farklı yapıların birbiriyle bir şekilde süreci yönettiği kurumsal bir yapı yoktu. Yani tabii ki devletin çeşitli kurullarında bunlar konuşuluyordu ama bundan sonraki süreçte bu yürütme meselesini daha çok
1: bu kurul.
0: Bu kurul ve bu kurulda da zaten devletin bu meseleyle ilgili bakanlıkları ve ilgili kurumları var. Bu kurul aynı zamanda izleyecek, tespit edecek sürecin yürütülmesinden sorumlu ama öbür taraftan da tabii ki yasama organına, mecliste de bir izleme komisyonunun kurulacağını biliyoruz. İşte burada da bütün partilerin buraya üye vermesi gibi çeşitli süreçler var. Bu kurul aynı zamanda da parlamentoya, izleme kuruluna belki parlamentoya da çeşitli açıklamalar yapacak, bilgiler verecek sahadaki gelişmelerle ilgili. En nihayetinde de buradan çıkan sonuçta toplumsallaşma süreci. Bundan sonraki süreçte toplumsal tartışmalar meselesi, bu meselenin topluma mal edilmesi meselesi önemli. Bu son iki yıllık süreçte, hemen iki cümleyle toparlayayım. Aslında geçmiş tecrübelerden yararlanarak eylem sözden önce gitti. Yani önce sahada belirli aşamalar kaydedildi. Ardından bunun açıklanması, yani hem siyaseten hem işte topluma mal edilmesiyle ilgili açıklamalar biraz sonradan geldi. Hatta bu eleştirildi, ya toplum niye şeffaf değil, toplumdan bir şey mi kaçırılıyor vesaire. Aslında buradaki de devletin daha önceki tecrübeleri dikkate alarak, ya saha olgunlaşsın, saha olgunlaştıktan sonra bu meselenin kamuoyunda sözün sonra gelmesi, açıklamanın sonra gelmesi süreçleriydi. Ya bundan sonra büyük ihtimal biz yine saha biraz yani eylem, sahadaki gelişmeler önce gider ama kamuoyunda daha fazla tartışılır, daha fazla konuşulur, ayrıntılar daha fazla açıklanır çünkü kurumsal bir mekanizma var.
1: Şimdi bu söylediğiniz önemli çünkü hocam bugüne kadar olan girişimlerde hiç bu kadar mesafe kat edilmemişti. Yani çözüme yaklaşılma konusunda hiç bu kadar mesafe kat edilmemişti ama hala itirazlar olduğunu görüyoruz. Evet, itirazlar var. Güvensizlik bazı kesimlerde olduğunu görüyoruz. İşte sürecin ne kadar toplumsallaştığına dair hala soru işaretleri var. Bunlar da acaba biraz daha böyle kamuoyunun da daha fazla tartışılmasıyla meselenin aşılabilecek mi? Yoksa her zaman olacak mı bir şekilde bu güvensizlik, itiraz bölümü?
2: Yani bir kere hani bu sürecin çok hassas olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. O hassasiyetin getirdiği bir yavaşlık da var. Yani herkesin arzu ettiği hızda ve şekilde işlemiyor. İşlemez de zaten. Çünkü sonuçta bir tarafta bir devlet var, diğer tarafta da bir terör örgütü var. Bir uzunca bir süreye yayılmış olan terör faaliyetini sona erdirmeye çalışıyorsunuz. Herkesin buradan canı yanmış, herkesin beklentisi birbirinden çok farklı. Yani devletin beklentileriyle vatandaşın orada yıllar içerisinde bundan zarar görmüş, yakınlarını kaybetmiş olan insanların beklentileriyle terör örgütünün Türkiye'deki uzantılarının, sempatizanlarının veya yurt dışındaki elemanlarının beklentilerinin birbiriyle normal şartlarda uyuşması beklenmez. Dolayısıyla bunların hepsini uyuşmadan belki en azından belli bir süre için bir bütünlük içinde ama çatıştırmadan da belli bir yöne sevk etmek gerekiyor. O yüzden de dikkat ederseniz bu sefer süreç daha yavaş ilerliyor. Yani çok pek çok kişinin bazen de sıkıntı belirtiyorlar. Hatta işte bundan bunalanlar.
3: Bana da çok yavaş, yani normal hızında gibi.
2: İşte aslında normal hızı böyle bir şey de belki de budur. Yani çünkü gerektiğinde frene basılabiliyor. Yani bundan önceki süreci hatırlarsanız, bundan önceki denemeyi hatırlarsanız kontrol edilememişti bir takım şeyler. Ve onun toplumda yarattığı infial bizi başka yerlere doğru götürdü. Bu sefer o tür infialler de

0: olmasın diye daha dikkatli bir süreç izleniyor. Şimdi ve hep aşama aşama hakikaten farklı ve bence en önemli aşama aslında meselenin meclise gelmesi ve mecliste bir hukuki çerçevenin oluşmasıydı. Bu PKK açısından da ve silah bırakacak, gerçekten silah bırakacaklar açısından da önemli bir adımdı. Ama orada da dikkat ederseniz kendi içerisinde belli safhaları olan ve belli şartları olan bir süreç tanımladı. Yani yasa çıktı, hemen yürürlüğe girmedi. İşte onun için bile bir geciktiricili bir süreç tanımlandı. Şimdi burada ben hani iki tane önemli aşama görüyorum. Aslında çok aşama var ama önümüzdeki aşamaların ikisi çok önemli. Bir tanesi gerçekten silah bırakılmış olmanın tespit ve teyidi. Yani daha önce biliyorsunuz sembolik bir silah bırakma olayı silah yapıldı. Yakma silah yakma işte. Oldu. Yani o tamamen sembolik bir gösteriydi ama şimdi gerçekten o silahların bırakıldığı, yani aslında bir kısmının muhtemelen Türkiye'ye teslim edildiği ya da başka bir yere verilecekse bunların hepsinin kayıt altına alındığı, yani sayıldığı, tutanakla tutulduğu, ne yapıldığının bilindiği bir sürecin yaşanması gerekiyor. Esas hani belki halkı bu işin içine daha çok sokacak aşama bu aşama. Orada insanlar bunu görürlerse farklı bir duygu ortaya çıkacak. Çünkü şu ana kadar yani ortalama bir vatandaşta çok öyle bir inanç olmayabilir. Yani PKK terör örgütüne güvenmedikleri için böyle bir inanç oluşmamış olabilir. Ama gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı silahlar bırakıldı, bakın bunda böyle böyle oluyor diye bir açıklama yaptığı zaman o güven de vatandaşta ortaya çıkmış oluyor. Bu birinci aşama. Zaten esas süreci başlatacak aşama da bu. Tabii. Değil mi? Ondan sonra bunun tespiti.
1: Ondan sonra.
0: Esas oradan sonra.
2: Atılacak adımlar ondan sonra gelecek.
0: Ondan sonraki ikinci aşama, bu 6 aylık süreç çok önemli. Çünkü o 6 aylık süreçte bakalım kimler bu yasadan faydalanmak için başvuracaklar. Çünkü başvurmaları gerekiyor. Belki de başvurmayacaklar. Belki de Türkiye'ye gelmek istemeyecekler. Ve esas başvuranlar nasıl bu sistem içerisinde mesela bir Habur vakası gibi bir vakaya neden olmadan, değil mi? Yani onu vatandaşlar hatırlıyordur. Onlar nasıl bu süreç içerisinde normalleştirilerek tekrar hayatı içine kazandırılacaklar? Bu da önemli bir aşama. Yani 20 yılını, 30 yılını elinde silahla dağda geçirmiş insanı sen normal bir insana dönüştüreceksin. Ya bu çok uzun bir süreç olacak. Buradaki komisyonlardan birinin sosyal uyum ve bütünleşme komisyonu olması, bu yani kurulu olması bu açıdan önemli. Çünkü belki de sürecin uzun dönemli başarısını en çok belirleyecek olan unsurlardan bir tanesi de bu.
1: Evet.
0: Yani o insanlar normal vatandaşa dönüşecekler. Ondan sonra ama bu süreç herkesi yine mutlu etmeyecek. Yani normal vatandaşa dönüşmüş PKK'lının sokakta yürüyor olması pek çok insanı rahatsız edecek. Belki başka toplumsal tepkiler doğacak. Onların da kontrol altına alınması, onlara da bir karşılık verilmesi, onlarla da bir temas kurulması gerekiyor. Yani aslında uzayacak da bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu dediğim, yani ilk adım olarak, aslında tabii çok adım var arkasında ama hani bizim halkın önüne
2: sırada önemli olanlar
0: şu aşamadaki gibi. İki önemli şey, ben bunu görüyorum yani.
2: Mete Çubukçu, şimdi kurullar, işte saydık bu kurulları, tabii şunu bilmiyoruz ama hani bir tahmin, öngörü Nevi Bey, sadece bürokrasiden isimlerden mi mesela oluşacak? Hani belki evet, tam izleme tespit komisyonu, sosyal uyum bütünleşme komisyonu. Acaba siyasi partilerden isimler olacak mı içinde, başka burada partilerden mı? Bu kurulların içinde?
1: Bu kurullarda bence olmuyor. Yürütme burası, izleme de olur.
0: Kurul hükümet.
2: Evet. İşte şeyde.
1: Mecliste, yani, izleme de olur.
2: Mecliste olur ama olur. Bu alt kurullarda burası tamamen bürokratlardan bu kurul, oluşacak.
1: Ya da işte artık o kurulun kurulacak olan bir mekanizması meclisi bilgilendirecek. Evet. Yani hangi aralıklarla onu tam bilmiyoruz ama orada yani sonuçta herhalde orada kurulacak o komisyonun sorularına yanıt verecekler. Çeşitli partilerden oluşan. Ama burası sadece yürütme ve bürokrasiden.
0: Belki yeni yasa ihtiyacı çıkacak. Tabii, başka tabii. Yasalar çıkartılması
1: zaten
0: gerekecek.
1: O onlar şey de var.
2: Öyle bir şeyi de var kurulun. Yani bir yasa ihtiyacı doğarsa o konuda
0: öneride bulunma. O komisyona öneride bulunma.
1: Ya muhtemelen de doğacaktır. Yani şimdi aklımıza gelmeyen yani bir takım handikaplar ya da işte engel değil ama düşünülmeyen yani bin tane şey var. Onlar şey yapacaktır, çıkacaktır ama asıl burası dediğimiz gibi bürokratlardan oluşan, yani farklı kesimlerden oluşan. Oradan Tabii şöyle şeyler de yani sonuçta işin karşı cephesi var. Yani sonuçta işte İmralı, işte Öcalan süreci onunla yürütülüyorsun. Yani bu hani artık bir kere iki dört. Bir takım talepler oluyor ki sonuçta hem yürütmenin hem meclisinde belki olacak. Farklı yani şu anda tam bilmiyoruz. Belki daha alt ne bileyim işte STK'lardan, akademisyenlerden, gazetecilerden vesaire bilemiyoruz bunlar olabilir. Bu tür ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Yani işte Sosyal Uyum ve Bütünleşme Komisyonu'nda hakikaten yani farklı uzmanlıklara belki evet. bölgesel aktörlere yani oradaki dinamikleri daha iyi bilen, daha iyi kavrayan insanlara da ihtiyaç olabilir. Yani bu biraz daha yolda tabii ki daha alt grupların oluşacağını da bir şekilde şey yapabiliriz. Şimdi hocam silahlar dedi yani tam bilmiyoruz ama yani muhtemelen silahlar yani Irak devleti ya da Irak hükümeti içinde bölgesel Kürt yönetiminin unsurları da olan bir yere teslim edilecek. Yani orada toplanacak. O tespit orada yapılacak. Tabii ki bunun görseli belli bir noktadan sonra paylaşılacaktır. Nasıl olduğunda da ama şöyle bir şey tabii şimdi hep bahsediliyor. Geçen hafta da bahsettik. Yani şimdi mesela İRA sorunu dediğimizde toplam 7-8 bin tane tabanca falan çıkıyor ya da hafif silah çıkıyor. Şimdi buradaki burada kapasiteye baktığımızda 40 yıllık
0: burada ağır silahlar da var.
1: Ağır silah ve hani hakikaten çok ciddi noktalar var. Artı
2: depolar var, mağaralar
1: var. Depolar
2: var,
1: karargahlar var, mağaralar var. Zamanında döşenen belki binlerce mayın var. Bunların yerleri, haritaları vesaireleri tam bir kısım bellidir, bir kısım belli değildir. Ya da yani örgüt biliyorsunuz yani hareketliydi. Bir yerde mağarası var. Belki oraya üç yılı uğramıyor. Bir daha geçmiyor oradan vesaire yapmıyor. Yani onları da bir şekilde teslim edildiği gibi şey yapılabilir. Yani belki %100 değil ama zaten orada kapasite 80-90 açtığı zaman hani tamamen silahların teslim edildiği görülür. Zaten karşı taraf da şu ana kadar burada bir ayak sürüyor ya da diriyor gibi bir şey yok. Hani silahları vermeyeceğiz gibi. Ve iş buraya kadar geldiyse istihbarat teşkilatıyla sonuçta karşı tarafın unsurları bu konuda alanda çalışıyor ya da bilgi alışverişinde
2: bulunuyor. Yani orada belli bir mesafe alınmıştır tabii herhalde zaten tabii bir konuda tabii. Buraya gelene kadar.
1: Belli bir süre çiziliyor yani şimdi nasıl dedik iki ay sonra.
2: Yani bitmesi lazım.
1: Lazım değil ama yani herkesin söylediği en geç Kasım ayı.
2: Sağlıklı olanı 2 ay içinde.
1: Bahsettiğimiz 2 ay ve bu 2 ay içinde çok uzun bir süre değil. Yani bu kadar silahın belli ki bu belli bir aşamaya zaten gelmiş. Silahların tespiti ve toplanması. Benim tahminim Irak hükümeti denetimi demeyeyim ama gözetiminde belli onlara da teslim edilecek. Çünkü onlar da teslim aldıklarını vesaireyi diye düşünüyorum. Diğer başvurulara gelince şu anda yine tahminim ilk başta belki 50'şer 100'er kişilik Kandil'den, cezaevlerinden ve Avrupa'dan gruplar bir şekilde. Onların koordinasyonu da şu anda başladığını varsayıyorum. Yani bunlar bir bilgi değil ama yani bu süreç buraya kadar geldiyse. Yani
2: bazı kimler öncelikli, belirlenmiş olabilir.
1: Evet hakkında dava olan, davası düşen. Bunlar belli avukatlar aracılığıyla devletin belli nasıl diyeyim organlarıyla zaten irtibat halinde. Evet. Onlar tespit edilecek ve oradan sonra silah bırakmadan sonra o süreci yapacak başlayacak. Taş.
0: Muhtemelen zaten herhalde yani terör örgütü de süreci test etmek isteyecektir. Dolayısıyla ilk başta muhtemelen farklı türde insanları gönderecek.
1: Hem öyle hem ne oluyor toplu bir şekilde neyle karşılaştığını tırnak içinde bilmediği varsayımıyla ya da o eski görüntüleri de vermemek. Yani sonuçta belki birçok kişinin geldiğinden hani haberimiz daha sonra olacak.
2: Daha sonra olmuştu. Bir reklam aramız var. Reklamların ardından doğrudan siyaset devam edecek.
3: Doğrudan siyaset devam edecek. Hava durumu.
4: Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. İç Anadolu'da Ankara 32 derece, rüzgar Sivas, Niğde boyunca sert esiyor. Ege'de İzmir 36, Manisa 37 derece. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Antalya'da 38 derece. Karadeniz'de Ordu, Tokat, Artvin arasında sağanak yağış geçişi var. Bolu 32, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzincan, Kars kesimi de sağanak yağışlı. Erzurum 30, Malatya 36 derece.

0: Burası NTV Radyo. Saat 4.
1: Saatler 4 olduğu gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönemi dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada DAEŞ başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz ifadelerine yer verildi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 de alt kurul oluşturuldu.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt kurul oluşturuldu. Kurul, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa kapsamında oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Mimiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
3: Gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır.
2: Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. Açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadesine yer verildi.
1: Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti.
4: Yani ben bile özel poz vermeye gelmemişim ki bile.
5: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti.
6: Tamam, sizi de almayız.
5: Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
7: Merhabalar.
5: Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
8: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
5: Beşiktaş Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de kalacağı açıklaması gündemde. O açıklamayı değerlendiren Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, demokrasi yürüyüşümüzü birlikte yapacağımıza inanıyoruz dedi.
7: Vahap Seçer'le önümüzdeki demokrasi yürüyüşümüzü birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Zaman içerisindeki gelişmelerle bunu görmüş olacağız. Belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi. Belediyelerin kendi dengesi var, belediye meclis üyeleri var, o ildeki özel durumlar var ve süreç içerisinde bu sayı çok daha artarak gidecek. Üye sayımız sürekli artıyor, 400 bini geçmiş durumdayız. 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, kurucular kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için.
1: İçişleri Bakanlığı, İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini duyurdu. Onur Yiğit, Haziran ayında Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yiğit, rüşvet vermek suçlamasıyla hakim karşısına çıkartılmış ve hakkında konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığı, bu gelişme nedeniyle Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Ali Ankur İş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski Bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı. Muğla'da gözaltına alınan Kuriş'in içinde bulunduğu aracın eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından yapılan incelemede Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iki kişi hakkında daha gözaltı kararı verdi. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarla İran'ın can damarını keseceğiz dedi. Tahran yönetimi ise Amerikan yaptırımlarına karşılık en az 2 yıllık planlarının olduğunu duyurdu. Ekonomik can damarlarımızı kesemezler mesajı verildi. Ayrıntıları da NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
9: Bir süredir Tahran yönetimi aslında uyarıyordu ekonomik savaş konusunda. Bunun başarısız bir yöntem olduğu tekrar denenmemesi noktasında yetkililerden uyarılar geliyordu. Ancak ABD resmi olarak bu ekonomik savaşı başlatmış oldu. Tahran yönetiminden de tepkiler geliyor. İran Ekonomi Bakanı yaptırımlar ilan edildikten hemen sonra devlet televizyonuna çıktı ve burada yaptığı ilk değerlendirmede başarılı olamayacaklar ifadesini kullanıyor. Bugünleri uzun zamandır bekliyorduk diyor ve hükümetin 2 yıllık bir plan içerisinde olduğunu, 2 yıllık bir plan hazırladığını ve bu yaptırımların geleceğini bildiklerini söyledi. Yine İran'ın yıllarca yaptırıma maruz kalmış bir ülke olduğunu söyledi ve bunu atlatacağız ifadesini kullanarak tek kutuplu dünya sona erdi ve onlar bunu bir kez daha deneyimleyecekler vurgusunda yapıyor. Bir diğer umudu ise Rusya ve Çin, özellikle de Pekin yönetiminin bu yaptırımlara katılmayacağı ve İran'la ekonomik etkileşimini, ilişkisini devam ettireceğine bir güveni var Tahran yönetiminin. İranlı yetkililerden bölge ülkelerine de bu minvalde uyarılar geliyordu ve ABD yaptırımlarına ve bu ekonomik savaşa katılmamaları noktasında Tahran yönetiminden uyarılar geliyordu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü. Çünkü ABD yönetiminden resmi olarak bir mesajı Tahran'a iletmek üzere Tahran'a gelmişti ve burada Pezeşkian'la görüştü. Pezeşkian yaptığı açıklamada ABD İran'la ilişkilerinde kullandığı bu üslubu ve davranışı değiştirmelidir ifadesini kullandı ve söz konusu güç kullanımının ve tehdit dilinin işleyen süreci sekteye uğrattığını, bu sürece zarar verdiğini söyledi ve İran halkı her türlü baskı ve tehdidin üstesinden gelecektir ifadesini kullanıyor.
1: ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkartıldığını açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Bugün Suriye'nin terörü destekleyen devlet olarak sınıflandırılmasını resmi olarak kaldırdım dedi. Rubio bu adımın Suriye'nin ekonomik canlanması ve ilerlemesi için büyük bir potansiyelin önünü açtığını belirtti. Benzer açıklamalar Washington'ın Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan da geldi. Verilen sözler tutuldu, Suriye'ye bir şans verildi. Şimdi görev bu şansı kalıcı bir barış ve refaha dönüştürmek ifadesini kullandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında heyet Tahrir Şam'ın da özel olarak belirlenmiş küresel terörist örgüt statüsünden çıkartıldığı duyurdu. ABD 1979 yılında Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Celal Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Büyükelçi Rusya ile ateşkes ve barış müzakerelerine hazır olduklarını söyledi.
10: Çok istiyoruz Türkiye'nin o kadar gücü yetsin ki Putin'i burada giderip Ankara'da külliyede bir masaya otursunlar. Bizim devlet başkanımız 1000 kere söyledi dedi ne nazarı. Putin'le bire birlikte aynı zamanda yanımızda Sayın Erdoğan ya da Trump olsalar daha iyi ben hazırım.
11: Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Celal, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü için barış masasının Türkiye'de kurulması önerisine destek verdi. Celal, Ukrayna'nın Rusya'yla ateşkes yapmaya hazır olduğunu da söyledi.
10: Ukrayna hiçbir zaman barışın önünde bir engel olmadı ve olmayacak. Türkiye bizim tutumumuzu çok iyi biliyor. Kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını sürekli olarak destekliyoruz. Ukrayna derhal, koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkese hazır.
11: Büyükelçi, bölgedeki gerilimin Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığı için ciddi risk yarattığını da belirtti.
10: Ukrayna Rus saldırganlığına karşı kendisi savunuyor. Karadeniz bir savaş alanı değil, barışın, ticaretin ve işbirliğinin denizi olmalıdır.
1: Altın yeni haftada da yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla.
11: Altında yükseliş yeni haftaya taşındı. Gram altın 7200 lirayı geçti. Altın aylar süren zayıf seyrin ardından Ağustos'ta hareketlendi. Gram altın geçen hafta %5, ay genelinde %16 yükseldi. 6180 liradan başladığı ayda 7200 lirayı aştı. 1000 lira değerlenmiş oldu.
12: Evet.
11: Altında fiyat hareketi yurt dışı kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma araçlarına müdahalesi faizi geriletti, doların değeri düştü. Bu da dünyada altına güvenimi arttırdı.
12: Tarihte ilk defa Amerikan hazinesi 40 trilyon dolara aşkın bir borç ile karşı karşıya. En nihayetinde o borcun yükselen ve önlenemez bir trendi var yukarı yönde.
11: Yükselişe rağmen gram altın 8 bin liralık rekor seviyeden uzakta. Fiyat zirveye göre %10 aşağıda.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Al Sayed'le Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Bolat, hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara yükseltmek dedi.
13: Son 21 yılda 53 kat artışla toplam yıllık dış ticaretimiz 1.3 milyar dolara kadar yükseldi geçen yıl itibariyle. Hatta 2022'de yapılan Dünya Kupası Katar'da 2.5 milyar dolara kadar yükselmişti inşaat işleri dolayısıyla. Bu ticaretimizi inşallah her iki liderin öngördüğü 5 milyar dolar hedefine yükseltmekte kararlıyız. Katar müteahhitlik hizmetleri alanında da yaklaşık 206 projede Türk müteahhitleri 21 milyar dolarlık iş yaptılar Katar topraklarında. Her tarafta Türk müteahhitlerinin, Türk eserlerinin izlerini görebiliriz. Katarlı Türkiye'de yaklaşık 250 firma 7.8 milyar dolarlık yatırım hacmine sahipler.
1: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı. Gündemde orta vadeli program hazırlıkları vardı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, sosyal refahı arttıracağız mesajı verildi. 2027-2029 yılını kapsayacak olan orta vadeli plan yasaya göre Eylül ayında açıklanacak. Öncesinde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ekonomi yönetimi bir araya geldi. Toplantı sonrasındaki açıklamada program dönemine yönelik temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklüklerinin masaya yatırıldığı belirtildi. 3 yıllık vizyonda verimliliği ve rekabet gücünü arttıran yatırımların hayata geçirileceği belirtildi. Ordu'nun Çamaş ilçesinde fındık topladıkları sırada kaybolan iki kadının cansız bedenlerine ulaşıldı. Melahat ve Fatma Gümüş kardeşlerin ölüm sebebi araştırılıyor. 65 yaşındaki Fatma ve kardeşi Melahat Gümüş Çamaş ilçesinde yaşıyordu. İki kadın sabah fındık toplamak için bahçeye gitti. İlerleyen saatlerde yakınları kardeşlerden haber alamadı ve endişelendi. Jandarmaya da ihbarda bulundular. Ekipler harekete geçti. Uzun süre aramalar sonunda kardeşlerin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Ölüm nedenleri henüz bilinmiyor ancak tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Emniyetin verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaklaşık yarısında motosikletliler yer alıyor. Uzmanlar özellikle genç sürücülere dikkat çekiyor. Eğitim eksikliği, hız ve koruyucu ekipman kullanımı kazalarda belirleyici oluyor.
5: Kağıthane'de bir motor yayaya çarptı. Yaşlı adam kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de ise sürüatle giden motosiklet duramadı. Kavşaktan dönen araca vurdu. Çarpışmanın etkisiyle sürücü takla atarak savruldu. Vücudunda kırıklar oluştu.
14: En çok kaza yapan yaş aralığı 16 ile 30 yaş arasındaki genç dediğimiz nesil.
15: Kask sadece. Yok almadım. Bu zaten arabayla titiyor buna. 50 cc'lik. Onun için almadım.
5: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında ölüm ya da yaralanmalı 138 bin trafik kazası meydana geldi. Bunun 69 binden fazlasında motosikletliler yer aldı. Yani her iki kazadan birinde motosikletler vardı.
15: Kaza yapa yapa öğrendim diyebilirim. Yokuştan inerken kaza yapmıştım. Hani birazcık ucuz kurtuldum diyeyim daha doğrusu.
16: Trafikte önünüze aniden bir araç çıktığında saliseler içinde reaksiyon vermeniz gerekiyor. Freni nasıl ve ne kadar sıktığınız, motosikleti nasıl kontrol ettiğiniz o anda belirleyici oluyor. Güvenli sürüş eğitiminde sürücüler trafikte karşılarına çıkabilecek her türlü senaryoya kontrollü bir ortamda hazırlanıyor.
17: İşe geç kaldım dediğiniz zaman bütün o güvenli sistemler bir kenara itilir, bir an önce varmaya odaklanır. Geçemeyeceğimiz bile bile o araya gireriz.
5: Motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var.
17: Bizim her zaman önerdiğimiz kapalı bir motosiklet kaskı, iyi bir motosiklet ayakkabısı, bizi koruyabilecek, yerdeki sürtünmelerden koruyacak bir eldiven, tercihen motosiklet pantolonu, eğer yoksa bir motosiklet dizliği.
5: Uzmanlar trafik kurallarına da dikkat çekiyor.
14: Ehliyet sürecinin baştan aşağı komple yeni bir mevzuatla yenilenmesi gerekiyor. Denetlemeler artabilir çünkü fark ediyoruz ki trafikte sürekli herkesin elinde bir telefon.
1: İçişleri Bakanlığı verilerine göre Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılının 7 aylık bölümünde 487 binden fazla kural ihlali tespit etti. En fazla yapılan kural ihlali ise cep telefonu kullanma olarak kayıtlara geçti.
11: Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılında 487 binden fazla tutanak düzenledi. En fazla kural ihlali yapılan il İstanbul olarak kayıtlara geçti. En çok yapılan ihlal ise cep telefonu kullanma. Yılın ilk 7 ayına ait veriler İçişleri Bakanlığı'ndan. Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 fahri trafik müfettişi var. Müfettişler tarafından düzenlenen trafik kuralı idari tespit tutanağı sayısı 487.270 olarak kayıtlara geçti. Bu tutanaklardan 76.371'i ise araç kullanırken cep telefonu kullananlara yönelik düzenlendi. En çok tespit edilen ikinci trafik kuralı ihlali ise kırmızı ışıkta geçme. Bu ihlale yönelik 55.407 tutanak düzenlendi. 51.150 tutanaksa trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme olarak kayıtlara geçti. Bu ihlalleri trafik işaret levhalarına uymama, zorunlu haller dışında emniyet şeridi kullanma, koruyucu ekipman kullanmama, emniyet kemeri takmama, ters yönde araç kullanma ihlalleri takip etti. Yılın ilk 7 ayında düzenlenen 487.270 tutanağın 118.243'ü İstanbul'da tutuldu. İstanbul'u 56.539 tutanakla Ankara, 41.068'de İzmir takip etti. Listenin 4. sırasında Antalya, 5. sırada ise Konya yer aldı. Tutanaklardan 272.434'ü, yani yarısından fazlası bu illerde düzenlendi.
1: Afyonkarahisar'da kamyonun damperini açık unutan bir sürücü yol üzerindeki yön levhalarını yıktı. Bu görüntüler Afyonkarahisar-Antalya yolunda kaydedildi. Sandıklı ilçesi yakınında kamyonun damperi açıldı, sürücü durumu fark etmedi. Aracıyla ilerlerken bir süre gittikten sonra yol üzerindeki 6 metre yükseklikteki yön tabelasına çarptı. Tekrar izliyoruz. Damperi açık bir şekilde ilerledi ve tabelayı da yerle bir etti. Şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı ancak bölgede ulaşım bir süre aksadı. Yaklaşık bir ay önce İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcunun kuryesi 2 milyon lira değerinde altın ve dövizle ortadan kaybolmuştu. Hırsızlıktan bir ay sonra şüpheli Kağıthane'de bir evin çatısında saklanırken drone kamerayla bulundu. Şüpheli kurye düzenlenen operasyonla yakalandı.
18: Yaklaşık bir aydır aranıyordu. Ailesi hayatından endişe ediyordu. 2 milyon liralık altın ve dövizle kayıplara karışan kurye drone kamerasıyla tespit edilip yakalandı. Olay 26 Temmuz günü yaşandı. İstanbul Şişli'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki kişiye patronu anlaşmalı iş yerlerinde altın ve döviz alması için 2 milyon lira verdi. Motosikletiyle iş yerinden ayrılan şüpheli kuyumculara giderek altın ve dövizleri teslim aldı. O günden sonra kayıplara karışan şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı.
19: Oğlum ne olursun saysan, rehin alındıysan, kaçırıldıysan bir şey bul, bir şey yap.
20: Bir gün öncesinden baba dedi, ne yapıp bana 2 milyon lira para bulacaksın. Oğlum hayırdır dediğimde, benim baba dedi kafama silah dayandı. Ben kapıya çıktığım an beni öldürecekler, vuracaklar ben diye söyledi.
18: Ekipler önce motosikletini terk edilmiş halde buldu. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kağıthanede bir evde saklandığı tespit edildi. Şüpheliyle beraber iki kişi daha yakalandı. Tehdit ve hakaret suçlarından daha önce kaydı olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece görevi kötüye kullanmak ve hırsızlık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 83 araç ile 18 bot ve bot motoru ele geçirildi. Ardahan'da her yılın bu döneminde ortaya çıkan beyaz kelebeklerin ölüm uçuşu hafta sonundan itibaren başladı. Binlerce kelebek yine Kura Nehri kıyısında toplandı. Bir günlükler adıyla da bilinen beyaz kelebekler Ardahan'da her yıl aynı dönemde ortaya çıkıyor. Yumurtadan çıktıktan sonra sokak lambalarının etrafında toplanan erkek kelebekler son uçuşlarını yapıp ömürlerini tamamlıyor. Dişi kelebekler ise tekrar Kura Nehri'ne dalıp yumurtalarını bırakıyor ve hayatlarını onlar da burada sonlandırıyor. Bu yılda nehrin etrafında toplanan kelebekler kar yağışını andıran bir görüntü oluşturdu. İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı açıklandı.
11: Geçen yıl yaklaşık 1500 orkinos kıyıya vurmuştu. Bu yılda benzer görüntüler ortaya çıktı. Toplu ölümler olmadı ama şimdiye kadar kıyıya 9 ölü orkinos vurdu. İzmir'de Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği ölümlerin tek bir nedene bağlanamayacağını açıkladı. Yükselen deniz suyu sıcaklığına dikkat çekildi. Sıcaklık artışı, çevresel baskı ve kirliliğin birlikte etkili olabileceği ifade edildi. Bakteriyel hastalık ihtimali de değerlendirildi. Araştırmalarda Lactococcus garveyi bakterisinin orkinos ölümlerinde rol oynayabileceği belirtildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune aldı. Ölümlerin deniz suyu sıcaklığındaki artış ve buna bağlı olarak üreyen bakterilerden kaynaklandığı belirlendi. Deniz suyunun 15-16 dereceyi aşmasıyla bakterinin daha etkili hale gelebildiği ifade edildi. Ege Denizi'nde yaz aylarında su sıcaklığının 22-25 dereceye ulaşmasının ise hastalık için uygun ortam oluşturabileceği kaydedildi. Uzmanlar kıyıya vuran ölü veya yaralı balıklara dokunulmamasını istiyor. Bu balıkların tüketilmemesi gerekiyor.
1: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. İlk gün 32 bin kişinin katıldığı etkinliklerde ziyaretçiler ok attı.
5: Birbirinden farklı gösteriler, yarışmalar düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından Ahlat'a giden ziyaretçiler Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu yaşadı.
0: Dün itibariyle alanımıza yaklaşık 32 bin ziyaret oldu ki bu bir rekor demek. Hamdolsun vatandaşlarımızın, milletimizin buraya ilgisi müthiş düzeyde.
5: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönüm kutlamaları devam ediyor. Ziyaretçiler Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağını, illerin yöresel ürünlerinin ve el sanatlarının sergilendiği 50 tematik çadırı, standları gezdi. Etkinliklerin ilk gününde millet bahçesinde kurulan 11 alanda genç yaşlı yaklaşık 3000 kişi ok atmayı deneyimledi.
21: İnsanlarımız burada Selçuklu ruhunu yaşıyorlar. İlk defa okçuluk deneyimini yaşayan insanlar var. Çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar.
22: Gayet güzel ve eğlenceli bir ortam. Burada ok atabiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Hani insanlar bence buraya geldiğinde bir kültür duygusu daha çok artıyor.
5: Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar timinin gösterisi beğeni topladı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları 26 Ağustos'ta sona erecek.
1: Ağustos ayının son haftası Türkiye tarihinde önemli yer tutan pek çok olayın yıl dönümü. Başta büyük taarruzun gerçekleştiği 30 Ağustos Zafer Bayramı olmak üzere bu önemli olaylar için kutlamalar düzenleniyor. O etkinliklerden bir tanesi de Fatih'te tarihi Topkapı surlarının hemen yanında yapılıyor. Kale içi meydanında bir hafta sürecek etkinlikler başladı.
2: Yeniçeriler surlara çıkıyor, süvariler kılıçlarıyla hünerlerini sergiliyor. Türk tarihinde pek çok unutulmaz zaferin yaşandığı Ağustos ayı Fatih'te gösterilerle kutlanıyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun büyük taarruzu olmak üzere tarihteki zaferler hatırlanıyor, önemi genç kuşaklara anlatılıyor. Tarihi Topkapı surlarının dibinde kale içi meydanında düzenlenen etkinlikler Fatih Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşiyor. Zafer günleri adıyla yapılan kutlamalarda Çanakkale Savaşı, İstanbul'un fethi, Malazgirt Zaferi gibi olaylar da oyuncular ve dublörler tarafından koreografik bir anlatımla yeniden canlandırılıyor. Çocuklara yönelik özel etkinliklerin de yer aldığı organizasyonda akşam saatlerinde de konserler gerçekleşiyor. Fatih'te her akşam 18'de başlayıp gece yarısına dek süren Zafer Günleri kutlamaları 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesine kadar devam edecek.
1: Ankara Üniversitesi'nin 3 yıl önce Batı Afrika'da yer alan Gambiya'da başlattığı anne ve bebek sağlığını koruma projesi yaygınlaşıyor. Bir yıldır Mozambik'te de uygulamada olan projeyle üniversitenin hekimleri yerinde eğitimler veriyor. Projeyle anne ve bebek ölümlerini azaltmak hedefleniyor.
5: Ankara Üniversitesi Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübesini Afrika'ya taşıdı. Üniversitenin Gambiya'da 3 yıl önce hayata geçirdiği anne ve bebek sağlığını koruma projesi Afrika kıtasının güneydoğusuna yer alan Mozambik'te de bir yıldır uygulamada.
3: Türkiye'nin ulaştığı yüksek sağlık başarısını küresel ölçekte de özellikle dost ülkelere taşımak ve orada onların da anne ve bebek ölüm oranlarını azaltmak amacımız.
5: Proje TİKA desteğiyle hayata geçirildi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden oluşan bir ekip önce Gambiya'ya giderek eğitimler verdi. Ardından Gambiyalı hekim ve hemşireler Ankara Üniversitesi hastanelerinde eğitim aldı. Geçtiğimiz yılsa üniversiteden öğretim üyeleri Mozambik'in başkenti Maputo'ya giderek hekim ve sağlık personeliyle tecrübelerini paylaştı. Proje kapsamında bu hafta Türkiye'ye 15 kişilik ekip gelecek ve 2 hafta boyunca Ankara Üniversitesi hastanelerinde eğitim alacak.
3: 10 yıl, 20 yıl sonra Mozambik'teki anne ölüm oranı 100 binde 120'lerde falan değil, 100 binde belki 20'lerde falan konuşulacak. 1 yaş altı bebek ölüm oranı binde 41'lerden belki de binde 5'leri 10'ları falan bulacak.
5: Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar projeyi Güney Afrika, Tanzanya ve Sierra Leone gibi ülkelere de yaymayı hedeflediklerini söyledi.
1: Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişlerini sürdürdüler. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden sultanlar gruptan çıkmayı garantiledi.
18: Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 3-3 yaptı. A grubu 3. maçında Macaristan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi.
4: Güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız. Turnuva çünkü gitgide zorlaşacak. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bence sahada ilk set hariç keyifli bir oyun vardı. Umuyorum ki grupta 5'te 5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
18: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti Sultanlar 26-24'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar devamında 25-14 ile rakibini geride bıraktı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
4: 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz diyeyim.
18: Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden Sultanlar son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Millilerde Melissa Vargas 24 sayıyla yıldızlaşırken Zehra Güneş 8, Hande Baladın 7 sayıyla mücadele etti.
23: Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık.
6: Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini, her seferinde ellerinden gelenin en iyisini vermelerini istiyorum. Umarım kendimizi geliştirebiliriz.
18: Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
1: Japonya'da aşırı sıcaklar bunaltıyor. Bunaltıcı hava karşısında hayvanlar da zorlanıyor. Bu soruna çözüm geliştirmek isteyen bir Japon üretici hayvanlar için özel soğutuculu kıyafet üretti.
2: Evcil hayvanlar için özel üretilen bu kıyafetlerin üzerinde 2 adet fan bulunuyor. Bu fanlar kıyafetin içinde hava akışı oluşturuyor. Hava yaka bölümüne yerleştirilen buz aküsü sayesinde soğutuluyor. Ardından vücut boyunca dolaşan hava boyun ve bacaklardan dışarı çıkarak hayvanın serinlemesini sağlıyor. Görüntüler Japonya'nın başkentinden. Tokyo merkezli bir kıyafet üreticisi, ülkede 40 derecenin üzerine çıkan aşırı sıcak havada bunalan evcil hayvanları unutmadı. Onlar için bu özel kıyafetleri tasarladı. Üretici firma yöneticisi Hikaru Uzawa, ürünlerinin hayvanlara zararı olmadığını söylüyor.
7: Bu ürünü geliştirirken veterinerlere danıştık. Bize köpeklerin de insanlar gibi olduğunu ve onları serinletmenin en etkili yolunun büyük damarların geçtiği bölgeleri hedeflemek olduğunu söylediler. Ateşimiz çıktığında boynumuzu ve koltuk altlarımızı serinlettiğimiz gibi köpeklerde de aynı bölgeleri serinletmek büyük önem taşıyor.
2: 4 farklı boyda üretilen kıyafetler 104 dolardan yani yaklaşık 5000 liradan satılıyor. İlk kez 2022'de üretimine başlanan kıyafetlerden şimdiye kadar 10 bin adet satıldığı belirtiliyor.
1: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
8: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. Artık Türkiye'de çerçeve yasayla oluşturulan kurul bugün ilk toplantısını yaptı. Bundan sonra oluşturulan alt kurullar sürecin nasıl ilerleyeceğini takip edecekler. Tabii bunların içinde de en önemlisi silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu gibi gözüküyor en azından ilk aşamada. Tabii süreç nasıl işleyecek neymiş onu merak ediyoruz. Yani şimdi silahlar teslim edilecek ama nasıl yapılacak, nerede yapılacak, nasıl kayıt altına mı alınacak bu silahlar ne biliyoruz buna dair?
23: Yani aslında süreçler en baştan itibaren baktığımızda burada hep kontrollü bir süreç yönetiminin olduğunu söylememiz lazım. Yani kontrollü süreç yönetiminden kastım şu, az önce de söyledim, geçmiş tecrübe önemli. Yani işte habur görüntüsü ya da toplumu rahatsız edecek görüntülerin çıkmaması ya da sürecin bir şekilde sabote edilebileceği, yeni tartışmaların olabileceği bir aslında sahada bunların oluşturulmasını devlet istemiyor. Orta Doğu çok dinamik. Her gün yeni farklı gelişmeler var. Ve bu süreçte de bu iki yıllık süreçte de çok önemli gelişmeler oldu. Yani işte Suriye'de bir şekilde PKK'nın farklı unsurlarıyla ilgili tartışmalar, YPG'nin, PYD'nin Suriye merkezi, Suriye hükümetine entegrasyonu, aynı zamanda işte Suriye'de bir rejimin tamamen dönüşerek yeni bir yönetimin başa gelmesi, yine Irak'la ilgili hükümet kurulmasından bölgesel yönetimdeki farklı gelişmelere kadar İsrail'in YPG, PYD üzerinden farklı hesapları, bugünlerde işte birkaç gündür konuştuğumuz yine Suriye'nin kuzeyinde, İsrail'in Türkiye'ye çok yakın yerde İdlib'de zuhur havalarını bomba, yani saha her türlü sabotaja açık ve aynı zamanda da enfekte olmaya uygun. Dolayısıyla devlet burada tabii ki bir bundan sonraki süreçte artık bir yürütme kurulu oluşturuldu. Yani bu kurulun içerisinde hem güvenlik bürokrasisi var, hem adalet tarafını temsil eden var, hem de aslında sonraki süreçlerde büyük ihtimal altta biraz daha bu toplumsal tarafını ilgilendiren kurumlar olacak. Yani aktör çeşitliliği şu anda sağlandı. Belki daha önce yine o temkin ve kontrolden dolayı belirli kurumlar üzerinden giderken, bugün bu sürecin bir şekilde koordinasyonunu sağlayacak, devletin farklı kurumları arasında işbirliğini çok daha hızlı bir şekilde, güncel bir şekilde sahayla karar alma mekanizmalarının daha hızlı bir şekilde meseleleri görüşebildiği bir süreç oluşturacak. Tabii ki sahada biz belki de silahların toplanması ile ilgili bütün süreçleri bilemeyebiliriz. Sonuçta bunun bir güvenlik tarafı var. Ve çok da dikkatli olunması gerekiyor bu süreçte. Devlet, ilgili kurumlar o silahları topladıktan sonra ve sahanın da zaman zaman raporlanması da yine bu kurul tarafından yapılacak sonuçta. Yani şu kadar ilerlendi, şu kadar toplandı, şu kadar iyi gidiyor ya da şöyle engeller var gibi. Çünkü burada sonuçta bu yasa da aşamalı bir şey. Nasıl iki yıl süreçte hep aşamalı geldiyse yasanın uygulama biçimine baktığınızda sahadaki tamamen silahların teslim edilmesinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespiti onaylanması ve bunun resmi gazetede yayınlanmasından sonra 6 aylık süreç
9: başlayacak.
23: Onun için sahadaki silahların toplanması meselesinin bence teknik bir mesele olduğunu, bunun devletin ilgili birimlerinin, işte Milli İstihbarat Teşkilatı ya da diğer güvenlik birimlerinin bunu bölgesel yönetim ya da Irak merkezi hükümetle de koordine ederek sürdürecektir. Ama burada bu meseleleri konuşurken yani bunun bir Türkiye modeli olduğunu da öngörmemiz lazım. Dünyada farklı modeller var bu silahların toplanmasıyla ilgili, teslimiyle ilgili. Ama burada Türkiye bu meseleyi kendi modeline göre, yani işte bir arabulucu yok, bir üçüncü
9: göz yok.
23: Ya da üçüncü gözlerin işte denetim mekanizmaları vesaire, böyle şeyler yok. Çünkü bunların bozucu etki oluşturacağını daha önceki tecrübelerden biliyor. Belki daha çok bölgedeki işte Irak bölgesel yönetimi ya da Irak hükümetiyle birlikte biraz daha güvenliğin sağlanarak, koordine edilerek silahların teslimi süreci olacaktır. Ama buraya kadar yapılanlara baktığınızda devlet bütün yol haritalarına uydu aslında. Evet. Yani hep ne eleştiriliyordu? İşte başladığında hep 3 adım, 4 adım, 5 adım tartışılmak istendi. Az önce söylediğim şey oydu. Yani eylemin sözden önce gelmesi meselesi oydu. Bugünden 4 adım, 5 adım daha ne olacağını spekülasyonlar üzerinden kamuoyunda tartışıldığında aslında sürece olumlu bir katkı yapılmamış oluyor. Dolayısıyla da burada devlet yine o en baştan itibaren gösterdiği temkini, kontrolü bir şekilde sürdürecektir. Ama sonuçta bir kurumsal mekanizma olarak da sahada silahlar teslim edilmeden, gerçekten PKK kendisini tasfiye etmeden de bir sonraki aşamaya geçmeyecektir. Çünkü bunu net olarak gerçekten de bu yasal ve hukuki düzenlemede bunları çok net bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz.
9: Şimdi hocam, işte geçtiğimiz hafta İmralı heyetiyle Abdullah Öcalan'ın yaptığı bir görüşmeye dair olduğu söylenen bir takım notlar sızdırıldı. Bunlar bazı medya kuruluşlarında yer aldı. Sonra dün, yaklaşık 3-4 gün sonra, yani bu notların çıkmasından 3-4 gün sonra Pervin Buldan, İmralı heyetinden DEM Parti milletvekili Pervin Buldan bir açıklama yaptı ve bu metinlerde eklemeler, çıkarmalar yapıldı, bazı tahrifatlar yapıldı ve süreci sabote etmeye dönük tehlikeli bir faaliyet olarak nitelendirdi bu metinlerin sızdırılmasının. Şimdi tabii hani kim sızdırıldı, kim sızdırdı, kim sızdırmadı tartışmasını açmıyorum ama Abdullah Öcalan'ın şartlarının biraz daha rahatlatılması, akademisyenlerle, gazetecilerle daha bir temas hattı kurulması yönünde bir beklentinin de olduğu bir süreçte onun fikirlerinin doğrudan ondan duyulması acaba daha mı iyi olur süreç açısından?
10: Yani bir aşamada, bir noktada ya
9: büyük ihtimal olumlu ve olumsuz etkileri olacak.
10: Evet,
9: değil
10: yani
9: mi?
10: Bunu test etmek, ya böyle bir kararla bir gün açıldı ve her şey normale döndü diye olmasını beklememek lazım. Bu bir noktada yavaş yavaş denenecek ve test edilerek

0: tarafında hem karşı tarafta söyledikleri önem kazanıyor, yaptıkları önem kazanıyor. Onların arasında bir yani nasıl bir güven tesisinin de olması gerekiyor. Söylenenin yapılabileceğine beklentiniz olmazsa bir sonraki adımı atamazsınız. O çok büyük bir tehlike.
1: Zaten hocam yasanın öbür tarafında yani biraz önce mesela bürokratlarla falan konuşuyorduk. Sonuçta onlar da belli bir yasal koruma altına yani bu şeyle alındı.
0: Çünkü
1: mesela 2015 sürecini götürenler daha sonra cezaevine falan girdi
0: yani
1: biliyorsunuz.
0: Işte, ama evet yani bu tür şeylerin hep herkes tarafından düşünülüyor. Yani bu sadece siyasetin düşündüğü bir şey değil. Sonuçta bu işin içerisinde bürokrat da var, memur da var, şu da var, bu da var. Herkes bu hayat kendini düşünmek zorunda. Ama yani şeyler konuşuluyor biliyorsunuz. Yine basına yansıdı. Suriye'de Mazlum Abdi ve benzerleri insanlar da gelip ziyaret edebilir mi diye soruyordu. Niye olmasın dendi. Yani bunların hepsi normalleşmenin bir parçası olarak düşünüldüğünde bir noktada olacaktır. Ama şu anda o noktada mıyız? Hayır, şu anda o noktada değiliz. Şu anda yani terör örgütünün silah bırakması gerekiyor. Silah bıraktıktan sonra, yani çünkü bu sürece bizim de güvenmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'deki vatandaş olarak bizim güvenmemiz gerekiyor. Bizim güvenmemiz için de terör örgütünün silah bırakması gerekiyor. Yani elinde silah olan biriyle bir yere kadar gidemezsiniz. Mümkün değil. Yani Abdullah Öcalan'ın elinde silah olmayabilir ama silah olan insanları kontrol ettiği iddiasında. Dolayısıyla onun elinde de silah var. O silahın bırakılması gerekiyor. Ondan sonra her şey olabilir. Çünkü devletin buradaki yasal çerçevede verdiği sözler var. Genişletiyor. Değil mi? Normalleşmeden bahsediyor, uyumdan bahsediyor, sosyal bütünleşmeden bahsediyor. Yani bunların hayata geçirileceği bir aşamada her şey mümkün. Her şey mümkün. Ama o dediğinizin yani Abdullah Öcalan'ın da kendi sesinden veya birileriyle bu işi birinci elden konuşması gerekiyor. Sonuçta
2: ya şimdi çünkü yıllardır hocam siz de biliyorsunuz işte yani hepsini İmralı notları belki başlığı altına toplayabiliriz. Bir şekilde hep duyuluyor söyledikleri ama o hep bir aracı üzerinden
0: şöyle
2: duyuluyor.
0: Şu anda yani çok enteresan bir ülke Türkiye. Çıkın piyasaya, Abdullah Öcalan'ın yazdığı cilt cilt kitaplar satılıyor. Yani bulabilirsiniz. Dolayısıyla onlara engelde olunmadı aslında. Yani o açıdan sesi duyulmuyor değil. Yani biz fiilen sesini duymuyor olabiliriz ama söylediği fikirleri, değiştirdiği fikirleri, düşünceleri bunların hepsi cilt cilt yazılmış, basılmış, dağıtılıyor, okunuyor.
1: Pervin Buldan'ın 4 gün sonraki açıklaması yani o işte kitapları takip eden ya da işte İmralı notlarını daha takip eden yani o düşünce silsilesi ve söylem jargonu bilenler açısından pek inandırıcı değil gibi.
0: Ya orada yani, tabii kimin neye hizmet ettiğini de bilmiyoruz. Herkes tabii, kendiyle ilgili bir süreçte mutlu olmayabilir. Bulunduğu yerden de mutlu olmayabilir. Daha önemli bir pozisyon da bekliyor olabilir ama yani bir ya noktada da,
1: maksadını aşmış olabilir içindeki bir takım laflar o yüzden.
0: Tabii her şey olabilir.
3: Ya burada bu mesele yani Abdullah Öcalan meselesi tartışılırken ya süreç kolay bir süreç değil. Önce onu öngörmemiz lazım. Yani bunu zaten hep başından itibaren konuşuldu. Ne dendi ilk başta? Dile ve söyleme dikkat edilmesi gerektiği hem DEM Parti tarafından hem devlet tarafından hem Cumhur İttifakı partileri tarafından ve aslında bu sürecin gerçekten Türkiye'nin bu terör belasından kurtulmasına yönelik olarak sonuçta bu coğrafyada bu vatanda yaşayan hepimiz bunun bitmesini istiyoruz. Dolayısıyla eğer burada bu sonuca ulaşacaksa belirli aşamaları var. Yani en baştan itibaren o dile ve söyleme, aktörlerin söylemlerine dikkat etme meselesi önemliydi. Bugün de önemli. Yani Abdullah Öcalan'ın içeride söylediği ya da söylemediği işte kendisine yakın partinin milletvekilliğiyle içeride tartıştığı, belirli bir çerçevede tartıştığı şeyin dışarıya farklı şekilde aksettirilmesi ya da orada belki de işte geniş bir konuşmanın içerisindeki söyledikleri şeyi toplumu rahatsız edecek şekilde dışarıya çıktığında aslında sürece zarar vermiş oluyorsunuz. Ya da süreci yine zehirleme, sabota etme, toplumsal hassasiyetleri bir şekilde körükleme gibi çeşitli olumsuz tarafları da muhakkak olacak. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de aslında bu dil meselesinin, söylem meselesinin, açıklama meselesinin hala çok önemli olduğunu görmek gerekir. Buradaki nihai amacı hiç unutmamak gerekiyor. Nihai amaç ne? PKK'nın kendini tamamen tasfiye etmesi, silahlarını teslim etmesi.

0: Ondan sonra da işte devletin öngördüğü yol haritasının, rehabilitasyon süreçlerinin vesaire yine kanun çerçevesinde yürütülmesi. Eğer bu süreçlerin herhangi bir aşamasında yeniden bu tür tartışmalar çıktığında aslında sürece katkı yapmış olmuyorsunuz. Yani en baştan itibaren de Öcalan'la ilgili ya da PKK'nın farklı unsurları ile ilgili ya da konuştuğumuz yasa meselesine, yasa çıkmadan önce işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreç yasasıyla ilgili çok maksimalist talepler de tartışıldı. Öcalan'ın statü verilecek, bilmem bu af olacak vesaire. Aslında gelinen süreçte gerçekten ilgili kurumların, devletin, partilerin iyi çalışarak 467 milletvekilinin evet diyebileceği bir çerçeve yasa ortaya çıktı. Yani yasa çıkmadan önce kamuoyunda tartışılanlara bakın. Yasa çıktıktan sonra gerçekliği görmemiz lazım. Bu açıdan da işte Öcalan'ın açıklamaları üzerinden süreci belki de hala bu sürecin başarıya ulaşmasını istemeyen PKK'nın içerisinde farklı gruplar vardır. Uluslararası çevreler vardır. Bu zaten meselenin doğası gereği. Onun için de bu tür açıklamalara hep ihtiyatlı bakmak gerekiyor. Yani doğruluğu ya da yanlışlığı ya da amacının ne olduğu meselesini konuşurken biraz dikkatli olmak gerekiyor.
1: Yani hep ne kadar hassas olduğunu zaten konuşuyoruz sürecin. İşte en başından beri Nebi Bey'in de söylediği gibi yani söylem, dile ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerinin de burada dikkate alınması gerekiyor.
2: Yani kesinlikle.
1: Son birkaç gündür taziyeler görüyoruz mesela. Yani işte güvenlik ekipleri tarafından, devletin güvenlik birimleri tarafından etkisiz hale getirilmiş olan teröristlerin toplu halde isimleri açıklanıyor örgüt tarafından ve taziye evleri kuruluyor. Burada da tabii bir takım siyasi açıklamalar veya eylemler yapılıyor. Şimdi bu da biraz hassasiyetleri göz ardı etmek oluyor galiba.
2: Orada işin dozunu kaçırmamak lazım. Yani orada yakınlarını, ben de görüntüleri gördüm. Yani yakınlarını kaybeden işte taziye çadırı ya da taziye evi kuruluyor. Tabii yani sonuçta kolay değil karşılıklı olarak. Yani bu kadar acıdan sonra bunları içselleştirmek vakit alacaktır. Ama tabii buralar hakikaten çok çok hassas. Yani oraları daha sonra ne bileyim bir gösteri alanına çevirmek, işte çeşitli pankartlarla süslemek ya da işte ne bileyim surlara pankart asmak falan. O içindeki muhtemelen daha eski paradigma ve eski hani reaksiyonla hareket eden içindeki bir takım grupların şeyleri, nasıl diyeyim, yansımaları. Ama yani oradaki o yansıma Türkiye'nin geneline çok daha negatif olarak şey yapıyor, ulaşıyor. Onun için buralar hakikaten yani bu görselliğe dikkat etmek gerekiyor. Yani kolay değil, evet, abartmamak gerekiyor. Çünkü burada yani bir şeyi bir galip mağlup ya da bir zafer hikayesine dönüştürmemek lazım. Yani bu, çünkü şimdi bu 6. bölümün, yani 6. bölüm dediğim meclis komisyon raporunun 6. bölümü diyelim. 7 var. Şimdi burada hakikaten bu çok önemli. Yani dile dikkat etmek, şeffaflığa dikkat etmek, yani karşı tarafın algısının nasıl olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilmek, abartmamak. Bunlar çok çok önemli.
0: Burada belki de yani aslında bu işte taziye vesaire çeşitli flamalarla bilmem şeylerle, bu gösteriler aslında dille aynı şey. Yani dile dikkat etmek dediğim şey tabii, burada tabii da geçerli. Burada da hocam, DEM Parti'ye büyük bir görev düşüyor evet, aslında.
2: Görselliğin de bir dili yani, var zaten.
0: O konuşta, hani, çok konuşmak gerekmiyor. PKK terör örgütüyle mücadelede binlerce şehit verdik. Yani 40 tabii yıldan fazla bir süredir toplumsal olarak, devlet olarak, millet olarak bununla mücadele ettik ve burada bir hassasiyet var. Dolayısıyla da o baştaki dile dikkat etme meselesi bu süreçte daha da önemli. Yani bunu işte PKK'ya yakın derneklerin ya da DEM Partisi'ne yakın derneklerin bu tür taziye çadırları vesaire kurması, orada bir görsellik, bir siyaset oluşturması gerçekten de sürece zarar verecek eylemler. Bunun için belki bu aşamalarda devlet de zaten önlem alacaktır ama DEM Parti'ye de burada bir baskı oluşturması açısından bu gruplara Ben sürecin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu görüntülere evet. izin verilmemesi açısından.
2: İkincisi yani bizim hani benim kişisel olarak yıllardır takip ettiğim, çalıştığım işte bir barış gazeteciliği var, barış dili var. Ya, okullarda, iletişim fakültelerinde zaman zaman ders olarak okutuluyor. İşte çoğu zaman fantezi derlerdi. Yani nasıl barış, yani savaşın olduğu bir yerde falan bunlar diye. Böyle savaşlarda gidip geldiğimiz için. Hayır derdim yani oraya da gidip gelirsin ama burada önemli olan kullandığın dil, söylem. Yani hakikaten çok önemliydi. En kanlı savaşa bile gidersin, onu aktardığın, nasıl aktardığın önemli taraflarla ilgili. Yani biz ve onlar, efendim biz düşman gibi yani gazetecilik anlamında söylüyorum. Ayırdığın zaman zaten baştan hani sen tarafını vesaire belirtiyorsun. Yani burada da hakikaten başta medyanın ya da işte bizim gibi medyada program yapanların bu anlamda hani bu dili hakikaten yavaş yavaş yani içselleştirmese bile o dili biraz daha değiştirmek durumunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü öbür türlü birbirimizi anlamayız yani. Daha yakınlaşmak yerine daha da uzaklaşarak gideriz. Onun için herkese, hepimize bu anlamda görev, önemli görev düşüyor.
1: Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un kullandığı güzel bir ifade vardı işte. Türk'ün gururunu, Kürt'ün onurunu koruyacak bir çözüm diye. Hocam ya yani dil herhalde işte o çok daha bu tip durumlar sanırım daha fazla konuşulacak bu önümüzdeki süreçte.
3: Evet,
1: öyle yani, gözüküyor yani.
3: Tabii ne kadar az konuşulursa o kadar iyi bir taraftan ama diğer taraftan da halka inmesi ve şeffaflaşması açısından da konuşulması
1: gerekiyor.
2: Evet, öyle
3: yani
2: öyle.
3: Yani bu burada yani o kadar çok mayın var ki hani sahada yani top gerçekten sahada olan mayınların ötesinde sürecin ilerlemesi aşamasında da çok mayın var. Ve o kadar çok oynayan parçası var ki bunların hepsini birbiriyle uyumlu hareket ettirmek çok kolay değil, belki mümkün de değil. Yani kaçınılmaz olarak belki de zaman zaman patlamalar olacak. Yani büyük rahatsızlıklar da olabilir. Burada terör örgütünün üyelerinden bir kısmı bu süreç işlemiyor, ben ayrıldım, başka bir yapı kurdum, gidiyorum da diyebilir. Mesela böyle bir durum da olabilir. Türkiye'nin içerisinde yani bu taziye çadırıydı, başka bunlar daha ileri giderse o aşamalarda buna büyük tepki gösterecek insanlar da olabilir. O yüzden bunların mutlaka yani sadece belki dil değil, tavır, duruş, pozisyon alma, birbiriyle normal şartlarda uyuşmayacak şeyleri uyuşturma çabası çok uzun sürecekmiş. Yani bunu şimdiden kabul etmemiz gerekiyor. Burada işte silahları bıraktılar, iş bitti diye düşünürsek yanlış yaparız. Yani orada bitmeyecek o iş. Bu belki hani terör 50 yıla yakın sürdü, sürüyor. Daha tam bittiğini söylemeyelim ama hadi bitti diyelim. 50 yıla yakın sürdü. Bunun normalleşme süreci de belki bir 10 yıl, 20 yıl sürecek bir şeyden bahsediyoruz. Yani. Ve bunların her aşaması Mete Bey'in söylediği gibi çok dikkatli konuşmayı gerektiriyor. Veya çok dikkatli durmayı gerektiriyor.
2: Hocam şöyle bir şey, yani tabii ki dediğiniz gibi yani geçmişte yaşanan tecrübelerden yola çıkılıyor. Ama yani biz şimdi mesleğe neredeyse bu sorunla başladık. Evet. İnşallah biter yani bir sorun. Daha önceki denemelerde tabii ki yani teknoloji ve sosyal medya bu kadar yaygın değildi. Şimdi buranın en avantaj ve dezavantajı bu sosyal medya hikayesi gerçekten. Onun için diyorum yani herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Orası her şey açık.

0: Mutlu sabahlar, saatler 5 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 de alt kurul oluşturuldu.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt kurul oluşturuldu. Kurul, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa kapsamında oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Mimiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
2: Gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır.
1: Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. Açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadesine yer verildi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştı Cumhurbaşkanı, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimize rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz denildi. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti.
3: Yani ben bir de uzak poz vermeye gelmemişim ki buraya.
4: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti.
5: Tamam, sizi almayız.
4: Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
6: Merhabalar.
4: Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
7: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
4: Beşiktaş Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin, rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
0: İçişleri Bakanlığı İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini duyurdu. Onur Yiğit Haziran ayında Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yiğit rüşvet vermek suçlamasıyla hakim karşısına çıkartılmış ve hakkında konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığı bu gelişme nedeniyle Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de kalacağı açıklaması gündemde. O açıklamayı değerlendiren Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, demokrasi yürüyüşümüzü birlikte yapacağımıza inanıyoruz dedi.
6: Vahap Seçer'le önümüzdeki demokrasi yürüyüşümüzü birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Zaman içerisindeki gelişmelerle bunu görmüş olacağız. Belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi. Belediyelerin kendi dengesi var, belediye meclis üyeleri var, o ildeki özel durumlar var ve süreç içerisinde bu sayı çok daha artarak gidecek. Üye sayımız sürekli artıyor, 400 bini geçmiş durumdayız. 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, kurucular kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı. Muğla'da gözaltına alınan Kuriş'in içinde bulunduğu aracın eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından yapılan incelemede Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan da Silva görüşmesinde Türkiye-Brezilya ilişkileri ele alındı. Erdoğan, yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmenin iki ülkeye yarar sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Litvanya Başbakanı ile de görüşmesinde gündem Rusya-Ukrayna savaşıydı. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterildiğini belirtti. ABD yaptırımlarla İran'ın can damarını keseceğiz dedi. Tahran yönetimi ise Amerikan yaptırımlarına karşılık en az 2 yıllık planlarının olduğunu duyurdu. Ekonomik can damarlarımızı kesemezler mesajı verildi. Ayrıntıları da NTV muhabiri Ali Çabuk anlattı.
8: bir süredir Tahran yönetimi aslında uyarıyordu ekonomik savaş konusunda. Bunun başarısız bir yöntem olduğu, tekrar denenmemesi noktasında yetkililerden uyarılar geliyordu. Ancak ABD resmi olarak bu ekonomik savaşı başlatmış oldu. Tahran yönetiminden de tepkiler geliyor. İran Ekonomi Bakanı yaptırımlar ilan edildikten hemen sonra devlet televizyonuna çıktı ve burada yaptığı ilk değerlendirmede başarılı olamayacaklar ifadesini kullanıyor. Bugünleri uzun zamandır bekliyorduk diyor ve hükümetin 2 yıllık bir plan içerisinde olduğunu, 2 yıllık bir plan hazırladığını ve bu yaptırımların geleceğini bildiklerini söyledi. Yine İran'ın yıllarca yaptırıma maruz kalmış bir ülke olduğunu söyledi ve bunu atlatacağız ifadesini kullanarak tek kutuplu dünya sona erdi ve onlar bunu bir kez daha deneyimleyecekler vurgusunda yapıyor. Bir diğer umudu ise Rusya ve Çin, özellikle de Pekin yönetiminin bu yaptırımlara katılmayacağı ve İran'la ekonomik etkileşimini, ilişkisini devam ettireceğine bir güveni var Tahran yönetiminin. İranlı yetkililerden bölge ülkelerine de bu minvalde uyarılar geliyordu ve ABD yaptırımlarına ve bu ekonomik savaşa katılmamaları noktasında Tahran yönetiminden uyarılar geliyordu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü. Çünkü ABD yönetiminden resmi olarak bir mesajı Tahran'a iletmek üzere Tahran'a gelmişti ve burada Pezeşkian'la görüştü. Pezeşkian yaptığı açıklamada ABD İran'la ilişkilerinde kullandığı bu üslubu ve davranışı değiştirmelidir ifadesini kullandı ve söz konusu güç kullanımının ve tehdit dilinin işleyen süreci sekteye uğrattığını, bu sürece zarar verdiğini söyledi ve İran halkı her türlü baskı ve tehdidin üstesinden gelecektir ifadesini kullanıyor.
0: Suriye için Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik bir karar geldi. Washington, Şam yönetimini 1979'dan bu yana teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Kararla birlikte Suriye'ye yönelik önemli ekonomik yaptırımlar da kaldırıldı. ABD ayrıca Heyet Tahrir Şam'ın küresel terör örgütü statüsünü de iptal etti. ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Kararla birlikte 1979'dan bu yana süren Suriye'ye yönelik ekonomik kısıtlamaların önemli bölümü de sona erdi. Washington ayrıca Heyet Tahrir Şam olarak bilinen grubun küresel terör örgütü statüsünü de kaldırdı. Kararın yolu ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesindeki görüşmesiyle açıldı. Trump 8 Temmuz'da Kongre'ye resmi bildirim göndererek Suriye'nin terör listesinden çıkartılacağını duyurmuştu. Kongre'deki 45 günlük inceleme sürecinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kararın resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın Şam yönetiminin uluslararası terörizmden uzaklaşma yönündeki adımlarının ardından alındığını söyledi. Suriye'nin DAEŞ, Hizbullah ve İran destekli bazı gruplarla mücadele konusunda yaptığı işbirliğine dikkat çekildi. Karar Suriye'de sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Suriye'nin listeden çıkartılmasıyla ABD Hazine Bakanlığı yatırım kolaylıklarını duyurdu. Bakan Scott Bessent, bu adamın Suriye'ye yeni yatırımları teşvik ederek ülkenin istikrarına katkı sağlayacağını söyledi. Peki bu karar Suriye için neyi değiştirecek? En önemli değişiklik ekonomi ve finans alanında yaşanacak. Teröre destek veren ülke statüsü, ABD yardımları, silah ithalatı, bazı çift kullanımlı ürünlerin alımı ve finansal işlemler için ciddi kısıtlamalar getiriyordu. Bu nedenle yabancı bankalar ve şirketler Suriye'ye yatırım yaparken büyük hukuki risklerle karşılaşıyordu. Kararla ABD'li finans kuruluşlarının Suriye bankalarıyla işlem yapmasının önü açılıyor. Yabancı yatırım ve uluslararası ticaretin kolaylaşması bekleniyor.
9: Halep'in tarihi çarşısında onarım ve restorasyon devam ediyor. Suriye iç savaşına hasar gören çarşının turistlerin ilgi odağı olduğu ihtişamlı günlerine geri döndürülmesi hedefleniyor.
10: Halep çarşısı bir zamanlar bölgenin en hareketli, en canlı çarşılarından biriydi. Suriye iç savaşında çarşı büyük hasar aldı. Şimdi bu hasarın giderilmesi için yoğun bir çalışma var. Restorasyon ekipleri dükkanları ve ara sokakları yeniden canlı bir merkeze dönüştürmek için çalışıyor. Çalışmalar Suriye Kalkınma Örgütü, Kültür Bakanlığı ve UNESCO'nun önderliğinde yürütülüyor. Çarşının yarıdan fazlasında onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.
11: Restorasyonun ardından 13 yıl sonra dükkanıma geri döndüm. Çok şükür işimin başına döndüm. Elbette bunlar küçük dükkanlar. Ancak böylesi bir dükkan 3 ila 4 ailenin geçimini sağlıyor.
10: Halep Çarşısı bir zamanlar Çin'den gelen İpek Yolu üzerinde önemli bir turistik cazibe merkezi ve kozmopolit bir ticaret noktasıydı. Sabundan takıya her türlü ürünün satıldığı çarşının toplam uzunluğu 13 kilometreyi buluyordu. Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş 2012 yazında Halep'e sıçradı. Halep'in muhaliflerinin kontrolüne geçmesiyle başlayan çatışmalar 4 yıldan fazla sürdü. Halep hem Esad rejiminin bombardımanında hem de çatışmalarda ağır hasar aldı. Orta Çağ'dan kalma çarşının bazı bölümleri yıkıldı, bazıları yanarak küle döndü. Halep'in eski şehir bölgesi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası ilan edilmişti.
9: Ukrayna dün bağımsızlığının 35. yılını kutladı. Başkent Kiev'de anma törenleri düzenlendi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve birçok Avrupalı lider Kiev'deydi. Törenlerin ardından Ukrayna'ya destek için Gönüllüler Koalisyonu toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da o törene video konferans yöntemiyle katıldı.
12: Ukraynalılar kendileriyle gurur duyuyorlar. Bağımsızlığın ne demek olduğunu gerçekten biliyorlar. Gözlerimizde hem yaş hem umut var. Acıyı içimizde hissediyoruz. Bize reva görülen bunca kötülükten daha güçlü olmayı öğreniyoruz. Ukrayna barışı gerçekten çok istiyor ama boyun eğerek değil.
13: Ukrayna bağımsızlığının 35. yılını da savaşın gölgesinde geçirdi. Anma törenlerinin merkezi başkent Kiev oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bağımsızlık gününde yayınladığı ulusa sesleniş konuşmasında birlik mesajı verdi. Rusya'nın

0: kişi hala kayıp. Kasabada sokağa çıkanlar arama çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti. Onlarca genç polisle çatıştı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Çoğu genç 15 kişiyi taşıyan tekne, Perşembe günü İtalya'ya gitmek üzere Tunus'tan yola çıktı. Sağ kalan tek kişi 48 saat boyunca denizde sürüklendikten sonra bir ticari gemi tarafından kurtarıldığını anlattı. Batan teknedeki 7 kişinin aynı aileden olduğu ve teknede bir hamile de bulunduğu belirtiliyor.
1: Altın yeni haftada da yükselmeye devam ediyor. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı da 1000 liradan fazla oldu.
0: Altında yükseliş yeni haftaya taşındı. Gram altın 7200 lirayı geçti. Altın aylar süren zayıf seyrin ardından Ağustos'ta hareketlendi. Gram altın geçen hafta %5, ay genelinde %16 yükseldi. 6180 liradan başladığı ayda 7200 lirayı aştı. 1000 lira değerlenmiş oldu.
2: Evet.
0: Altında fiyat hareketi yurt dışı kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma araçlarına müdahalesi faizi geriletti, doların değeri düştü. Bu da dünyada altına güvenimi arttırdı.
3: Tarihte ilk defa Amerikan hazinesi 40 trilyon dolara aşkın bir borç ile karşı karşıya. En nihayetinde o borcun yükselen ve önlenemez bir trendi var yukarı yönde.
0: Yükselişe rağmen gram altın 8 bin liralık rekor seviyeden uzakta. Fiyat zirveye göre %10 aşağıda.
1: Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak. Kararın mevduat faizini birkaç puan düşürmesi bekleniyor.
0: Vadeli mevduat faizinde düşüş yaşanabilir. Merkez Bankası İran Savaşı'nın ardından bir hafta vadeli repo ihalesine ara vermişti. Piyasayı 3 puan daha yüksek olan %40'tan fonlamaya başlamıştı. Merkez 6 ay sonra haftalık repo ihalelerine döndü. Yani piyasayı yeniden %37 faizden fonlayacak.
4: Eylül ayındaki para politikası toplantısında para politikası faizi olan %37'ye geri dönülmesine ilişkin bir beklenti oluşmuştu. Ama tabii bu kararı almak için Merkez Bankası'nın bu bir likidite yönetimi aracı olduğu için toplantıyı beklemesine gerek yoktu.
0: Merkez Bankası'nın kararının mevduat faizini geriletmesi bekleniyor. Ekonomistlerin tahmini faizin %40 ve biraz altına ineceği yönünde. Kredi faizlerinde düşüşün ise daha sınırlı kalacağı düşünülüyor.
4: Mevduat tarafına hızlıca yansıyor bu tarz faiz değişiklikleri. Ama kredi tarafında gözlemlemek lazım. Ama genelde kredi tarafı biraz daha mevduat tarafını geriden takip ediyor.
0: Merkez Bankası faiz kararını 10 Eylül'de açıklayacak.
1: Hane halkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi 0,64 puan arttı. Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentileri anketi sonuçları açıklandı. Ağustos ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir ay önceye göre piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69 seviyesine geriledi. Beklenti reel sektör için 0,30 puan artarak %32,80 seviyesine, hane halkı için 0,64 puan artarak %45,58 seviyesine yükseldi. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda 14 yaşındaki saldırganın tutuklu anne ve babası 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Hayatını kaybeden Ayla öğretmenin ailesi saldırganın babası hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. Ayrıca babanın tüm mal varlığına da el koyuldu.
0: Babasına ait 5 tabancayla okula saldırı düzenlemişti. Bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının tüm mal varlığına haciz koyuldu. Ayrıca tazminat davası açıldı.
5: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı

0: silahla artırma imkanımız mümkün.
1: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda öğretmen Ayda Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli ile öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. Saldırıda hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Ayrıca Baba Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına geçici olarak el koyuldu.
0: Şehit aile öğretmenin ailesi, eşi, çocuklar adına hukuk mücadelemizi başlattık ve Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati aciz kararı işlenmesi için müracaat ettik ve mahkeme talebimizi kabul etti.
1: Saldırganın babası Uğur Mersinli için 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis, annesi Pınar Mersinli içinse 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. Sanıklar 4 Eylül'de

0: Kardeşlerin güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde sahile doğru yürüdükleri görüldü. Polis bir ipucu bulabilmek için kardeşlerin evinin çevresi, güzergah üzerindeki cadde ve sokaklarla sahil hattındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kardeşlerin cep telefonları ve dijital materyalleri de inceleniyor. Soruşturma kapsamında anne ve babayla diğer kardeş BS'nin ifadesi alındı. Kardeşlerin ailevi sorunlar yaşadığı iddiası da araştırılıyor. Anne ve babaları boşanan 3 kardeş Darıca'da anneleriyle yaşıyordu. Yakın çevrelerine evden ayrılmak istediklerini söyledikleri öne sürüldü. Yaşamını yitiren Ali ve Belinay lise öğrencisiydi. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Sakar ailesinin büyük kızlarının da 10 yıl önce İzmir'de boğularak öldüğü öğrenildi.
1: Ordu'nun Çamaş ilçesinde fındık topladıkları sırada kaybolan iki kadının cansız bedenlerine ulaşıldı. Melahat ve Fatma Gümüş kardeşlerin ölüm sebebi araştırılıyor. 65 yaşındaki Fatma ve kardeşi Melahat Gümüş Çamaş ilçesinde yaşıyordu. İki kadın sabah fındık toplamak için bahçeye gitti. İlerleyen saatlerde yakınları kardeşlerden haber alamadı ve endişelendiler. Jandarmaya ihbarda bulundular. Ekipler harekete geçti. Uzun süre aramalar sonunda kardeşlerin cansız bedenleri dere yatağında bulundu. Ölüm nedenleri henüz bilinmiyor, tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Emniyetin verilerine göre ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaklaşık yarısında motosikletler yer alıyor. Uzmanlar özellikle genç sürücülere dikkat çekiyor. Eğitim eksikliği, hız ve koruyucu ekipman kullanımı kazalarda belirleyici oluyor.
2: Kağıthane'de bir motor yayaya çarptı. Yaşlı adam kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de ise sürüyle giden motosiklet duramadı. Kavşaktan dönen araca vurdu. Çarpışmanın etkisiyle sürücü takla atarak savruldu. Vücudunda kırıklar oluştu.
3: En çok kaza yapan yaş aralığı 16 ile 30 yaş arasındaki genç dediğimiz nesil.
4: Kask sadece. Yok almadım. Bu zaten arabayla titiyor buna. 50 cc'lik. Onun için almadım.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında ölüm ya da yaralanmalı 138 bin trafik kazası meydana geldi. Bunun 69 binden fazlasında motosikletliler yer aldı. Yani her iki kazadan birinde motosikletler vardı.
4: Kaza yapa yapa öğrendim diyebilirim. Yokuştan inerken kaza yapmıştım. Hani birazcık ucuz kurtuldum diyeyim daha doğrusu.
5: Trafikte önünüze aniden bir araç çıktığında saliseler içinde reaksiyon vermeniz gerekiyor. Freni nasıl ve ne kadar sıktığınız, motosikleti nasıl kontrol ettiğiniz o anda belirleyici oluyor. Güvenli sürüş eğitiminde sürücüler trafikte karşılarına çıkabilecek her türlü senaryoya kontrollü bir ortamda hazırlanıyor.
6: İşe geç kaldım dediğiniz zaman bütün o güvenli sistemler kenara itilir, bir an önce varmaya odaklanır. Geçemeyeceğimiz bile bile o araya gireriz.
2: Motosiklet kullanırken

0: kayıtlar için gerekli belgeler üniversitelerin sitelerinde yer alıyor. YÖK'te kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler için bilgilendirme filmi yayımladı. YÖK Başkanı Erol Özvarsa öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım çağrısı yaptı. Şehir dışından gelen öğrencilerin bir başka telaşı da barınma.
1: Gaziantep'ten geliyorum. KYK yurtları çıkarsa diye oraya başvuracağım. Orada kalmayı çıkarsa orada kalmayı planlıyorum.
0: Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süresi cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
2: Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının ücretleri oda tipine göre değişiyordu. 725 lirayla 1200 lirasında aylık ödüyordu öğrenciler. Bu eğitim öğretim yılındaysa enflasyon oranında bir zam olması bekleniyor. Planlamaysa Eylül ayının ilk haftasında yurt fiyatlarının açıklanması.
0: Özel yurt fiyatları İstanbul'da 25 bin ila 80 bin lira arasında değişiyor. Ankara'da 20 bin liradan başlayan fiyatlar 55 bin liraya kadar çıkıyor. Yurdun konumu, ulaşım imkanı ve üniversite kampüslerine yakınlığıyla odada kalacak kişi sayısı fiyatlarda etkili.
1: Beklediğimizden daha yüksek, yani yaşaması zor maalesef. Öyle yani, keşke daha uygun olsa, keşke daha rahat tek kişilik odalarda kalsak.
3: Üniversite tercihlerinde bazı bölümler boş kaldı. Listenin başında fen bilgisi öğretmenliği var. Yükseköğretim kurumları sınavına katılan yaklaşık 2,5 milyon adaydan hiçbiri bazı üniversitelerin fen bilgisi öğretmenliğini tercih etmedi. Listede boş kalan bazı bölümler, bazı başka bölümler de var.
4: Devlet ve vakıf üniversitelerinde 39 bölümü hiçbir aday tercih etmedi. 440 kontenjan öğrencisiz kaldı. Listede fen bilgisi öğretmenliği öne çıkıyor. Çevre mühendisliği, biyoloji öğretmenliği ve felsefe grubu öğretmenliği de boş kalanlar arasında.
5: Fen bilgisi öğretmenliğinin dolmamasının en önemli nedenlerinden birisi biliyorsunuz öğretmenlik atamalarında yaşanan sıkıntılar. Fen bilgisi öğretmenliği dolmadı ama sosyal bilgiler öğretmenliği doldu. Orada da atama sıkıntısı var. Bunun en büyük nedenlerinden birisi sayısal alanda öğrencilerin çok daha fazla alternatif bilgi olması.
6: Orada gördüğümüz fen bilgisi öğretmenliklerinin çoğunun kontenjanı 10. Yani 10 kişilik bir programı bile hiçbir öğrenci tercih etmemiş. Artık bu programları yavaş yavaş kılavuzda görmemeye başlayabiliriz.
4: Farklı üniversitelerde bazı bölümlere ise yalnızca bir öğrenci yerleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü onlardan biri. Eğer ek tercih döneminde başvuru yapan çıkmazsa öğrenci bölüm derslerine tek başına girecek.
6: Bu öğrenciler eğitim almaya devam ediyorlar ama bir de önümüzde şu anda ek tercih dönemi var. Buralar birazcık daha değerlenebilir tabiri caizse. Ek tercihten sonra bu 1-2 kişilik programlar dolabilir ya da belki 1-2 kişiyle kalmaz da 3-5 kişilere çıkabilir.
5: Madem buraya bir ilgi azaldı, bu bölümlerin açık tutulmasının da maalesef pek bir anlamı da yok. Çoğunun ihtiyaç fazlası olduğu için kapatılması gerekiyor.
4: Uzmanlara göre seçilmeyen bölümler ek tercihlerde kontenjanlarını doldurabilir. Bu kapsamda açıkta kalmak istemeyen adaylara boş kalan bölümleri tercih etmeleri öneriliyor.
3: Karayollarında eski gişelerin yerini serbest geçiş sistemi alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'daki Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemini devreye aldıklarını söyledi.
0: Karayollarında eski gişeler kaldırılıyor. Serbest geçiş sistemleri kuruluyor. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda serbest geçiş sistemi dönüşümlerinin sürdüğünü söyledi. Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda da SGS'yi devreye aldıklarını söyleyen Uraloğlu, çalışmalar süresince otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor dedi. Uraloğlu bu yıl Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da SGS'nin hizmete alındığını belirtti. Yıl sonuna kadar Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarıyla birlikte 8 istasyonda daha dönüşümün tamamlanacağını bildirdi.
7: SGS ile gişe adaları ve bariyerleri ortadan kaldırıyoruz. Sürücülerimiz normal seyir hızlarında yollarına devam ederken geçiş ücretleri HGS hesapları üzerinden otomatik olarak tahsil ediliyor. Böylece gişe önlerinde oluşan kuyruklar sona eriyor, trafik akışı kesintisiz hale geliyor. Zamandan tasarruf eden sürücülerin şerit değiştirme zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla trafik güvenliği de artıyor.
0: Otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, bugün

0: ne kadar 35'ini serbest geçiş sistemine dönüştürdüklerini söyledi. Yıl sonu itibariyle SGS bulunan ücret toplama istasyonu sayısı ise 43'e yükselecek.
1: İstanbul günlerdir sıcak hava ve yüksek nemle mücadele ediyor. Geceleri bile düşmeyen nem oranı uykuyu zorlaştırırken birçok İstanbullu serinlemek için sahillere yöneliyor. Raporlara göre bunaltıcı havanın sonuna geliniyor.
2: İstanbul son 10 gündür Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kent halkı yüksek sıcaklık ve boğucu nemle mücadele ediyor.
3: İstanbul'da salı günü de nem oranı yüksek. Birçok noktada 55-60 civarında, Filos taraflarında öğle saatlerinde bile %87'lerde nem oluyor ki sabah saatlerinde %98'lere kadar çıkıyor. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak ama nemli estiği için yine biz yapış yapış olacağız ve hissedilen sıcaklık 35-36'lardan.
4: Çok nemli, çok sıcak. Evlerde duramıyoruz. İşte onun için böyle sahilleri atıyoruz kendimize.
2: Meteoroloji raporlarına göre çarşamba itibariyle sıcaklıklar ve nem kademe kademe düşecek.
3: Çarşamba günü nem biraz düşüyor. Perşembeden itibarense sıcaklıklarda belirgin düşüş olacak. Perşembe günü 29'a inecek. Ve cuma günü 25 dereceye kadar düşecek. Hatta cuma günü sonbaharı andıran bir hava olacak diyebilirim. Hafta sonu ise 1-2 derece tekrar sıcaklıklar yükselecek.
2: Gece saatlerinde artan nem uyumayı da çok zor hale getirdi.
5: Sivrisinek ayrı bir dert, sıcak ayrı bir dert. Ya klima ya ventilatör olmadan uyumak bence zor.
6: Uyurken hava çok bunaltıyor. Geceleri sürekli uyanıyoruz sıcaktan dolayı. Bunalıyoruz. İşte çareyi bu arada buluyoruz.
2: Birçok kişi de çözümü boğazın serin sularında buluyor.
7: Deniz çok güzel, temiz.
8: Çok sıcak oluyor. Denizden insanı rahatlatıyor yani.
1: İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı açıklandı.
9: Geçen yıl yaklaşık 1500 orkinos kıyıya vurmuştu. Bu yıl da benzer görüntüler ortaya çıktı. Toplu ölümler olmadı ama şimdiye kadar kıyıya 9 ölü orkinos vurdu. İzmir'de Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği, ölümlerin tek bir nedene bağlanamayacağını açıkladı. Yükselen deniz suyu sıcaklığına dikkat çekildi. Sıcaklık artışı, çevresel baskı ve kirliliğin birlikte etkili olabileceği ifade edildi. Bakteriyel hastalık ihtimali de değerlendirildi. Araştırmalarda Lactococcus garveyi bakterisinin orkinos ölümlerinde rol oynayabileceği belirtildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune aldı. Ölümlerin deniz suyu sıcaklığındaki artış ve buna bağlı olarak üreyen bakterilerden kaynaklandığı belirlendi. Deniz suyunun 15-16 dereceyi aşmasıyla bakterinin daha etkili hale gelebildiği ifade edildi. Ege Denizi'nde yaz aylarında su sıcaklığının 22-25 dereceye ulaşmasının ise hastalık için uygun ortam oluşturabileceği kaydedildi. Uzmanlar kıyıya vuran ölü veya yaralı balıklara dokunulmamasını istiyor. Bu balıkların tüketilmemesi gerekiyor.
1: Ankara Üniversitesi'nin 3 yıl önce Batı Afrika'da yer alan Gambiya'da başlattığı anne ve bebek sağlığını koruma projesi yaygınlaşıyor. Bir yıldır Mozambik'te de uygulamada olan projeyle üniversitenin hekimleri yerinde eğitimler veriyor. Projeyle anne ve bebek ölümlerini azaltmak hedefleniyor.
0: Ankara Üniversitesi Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübesini Afrika'ya taşıdı. Üniversitenin Gambiya'da 3 yıl önce hayata geçirdiği anne ve bebek sağlığını koruma projesi Afrika kıtasının güneydoğusuna yer alan Mozambik'te de bir yıldır uygulamada.

0: bıraktı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
1: 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz diyeyim.
0: Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden Sultanlar son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Millilerde Melissa Vargas 24 sayıyla yıldızlaşırken Zehra Güneş 8, Hande Baladın 7 sayıyla mücadele etti. That is not easy.
2: Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık. Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini, her seferinde ellerinden gelenin en iyisini vermelerini istiyorum. Umarım kendimizi geliştirebiliriz.
0: Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
3: Pekin'de düzenlenen insansı, dünya insansı robot oyunları spor tarihini değiştirecek görüntülere sahne oluyor. 100 metrede piste çıkan insansı robot, atletizm efsanesi Usain Bolt'un 2009'dan bu yana kırılamayan dünya rekorunu geride bıraktı. 400 metre ve uzun atlamada da insan performansını zorlayan robotların mücadelesi geliyor ekranlara.
4: Efsanevi atletlerin rekorları insansı robotlar tarafından birer birer tarihe gömüldü. Çin'in başkenti Pekin'de ikincisi düzenlenen dünya insansı robot oyunları tarihi rekorlara sahne oluyor. 100 metre koşu elemelerinde piste çıkan Tiangong Ultra isimli robot yarışı 9,39 saniyede tamamladı. Bu derece efsane atlet Usain Bolt'un 2009'dan bu yana kırılamayan 9,58 saniyelik dünya rekorunu geride bıraktı. İkinci gelen robot da 9,47'lik derecesiyle Bolt'u aşmayı başardı. Yapay zeka ve elektrik motorlarıyla donatılan robotlar 400 metrede de insan performansını geride bıraktı. Erkekler dünya rekorunu 5 saniyeden fazla geliştiren şampiyon robot, sıra dışı koşu tarzıyla dikkat çekti. Uzun atlamada şampiyon robotsa 7 metre 97 santimetreye ulaştı. Bu atlayış Mike Powell'ın 8,95'lik rekorunun gerisinde kalsa da uzmanlar aradaki farkın kapanmasının an meselesi olduğunu belirtiyor. Organizasyondan renkli manzaralar da kameralara yansıdı. Futbol maçı sırasında ağları havalandıran insansı robot Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini taklit etti. 16 ülkeden 2000'den fazla robotun yarıştığı dev şampiyona sporun yanı sıra acil durum müdahalesi ve teknik beceri müsabakaları da 26 Ağustos'a kadar sürecek.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Ukrayna'da savaş bölgesinden tahliye edilen 371 Ağızka Türk'ü ailenin Bitlis'in Ahlat ilçesindeki yeni evlerine yerleştirilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zorlu, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde gerçekleşen böylesi bir kuzaklaşma son derece anlamlıdır ifadesini kullandı. Yurdunuza hoş geldiniz dedi. Zorlu paylaşımında bu çalışmalar kapsamında daha önce de 3500 Ağızka Türk'ü Türkiye'ye getirilmişti. Onlar gönül coğrafyamızdan bizlere bir emanet ve aynı zamanda bu toprakların öz be öz parçasıdır ifadesini kullandı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yılındayız. 23 Ağustos 1921'de başladı. 22 gün sonra 13 Eylül'de zaferle sonuçlandı. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi'de Yunan ordusu Ankara'ya kadar gelmişti. Tam anlamıyla bir var olma savaşı gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O da sadı bütün vatandır emriyle. Tarihe geçen bir strateji uygulandı. Düşman ordusunun püskürtülmesi Kurtuluş Savaşı'nın zaferini müjdeledi. Tüm bu süreçleri arkadaşımız Baran Bilah derledi diyelim. Baran'ın bu haberiyle de noktalayalım.

0: vardır. Harita üzerinde bu emri nasıl açıklayabilirsiniz?
1: Harita üzerinde bakın bu 23 Ağustos günü yani Sakarya Meydan Muharebesi'nin ilk başladığı sabah iki tarafın dizilişi. Şurada gördüğünüz 3 tümen, 13, 9 ve 5. tümenler Yunanların herhangi bir muharebeye sokmadan kuşatma için kullandığı kolordu. Burada da bakın şu iki çizginin arasındaki 1, 2 ve 12. tümenlerde hemen Mangal Dağı ile Türbe Tepe'nin arasından yarma harekatı için kullandıkları kolordu. Mangal Dağı muharebelerin ilk gününde talihsizlik nedeniyle bütün şartlar aleyhimize, iklim şartları özellikle o gün yaşanan bir fırtına nedeniyle elden çıktıktan sonra Mangal Dağı'nın etrafında muharebeler devam eder. Demirözü Vadisi'nde muharebeler devam eder. Ve cephe yarılma tehlikesi geçirir birkaç kez ama bir şekilde ihtiyatlarla biz bunu hep dengelemeyi başarırız. Ama zayiat fazladır. Bu noktada Mustafa Kemal Paşa cephenin yarılma tehlikesi olduğunu hisseder tümenlerden gelen raporlardan. Fakat onun yapmak istediği şey kademeli olarak düşmanı içeriye doğru çekmektir zaten. İşte orada verdiği emir 26 Ağustos gecesi hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Yani burada eğer cephe bozulma durumu söz konusu olursa kilometrelerce geride tekrar bir direnek noktası aramak yerine derede, vadide, her yerde asker savaşır. 10 metre, 15 metre durabildiği ilk noktada durup dövüşmeye devam edecek demektir bu. Şimdi bakın bu da şudur. 23 Ağustos günü Sakarya'da ilk taarruzun başladığı. Bu hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır emrinin verilmesinden sonra 27 Ağustos sabahı yerleştiğimiz hat. Daha sonra yine kademeli olarak çekile çekile 31 Ağustos'ta bu noktaya geliriz. Ve en son Yunanlar Haymana'nın hemen batısında burada Çal Dağı'nı ele geçirdikleri zaman artık savaşı kazandıklarını, muharebeyi kazandıklarını sanırlar. Oysa hemen biraz ilerisinde Haymana'nın dışında 2-3 kilometre daha kuzeyinde biz yeni mevzilerimizi kazmış ve onları bekliyor durumdayız. İşte burası da 4. son savunma hattımız. Bakın bu tablo aslında kademeli olarak şu gördüğünüz yaklaşık 11 günde, 12 günde kat edilen şu mesafe 17 kilometredir. İşte bu 17 kilometre hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardırın tablosudur.
0: Bu aşamaya kadar kahramanca bir mücadele verildi. Ancak hep savunmadaydık. Büyük taarruzla beraber artık inisiyatif Türk ordusuna geçiyor. Artık tamamen her şeyini, her ayrıntısını bizim belirlediğimiz bir taarruz var ortada. Genişte bir cephe hattı var.
1: Evet.
0: Bu açıdan baktığınız zaman neler söylersiniz?
1: Yunanlar tabii neredeyse Kütahya, Eskişehir muharebelerinde aldıkları topraklardan bile geri çekilerek Eskişehir, Afyon hattına çekiliyorlar Sakarya'dan sonra. Büyük taarruza kadar artık çok daha büyük, majör değişiklikler olmaz cephe hattında. Ama biz o 11 aylık süreyi çok iyi değerlendirerek, işte bahsettiğiniz taarruz üstünlüğünü elimize sökerek alırız.
0: Tüm bu hazırlıkların ardından artık büyük taarruza geçiliyor.
1: Tabii.
0: Bir kez zahirete üzerinden şimdi daha yakından
1: büyük taarruzda da herkes hep şunu söyler, o yanlış bir algıdır. İşte yukarıdan Eskişehir tarafından saldıracak gibi yapıp Afyon'dan saldırdık. Hayır, ilk günden itibaren Yunanlar Afyon'dan taarruz edeceğimizi biliyorlardı. Fakat Afyon'un neresinden taarruz edeceğimizi bilmiyorlardı. Yani güzelim de az önce bahsettiğimiz doğudan batıya doğru mu? Kütahya güneyine doğru mu? Yoksa Afyon'un güneyinden kuzeyine doğru bir taarruz mu? Bunu bilmiyorlardı ve burada coğrafya ön plana çıktı. Burası daha sarp gibi görünse de cephe derinliği daha az ve güneyden kuzeye yaptığınız bir taarruzda Yunanların ana ikmal yolunu, tren yolunu da tehdit altına alıyorsunuz.
0: İlk etapta piyade ile süvarinin aynı anda hücum etmesi kararlaştırılmıştı. En azından ilk yapılan planlar bu yöndeydi. Fakat bir keşif her şeyi değiştirdi ve süvarilerin arkadan dolaşmasına, düşmanın arkasına sızmasına, bu şekilde bir hareket yapılmasına karar verildi. Bir açıklık bulundu. Neresiydi o açıklığı? Nerede gördü Türk kuvvetleri? Nereden geriye dolaştılar?
1: Şimdi normalde sizin söylediğiniz gibi ilk başta piyadenin cepheyi yarması ve piyade cepheyi yardıktan sonra sahneyi süvariye bırakması, cephe gerisini süvarinin sarkarak ikmal yolunu ele geçirmesi planlanmıştı. Fakat günler kala taarruza gelen bir yerel istihbarat, bakın şurada hemen Çiğiltepe ile Toklu Sivrisi'nin arasında Ahır Dağı bloğu var. Bu Ahır Dağı'nda Yunanların gündüz saatlerinde bir atlı müfreze bulundurduğu, fakat daha sonra akşam ezanıyla beraber o müfrezeyi de çektiği, orada hiç nöbetçi bile tutmadığı akşam saatlerinde ortaya çıkıyor. Bu tabii ordu komutanlığında tartışıldıktan sonra kararlaştırılan şu, süvariler piyadenin taarruzunu 26 Ağustos sabahını beklemeden 25 Ağustos akşamı harekete geçsinler ve piyade taarruza başladığı sırada artık arkaya Sincanlı Ovası'na Yunanların cephe hattının gerisine sarkmış olsunlar. Ve ilk yapacakları şey de tabii özellikle Afyon, Dumlupınar, Uşak demiryolu hattını tamamen işlemez hale getirmek, iletişimi, telgraf hattını tamamen kesmek ve açıkçası Yunanları burada tecrit etmek. Bu hakikaten stratejinin çok önemli bir parçası ama asıl önemli parça burada Trikopis'e hissettirmeden 11 tümeni toplayabilmek. Çünkü Trikopis'in onca istihbarattan, hava keşfinden sonra bildiği burada en fazla 5 tümenlik bir Türk gücü olduğu. O da yedek ihtiyattan 7. tümeni getirerek burada 3 tümen toplayarak burada dengeyi sağladığını düşünüyor. Yani tam olarak taarruz gücünü karşılayacak bir güce kavuştuğunu düşünüyor. Ama bilmediği şey şu, özellikle gece intikalleriyle buraya getirilen 6 tümen daha var. 11 tümen yaklaşık burada artık Yunanlıların taarruz gücünün 2-3 katı çoğunluğu oluşturduğu için ezici güce, vurucu güce sahip oluyor. İşte bilmedikleri şey bu. Yani büyük taarruzun belki de en kritik olayı bu. Bu genel Yunanların yerleşim şekli aslında. Bakın burası birinci ordunun taarruz ettiği ana hat burası. Gösteriş taarruzunu, oyalama taarruzunu yaptığımız ikinci ordunun taarruz cephesi burası. Şurası da Yunanların başta tutunmaya çalıştığı ama beceremedikleri ikinci savunma hattı. Burada tutunamayınca artık son umut 3. savunma hattına yerleşmeye çalışıyorlar. Yani bu şu algı oluşmasın. Yunanlılar 27 Ağustos öğle saatlerinde cephesi yarıldıktan sonra ardına bakmadan kaçmış değil. Son ana kadar bu mevzilerde tutunarak yerleşerek dövüşmeye çalışıyorlar. Hatta buraya yerleşen Frangu'nun kendi kuvvetleri var. Aynı zamanda biz hep Dumlupınar'dan bahsediyoruz ama Dumlupınar'daki muharebeler sırasında burada da 1. Kolordu'nun Frangu kuvvetleriyle yaptığı çok ciddi muharebeler var. Olayın bittiği yer de burası. 3. savunma hattının olduğu yer Dumlupınar.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. Ankara güneşli 32, Bursa açık 35 derece. İzmir'de kariyer biraz sert, sıcaklık gölgede 36 derece. Antalya'da hava 2 gün daha kuru olacak, sıcaklık 38 derece. Marmara'da sıcaklık yüksek, Edirne 37, Çanakkale 35, Kocaeli 33 derece. Poyraz kuvvetli ama nemli esecek. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33 derece. Rüzgar Sivas-Niğde boyunca sert esiyor. Ege'de Manisa 37, Muğla 38, Denizli 39 derece. Bodrum'da bağın nem sabah %85'lerde seyrediyor. Perşembe günü bölgede rüzgar daha kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Çarşamba nem biraz azalacak. Karadeniz'de Ordu, Tokat, Artvin arasında sağanak yağış geçişi var. Bolu 32, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzincan, Kars kesimi de sağanak yağışlı. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da hafta genelinde sıcaklık değişmiyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece. Hava durumu.
2: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
3: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
4: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
2: Türkiye
4: yok.
2: Okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
4: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
3: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
2: Silah bırakma süreci ne aşamada?
4: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
3: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
2: Şimdi H1, N1 dediniz. Bir H3, N2 mi var? Ya nedir?
4: Trump vites düşürmüyor.
3: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
0: Burası NTV Radyo. Saat

0: Mutlu sabahlar, saatler 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullandı.
1: İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Bessent yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Bessent, İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
0: Suriye için ABD'den kritik karar geldi. Washington, Şam yönetimini 1979'dan bu yana bulunduğu teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Kararla birlikte Suriye'ye yönelik önemli ekonomik yaptırımlar da kaldırıldı. ABD ayrıca Heyet Tahrir Şam'ın küresel terör örgütü statüsünü de iptal etti. ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Kararla birlikte 1979'dan bu yana süren Suriye'ye yönelik ekonomik kısıtlamaların önemli bölümü de sona erdi. Washington ayrıca Heyet Tahrir Şam olarak bilinen grubun küresel terör örgütü statüsünü de kaldırdı. Kararın yolu ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesindeki görüşmesiyle açıldı. Trump, 8 Temmuz'da Kongre'ye resmi bildirim göndererek Suriye'nin terör listesinden çıkartılacağını duyurmuştu. Kongre'deki 45 günlük inceleme sürecinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kararın resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın Şam yönetiminin uluslararası terörizmden uzaklaşma yönündeki adımlarının ardından alındığını söyledi. Suriye'nin DAEŞ, Hizbullah ve İran destekli bazı gruplarla mücadele konusunda yaptığı işbirliğine dikkat çekildi. Karar Suriye'de sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Suriye'nin listeden çıkartılmasıyla ABD Hazine Bakanlığı yatırım kolaylıklarını duyurdu. Bakan Scott Bessent, bu adamın Suriye'ye yeni yatırımları teşvik ederek ülkenin istikrarına katkı sağlayacağını söyledi. Peki bu karar Suriye için neyi değiştirecek? En önemli değişiklik ekonomi ve finans alanında yaşanacak. Teröre destek veren ülke statüsü, ABD yardımları, silah ithalatı, bazı çift kullanımlı ürünlerin alımı ve finansal işlemler için ciddi kısıtlamalar getiriyordu. Bu nedenle yabancı bankalar ve şirketler Suriye'ye yatırım yaparken büyük hukuki risklerle karşılaşıyordu. Kararla ABD'li finans kuruluşlarının Suriye bankalarıyla işlem yapmasının önü açılıyor. Yabancı yatırım ve uluslararası ticaretin kolaylaşması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 de alt kurul oluşturuldu.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt kurul oluşturuldu. Kurul, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa kapsamında oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Mimiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
4: Gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır.
3: Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. Açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadesine yer verildi.
0: Terörsüz Türkiye Süreci Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ilk toplantısını yaptı. Yılmaz toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz paylaşımında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Hayırlı olsun ifadesini kullandı. Paylaşımında toplantıya ilişkin görsel ve yazılı açıklamaya da yer verdi. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli yapı taşlarından biri olan terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için tarihi adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz dedi. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti.
5: Yani ben bir de özel poz vermeye gelmemişim ki buraya.
6: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti. Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
7: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
6: Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amaç dışında kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı. Muğla'da gözaltına alınan Kuriş'in içinde bulunduğu aracın eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından yapılan incelemede Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Celal Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Büyükelçi Rusya ile ateşkes ve barış müzakerelerine hazır olduklarını söyledi.
8: Çok istiyoruz. Türkiye'nin o kadar gücü yetsin ki Putin'i burada getirip Ankara'da külliyede bir masaya otursunlar. Bizim devlet başkanımız bin kere söyledi. Dedi menazır. Putin'le bire birlikte aynı zamanda yanımızda Sayın Erdoğan ya da Trump olsalar daha iyi. Menazır.
9: Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Nariman Celal, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümü için barış masasının Türkiye'de kurulması önerisine destek verdi. Celal, Ukrayna'nın Rusya ile ateşkes yapmaya hazır olduğunu da söyledi.
8: Ukrayna hiçbir zaman barışın önünde bir engel olmadı ve olmayacak. Türkiye bizim tutumumuzu çok iyi biliyor. Kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasını sürekli olarak destekliyoruz. Ukrayna derhal, koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkese hazır.
9: Büyükelçi, bölgedeki gerilimin Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığı için ciddi risk yarattığını da belirtti.
8: Ukrayna, Rus saldırganlığına karşı kendisi savunuyor. Karadeniz bir savaş alanı değil, barışın, ticaretin ve işbirliğinin denizi olmalıdır.
0: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi son günlerde Türkiye'ye yönelik toplumsal birliği, kardeşlik ve huzur iklimini hedef alanlar olduğunu söyledi. Dış kaynaklı ve maksatlı bir psikolojik harekat stratejisinin devreye sokulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir denildi. Merkezden yapılan açıklamada birlik ve beraberliğimize kasteden asılsız iddialarla dezenformasyon ve provokasyon üreten odaklara karşı adli ve idari süreçler uygulanmakta denildi. Ayrıca gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımızca an be an hassasiyetle ve kesintisiz şekilde alınmaktadır ifadesi kullanıldı. Açıklamada milletimizin engin feraseti ve sağduyusu devletimizin kararlı duruşu karşısında hiçbir plan ve odak amacına ulaşılamayacaktır dedi. İspanyol Futbol Kulübü Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği altyapı eğitim kampı Rum yönetiminin hedefinde. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden yetkililerin gelecek ay Lefkoşa'da planlanan kampın iptali için UEFA'ya başvuruda bulunduğu iddia edildi. Barcelona Kulübü'nün internet sitesinde altyapı eğitim kampının Eylül'de Lefkoşa'da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde spor tesislerinde yapılacağı duyurulmuştu. Bilgilendirmede kampın konumu için Kuzey Kıbrıs ifadesinin kullanılması ise dikkat çekti. Etkinliğe Rum yönetimindeki aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi karşı çıkarken Güney Kıbrıs basını Rum Futbol Federasyonu'nun da UEFA'ya şikayette bulunduğu öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de ülkedeki uluslararası etkinliklere karşı çıkan Rum Ulusal Halk Cephesi'ne tepki gösterdi. Biz bu zihniyete dün de boyun eğmedik, bugün de eğmeyeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Al Sayed'le Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Bolat, "Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara yükseltmek." dedi.
10: Son 21 yılda 53 kat artışla toplam yıllık dış ticaretimiz 1.3 milyar dolara kadar yükseldi geçen yıl itibariyle. Hatta 2022'de yapılan Dünya Kupası Katar'da 2.5 milyar dolara kadar yükselmişti inşaat işleri dolayısıyla. Bu ticaretimizi inşallah her iki liderin öngördüğü 5 milyar dolar hedefine yükseltmekte kararlıyız. Katar müteahhitlik hizmetleri alanında da yaklaşık 206 projede Türk müteahhitleri 21 milyar dolarlık iş yaptılar Katar topraklarında. Her tarafta Türk müteahhitlerinin, Türk eserlerinin izlerini görebiliriz. Katarlı Türkiye'de yaklaşık 250 firma 7.8 milyar dolarlık yatırım hacmine sahipler.
0: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplantı. Gündemde orta vadeli program hazırlıkları vardı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, sosyal refahı arttıracağız mesajı verildi. 2027-29 yılını kapsayacak orta vadeli plan yasaya göre Eylül ayında açıklanacak. Öncesinde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ekonomi yönetimi bir araya geldi. Toplantı sonrasındaki açıklamada program dönemine yönelik temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklüklerinin masaya yatırıldığı belirtildi. 3 yıllık vizyonda verimliliği ve rekabet gücünü arttıran yatırımların hayata geçirileceği belirtildi. Merkez Bankası FAST sisteminde işlem tutar limitini 3 katına çıkardı. Bu kararla FAST üzerinden yapılan para transferlerinde üst limit artık 100 bin lira olarak değil 300 bin lira olarak uygulanacak. Kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerindeki limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. Yeni rakamlar 26 Ağustos Çarşamba günü itibariyle uygulamada olacak. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda 14 yaşındaki saldırganın tutuklu anne ve babası 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Hayatını kaybeden Ayla öğretmenin ailesi saldırganın babası hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. Ayrıca babanın tüm mal varlığına el koyuldu.
9: Babasına ait 5 tabancayla okula saldırı düzenlemişti. Bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının tüm mal varlığına haciz koyuldu. Ayrıca tazminat davası açıldı.
11: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı ıslahla artırma imkanımız mümkün.
9: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda öğretmen Ayda Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli ile öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. Saldırıda hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Ayrıca baba Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına geçici olarak el koyuldu.
11: Şehit aile öğretmenin ailesi, eşi, çocuklar adına hukuk mücadelemizi başlattık. Ve Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı işlenmesi için müracaat ettik. Ve mahkeme talebimizi kabul etti.
9: Saldırganın babası Uğur Mersinli için 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis, annesi Pınar Mersinli için ise 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. Sanıklar 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
0: Manisa'da eşinin boğmaya çalıştığı 50 yaşındaki Hacer Saydan hastanede 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Saldırgan tutuklandı. Hacer ve Sait Saydan çifti Turgutlu ilçesinde yaşıyordu.
12: Cuma günü aralarında tartışma çıktı. Sait Saydan 50 yaşındaki kadına saldırdı. 3 çocuğu olan Hacer Saydan'ı boğmaya çalıştı. Kadın baygınlık geçirince 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ağırdı. Müdahaleler onu hayatta tutmaya yetmedi. Gözaltına alınan Sait Saydan ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Selin Uçak aranıyor. Mersin'de yaşayan 15 yaşındaki Selin Uçak babasını ziyaret etmek için Adana'ya gitti. Seyhan ilçesindeki merkez parka gideceğini söyleyen Selin geri dönmedi. Aile kayıp başvurusunda bulundu. Baba Türker Uçak kızının beyaz tişört ve lacivert pantolon giydiğini belirterek görenlerin 112 acil çağrı merkezine bildirmesini istedi. Emniyetin verilerine göre ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaklaşık yarısında motosikletliler yer alıyor. Uzmanlar özellikle genç sürücülere dikkat çekiyor. Eğitim eksikliği, hız ve koruyucu ekipman kullanımı kazalarda belirleyici oluyor.
6: Kağıthane'de bir motor yayaya çarptı. Yaşlı adam kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de ise süratle giden motosiklet duramadı, kavşaktan dönen araca vurdu. Çarpışmanın etkisiyle sürücü takla atarak savruldu. Vücudunda kırıklar oluştu.
13: En çok kaza yapan yaş aralığı 16 ile 30 yaş arasındaki genç dediğimiz nesil.
14: Kask sadece. Yok almadım. Bu zaten arabayla titiyor buna. 50 cc'lik. Onun için almadım.
6: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında ölüm ya da yaralanmalı 138 bin trafik kazası meydana geldi. Bunun 69 binden fazlasında motosikletliler yer aldı. Yani her iki kazadan birinde motosikletler vardı.
14: Kaza yapa yapa öğrendim diyebilirim. Yokuştan inerken kaza yapmıştım. Hani birazcık ucuz kurtuldum diyeyim daha doğrusu.
15: Trafikte önünüze aniden bir araç çıktığında saliseler içinde reaksiyon vermeniz gerekiyor. Freni nasıl ve ne kadar sıktığınız, motosikleti nasıl kontrol ettiğiniz o anda belirleyici oluyor. Güvenli sürüş eğitiminde sürücüler trafikte karşılarına çıkabilecek her türlü senaryoya kontrollü bir ortamda hazırlanıyor.
16: İşe geç kaldım dediğiniz zaman bütün o güvenli sistemler kenara itilir, bir an önce varmaya odaklanır. Geçemeyeceğimiz bile bile o araya gireriz.
6: Motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var.
16: Bizim her zaman önerdiğimiz kapalı bir motosiklet kaskı, iyi bir motosiklet ayakkabısı, bizi koruyabilecek, yerdeki sürtünmelerden koruyacak bir eldiven. Tercihen motosiklet pantolonu, eğer yoksa bir motosiklet dizliği.
6: Uzmanlar trafik kurallarına da dikkat çekiyor.
13: Ehliyet sürecinin baştan aşağı komple yeni bir mevzuatla yenilenmesi gerekiyor. Denetlemeler artabilir çünkü fark ediyoruz ki trafikte sürekli herkesin elinde bir telefon.
12: Kayseri'de yolcu otobüsü yakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada 2'si ağır, 35 kişi yaralandı. Melik Gazi ilçesi Osman Kavuncu bulvarında meydana gelen kazada kamyonun damperi açıldı. Sürücü durumu fark etmedi. Aracıyla ilerlemeye devam etti. Şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadığı kazada çarpışmanın da etkisiyle tabelalar yıkıldı. Tabela parçaları temizlendikten sonra yol trafiğe açılabildi. Afyonkarahisar'da kamyonun damperini açık unutan bir sürücü yol üzerindeki yön levhalarını yıktı. Cihangir Mahallesi'nde bulunan tırda görüntüler Afyonkarahisar-Antalya yolunda kaydedildi. Tırın damperi bir anda açıldı ve 6 metre yüksekliğindeki tabelalara bir anda çarptı. Çarpışmanın da etkisiyle tabelalar yıkıldı. Trafik bir süre ulaşıma aksadı. İstanbul Avcılar'da tır parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 tır ve 5 araç kullanılamaz hale geldi. Yangın Cihangir Mahallesi'nde bulunan tır parkında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki araçlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'den de itfaiye ekipleri destek amacıyla bölgeye yönlendirildi. Yangını haber alan bazı tır şoförleri olay yerine gelerek araçlarını alevlerin arasından kurtarmaya çalıştı. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yaklaşık bir ay önce İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcunun kuryesi 2 milyon lira değerinde altın ve dövizle ortadan kaybolmuştu. Hırsızlıktan bir ay sonra şüpheli kağıthanede bir evin çatısında saklanırken drone kamerayla bulundu. Şüpheli kurye düzenlenen operasyonla yakalandı.
17: Yaklaşık bir aydır aranıyordu. Ailesi hayatından endişe ediyordu. 2 milyon liralık altın ve dövizle kayıplara karışan kurye drone kamerasıyla tespit edilip yakalandı. Olay 26 Temmuz günü yaşandı. İstanbul Şişli'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki kişiye patronu anlaşmalı iş yerlerinde altın ve döviz alması için 2 milyon lira verdi. Motosikletiyle iş yerinden ayrılan şüpheli kuyumculara giderek altın ve dövizleri teslim aldı. O günden sonra kayıplara karışan şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı.
18: Oğlum ne olursun saysan, rehin alındıysan, kaçırıldıysan bir şey bul, bir şey yap.
19: Bir gün öncesinden baba dedi, ne yapıp yapıp bana 2 milyon lira para bulacaksın. Oğlum hayırdır dediğimde benim baba dedi kafama silah dayandı. Ben kapıya çıktığım an beni öldürecekler, vuracaklar ben diye söyledi.
17: Ekipler önce motosikletini terk edilmiş halde buldu. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kağıthanede bir evde saklandığı tespit edildi. Şüpheliyle beraber iki kişi daha yakalandı. Tehdit ve hakaret suçlarından daha önce kaydı olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece görevi kötüye kullanmak ve hırsızlık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12: İstanbul'da serinlemek için denize giren bir turist boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartıldı. Olay Bebek sahilinde meydana geldi. Arkadaşıyla sahile giden ve serinlemek için denize giren Azerbaycan vatandaşı bir kişi suda zorlanmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler turisti sudan baygın halde çıkardı. Sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi sahilde bulunan bir hemşire yaptı. O anlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. ...23 ilde düzenlenen operasyonlarda 48 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 83 araç ile 18 bot ve bot motoru ele geçirildi. Üniversitelere kayıt süreci başladı. Online kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra üniversite kampüslerine gidenler de var. Kayıtlarda son tarih 28 Ağustos ama online kayıt süreci 26 Ağustos'ta tamamlanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için de başvuru süreci başlıyor.
20: Çok heyecanlıyım açıkçası. Benim için de çok büyük bir şey çünkü ben aylardır bunun için çabalıyorum.
21: Üniversite adayları için artık son aşama, yüksek öğretim programlarına yerleşmeye hak kazanan 730.854 aday için kayıt süreci başladı. E-Devlet üzerinden online kayıt yapılabiliyor.
22: Online kayıt yaptırmayan yani E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan öğrencilerse üniversitelere geliyorlar. Onlar için son tarih 28 Ağustos kayıtta ve bu dosyaları doldurduktan sonra da kayıt işlemlerini tamamlıyorlar, üniversiteli oluyorlar.
21: Kayıtlar için gerekli belgeler üniversitelerin sitelerinde yer alıyor. YÖK'te kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler için bilgilendirme filmi yayımladı. YÖK Başkanı Erol Özvarsa öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım çağrısı yaptı. Şehir dışından gelen öğrencilerin bir başka telaşı da barınma.
23: Gaziantep'ten geliyorum. KYK yurtları çıkarsa diye.
1: Oraya başvuracağım. Hı-hı. Orada kalmayı çıkarsa orada kalmayı planlıyorum.
21: Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süresi cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
22: Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının ücretleri oda tipine göre değişiyordu. 725 lirayla 1200 lirasında aylık ödüyordu öğrenciler. Bu eğitim öğretim yılındaysa enflasyon oranında bir zam olması bekleniyor. Planlamaysa Eylül ayının ilk haftasında yurt fiyatlarının açıklanması.
21: Özel yurt fiyatları İstanbul'da 25 bin ila 80 bin lira arasında değişiyor. Ankara'da 20 bin liradan başlayan fiyatlar 55 bin liraya kadar çıkıyor. Yurdun konumu, ulaşım imkanı ve üniversite kampüslerine yakınlığıyla odada kalacak kişi sayısı fiyatlarda etkili.
1: Beklediğimizden daha yüksek, yani bir yaşanması zor maalesef. Öyle yani, keşke daha uygun olsa, keşke daha rahat tek kişilik odalarda kalsak.
12: İstanbul günlerdir sıcak hava ve yüksek nemle mücadele ediyor. Geceleri bile düşmeyen nem oranı uykuyu zorlaştırırken birçok İstanbullu serinlemek için sahillere yöneliyor. Raporlara göre bunaltıcı havanın da sonuna geliniyor.
2: İstanbul son 10 gündür Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kent halkı yüksek sıcaklık ve boğucu nemle mücadele ediyor.
4: İstanbul'da salı günü de nem oranı yüksek. Birçok noktada 55-60 civarında, Pilos taraflarında öğle saatlerinde bile %87'lerde nem oluyor ki sabah saatlerinde %98'lere kadar çıkıyor. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak ama nemli estiği için yine biz yapış yapış olacağız ve hissedilen sıcaklık 35-36'larda.
23: Çok nemli, çok sıcak. Evlerde duramıyoruz. İşte onun için böyle sahilleri atıyoruz kendimize.
2: Meteoroloji raporlarına göre çarşamba itibariyle sıcaklıklar ve nem kademe kademe düşecek.
4: Çarşamba günü nem biraz düşüyor. Perşembeden itibarense sıcaklıklarda belirgin düşüş olacak. Perşembe günü 29'a inecek ve cuma günü 25 dereceye kadar düşecek. Hatta cuma günü sonbaharı andıran bir hava olacak diyebilirim. Hafta sonu ise 1-2 derece tekrar sıcaklıklar yükselecek.
2: Gece saatlerinde artan nem uyumayı da çok zor hale getirdi.
24: Sivrisinek ayrı bir dert, sıcak ayrı bir dert. Ya klima ya ventilatör olmadan uyumak bence zor.
25: Uyurken hava çok bunaltıyor. Geceleri sürekli uyanıyoruz sıcaktan dolayı. Bunalıyoruz. İşte çareyi bu arada buluyoruz.
2: Birçok kişi de çözümü boğazın serin sularında buluyor.
26: Deniz çok güzel, temiz.
27: Çok sıcak oluyor. Deniz yani insanı rahatlatıyor yani.
12: İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı açıklandı.
9: Geçen yıl yaklaşık 1500 orkinos kıyıya vurmuştu. Bu yılda benzer görüntüler ortaya çıktı. Toplu ölümler olmadı ama şimdiye kadar kıyıya 9 ölü orkinos vurdu. İzmir'de Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği ölümlerin tek bir nedene bağlanamayacağını açıkladı. Yükselen deniz suyu sıcaklığına dikkat çekildi. Sıcaklık artışı, çevresel baskı ve kirliliğin birlikte etkili olabileceği ifade edildi. Bakteriyel hastalık ihtimali de değerlendirildi. Araştırmalarda Lactococcus garveyi bakterisinin orkinos ölümlerinde rol oynayabileceği belirtildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune aldı. Ölümlerin deniz suyu sıcaklığındaki artış ve buna bağlı olarak üreyen bakterilerden kaynaklandığı belirlendi. Deniz suyunun 15-16 dereceyi aşmasıyla bakterinin daha etkili hale gelebildiği ifade edildi. Ege Denizi'nde yaz aylarında su sıcaklığının 22-25 dereceye ulaşmasının ise hastalık için uygun ortam oluşturabileceği kaydedildi. Uzmanlar kıyıya vuran ölü veya yaralı balıklara dokunulmamasını istiyor. Bu balıkların tüketilmemesi gerekiyor. Nasibimizde bu varmış.
12: Ardahan'da her yılın bu döneminde ortaya çıkan beyaz kelebeklerin ölüm uçuşu hafta sonundan itibaren başladı. Binlerce kelebek yine Kura Nehri kıyısında toplandı. Bir günlükler adıyla da bilinen beyaz kelebekler Ardahan'da her yıl aynı dönemde ortaya çıkıyor. Yumurtadan çıktıktan sonra sokak lambalarının etrafında toplanan erkek kelebekler son uçuşlarını yapıp ömürlerini tamamlıyor. Dişi kelebekler ise tekrar Kura Nehri'ne dalıp yumurtalarını bırakıyor ve hayatlarını burada sonlandırıyor. Bu yılda nehrin etrafında toplanan kelebekler kar yağışını andıran bir görüntü oluşturdu. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. İlk gün 32 bin kişinin katıldığı etkinliklerde ziyaretçiler ok attı.
21: Birbirinden farklı gösteriler, yarışmalar düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından Ahlat'a giden ziyaretçiler Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu yaşadı.
0: Dün itibariyle alanımıza yaklaşık 32 bin ziyaret oldu ki bu bir rekor demek. Hamdolsun vatandaşlarımızın, milletimizin buraya ilgisi müthiş düzeyde.
21: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönüm kutlamaları devam ediyor. Ziyaretçiler Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağını, illerin yöresel ürünlerinin ve el sanatlarının sergilendiği 50 tematik çadırı, standları gezdi. Etkinliklerin ilk gününde millet bahçesinde kurulan 11 alanda genç yaşlı yaklaşık 3000 kişi ok atmayı deneyimledi.
3: İnsanlarımız burada Selçuklu ruhunu yaşıyorlar. İlk defa okçuluk deneyimini yaşayan insanlar var. Çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar.
5: Gayet güzel ve eğlenceli bir ortam. Burada ok atabiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Hani insanlar bence buraya geldiğinde bir kültür duygusu daha çok artıyor.
21: Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar timinin gösterisi beğeni topladı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları 26 Ağustos'ta sona erecek.
12: Ağustos ayının son haftası Türkiye tarihinde önemli yer tutan pek çok olayın yıl dönümü. Başta büyük taarruzun gerçekleştiği 30 Ağustos Zafer Bayramı olmak üzere bu önemli olaylar için kutlamalar düzenleniyor. O etkinliklerden bir tanesi de Fatih'te tarihi Topkapı surlarının hemen yanında yapılıyor. Kale içi meydanında bir hafta sürecek etkinlikler başladı.
2: Yeniçeriler surlara çıkıyor, süvariler kılıçlarıyla hünerlerini sergiliyor. Türk tarihinde pek çok unutulmaz zaferin yaşandığı Ağustos ayı Fatih'te gösterilerle kutlanıyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun büyük taarruzu olmak üzere tarihteki zaferler hatırlanıyor, önemi genç kuşaklara anlatılıyor. Tarihi Topkapı surlarının dibinde kale içi meydanında düzenlenen etkinlikler Fatih Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşiyor. Zafer günleri adıyla yapılan kutlamalarda Çanakkale Savaşı, İstanbul'un fethi, Malazgirt Zaferi gibi olaylar da oyuncular ve dublörler tarafından koreografik bir anlatımla yeniden canlandırılıyor. Çocuklara yönelik özel etkinliklerin de yer aldığı organizasyonda akşam saatlerinde de konserler gerçekleşiyor. Fatih'te her akşam 18'de başlayıp gece yarısına dek süren Zafer Günleri kutlamaları 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesine kadar devam edecek.
12: Arjantin Dünya Tango Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından dansçılar başkent Buenos Aires'te buluştu.
9: Müzik, dans ve tutku üçü bir araya geldi. Arjantin'de tango rüzgarları esiyor. Başkent Buenos Aires dünyanın en iyi tangocularını ağırlıyor. Bu yıl 24.sü düzenlenen Dünya Tango Şampiyonası'na ilgi yoğun. Şampiyonada salon tangosu, sahne tangosu kategorilerinde farklı ülkelerden yaklaşık 60 çift finallere çıkmaya hak kazandı. Finaller 1 ve 2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
7: Bence buradaki tango bambaşka. Bu gerçek tango. Eski kuşak, tüm o tarih ve insanlar çok hoşuma gidiyor. Hayatları boyunca dans etmiş kişilerle dans etmeyi seviyorum. Çünkü onların aktarabilecekleri hikayeler var. Bu Buenos Aires'e özgü, eşsiz bir şey.
9: Müzik. Buenos Aires Festivali dünyanın en büyük tango organizasyonu olarak nitelendiriliyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, 2009'da Arjantin ve Uruguay kökenli tango dansı ve müziğini dünya kültürünün bir parçası ilan etmişti.
12: Süreç yasasının çıkması sonrası kurulan takip kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gelişme NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi diyelim. Bu haberle de noktalayalım.
6: Süreç artık ciddi bir şekilde ete kemiğe bürünüyor. Yani bundan önceki de tabii ciddiydi ama şu anda resmi olarak bir süreç tamamıyla başlıyor. Şimdi mecliste bir komisyon kurulmuştu ama bir süreli bir komisyondu. Bir rapor hazırladı, teslim etti ve onun yani işlevi o anda sona erdi. Hoş bundan sonra da yani iki kurul, bir cumhurbaşkanlığı şemsiyesi altında, birisi de mecliste bir kurul daha olacak.
8: Meclisteki, evet. Meclistekine komisyon diyor.
6: Komisyon, evet. İzleme takip komisyonu gibi ama hani devleti temsilen bundan sonraki hem hukuksal hem de diğer konuları takip edecek olan kurul bugünkü yapıdan oluşuyor ve ilk toplantısını yaptı. Çeşitli bakanlıklar var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı, MGK Genel Sekreteri gibi başkanlar, sözünü ettiğim bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bundan sonra bugün işte alt kurulların kurulması ve bu kurullarda kimlerin muhtemelen görev alacağının tespiti yapıldı. Mesela işte Adalet Bakanlığı'ndan büyük bir ihtimalle işte bir savcı ya da hakim, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir büyükelçi, işte Milli Savunma Bakanlığı'ndan kurmay albay ya da general seviyesinde bir kişi, MİT'ten işte daire başkanlığı düzeyinde şahısların başkanlığında alt komiteler, yani biraz daha işlevsel olan komitelere, gruplara geçilecek. Dört tane komisyon var burada. Hepsi önemli ama birinci silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu, yani buna kısaca silahsızlanma komisyonu diyebiliriz. Ne yapacaklar bunlar? Silahları nerede? Hı-hı. Ne kadar? Hangi takvime bağlı olarak ve hangi yöntemle teslim edileceğini tespit edecekler. Bu tespit tabii ki sahadaki istihbarat servisi ve muhtemelen Milli Savunma Bakanlığı'nın, yani güvenlik güçlerinden oluşan alandaki ekiplerden gelen bilgiler sonucunda buraya ulaşacak. İkincisi adli ve hukuki işler alt kurulu. Bu da dönmeye niyeti olan ve bu yasa çerçevesinde dönecek olanların bir şekilde tespiti, koordinasyonun sağlanması ve yurda dönüşlerinin bir şekilde organize edilmesi diye daha basit bir şekilde çerçevelendirebiliriz. Bir alt kurul daha var, izleme.
10: İzleme ve tespit alt komisyonu.
6: Evet, yani şimdi bu bir önce söylediğim hukuki bir komisyon değil. Yani evet, onlar tabii ki hukuki durumlarını inceliyorlar. Yani kaç yıl hakkında dava var mı? Adam öldürmüş mü? Dava varsa kaç yıl ceza aldı gibi kategorileri onlar değerlendiriliyor. Ona göre gelip gelemeyecekleri zaten tespit ediliyor. Diğer kurul ise bu gelen kişilerin infazlarıyla ilgili. Yani yatacak mı, yatmayacak mı, ne kadar infazları ertelenecek? Yani 5 yıl mı, 10 yıl mı suç işlememe kaydıyla diye infazları inceleyecek bir komisyon. Bir tane de sosyal uyum ve bütünleşme diye, yani entegrasyonun ve dönenlerin hani hem ekonomik hem sosyolojik hem psikolojik bir takım toplumla bir araya gelmesi yönünde çalışmalar yapacak kurul. Tabi burada tartışma yaratan, belki kurul tartışma yaratan değil ama şimdi bu son günlerde birçok işte Öcalan'a ait olduğu görüşme notları sızdı kamuoyuna. Dün ya da evvelsi gün DEM Partisi açıklama yaptı. Bunlara ekleme yapıldı. Bunlar aslında
10: evet,
6: değil.
10: Evet, onu konuşacağız gibi. Onlardan.
6: Gerçi biraz geç yapıldı o açıklama ama şimdi orada bahsedilen işte hani bir komisyonlardan birinde Öcalan görev alacak mı diye bunlar konuşuluyor. Ben onun görev alacağını yani bir ismen ya da bir statü olarak düşünmüyorum. Yani burada yer almayacak ama şöyle bir şey muhtemelen olacak. Ya örgütten ya da DEM Parti'den birisi en azından bu dönüşleri organize etmek. Çünkü sonuçta örgütle muhatap olunuyorsa bir listenin ya da işte bir grubun nereden gelecekse onları konuşuruz tabii. Bunları bir şekilde

0: toplanıp alt komisyonları oluşturması aslında artık sürecin bundan sonraki döneminin bir şekilde planlanması ile ilgili. Bugüne kadar bir yol haritası vardı. Gerçekten de o yol haritasında bir başarıya ulaşıldı. Bundan sonra da yani zaten alt komisyonlarda az önce Mete Bey tek tek saydı. Bundan sonraki süreçlerde aslında dört tane ana çerçeve var. Birincisi bir şekilde izleme ve tespit. Yani PKK'nın silahlarının teslim edilmesi, işte tasfiyesi vesaire, buranın izlenmesi ve ardından da izleme süreçleriyle birlikte silahsızlanma ve ondan sonra atılacak adımlar. Şimdi bunlarla ilgili hepsinin ayrı bir komisyon kurulduğu anlaşılıyor. Silahı bırakanlar, teslim edenler sonuçta bir yargılama süreçleriyle ilgili bir çerçeve çıktı. Bunun da sonuçta devletin farklı birimlerinin izlemesi, buraların yürütülmesi ve kanunun uygulanması gerekiyor. Bununla ilgili de bir komisyonun kurulduğu anlaşılıyor. En nihayetinde bu terörün tasfiyesi süreçlerinde belki de en uzun safhalardan birisi, en önemli safhalardan birisi, toplum da burada doğrudan ilgilendiren husus, toplumsal bütünleşme ya da entegrasyon dedikleri süreç. Bununla ilgili de bir alt komisyonun kurulduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla da buradaki bugünkü gördüğüm şey hem takip hem koordinasyon. Hatırlayalım, bugüne kadar bu süreç evet mecliste tartışıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde bir şekilde sahada ve diğer devlet kurumlarıyla yürütüldü ama koordinasyonun tam bir aslında bütün süreçlerin konuşulduğu, farklı yapıların birbiriyle bir şekilde süreci yönettiği kurumsal bir yapı yoktu. Yani tabii ki devletin çeşitli kurullarında bunlar konuşuluyordu ama bundan sonraki süreçte bu yürütme meselesini daha çok
1: bu kurul.
0: Bu kurul ve bu kurulda da zaten devletin bu meseleyle ilgili bakanlıkları ve ilgili kurumları var. Bu kurul aynı zamanda izleyecek, tespit edecek sürecin yürütülmesinden sorumlu ama öbür taraftan da tabii ki yasama organına, mecliste de bir izleme komisyonunun kurulacağını biliyoruz. İşte burada da bütün partilerin buraya üye vermesi gibi çeşitli süreçler var. Bu kurul aynı zamanda da parlamentoya, izleme kuruluna, belki parlamentoya da çeşitli açıklamalar yapacak, bilgiler verecek sahadaki gelişmelerle ilgili. En nihayetinde de buradan çıkan sonuçta toplumsallaşma süreci. Bundan sonraki süreçte toplumsal tartışmalar meselesi, bu meselenin topluma mal edilmesi meselesi önemli. Bu son iki yıllık süreçte, hemen iki cümleyle toparlayayım. Aslında geçmiş tecrübelerden yararlanarak eylem sözden önce gitti. Yani önce sahada belirli aşamalar kaydedildi. Ardından bunun açıklanması, yani hem siyaseten hem işte topluma mal edilmesiyle ilgili açıklamalar biraz sonradan geldi. Hatta bu eleştirildi, ya toplum niye şeffaf değil, toplumdan bir şey mi kaçırılıyor vesaire. Aslında buradaki de devletin daha önceki tecrübeleri dikkate alarak, ya saha olgunlaşsın, saha olgunlaştıktan sonra bu meselenin kamuoyunda sözün sonra gelmesi, açıklamanın sonra gelmesi süreçleri de. Bundan sonra büyük ihtimal biz yine saha biraz yani eylem, sahadaki gelişmeler önce gider ama kamuoyunda daha fazla tartışılır, daha fazla konuşulur, ayrıntılar daha fazla açıklanır çünkü kurumsal bir mekanizma var.
2: Bu sürecin çok hassas olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu hassasiyetin getirdiği bir yavaşlık da var. Yani herkesin arzu ettiği hızda ve şekilde işlemiyor. İşlemez de zaten. Çünkü sonuçta bir tarafta bir devlet var, diğer tarafta da bir terör örgütü var. Bir uzunca bir süreye yayılmış olan terör faaliyetini sona erdirmeye çalışıyorsunuz. Herkesin buradan canı yanmış, herkesin beklentisi birbirinden çok farklı. Yani devletin beklentileriyle vatandaşın orada yıllar içerisinde bundan zarar görmüş, yakınlarını kaybetmiş olan insanların beklentileriyle terör örgütünün Türkiye'deki uzantılarının, sempatizanlarının veya yurt dışındaki elemanlarının beklentilerinin birbiriyle normal şartlarda uyuşması beklenmez. Dolayısıyla bunların hepsini uyuşmadan belki en azından belli bir süre için bir bütünlük içinde ama çatıştırmadan da belli bir yöne sevk etmek gerekiyor. O yüzden de dikkat ederseniz bu sefer süreç daha yavaş ilerliyor. Yani çok pek çok kişinin bazen de sıkıntı belirtiyorlar. Hatta işte bundan

0: alanlar.
1: Bana da çok yavaş, yani normal hızında gibi.
0: İşte aslında normal hızı böyle bir şey de belki de budur. Yani çünkü gerektiğinde frene basılabiliyor. Yani bundan önceki süreci hatırlarsanız, bundan önceki denemeyi hatırlarsanız, evet, kontrol edilememişti bir takım şeyler. Ve onun toplumda yarattığı infial bizi başka yerlere doğru götürdü. Bu sefer o tür infialler de olmasın diye daha dikkatli bir süreç izleniyor. Şimdi ve hep aşama aşama hakikaten farklı. Ve bence en önemli aşama aslında meselenin meclise gelmesi ve mecliste bir hukuki çerçevenin oluşmasıydı. Bu PKK açısından da ve silah bırakacak, gerçekten silah bırakacaklar açısından da önemli bir adımdı. Ama orada da dikkat ederseniz kendi içerisinde belli safhaları olan ve belli şartları olan bir süreç tanımladı. Yani yasa çıktı, hemen yürürlüğe girmedi. İşte onun için bile bir geciktiricili bir süreç tanımlandı. Şimdi burada ben hani iki tane önemli aşama görüyorum. Aslında çok aşama var ama önümüzdeki aşamaların ikisi çok önemli. Bir tanesi gerçekten silah bırakılmış olmanın tespit ve teyidi. Yani daha önce biliyorsunuz sembolik bir silah bırakma olayı
2: silah
0: yapıldı.
2: Yakma
0: silah yakma işte. Oldu. Yani o tamamen sembolik bir gösteriydi ama şimdi gerçekten o silahların bırakıldığı, yani aslında bir kısmının muhtemelen Türkiye'ye teslim edildiği ya da başka bir yere verilecekse bunların hepsinin kayıt altına alındığı, yani sayıldığı, tutanakla tutulduğu, ne yapıldığının bilindiği bir sürecin yaşanması gerekiyor. Esas hani belki halkı bu işin içine daha çok sokacak aşama bu aşama. Orada insanlar bunu görürlerse farklı bir duygu ortaya çıkacak. Çünkü şu ana kadar yani ortalama bir vatandaşta çok öyle bir inanç olmayabilir. Yani PKK terör örgütüne güvenmedikleri için böyle bir inanç oluşmamış olabilir. Ama gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı silahlar bırakıldı, bakın bunda böyle böyle oluyor diye bir açıklama yaptığı zaman o güven de vatandaşta ortaya çıkmış oluyor. Bu birinci aşama. Zaten esas süreci başlatacak aşama da bu.
2: Tabii.
0: Değil mi? Ondan sonra bunun tespiti.
1: Ondan sonra.
0: Esas ondan sonra.
2: Atılacak adımlar ondan sonra gelecek.
0: Ondan sonraki ikinci aşama, bu 6 aylık süreç çok önemli. Çünkü o 6 aylık süreçte bakalım kimler bu yasadan faydalanmak için başvuracaklar. Çünkü başvurmaları gerekiyor. Belki de başvurmayacaklar. Belki de Türkiye'ye gelmek istemeyecekler. Ve esas başvuranlar nasıl bu sistem içerisinde mesela bir Habur vakası gibi bir vakaya neden olmadan, değil mi? Yani onu vatandaş hatırlıyordur. Onlar nasıl bu süreç içerisinde normalleştirilerek tekrar hayatı içine kazandırılacaklar? Bu da önemli bir aşama. Yani 20 yılını, 30 yılını elinde silahla dağda geçirmiş insanı sen normal bir insana dönüştüreceksin. Ya bu çok uzun bir süreç olacak. Buradaki komisyonlardan birinin sosyal uyum ve bütünleşme komisyonu olması, bu açıdan, yani kurulu olması bu açıdan önemli. Çünkü belki de sürecin uzun dönemli başarısını en çok belirleyecek olan unsurlardan bir tanesi de bu.
1: Evet.
0: Yani o insanlar normal vatandaşa dönüşecekler. Ondan sonra ama bu süreç herkesi yine mutlu etmeyecek. Yani normal vatandaşa dönüşmüş PKK'lının sokakta yürüyor olması pek çok insanı rahatsız edecek. Belki başka toplumsal tepkiler doğacak. Onların da kontrol altına alınması, onlara da bir karşılık verilmesi, onlarla da bir temas kurulması gerekiyor. Yani aslında uzayacak da bir süreçten bahsediyoruz.
3: NTV Radyo. Reklam. Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: NTV Radyo.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. Ankara güneşli 32, Bursa açık 35 derece. İzmir'de karayel biraz sert, sıcaklık gölgede 36 derece. Antalya'da hava 2 gün daha kuru olacak, sıcaklık 38 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %26'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Acıbadem Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece, Tem'de ise Bahçeşehir Firuzköy arasında sabah yoğunluğu var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 7.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
2: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 25 Ağustos Salı. Ben Zeynep Gül Alp, haberlerle yayındayız. Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt kurul oluşturuldu. Kurulların çalışma şekilleri ve programları gündemimizin ilk sırasında olacak. Tüm gözler Aziz İhsan Aktaş davasında mahkemeden gelecek karardaydı. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar çıktı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. Peki başka hangi kararlar çıktığı aktaracağız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Ayrıntılara bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. Peki yeni yaptırımlar neleri kapsıyor? İran'dan ilk tepki ne oldu? Bu başlıkta gündemimizde olacak. Üniversite adayları için artık son aşamaya girildi. Yüksek öğretim programlarına yerleşmeye hak kazanan 730.854 aday için kayıt süreci başladı. E-Devlet üzerinden online kayıt da yaptırılabiliyor. Ve Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar gruptan çıkmayı garantiledi. Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası NTV Radyo'da sabah haberlerinde. Gündemimizin ilk sırasında terörsüz Türkiye sürecinde dün başkentte yapılan kritik toplantı var. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 alt kurul da oluşturuldu. Ayrıntılara bakalım.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt kurul oluşturuldu. Kurul, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa kapsamında oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Mimiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
4: Gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır.
3: Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. Açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadesine yer verildi.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz paylaşımında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir, hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Paylaşımında toplantıya ilişkin görsele ve yazılı açıklamaya da yer verdi. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli yapı taşlarından biri olan terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için tarihi adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz dedi. İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemimizden tamamen çıkarmak ve toplumsal bütünleşmemizi pekiştirmek için devletimizin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Dün Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdiğimiz, bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi, dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum dedi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yapıldı. Açıklamada DAEŞ başta olmak üzere Suriye'deki terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümünde kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz ifadelerine yer verildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı. Muğla'da gözaltına alınan Kuriş'in içinde bulunduğu aracın eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından yapılan inceleme de Şahin adına tahsisi iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bir kişi yakalanırken bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği Aziz İhsan Aktaş davasında dün karar açıklandı. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. 6 CHP'li belediye başkanına da hapis cezası verildi.
5: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti. Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
6: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
5: Beşiktaş Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar, rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutter'e rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
2: İçişleri Bakanlığı İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini duyurdu. Onur Yiğit, Haziran ayında Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Yiğit, rüşvet vermek suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılmış ve hakkında konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığı bu gelişme nedeniyle Onur Yiğit'in görevine iade edildiğini açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de kalacağı açıklaması gündemde. O açıklamayı değerlendiren Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, demokrasi yürüyüşümüzü birlikte yapacağımıza inanıyoruz dedi.
7: Vahap Seçer'le önümüzdeki demokrasi yürüyüşümüzü birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Zaman içerisindeki gelişmelerle bunu görmüş olacağız. Belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi. Belediyelerin kendi dengesi var, belediye meclis üyeleri var. O ildeki özel durumlar var ve süreç içerisinde bu sayı çok daha artarak gidecek. Üye sayımız sürekli artıyor. 400 bini geçmiş durumdayız. 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, kurucular kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için.
0: NTV Radyo.
2: Dış gündemle devam edelim. Dış gündemin ilk sırasında Amerikan yönetiminin İran'a yönelik açıkladığı yeni yaptırım kararları var. Amerikalı Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Bessent, Amerikan yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke Amerikan yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullandı.
8: İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir.
9: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Bessent yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Bessent, İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
2: Tahran yönetimi ise Amerikan yaptırımlarına karşılık en az 2 yıllık planlarının olduğunu duyurdu. Ekonomik can damarlarımızı kesemezler mesajı verildi. Ayrıntıları alacağız NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan.
10: Bir süredir Tahran yönetimi aslında uyarıyordu ekonomik savaş konusunda. Bunun başarısız bir yöntem olduğu, tekrar denenmemesi noktasında yetkililerden uyarılar geliyordu. Ancak ABD resmi olarak bu ekonomik savaşı başlatmış oldu. Tahran yönetiminden de tepkiler geliyor. İran Ekonomi Bakanı yaptırımlar ilan edildikten hemen sonra devlet televizyonuna çıktı ve burada yaptığı ilk değerlendirmede başarılı olamayacaklar ifadesini kullanıyor. Bugünleri uzun zamandır bekliyorduk diyor ve hükümetin 2 yıllık bir plan içerisinde olduğunu, 2 yıllık bir plan hazırladığını ve bu yaptırımların geleceğini bildiklerini söyledi. Yine İran'ın yıllarca yaptırıma maruz kalmış bir ülke olduğunu söyledi ve bunu atlatacağız ifadesini kullanarak tek kutuplu dünya sona erdi ve onlar bunu bir kez daha deneyimleyecekler vurgusunda yapıyor. Bir diğer umudu ise Rusya ve Çin, özellikle de Pekin yönetiminin bu yaptırımlara katılmayacağı ve İran'la ekonomik etkileşimini, ilişkisini devam ettireceğine bir güveni var Tahran yönetiminin. İranlı yetkililerden bölge ülkelerine de bu minvalde uyarılar geliyordu ve ABD yaptırımlarına ve bu ekonomik savaşa katılmamaları noktasında Tahran yönetiminden uyarılar geliyordu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü. Çünkü ABD yönetiminden resmi olarak bir mesajı Tahran'a iletmek üzere Tahran'a gelmişti ve burada Pezeşkian'la görüştü. Pezeşkian yaptığı açıklamada ABD İran'la ilişkilerinde kullandığı bu üslubu ve davranışı değiştirmelidir ifadesini kullandı ve söz konusu güç kullanımının ve tehdit dilinin işleyen süreci sekteye uğrattığını, bu sürece zarar verdiğini söyledi ve İran halkı her türlü baskı ve tehdidin üstesinden gelecektir ifadesini kullanıyor.
2: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. İran, Güney Pars bölgesinde yaklaşık 7,5 trilyon fit küp doğal gaz keşfedildiğini açıkladı. Keşfin Güney Pars'taki bir fazın 15 yıllık üretimine eşdeğer olduğu bildirildi. Açıklamayı İran Petrol Bakanı Muhsin Paknesat yaptı. İran Devlet Televizyonu'na konuşan bakan, yeni keşfedilen doğal gaz miktarının yaklaşık 7,5 trilyon fit küp olduğunu, %72'nin üzerindeki geri kazanım oranı dikkate alındığında yaklaşık 5,7 trilyon fit küp gazın üretilebileceğini ifade etti. İranlı bakan yeni rezervin İran'ın enerji kaynaklarına önemli katkı sağlayacağını da kaydetti. Keşfin hem saha geliştirme hem de işletme faaliyetlerinin maliyetlerinin düşürülmesine imkan sağlayacağı ifade ediliyor. Suriye için Amerika'dan beklenen kritik karar geldi. Washington, Şam yönetimine 1979'dan bulunduğu teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Kararla birlikte Suriye'ye yönelik önemli ekonomik yaptırımlar da kaldırıldı.
11: ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Kararla birlikte 1979'dan bu yana süren Suriye'ye yönelik ekonomik kısıtlamaların önemli bölümü de sona erdi. Washington ayrıca Heyet Tahrir-i Şam olarak bilinen grubun küresel terör örgütü statüsünü de kaldırdı. Kararın yolu ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesindeki görüşmesiyle açıldı. Trump 8 Temmuz'da Kongre'ye resmi bildirim göndererek Suriye'nin terör listesinden çıkartılacağını duyurmuştu. Kongredeki 45 günlük inceleme sürecinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kararın resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın Şam yönetiminin uluslararası terörizmden uzaklaşma yönündeki adımlarının ardından alındığını söyledi. Suriye'nin DAEŞ, Hizbullah ve İran destekli bazı gruplarla mücadele konusunda yaptığı işbirliğine dikkat çekildi. Karar Suriye'de sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Suriye'nin listeden çıkartılmasıyla ABD Hazine Bakanlığı yatırım kolaylıklarını duyurdu. Bakan Scott Peasant, bu adamın Suriye'ye yeni yatırımları teşvik ederek ülkenin istikrarına katkı sağlayacağını söyledi. Peki bu karar Suriye için neyi değiştirecek? En önemli değişiklik ekonomi ve finans alanında yaşanacak. Teröre destek veren ülke statüsü, ABD yardımları, silah ithalatı, bazı çift kullanımlı ürünlerin alımı ve finansal işlemler için ciddi kısıtlamalar getiriyordu. Bu nedenle yabancı bankalar ve şirketler Suriye'ye yatırım yaparken büyük hukuki risklerle karşılaşıyordu. Kararla ABD'li finans kuruluşlarının Suriye bankalarıyla işlem yapmasının önü açılıyor. Yabancı yatırım ve uluslararası ticaretin kolaylaşması bekleniyor.
2: Altın yeni haftaya da yükselişle başladı. Gram altın 7200 lirayı geçti. Ağustos ayındaki yükseliş tutarı 1000 liradan fazla.
12: Altında yükseliş yeni haftaya taşındı. Gram altın 7200 lirayı geçti. Altın aylar süren zayıf seyrin ardından Ağustos'ta hareketlendi. Gram altın geçen hafta %5, ay genelinde %16 yükseldi. 6180 liradan başladığı ayda 7200 lirayı aştı. 1000 lira değerlenmiş oldu. Altında fiyat hareketi yurt dışı kaynaklı. Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma araçlarına müdahalesi faizi geriletti, doların değeri düştü. Bu da dünyada altına güvenimi arttırdı.
13: Tarihte ilk defa Amerikan hazinesi 40 trilyon dolara aşkın bir borç ile karşı karşıya. En nihayetinde o borcun yükselen ve önlenemez bir trendi var yukarı yönde.
12: Yükselişe rağmen gram altın 8 bin liralık rekor seviyeden uzakta. Fiyat zirveye göre %10 aşağıda.
2: Merkez Bankası 6 ay aranın ardından repo ihalelerine başlama kararı aldı. Piyasayı %40 faizden değil %37 faizden fonlayacak. Kararın mevduat faizini birkaç puan düşürmesi bekleniyor.
12: Vadeli mevduat faizinde düşüş yaşanabilir. Merkez Bankası İran Savaşı'nın ardından bir hafta vadeli repo ihalesine ara vermişti. Piyasayı 3 puan daha yüksek olan %40'tan fonlamaya başlamıştı. Merkez 6 ay sonra haftalık repo iadelerine döndü. yani piyasayı yeniden %37 faizden fonlayacak.
14: Eylül ayındaki para politikası toplantısında para politikası faizi olan %37'ye geri dönülmesiyle ilişkin bir beklenti oluşmuştu. Ama tabii bu kararı almak için Merkez Bankası'nın bu bir likidite yönetimi aracı olduğu için toplantıyı beklemesine gerek yoktu.
12: Merkez Bankası'nın kararının mevduat faizini geriletmesi bekleniyor. Ekonomistlerin tahmini faizin %40 ve biraz altına ineceği yönünde. Kredi faizlerinde düşüşün ise daha sınırlı kalacağı düşünülüyor.
14: Mevduat tarafına hızlıca yansıyor bu tarz faiz değişiklikleri. Ama kredi tarafında gözlemlemek lazım. Ama genelde kredi tarafı biraz daha mevduat tarafını geriden takip ediyor.
12: Merkez Bankası faiz kararını 10 Eylül'de açıklayacak.
2: Merkez Bankası FAS sisteminde işlem tutar limitini 3 katına çıkardı. Bu kararla FAS üzerinden yapılan para transferlerinde üst limit artık 100 bin lira olarak değil 300 bin lira olarak uygulanacak. Kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerindeki limit de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. Yeni rakamlar 26 Ağustos Çarşamba günü itibariyle uygulanmaya başlanacak. Merkez Bankası en son 4 Nisan 2024'te limiti 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarmıştı. Adayların üniversite yolculuğunda büyük bir mesafe geride kaldı ve artık sırada kayıt süreci var. Online kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra üniversite kampüslerine gidenler de var. Kayıtlarda son tarih 28 Ağustos ama online kayıt süreci 26 Ağustos'ta tamamlanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süreci de başlıyor. Özel yurtların fiyatları ise öğrencilere göre bir hayli yüksek.
15: Çok heyecanlıyım açıkçası. Benim için de çok büyük bir şey çünkü ben aylardır bunun için çabalıyorum.
5: Üniversite adayları için artık son aşama. Yüksek öğretim programlarına yerleşmeye hak kazanan 730.854 aday için kayıt süreci başladı. E-Devlet üzerinden online kayıt yapılabiliyor.
16: Online kayıt yaptırmayan yani E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan öğrencilerse üniversitelere geliyorlar. Onlar için son tarih 28 Ağustos kayıtta. Ve bu dosyaları doldurduktan sonra da kayıt işlemlerini tamamlıyorlar, üniversiteli oluyorlar.
5: Kayıtlar için gerekli belgeler üniversitelerin sitelerinde yer alıyor. YÖK de kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler için bilgilendirme filmi yayınladı. YÖK Başkanı Erol Özvarsa öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım çağrısı yaptı. Şehir dışından gelen öğrencilerin bir başka telaşı da barınma.
17: Gaziantep'ten geliyorum. KYK yurtları çıkarsa diye oraya başvuracağım. Orada kalmayı çıkarsa orada kalmayı planlıyorum.
5: Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süresi cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
16: Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının ücretleri oda tipine göre değişiyordu. 725 lirayla 1200 lirasında aylık ödüyordu öğrenciler. Bu eğitim öğretim yılındaysa enflasyon oranında bir zam olması bekleniyor. Planlamaysa Eylül ayının ilk haftasında yurt fiyatlarının açıklanması.
5: Özel yurt fiyatları İstanbul'da 25 bin ila 80 bin lira arasında değişiyor. Ankara'da 20 bin liradan başlayan fiyatlar 55 bin liraya kadar çıkıyor. Yurdun konumu, ulaşım imkanı ve üniversite kampüslerine yakınlığıyla odada kalacak kişi sayısı fiyatlarda etkili.
17: Beklediğimizden daha yüksek, yani bir yaşaması zor maalesef. Öyle yani, keşke daha uygun olsa, keşke daha rahat tek kişilik odalarda kalsak.
0: NTV Radyo.
2: Yurttaki gelişmelerle devam edelim. Kayseri'de yolcu otobüsü yakıt tankeriyle çarpıştı. Kaza Melik Gazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Cizre'den Ankara'ya giden yolcu otobüsüyle benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ile AFAD ve UNKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 35 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İkisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki yakıt da yola döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen benzini temizlemek için çalışma başlattı. Araçlar iş makineleriyle kaldırılarak olay yerinden uzaklaştırıldı. İstanbul Avcılar'da da tır parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Cihangir mahallesinde bulunan tır parkında bilinmeyen bir nedenle çıktı yangın. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'den de itfaiye ekipleri destek amacıyla bölgeye yönlendirildi. Yangını haber alan bazı tır şoförleri olay yerine gelerek araçlarını alevlerin arasından kurtarmaya çalıştı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı polis olayla ilgili inceleme başlattı. Samsun'da ise Atakum ilçesinde kıyıya vuran çuvallardan toz halinde maddeler çıktı. Suya karışınca köpüren maddenin farklı noktalarda da görüldüğü ihbar edildi. İhbarlar üzerine bölgeye sahil güvenlik, AFAD ve Çevre Bakanlığı ekipleri sevk edildi. İlk incelemede maddede radyoaktivite tespit edilmediği bildirildi. İncelemelerin ardından şüpheli madde iş makineleriyle toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı. Şüpheli maddenin içeriği insan sağlığı açısından bir risk taşıyıp taşımadığı ve denize nasıl ulaştığı henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kocaeli'de cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor. Ön otopsi raporunda 3 kardeşin de alkollü oldukları tespit edildi. Ailevi sorunlar yaşadıkları iddia edilen kardeşlerin birinin suya düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmak için denize girdiği sanılıyor. İntihar olasılığı da değerlendiriliyor.
18: Ön otopside 3 kardeşin de alkollü olduğu belirlendi. Polis kardeşlerden birinin denize düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmak için suya girdiği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma kapsamında intihar olasılığı da değerlendiriliyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cansız bedenleri kıyıya vuran 3 kardeşin ölümü araştırılıyor. İlk incelemede 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın boğularak öldüğü anlaşıldı. Üzerlerinde kıyafetleri olan kardeşlerin vücutlarında darp ya da yaralanma izi yoktu. Ön otopside alkollü oldukları belirlenen kardeşlerin güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde sahile doğru yürüdükleri görüldü. Polis bir ipucu bulabilmek için kardeşlerin evinin çevresi, güzergah üzerindeki cadde ve sokaklarla sahil hattındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kardeşlerin cep telefonları ve dijital materyalleri de inceleniyor. Soruşturma kapsamında anne ve babayla diğer kardeş BS'nin ifadesi alındı. Kardeşlerin ailevi sorunlar yaşadığı iddiası da araştırılıyor. Anne ve babaları boşanan 3 kardeş Darıca'da anneleriyle yaşıyordu. Yakın çevrelerine evden ayrılmak istediklerini söyledikleri öne sürüldü. Yaşamını yitiren Ali ve Belinay lise öğrencisiydi. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Sakar ailesinin büyük kızlarının da 10 yıl önce İzmir'de boğularak öldüğü öğrenildi.
2: Ordu'nun Çamaşı ilçesinde fındık topladıkları sırada kaybolan iki kadının cansız bedenlerine ulaşıldı. Merihat ve Fatma Gümüş sabah fındık toplamak için bahçeye gitti. İlerleyen saatlerde kardeşlerden haber alamayan yakınları endişelendi. Jandarmaya ihbarda bulundular. Ekipler harekete geçti. Uzun süre aramalar sonunda kardeşlerin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Ölüm nedenleri henüz bilinmiyor. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda 14 yaşındaki saldırganın tutuklu anne ve babası 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. Hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi saldırganın babası hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açtı. Ayrıca babanın tüm mal varlığına el konuldu.
12: Babasına ait 5 tabancayla okula saldırı düzenlemişti. Bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının tüm mal varlığına haciz koyuldu. Ayrıca tazminat davası açıldı.
19: Şu aşamada 5 milyon 100 bin TL olarak davayı açtık. Tabii ilerleyen aşamalarda bu maddi zararlar bilirkişi raporlarıyla ortaya çıkacağı için davayı ıslahla artırma imkanımız mümkün.
12: Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda öğretmen Ayda Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Silahların ait olduğu polis baş müfettişi Baba Uğur Mersinli ile öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. Saldırıda hayatını kaybeden aile öğretmenin ailesi 5 milyon 100 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Ayrıca baba Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına geçici olarak el koyuldu.
19: Şehit aile öğretmenin ailesi, eşi, çocuklar adına hukuk mücadelemizi başlattık. Ve Kahramanmaraş 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne şüpheli Uğur Mersinli'nin tüm mal varlığına ihtiyati haciz kararı işlenmesi için müracaat ettik. Ve mahkeme talebimizi kabul etti.
12: Saldırganın babası Uğur Mersinli için 10 kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis, annesi Pınar Mersinli için ise 22,5 yıla kadar hapis isteniyor. Sanıklar 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.
2: Emniyetin verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaklaşık yarısında motosikletliler yer alıyor. Uzmanlar özellikle genç sürücülere dikkat çekiyor. Eğitim eksikliği, hız ve koruyucu ekipman kullanımı kazalarda belirleyici oluyor. MOSEF Başkanı Murat Omris ve motosiklet sürüş eğitmeni Berkay Ayberk'in uyarılarına kulak verelim.
5: Kağıthane'de bir motor yayaya çarptı. Yaşlı adam kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de ise süratle giden motosiklet duramadı, kavşaktan dönen araca vurdu. Çarpışmanın etkisiyle sürücü takla atarak savruldu. Vücudunda kırıklar oluştu.
20: En çok kaza yapan yaş aralığı 16 ile 30 yaş arasındaki genç dediğimiz nesil.
21: Kask sadece. Yok almadım. Bu zaten arabayla titiyor buna. 50 cc'lik. Onun için almadım.
5: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında ölüm ya da yaralanmalı 138 bin trafik kazası meydana geldi. Bunun 69 binden fazlasında motosikletliler yer aldı. Yani her iki kazadan birinde motosikletler vardı.
21: Kaza yapa yapa öğrendim diyebilirim. Yokuştan inerken kaza yapmıştım. Hani birazcık ucuz kurtuldum diyeyim daha doğrusu.
22: Trafikte önünüze aniden bir araç çıktığında saliseler içinde reaksiyon vermeniz gerekiyor. Freni nasıl ve ne kadar sıktığınız, motosikleti nasıl kontrol ettiğiniz o anda belirleyici oluyor. Güvenli sürüş eğitiminde sürücüler trafikte karşılarına çıkabilecek her türlü senaryoya kontrollü bir ortamda hazırlanıyor.
23: İşe geç kaldım dediğiniz zaman bütün o güvenli sistemler kenara itilir, bir an önce varmaya odaklanır. Geçemeyeceğimiz bile bile o araya gireriz.
5: Motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var.
23: Bizim her zaman önerdiğimiz kapalı bir motosiklet kaskı, iyi bir motosiklet ayakkabısı, bizi koruyabilecek, yerdeki sürtünmelerden koruyacak bir eldiven, tercihen motosiklet pantolonu, eğer yoksa bir motosiklet dizliği.
5: Uzmanlar trafik kurallarına da dikkat çekiyor.
20: Ehliyet sürecinin baştan aşağı komple yeni bir mevzuatla yenilenmesi gerekiyor. Denetlemeler artabilir çünkü fark ediyoruz ki trafikte sürekli herkesin elinde bir telefon.
2: İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı belirtiliyor.
12: Geçen yıl yaklaşık 1500 orkinos kıyıya vurmuştu. Bu yılda benzer görüntüler ortaya çıktı. Toplu ölümler olmadı ama şimdiye kadar kıyıya 9 ölü orkinos vurdu. İzmir'de Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği, ölümlerin tek bir nedene bağlanamayacağını açıkladı. Yükselen deniz suyu sıcaklığına dikkat çekildi. Sıcaklık artışı, çevresel baskı ve kirliliğin birlikte etkili olabileceği ifade edildi. Bakteriyel hastalık ihtimali de değerlendirildi. Araştırmalarda Lactococcus garveyi bakterisinin orkinos ölümlerinde rol oynayabileceği belirtildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ölü balıklardan numune aldı. Ölümlerin deniz suyu sıcaklığındaki artış ve buna bağlı olarak yürüyen bakterilerden kaynaklandığı belirlendi. Deniz suyunun 15-16 dereceyi aşmasıyla bakterinin daha etkili hale gelebildiği ifade edildi. Ege Denizi'nde yaz aylarında su sıcaklığının 22-25 dereceye ulaşmasının ise hastalık için uygun ortam oluşturabileceği kaydedildi. Uzmanlar kıyıya vuran ölü veya yaralı balıklara dokunulmamasını istiyor. Bu balıkların tüketilmemesi gerekiyor.
2: İstanbul günlerdir sıcak hava ve yüksek nemle mücadele ediyor. Geceleri bile düşmeyen nem oranı uykuyu zorlaştırırken birçok İstanbullu serinlemek için sahillere yöneliyor. Raporlara göre bunaltıcı havanın sonuna geliniyor.
18: İstanbul son 10 gündür Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kent halkı yüksek sıcaklık ve boğucu nemle mücadele ediyor.
24: İstanbul'da salı günü de nem oranı yüksek. Birçok noktada 55-60 civarında, Kilyos taraflarında öğle saatlerinde bile %87'lerde nem oluyor ki sabah saatlerinde %98'lere kadar çıkıyor. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak ama nemli estiği için yine biz yapış yapış olacağız ve hissedilen sıcaklık 35-36'lardan.
25: Çok nemli, çok sıcak. Evlerde duramıyoruz. İşte onun için böyle sahilleri atıyoruz kendimize.
18: Meteoroloji raporlarına göre çarşamba itibariyle sıcaklıklar ve nem kademe kademe düşecek.
24: Çarşamba günü nem biraz düşüyor. Perşembeden itibaren ise sıcaklıklarda belirgin düşüş olacak. Perşembe günü 29'a inecek ve cuma günü 25 dereceye kadar düşecek. Hatta cuma günü sonbaharı andıran bir hava olacak diyebilirim. Hafta sonu ise 1-2 derece tekrar sıcaklıklar yükselecek.
18: Gece saatlerinde artan nem uyumayı da çok zor hale getirdi.
21: Sivrisinek ayrı bir dert, sıcak ayrı bir dert. Ya klima ya ventilatör olmadan uyumak bence zor.
1: Uyurken hava çok bunaltıyor. Geceleri sürekli uyanıyoruz sıcaktan dolayı. Bunalıyoruz. İşte çareyi bu arada buluyoruz.
18: Birçok kişi de çözümü boğazın serin sularında buluyor.
3: Deniz çok güzel, temiz.
4: Çok sıcak oluyor. Deniz yani insanı rahatlatıyor yani.
2: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. İlk gün 32 bin kişinin katıldığı etkinliklerde ziyaretçiler ok atmayı deneyimledi.
5: Birbirinden farklı gösteriler, yarışmalar düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından Ahlat'a giden ziyaretçiler Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu yaşadı.
6: Dün itibariyle alanımıza yaklaşık 32 bin ziyaret oldu ki bu bir rekor demek. Hamdolsun vatandaşlarımızın, milletimizin buraya ilgisi müthiş düzeyde.
5: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönüm kutlamaları devam ediyor. Ziyaretçiler Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağını, illerin yöresel ürünlerinin ve el sanatlarının sergilendiği 50 tematik çadırı, standları gezdi. Etkinliklerin ilk gününde millet bahçesinde kurulan 11 alanda genç yaşlı yaklaşık 3000 kişi ok atmayı deneyimledi.
7: İnsanlarımız burada Selçuklu ruhunu yaşıyorlar. İlk defa okçuluk deneyimini yaşayan insanlar var. Çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar.
8: Gayet güzel ve eğlenceli bir ortam. Burada ok atabiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir duygu. Hani insanlar bence buraya geldiğinde bir kültür duygusu daha çok artıyor.
5: Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar timinin gösterisi beğeni topladı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları 26 Ağustos'ta sona erecek.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali sona erdi. Şehrin köklü gastronomi birikimi festival programının önemli başlıklarından biri olarak öne çıkarıldı. Festival akşamında Murat Boz sahne aldı.
26: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde lezzet turuna çıkan ünlü şefler kentin en iddialı tatlarını tek tek denedi, favorilerini açıkladı.
27: Erzurum'a giriş yapmışsanız su böreği, cağ kebabı, kadayıf dolması kesinlikle yemeniz gerekiyor.
26: Şef ve televizyon programcısı Ayvaz Akbacak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gastronomi programına Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, akademisyen şef Asuman Kerkez, milli aşçı şef Eyüp Kemal Sevinç, şef ve televizyon programcısı Mehmet Fatih Kalaycıoğlu'yla tarım, gıda ve mutfak kültürü araştırmacısı Kübra Sultan 100. yıl konuk oldu.
28: Çayı bir kere çok seviyorum. Bu Erzurum çayına bayılıyorum. Hep bununla dolaşıyorum. Cağ kebabı tabii ki yedik. Erzurum'un en önemli lezzet noktalarından biri. Bence dünya çapında bir kebap. Tatar aşını çok severim. Su böreği zaten çok lezzetli. Un helvası çok güzeldi. Bir de eveliğe sardıkları lor dolması var. Dut çullaması yapılıyor bir taraftan. Her şey birbirinden güzel.
29: Dost meclislerinde mutlaka semaver çay var ve şey çok hoşuma gitti, zor çayı diye bir şey öğrendim burada. Semaver çayını içiyorsunuz, diyelim ki artık içmek istemiyorsunuz. Mihmandar diyor ki bir bardak daha içeceksin. Mesela bu bir zor çayı ve bu çok güzel bir kültür bence. Erzurum'un diğer noktalarına baktığımızda da ben en çok kadayıf dolması için seçilen yerleri beğendim. Muhteşem bir lezzet, onun için tekrar geleceğim buraya.
26: Festivalde söyleşiden tiyatroya, edebiyattan çocuk etkinliklerine uzanan bir program da sunuldu. Erzurum'un kent kültürünün ve toplumsal hafızasının ele alındığı söyleşinin yanı sıra Yunus Emre'nin Erzurum'daki izleri katılımcılarla paylaşılırken tiyatro oyunları da farklı yaş gruplarından izleyicilerle buluştu. Festival akşamında Murat Boz müzikseverlerle buluştu. Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda gerçekleştirilen konserde şarkıcı, Yapar mısın? İki medeni insan ve adını bilen Yassın başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi.

0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %44'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Telsizler arasında, TEM'de ise Esenyurt-Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
0: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Çarşamba yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Diagnosu,
3: sağlık,
2: yemek tarihi,
3: doğa,
2: kitap,
3: spor,
2: gezi,
3: kültür, sanat,
2: belgesel,
3: dünya,
2: moda,
3: polisiye, roman,
2: masal.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülke genelinde yüksek sıcaklık, nem ve kuvvetli rüzgar etkili. Akdeniz ve Ege'de kuru hava ve sıcaklık nedeniyle orman yangını riski yüksek. Dikkatli olunmalı. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'da ise beklenen yerel sağanaklar ani su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dünya edebiyatının büyük ustası Fyodor Dostoyevski'nin ikinci eşi Anna Grigoryevna Dostoyevski'nin Günlükleri Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Günlükleri dilimize merhum Nuri Pakdil çevirmiş. Dostoyevski hakkında çok fazla söze gerek yok. O, dünya edebiyatının en yüksek zirvelerinden biri. 1821 doğumlu Fyodor Mihailovich Dostoyevski 1881'de St. Petersburg'da öldü. Mühendislik okudu, orduda görev aldı. Ordudan ayrıldıktan sonra kendini bütünüyle edebiyata verdi. Çara suikast iddiasıyla tutuklandı, kurşuna dizilmek üzereyken son anda affa uğradı. Sibirya'ya sürgüne gitti. 5 yıllık sürgünün ardından cezasını tamamlayıp St. Petersburg'a döndü. Sonrası her biri klasik mertebesine ulaşmış kitaplar. Ezilenler, Ölüler Evinden Anılar, Yeraltından Notlar, Suç ve Ceza, Kumarbaz, Budala, Ecinliler, Karamazov Kardeşler liste uzayıp gidiyor. Dostoyevski sadece edebiyat alanında etkiler yaratmadı. 20. yüzyılın fikir dünyasında da derin izler bıraktı. Dostoyevski'nin ilk eşi sürgün yıllarında tanıştığı hasta ve dul bir kadın olan Maria Isayeva idi. Onunla 1857 yılında evlendi, lakin Maria 1864'te tüberkülozdan öldü. Dostoyevski bundan 3 yıl sonra sekreteri Anna Grigoryevna Snitkina ile evlendi. Hani bugün günlüklerinden bahsettiğimiz Anna. Fyodor Dostoyevski yeni eşi Anna ile evlendikten kısa süre sonra Rusya'dan ayrılarak Avrupa'da uzun bir süre geçirdi. Bu dönemin önemli duraklarından biri de Cenevre'ydi. Burada yaklaşık bir yıl kaldılar. Bu dönem yazarın hayatında hem üretken, ki Budala'yı burada yazmış Dostoyevski, hem de oldukça çalkantılı bir süreçti. Dostoyevski'nin kumar bağımlılığı sebebiyle karşı karşıya kaldığı borç yükü aileyi çok zor şartlarda yaşamaya sürüklerken, daha büyük bir acı ise ilk çocukları Sofya'nın doğumundan kısa süre sonra hayatını kaybetmesiydi. İşte Anna Grigoryevna'nın günlükleri, Dostoyevskilerin Cenevre'de geçen bu zorlu günlerinin bir bölümünü yansıtıyor. Efendim, konuyu kapatmadan günlükleri çeviren edebiyatçı Nuri Pakdil'in Dostoyevski hakkındaki sözlerine kulak verelim. Şöyle diyor Pakdil: Dostoyevski, sevdiğim denli acırımda. Kaç kez okudunuz Dostoyevski'yi? Orta bir dünya vatandaşı olabilmek için 2 kez. Orta bir yazar olabilmeniz için de 5 kez okumalısınız Dostoyevski'yi.

0: %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
2: Mobiliz dijital takograf çözümü TacoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar gruptan çıkmayı garantiledi.
3: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 3-3 yaptı. A grubu 3. maçında Macaristan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi.
4: Güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız. Turnuva çünkü gitgide zorlaşacak. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bence sahada ilk set hariç keyifli bir oyun vardı. Umuyorum ki grupta 5-5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
3: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti Sultanlar 26-24'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar devamında 25-14 ile rakibini geride bıraktı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
5: 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz diyeyim.
3: Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden Sultanlar son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Millilerde Melisa Vargas 24 sayıyla yıldızlaşırken Zehra Güneş 8, Hande Baladın 7 sayıyla mücadele etti.
6: Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık. Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini, her seferinde ellerinden gelenin en iyisini vermelerini istiyorum. Umarım kendimizi geliştirebiliriz.
3: Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
2: Real Madrid kadrosuna kattığı Marco Correa için resmi tören düzenledi. 6 sezonluk kontrata imza atan İspanyol sol bek, eflatun beyazlılarda 17 numaralı formayı giyecek.
7: Real Madrid'e transfer olan Marco Correa için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. 27 yaşındaki İspanyol sol bek, kulüp başkanı Florentino Perez ile birlikte kamera karşısına çıktı ve yeni takımında terleteceği 17 numaralı formayla poz verdi.
8: Un honor poder vestir esta camiseta.
6: Real Madrid'de oynamak onur verici. Kazandıkları ve kazanacaklarıyla dünyanın en iyi kulübündeyim. Umarım ben de bu formayla birçok kupa kazanırım. Bernabeu rakip olarak gelmiştim. Ev sahibi olarak taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım her şey yolunda gider ve bizi destekleyenleri mutlu etmeyi başarırız.
7: Chelsea'den Real Madrid'e 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cucurella, eflatun beyazlılarla 6 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 163 maça çıkan Cucurella, ilk sezonunda beklentilerin altında kalsa da daha sonra teknik direktör Enzo Maresca'nın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Hücum özellikleriyle öne çıkan 28 yaşındaki sol bek, Chelsea ile 2025'te Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. İspanya milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden olan Cucurella, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon kadroda yer aldı. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Real Madrid, yaz transfer döneminde Bernardo Silva, İbrahima Konate

0: Konate, Denzel Dumfries, Carlos Espi ve Yan Diomande'yi kadrosuna katmıştı.
1: Trabzonspor eski bir Liverpool'lu dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fabinho Trabzonspor'dan sezonluk 4 milyon euro kazanacak. Son olarak Al-Ittihad'da forma giyen Brezilyalı ön libero Körfez ekibinde bir lig bir de kupa şampiyonluğu yaşadı. 32 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da 6 numaralı formayı giyecek. Juventus'ta Kenan Yıldız sakatlandı. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 2 ayı bulması bekleniyor. Kenan Yıldız, Juventus'un Frosinone'yi 1-0 yendiği maçta 69 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki futbolcu maçın ardından hissettiği ağrılar nedeniyle kontrole girdi. İlk değerlendirmelerin ardından Juventus'tan henüz bir açıklama gelmedi. La Gazzetta dello Sport'a göre Kenan Yıldız'ın 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli futbolcunun ameliyat olma ihtimali de bulunuyor. Tedavisinin 2 ay sürmesi halinde Kenan Yıldız, milli takımın Uluslar Ligi'ndeki Fransa, İtalya ve Belçika maçlarını da kaçıracak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Yiyecek saklamak için plastik kaplar yerine ne kullanabiliriz? Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin'e sorduk.
4: Eğer pişirdiğimiz yiyecekleri saklıyorsak en güvenli seçenek kavanoz, cam kavanoz bence veya cam saklama kapları. Ama onda da yine o saklama kaplarının kapı plastik oluyor. Onunla temas etmemesine, içindeki yiyeceğin soğumuş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Belki şey yapılabilir, ben hani öyle yapıyorum. Birazcık küçük kaplara bölüp hani biraz böyle 2 saati geçmemek, hatta bu sıcaklarda 1 saati geçmemek buzdolabı dışında pişmiş yiyecekler için. Buzdolabına ağzı açık olarak koyuyorum. Biraz daha soğuduktan sonra kapağını kapatıyorum. Hatta cam kavanozla derin dondurucuya koyacağınız kabı bile cam kavanozla koyabilirsiniz. Artan yemekleri bazen ben öyle yapıyorum. Kavanozun kapağını kapatmıyorum. İçindeki donduktan sonra kavanozun kapağını kapatıyorum. O zaman hiçbir kırılma riski olmuyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento.
6: Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz.
13: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
14: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Kuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Denizlerimizdeki rüzgar durumuna bakalım. Ege'de bugünlerde denize girmek için hava koşulları uygun. Rüzgar çok sert değil. Ancak Perşembe ve Cuma günü kuvvetlenecek ve daha da serinleşecek. O nedenle İzmir-Bodrum hattında dalgalı bir deniz olacak. İstanbul ve Batı Karadeniz kıyılarında da Poyraz bugün kuvvetli estiğinden başta Kilyos olmak üzere denize girmek tehlike yaratıyor. Her
1: mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 8.
4: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Ben Zeynep Güralp. Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt kurul oluşturuldu. Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerinde çalışması bekleniyor. Aziz İhsan Aktaş davasında dün karar açıklandı. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. 6 CHP'li belediye başkanına da hapis cezası verildi. Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişme var. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bir kişi yakalanırken bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Amerikan yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırım kararları açıklandı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Bessent, Amerikan yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke Amerikan yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullandı. Tahran yönetimi ise Amerikan yaptırımlarına karşılık en az 2 yıllık planlarının olduğunu duyurdu. Ekonomik can damarlarımızı kesemezler mesajı verildi. Amerika Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Kararla birlikte 1979'dan bu yana süren Suriye'ye yönelik ekonomik kısıtlamaların önemli bölümü de sona ermiş oldu. Washington ayrıca Heyet Tahrir Şam olarak bilinen grubun küresel terör örgütü statüsünü de kaldırdı. Altın aylar süren zayıf seyrin ardından Ağustos'ta hareketlendi. Gram altın geçen hafta %5, ay genelinde de %16 yükseldi. 6180 liradan başladığı ayda 7200 lirayı aştı. 1000 lira değerlenmiş oldu. Üniversite adayları için artık son aşama. Yükseköğretim programlarına yerleşmeye hak kazanan 730.854 aday için kayıt süreci başladı. Kayıt için gerekli belgeler üniversitelerin sitelerinde yer alıyor ve devlet üzerinden de online kayıt yapılabiliyor. Rennes Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar gruptan çıkmayı garantiledi. Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele çarşamba günü saat 19'da başlayacak.
3: NTV Radyo.
7: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
8: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Ekopolitik gündemin o yoğun temposunda içeride ve dışarıda bir takım yeni gelişmeler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Anlaşılıyor ki Ağustos ayının o görece dingin ve sakin temposundan oldukça uzak kalmış, hatta onu kaybetmiş durumdayız. Acaba yeniden bulabilecek miyiz önümüzdeki dönemlerde? Orası da meçhul. Çünkü biraz sonra ifade edeceğimiz veya işaret edeceğimiz özellikle küresel eksenli gelişmeler böyle birkaç günde sona erecek ya da etkileri itibariyle birkaç çeyrek içerisinde sönümlenebilecek açılımlara işaret etmiyor. Tam tersine belki de yeni bazı gelişme ve dinamikleri tetikleyen bir rol oynuyor. Önce içeriden başlayalım. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önemli bir bilgiyi paylaştı, veriyi paylaştı. Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü sektörel enflasyon beklentileri başlığı altında ay bazında belirli ekonomik aktörlerin yani ekonomi içerisinde yer alan unsurların enflasyonla ilgili beklentilerini ortaya koyuyor. Bu önemli bir çalışma çünkü hem ekonominin farklı aktörlerini, farklı kesimlerin enflasyona nasıl yaklaştıklarını, enflasyondaki gidişatı nasıl okuduklarını güncel bir şekilde izleme imkanını veriyor. Hem de bu çerçevede acaba bundan sonraki politikalarla ilgili, duruşlarla ilgili bir okuma yapılabilir mi? O konuda da önemli bilgi sağlıyor, veri sağlıyor. Öyle ya, enflasyon kendi başına ortaya çıkmıyor. Enflasyonla beklenti yönetimi arasında önemli bir bağlantı var. Kısacası herkes enflasyon çıkacak derken, herkesin böyle bir beklenti içindeyken hayır enflasyon düşecek demek pek de gerçekçi olmuyor. Evet, şimdi uzun sözün kısası bu sözü ne ettiğimiz sektörel enflasyon beklentilerinin Ağustos 2026 sonuçlarını paylaşalım. Üç kesimden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi piyasa katılımcıları. İşte bunlar hayatlarını böyle piyasada işlem yapmaktan, konuşmaktan kazanan çoğu da bizim talebelerimiz veya talebelerimizin talebeleri. Piyasa katılımcıları genelde Merkez Bankası enflasyonla ilgili ne hedef gösteriyorsa onun civarından uzakta kalamıyorlar. Dünkü neticelerde 0,26 puan azalarak sene sonu enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları nezdinde 23,69 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Reel sektör yani esnafından holdingine kadar gerçekten fiyatları belirleyenler, gerçek hayatın içindekiler, bizim gibi konuşan değil yapanlar, reel sektör 0,30 puan bir artışla sene sonu enflasyonunun %32,80 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Enflasyonun genellikle ödeyen tarafında yükümlülüğünü, sorumluluğunu, ağırlığını üstlenen tarafında olan hane halkı, vatandaş ise 0,64 puanlık bir artışla sene sonunda %45,58'lik bir enflasyon bekliyor. Burada enteresan nokta şu, vatandaşın enflasyon beklentileri içerisinde gene ağırlıkla gıda, yakıt ve enerji ve sonra kira en ağırlıklı veya enflasyona en çok katkı yapması beklenilen kulvarlar olmayı sürdürüyor. Katılık, yapışkanlık enflasyonun adeta ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bir de tabii yaygınlık, yani hemen hemen bütün sektörlere, kulvarlara, zaman ve zemine yayılmış bir enflasyon gerçeğinden bahsediyoruz. Ve enteresan bir son notla tamamlayalım. Bu aylara göre tabii farklı manşetler ortaya çıkabiliyor ama adeta sihirli ve oturmuş bir formül var. Piyasa katılımcılarının ne beklentileri ne düzeydeyse hane halkının bunun yaklaşık iki katı. Piyasa katılımcılarıyla ekonomik aktörler arasında da %50 bir fark görülüyor. Ve laf aramızda genellikle enflasyon manşetleri sene sonunda reel sektör beklentilerine yakın gerçekleşiyor. Peki dünyada neler oluyor? Şimdi biliyorsunuz hani bir savaş gerçeği var. 60 günlük mütabakat süreci bir daha tekrar raftan indirilmemek üzere kadük kaldı. Şimdi ne olacak? Şimdi el arttırma durumu. Yeni bir ekonomik savaşın açıklandığı belirliyor Trump tarafından. Biz de buna değinmiştik. Yavaş yavaş sonuçlar belli oluyor. Dünkü birlikteliğimizde de açıklamalar bekleniyordu. Bu sefer Steve Bessent, Hazine Bakanı, tırnak içinde kötü adam rolünü, kötü polis rolünü oynuyor. Ve kendisi hakikaten bu yeni girişimi İkinci Dünya Savaşı'nın müttefikler tarafından kazanılmasında başlangıç noktası olan D-Day, Normandiya çıkartmasına benzetiyor. bir liste yayınlandı. 60 şirkete yaptırım uygulanıyor. İşin enteresan tarafı tabii ikincil önlemler ve İran'la ticari ilişkide bulunan, havalimanlarını açan, turist kabul eden, şudur budur, o kadar geniş tutuyorlar ki çerçeveyi, herkes ve her kesimi, her ülkeyi çember içerisine aldığını ifade ediyor. Özellikle dijital varlıklar, teknoloji, altın ticareti, havacılık, hava taşımacılığı ve turizm ve gemi taşımacılığı konularına işaret ediliyor ama sonuç ne olacak belli değil. Pandora'nın kutusu açıldı. Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz aldığı TIO veya telkinle bu açıklamadan önce Başkan Trump bu ezici ekonomik savaş açıklamasını yapmadan bir gün önce İran'la hiçbir işimiz kalmadı, ticari ilişkilerimizi bitirdik demişti. Şimdi tabii mesela bir numaralı ticaret partneri Çin için bu kadar kolay değil. Türkiye için sıkıntılı bir dönem başlıyor. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade de biz tedbirlerimizi aldık diyor ama İran'da sıkışık durumda. Enflasyon savaş öncesinde %68'di, şimdi %90'ların üzerine tırmandığı ifade ediliyor. Nihayet son olarak Kanada ile Amerika arasında ticaret savaşlarının yeni bir perdesi açıldı. 21 Ağustos tarihi itibariyle Kanada Başbakanı Carney, ki İngiltere Merkez Bankası'nın eski başkanıdır, kendisi biz artık Amerika ile müzakere yapmayacağız. Dazıra dazır. Biz de %50 gümrük vergisi uygulayacağız dedi. Kanada genel kamuoyu desteği Carney'nin yanında ama ne olur bilinmez. Çünkü Kanada ticaretinin %95'i Amerika Birleşik Devletleri ile. Evet, ticaret savaşları, ekonomik savaşlar ve diğerleri. Şu savaş meselesinden dün de söylediğimiz gibi bir türlü kurtulamıyoruz. Bakalım savaşsız bir dünyada yaşayabilecek bir ortamı bulabilecek miyiz? Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
6: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.501 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.11, Euro 56.12'den işlem görüyor. Altının onzu 4.625 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 7.171, çeyrek altın 12.161 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 90 dolar.

0: NTV Radyo.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği Aziz İhsan Aktaş davasında dün karar açıklandı. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. 6 CHP'li belediye başkanına da hapis cezası verildi.
2: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti. Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
3: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
2: Beşiktaş Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde dün başkentte kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 alt kurul da oluşturuldu.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt kurul oluşturuldu. Kurul, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa kapsamında oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Mimiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
5: Gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır.
4: Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. Açıklamada devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadesine yer verildi.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisi iki aracın daha amacı dışında kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanmıştı. Muğla'da gözaltına alınan Kuriş'in içinde bulunduğu aracın eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Savcılık tarafından yapılan incelemede Şahin adına tahsisi iki aracın daha amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında iki kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bir kişi yakalanırken bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan da Silva görüşmesinde Türkiye-Brezilya ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, yatırım, ticaret, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmenin iki ülkeye yarar sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya'nın bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkı sağladığını da söyledi. Cumhurbaşkanının Litvanya Başbakanı ile görüşmesinin ise gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterdiklerini belirtti. Dış gündemin ilk sırasında Amerikan yönetiminin İran'a yönelik açıkladığı yeni yaptırım kararları var. Amerikalı Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Bessent, Amerikan yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke Amerikan yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullandı.
0: İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir.
6: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Bessent, yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Bessent, İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
1: Peki Tahran yönetiminden ne yanıt geldi? Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan dinleyelim.
7: Bir süredir Tahran yönetimi aslında uyarıyordu ekonomik savaş konusunda. Bunun başarısız bir yöntem olduğu, tekrar denenmemesi noktasında yetkililerden uyarılar geliyordu. Ancak ABD resmi olarak bu ekonomik savaşı başlatmış oldu. Tahran yönetiminden de tepkiler geliyor. İran Ekonomi Bakanı yaptırımlar ilan edildikten hemen sonra devlet televizyonuna çıktı ve burada yaptığı ilk değerlendirmede başarılı olamayacaklar ifadesini kullanıyor. Bugünleri uzun zamandır bekliyorduk diyor ve hükümetin 2 yıllık bir plan içerisinde olduğunu, 2 yıllık bir plan hazırladığını ve bu yaptırımların geleceğini bildiklerini söyledi. Yine İran'ın yıllarca yaptırıma maruz kalmış bir ülke olduğunu söyledi ve bunu atlatacağız ifadesini kullanarak tek kutuplu dünya sona erdi ve onlar bunu bir kez daha deneyimleyecekler vurgusunda yapıyor. Bir diğer umudu ise Rusya ve Çin, özellikle de Pekin yönetiminin bu yaptırımlara katılmayacağı ve İran'la ekonomik etkileşimini, ilişkisini devam ettireceğine bir güveni var Tahran yönetiminin. İranlı yetkililerden bölge ülkelerine de bu minvalde uyarılar geliyor. geriyordu ve ABD yaptırımlarına ve bu ekonomik savaşa katılmamaları noktasında Tahran yönetiminden uyarılar geliyordu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü. Çünkü ABD yönetiminden resmi olarak bir mesajı Tahran'a iletmek üzere Tahran'a gelmişti ve burada Pezeşkian'la görüştü. Pezeşkian yaptığı açıklamada ABD İran'la ilişkilerinde kullandığı bu üslubu ve davranışı değiştirmelidir ifadesini kullandı ve söz konusu güç kullanımının ve tehdit dilinin işleyen süreci sekteye uğrattığını, bu sürece zarar verdiğini söyledi ve İran halkı her türlü baskı ve tehdidin üstesinden gelecektir ifadesini kullanıyor.
1: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Suriye için Amerika'dan beklenen kritik karar geldi. Washington, Şam yönetimini 1979'dan bulunduğu teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Kararla birlikte Suriye'ye yönelik önemli ekonomik yaptırımlar da kaldırıldı.
8: ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Kararla birlikte 1979'dan bu yana süren Suriye'ye yönelik ekonomik kısıtlamaların önemli bölümü de sona erdi. Washington ayrıca Heyet Tahrir Şam olarak bilinen grubun küresel terör örgütü statüsünü de kaldırdı. Kararın yolu ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesindeki görüşmesiyle açıldı. Trump 8 Temmuz'da Kongre'ye resmi bildirim göndererek Suriye'nin terör listesinden çıkartılacağını duyurmuştu. Kongre'deki 45 günlük inceleme sürecinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kararın resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın Şam yönetiminin uluslararası terörizmden uzaklaşma yönündeki adımlarının ardından alındığını söyledi. Suriye'nin DAEŞ, Hizbullah ve İran destekli bazı gruplarla mücadele konusunda yaptığı işbirliğine dikkat çekildi. Karar Suriye'de sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Suriye'nin listeden çıkartılmasıyla ABD Hazine Bakanlığı yatırım kolaylıklarını duyurdu. Bakan Scott Peasant, bu adamın Suriye'ye yeni yatırımları teşvik ederek ülkenin istikrarına katkı sağlayacağını söyledi. Peki bu karar Suriye için neyi değiştirecek? En önemli değişiklik ekonomi ve finans alanında yaşanacak. Teröre destek veren ülke statüsü, ABD yardımları, silah ithalatı, bazı çift kullanımlı ürünlerin alımı ve finansal işlemler için ciddi kısıtlamalar getiriyordu. Bu nedenle yabancı bankalar ve şirketler Suriye'ye yatırım yaparken büyük hukuki risklerle karşılaşıyordu. Kararla ABD'li finans kuruluşlarının Suriye bankalarıyla işlem yapmasının önü açılıyor. Yabancı yatırım ve uluslararası ticaretin kolaylaşması bekleniyor.
1: Ukrayna dün bağımsızlığının 35. yılını kutladı. Başkent Kiev'de anma törenleri düzenlendi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve birçok Avrupalı lider Kiev'deydi. Törenlerin ardından Ukrayna'ya destek için Gönüllüler Koalisyonu toplantısı da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da o törene video konferans yöntemiyle katıldı.
9: Ukraynalılar kendileriyle gurur duyuyorlar. Bağımsızlığın ne demek olduğunu gerçekten biliyorlar. Gözlerimizde hem yaş hem umut var. Acıyı içimizde hissediyoruz. Bize reva görülen bunca kötülükten daha güçlü olmayı öğreniyoruz. Ukrayna barışı gerçekten çok istiyor ama boyun eğerek değil.
6: Ukrayna bağımsızlığının 35. yılını da savaşın gölgesinde geçirdi. Anma törenlerinin merkezi başkent Kiev oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bağımsızlık gününde yayınladığı ulusa sesleniş konuşmasında birlik mesajı verdi. Rusya'nın barış istemediğini vurguladı. Buna karşın Ukrayna ordusunun güçlenerek gelişeceğini belirtti. Zelenski ve eşi Olena Zelenska Kiev'de anma duvarına çiçek bıraktı. Kiev'deki anma törenlerine İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da katıldı. Bu, Burnham'ın başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk yurtdışı ziyareti oldu. Kiev'de resmi geçit töreni düzenlendi. Ancak bu sene insansız kara ve hava araçlarının geçişi anma törenlerine damga vurdu. İngiliz Başbakan Burnham, Kiev'deki Aziz Sofya Katedrali önünde konuştu. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişini, İngiltere'nin Nazi Almanya'sına karşı verdiği mücadeleye benzetti. Rusya'nın ülkemize yönelik çirkin tehditlerine rağmen Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Moskova yönetimindense İngiltere'nin açıklamalarına tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere barış sürecini engellemek için düzenli şekilde adımlar atıyor dedi. Gönüllüler koalisyonu da Ukrayna'ya destek için Kiev'de toplandı. İngiltere Başbakanı Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Ukrayna lideri Zelenski toplantıya başkanlık yaptı. Ortak açıklamada Ukrayna hava savunmasının güçlendirilmesi öncelik olarak vurgulandı. Savaşın 5. kışına girilirken Ukrayna Enerji Destek Fonu ile Kiev'e yardım sağlanmasında mutabık kalındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Gönüllüler Koalisyonu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına desteğimizi sürdürüyoruz dedi. Yılmaz, savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.
1: İspanyol Futbol Kulübü Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği altyapı eğitim kampı Rum yönetiminin hedefinde. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden yetkililerin gelecek ay Lefkoşa'da planlanan kampın iptali için UEFA'ya başvuruda bulunduğu iddia edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de ülkesindeki uluslararası etkinliklere karşı çıkan Rum Ulusal Halk Cephesi'ne tepki gösterdi. Biz bu zihniyete dün de boyun eğmedik, bugün de eğmeyeceğiz. Kıbrıs Türk gençleri dünyanın dört bir yanındaki gençlerle buluşacak, spor yapacak, sanatını ve kültürünü paylaşacaktır dedi. Bir Sırp organizasyon şirketinin Girne Kalesi yakınında Eylül'de planladığı müzik festivali de Rum yönetiminin Sırbistan hükümetine diplomatik baskıları sonucu iptal edilmişti. NTV Radyo. Üniversite tercihlerinde bazı bölümler boş kaldı. Listenin başında fen bilgisi öğretmenliği var. Yüksek öğretim kurumları sınavına katılan yaklaşık 2,5 milyon adaydan hiçbiri bazı üniversitelerin fen bilgisi öğretmenliğini tercih etmedi. Listede boş kalan başka bölümler de var.
10: Devlet ve vakıf üniversitelerinde 39 bölümü hiçbir aday tercih etmedi. 440 kontenjan öğrencisiz kaldı. Listede fen bilgisi öğretmenliği öne çıkıyor. Çevre mühendisliği, biyoloji öğretmenliği ve felsefe grubu öğretmenliği de boş kalanlar arasında.
11: Fen bilgisi öğretmenliğinin dolmamasının en önemli nedenlerinden birisi biliyorsunuz öğretmenlik atamalarında yaşanan sıkıntılar. Fen bilgisi öğretmenliği dolmadı ama sosyal bilgiler öğretmenliği doldu. Orada da atama sıkıntısı var. Bunun en büyük nedenlerinden birisi sayısal alanda öğrencilerin çok daha fazla alternatifinin olması.
12: Orada gördüğümüz fen bilgisi öğretmenliklerinin çoğunun kontenjanı 10. Yani 10 kişilik bir programı bile hiçbir öğrenci tercih etmemiş. Artık bu programları yavaş yavaş kılavuzda görmemeye başlayabiliriz.
10: Farklı üniversitelerde bazı bölümlere ise yalnızca bir öğrenci yerleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü onlardan biri. Eğer ek tercih döneminde başvuru yapan çıkmazsa öğrenci bölüm derslerine tek başına girecek.
12: Bu öğrenciler eğitim almaya devam ediyorlar ama bir de önümüzde şu anda ek tercih dönemi var. Buralar birazcık daha değerlenebilir. Tabiri caizse ek tercihten sonra bu 1-2 kişilik programlar dolabilir ya da belki 1-2 kişiyle kalmaz da 3-5 kişilere çıkabilir.
11: Madem buraya bir ilgi azaldı, bu bölümlerin açık tutulmasının da maalesef pek bir anlamı da yok. Çoğunun ihtiyaç fazlası olduğu için kapatılması gerekiyor.
10: Uzmanlara göre seçilmeyen bölümler ek tercihlerde kontenjanlarını doldurabilir. Bu kapsamda açıkta kalmak istemeyen adaylara boş kalan bölümleri tercih etmeleri öneriliyor.
1: Karayollarında eski gişelerin yerini serbest geçiş sistemi alıyor. Bu kapsamda Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemi devreye alındı.
2: Karayollarında eski gişeler kaldırılıyor. Serbest geçiş sistemleri kuruluyor. Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda serbest geçiş sistemi dönüşümlerinin sürdüğünü söyledi. Akıncı ücret toplama istasyonunda da SGS'yi devreye aldıklarını söyleyen Uraloğlu, çalışmalar süresince otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor dedi. Uraloğlu bu yıl Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da SGS'nin hizmete alındığını belirtti. Yıl sonuna kadar Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarıyla birlikte 8 istasyonda daha dönüşümün tamamlanacağını bildirdi.
13: SGS ile gişe adaları ve bariyerleri ortadan kaldırıyoruz. Sürücülerimiz normal seyir hızlarında yollarına devam ederken geçiş ücretleri HGS hesapları üzerinden otomatik olarak tahsil ediliyor. Böylece gişe önlerinde oluşan kuyruklar sona eriyor, trafik akışı kesintisiz hale geliyor. Zamandan tasarruf eden sürücülerin şerit değiştirme zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla trafik güvenliği de artıyor.
2: Otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, bugüne kadar 35'ini serbest geçiş sistemine dönüştürdüklerini söyledi. Yıl sonu itibariyle SGS bulunan ücret toplama istasyonu sayısı ise 43'e yükselecek.
1: 2026 yılının 7 aylık bölümünde 487 binden fazla kural ihlali tespit edildi. İhlalleri fahri trafik müfettişleri tespit etti. En fazla yapılan kural ihlali ise cep telefonu kullanma.
14: Fahri Trafik Müfettişleri 2026 yılında 487 binden fazla tutanak düzenledi. En fazla kural ihlali yapılan il İstanbul olarak kayıtlara geçti. En çok yapılan ihlal ise cep telefonu kullanma. Yılın ilk 7 ayına ait veriler İçişleri Bakanlığı'ndan. Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 fahri trafik müfettişi var. Müfettişler tarafından düzenlenen trafik kuralı idari tespit tutanağı sayısı 487.270 olarak kayıtlara geçti. Bu tutanaklardan 76.371'i ise araç kullanırken cep telefonu kullananlara yönelik düzenlendi. En çok tespit edilen ikinci trafik kuralı ihlali ise kırmızı ışıkta geçme. Bu ihlale yönelik 55.407 tutanak düzenlendi. 51.107 tutanaksa trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme olarak kayıtlara geçti. Bu ihlalleri trafik işaret levhalarına uymama, zorunlu haller dışında emniyet şeridi kullanma, koruyucu ekipman kullanmama, emniyet kemeri takmama, ters yönde araç kullanma ihlalleri takip etti. Yılın ilk 7 ayında düzenlenen 487.270 tutanağın 118.243'ü İstanbul'da tutuldu. İstanbul'u 56.539 tutanakla Ankara, 41.068'de İzmir takip etti. Listenin 4. sırasında Antalya, 5. sırada ise Konya yer aldı. Tutanaklardan 272.434'ü yani yarısından fazlası bu illerde düzenlendi.
1: Yaklaşık bir ay önce İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcunun kuryesi 2 milyon lira değerinde altın ve dövizle ortadan kaybolmuştu. Hırsızlıktan bir ay sonra şüpheli kağıthanede bir evin çatısında saklanırken drone kamerayla bulundu. Şüpheli kurye düzenlenen operasyonla yakalandı.
15: Yaklaşık bir aydır aranıyordu. Ailesi hayatından endişe ediyordu. 2 milyon liralık altın ve dövizle kayıplara karışan kurye drone kamerasıyla tespit edilip yakalandı. Olay 26 Temmuz günü yaşandı. İstanbul Şişli'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışan 30 yaşındaki kişiye patronu anlaşmalı iş yerlerinde altın ve döviz alması için 2 milyon lira verdi. Motosikletiyle iş yerinden ayrılan şüpheli kuyumculara giderek altın ve dövizleri teslim aldı. O günden sonra kayıplara karışan şüpheliyi arama çalışmaları başlatıldı.
16: Oğlum ne olursun saysan, rehin alındıysan, kaçırıldıysan bir şey bul, bir şey yap.
17: Bir gün öncesinden baba dedi ne yapıp bana 2 milyon lira para bulacaksın. Oğlum hayırdır dediğimde benim baba dedi kafama silah dayandı. Ben kapıya çıktığım an beni öldürecekler, vuracaklar ben diye söyledi.
15: Ekipler önce motosikletini terk edilmiş halde buldu. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kağıthanede bir evde saklandığı tespit edildi. Şüpheliyle beraber iki kişi daha yakalandı. Tehdit ve hakaret suçlarından daha önce kaydı olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece görevi kötüye kullanmak ve hırsızlık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Kan tahlili öncesindeki iğne korkusu ve sıra bekleme dönemi tarihe karışıyor. Yapay zekalı kan alma robotu Aletta, Amerikan yönetiminden resmi kullanım onayı aldı. İnsan eli değmeden sıfır hata ve sıfır acı hedefiyle çalışan sistem tıp dünyasında yeni bir çağın kapısını aralıyor.
2: Kan verme stresi robotlar sayesinde tarihe karışabilir. Hollandalı yapay zeka şirketi Vitestro, kan alma sürecini tamamen otomatikleştiren robotik sistem için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi onay aldı. Yapay zeka, kızılötesi görüntüleme ve ultrason teknolojisini birleştiren Aletla adlı robot, hastanın kolundaki en uygun damarı sadece saniyeler içinde tespit ediyor. İnsan eli değmeden tamamen steril koşullarda gerçekleşen işlem ağrısız ve tek seferde tamamlanıyor. Klinik testlerde %95 başarı oranına ulaşan teknolojinin arkasında hassas bir mühendislik tasarımı bulunuyor. Sistem sayesinde tek bir sağlık personeli 3 farklı robotik istasyonu aynı anda yönetebilecek. Sağlık sektöründe verimliliği artırması beklenen bu robotların kısa sürede küresel çapta yaygınlaşması öngörülüyor. Şimdiye kadar 120 milyon dolardan fazla yatırım toplayan şirket, bu teknolojinin dünya genelinde giderek derinleşen sağlık personeli eksikliğine de çözüm sunacağını belirtiyor.
1: Ağustos ayının son haftası Türkiye tarihinde önemli yer tutan pek çok olayın yıl dönümü. Başta Büyük Taarruz'un gerçekleştiği 30 Ağustos Zafer Bayramı olmak üzere bu önemli olaylar için kutlamalar düzenleniyor. O etkinliklerden biri de Fatih'te tarihi Topkapı surlarının hemen yanında yapılıyor.
10: Yeniçeriler surlara çıkıyor, süvariler kılıçlarıyla hünerlerini sergiliyor. Türk tarihinde pek çok unutulmaz zaferin yaşandığı Ağustos ayı Fatih'te gösterilerle kutlanıyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun büyük taarruzu olmak üzere tarihteki zaferler hatırlanıyor, önemi genç kuşaklara anlatılıyor. Tarihi Topkapı surlarının dibinde kale içi meydanında düzenlenen etkinlikler Fatih Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşiyor. Zafer günleri adıyla yapılan kutlamalarda Çanakkale Savaşı, İstanbul'un fethi, Malazgirt Zaferi gibi olaylar da oyuncular ve dublörler tarafından koreografik bir anlatımla yeniden canlandırılıyor. Çocuklara yönelik özel etkinliklerin de yer aldığı organizasyonda akşam saatlerinde de konserler gerçekleşiyor. Fatih'te her akşam 18'de başlayıp gece yarısına dek süren Zafer Günleri kutlamaları 30 Ağustos Zafer Bayramı gecesine kadar devam edecek.
1: Ödüllü yönetmen Özcan Alper tarafından yönetilen Kazım Yarım Kalan filminin çekimleri başladı. Kazım Koyuncu'nun babasını Cem Yılmaz canlandırıyor.
18: İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden.
19: Karadeniz müziğini rock tınılarıyla harmanladı. Acıyı coşkuyla besledi. Hayranları ona şair ceketli çocuk dedi. Kazım Koyuncu 25 Haziran 2005'te hayata veda etti.
18: Ne küslük var ne pişmanlık kalbinde, yürüyorum sanki.
19: Onun hayatını anlatan filmi Artvin Hopalı hemşehrisi ve arkadaşı Özcan Alper çekiyor. Kazım Yarım Kalan filminin çekimleri başladı. 2027'de vizyona girmesi planlanan yapımda Kazım Koyuncu'yu Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. Koyuncu'ya ilk mandolinini alan, 12 Eylül döneminde cezaevinde yatan, oğlu gibi kanserden hayatını kaybeden baba Cavit Koyuncu'yuysa Cem Yılmaz oynuyor. Üzümoğlu'nun yüz anatomisinin sanatçıya benzemesi için dünyaca ünlü bir makyaj sanatçısıyla çalışılıyor. Sanatçının şarkılarının da seslendirileceği film için Üzümoğlu'nun şan dersleri aldığı da söyleniyor. İstanbul'un ardından çekimlerin bir sonraki durağı Koyuncu'nun müziğini büyük ölçüde etkileyen Doğu Karadeniz bölgesi olacak.

0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %54'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Çoban Çeşme arasında. TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. Ankara güneşli 32, Bursa açık 35 derece. İzmir'de karayel biraz sert, sıcaklık gölgede 36 derece. Antalya'da hava 2 gün daha kuru olacak, sıcaklık 38 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
5: Mobile Systems.
6: Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
9: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
8: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
10: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bir çatı bir kez yapılır, bir ömür korur. 100 yıllık

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Telefon deyince vatan.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Reklam.
7: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
8: Arvento. Mobile Systems.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
10: Merhabalar. Ağustos'un son haftasında artık kış hazırlıklarının en güzel zamanı dedik. O zaman kış hazırlıklarına başlıyoruz. Ama hazırladığımız her şeyin de atıklarının çöpe gitmemesine dikkat ediyoruz. Çünkü o çöpe gidecek olan artıklarda müthiş lezzetler gizli. Diyelim ki domates en çok kullanılanlardan biri. Domatesin salçasını yaparken evet o zaman kabuğunu soymuyoruz. İşte kıyma makinesinden geçiriliyor falan. Kabuğu da için içine karışıyor. Ama mesela kışlık hazırladığımız soslar da var. Mesela konserve menemen sosu veyahut da işte domates rendesi sosu falan hazırlıyoruz. O zaman domatesin kabukları işte pek de hoş olmuyor. O zaman ne yapalım? Zaten gündelik hayatımızda da domates çok kullanıyoruz yemeklerde. Kabuğunu soymak her zaman iyi. Peki o zaman öncelikle pratik domates kabuğunu soymaktan başlayalım. Domatesin cinsine göre durum çok değişiyor. Kimisinin kabuğu hemen zaten olgunsa şöyle bir sıyırdığınız zaman çıkar. Biraz etli kısmı gelse bile o incecik olur zaten. Onu kolaylıkla kurutabilirsiniz. Ama bazılarının kabuğu o kadar kolay çıkmıyor ya da kalın kabuklu oluyor. Aslında domatesi hemen soymanın çok kolay bir yöntemi var. Bir kaynar su hazırlayacaksınız. Domatesleri içine atacaksınız. Şöyle bir 5-10 saniye bekleyin. Hatta isterseniz içinizden 30'a kadar sayın. Yarım dakika eder. Ondan sonra hemen domatesleri çıkarın. Eğer bir de üstüne böyle çarpı şeklinde bıçakla bir çizik attıysanız işte oradan hemen soyarsınız. İncecik, sanki şeffaf zar gibi kabuklar hazır olur. Bunu pekala gazete kağıdı gibi mutfak havlularının üzerine, kağıt mutfak havlularının üzerine sererek kurutabilirsiniz. Ama tabii ki her zaman sineklere dikkat. Üstüne bir tülbent örterseniz veya ikinci bir kat mutfak havlusu koyarsanız sineklerin gelmesini engeller. Tabii aynı şekilde bir yağlı kağıt serip fırına da böyle incecik tek kat halinde o domates kabuklarını sürebilirsiniz. Özellikle fırını yakmaya bile gerek yok. Zaten en fazla 70-75 dereceden bahsediyorum. Yani kaynama noktasını 100 dereceyi aşmayacak. Ama diyelim ki mesela börek yaptınız. Böreği fırından çıkarttınız. Hemen bir kat hazırladığınız bir fırın tepsisinde domates kabuklarını da koyun. Fırının kendi sıcaklığında soğurken usul usul kurusun. Dışarı çıkınca zaten daha kolay kuruyacaktır. Şimdi burada aslında nemli kalmaması en önemlisi. Domates kabuklarını bu şekilde yaparsanız ki aynı şekilde közlenmiş biber kabuklarını da yapabilirsiniz. Bunlar aslında zaten incecik zar gibi olacak. Elinizle birazcık böyle ezerek yani onları bir un ufak hale getirerek tuzla karıştırabilirsiniz ve yemeklerinizde bunu kullanabilirsiniz. Ya da daha iyisi hani baharat çekmekte falan kullandığımız robot gibi ufak bir makinede vız diye çekersiniz. Size bir domates tozu olacak. Bunu birazcık tuzla karıştırdığınızda aslında domates kabuklu tuzunuz hazır. Böylece makarnalara, her türlü yemeğe, sabah yaptığınız sahanda yumurtaya falan

0: Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Elazığ-Malatya yolunun 38-42. Kilometrelerinde ve Afyonkarahisar-Konya yolunun 7-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
5: Ardento. Mobile Systems.
6: Reklam.

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, SigortamNet.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Böcek oteli açmayı hiç düşündünüz mü? Bahçeniz varsa ya da balkondaki bitkileriniz için tozlaştırıcılar açısından cazip hale gelecek doğa dostu bahçecilik yapabilirsiniz. Öncelikle böcekleri öldürecek kimyasal kullanmayın. Bırakın böcekler gelsin. Çünkü doğanın döngüsü gereği bitkilerinizi öldürmezler. Çünkü yaprak biti varsa mesela onu yiyecek uğur böceği, kulağa kaçan çiçek sinekleri gelir. Bu böcekler geldiğinde de zaten onları yemek için kuşlar, baştan karalar gelir. Ama mesela böcekler ısrarla aynı bitkiyi istila ediyorsa o bitkinin başka bir sorunu olabilir. Koşullarını değiştirmeyi deneyin, farkı göreceksiniz. Bitki türlerinin %90'a yakını tozlaştırmayla hayatını sürdürür. Bu işi de genellikle böcekler yapar. Biliyor musunuz, bitkiler renkli ve kokulu nektarlarını zaten böcekleri çekmek için böylece tozlaşma olsun, türü devam etsin diye geliştirir. Çünkü tozlaşma olmazsa yabani çiçekler tohum veremez. Öyle olunca da onların arasında kendiliğinden yetişecek mavi kantaron, gelincik, yüksük otu, unutma beni, papatya da yok olur gider. Ve dünya rengini kaybeder.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız

0: için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Toga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
7: Paytr. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
12: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
11: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
11: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
2: Reklam.
15: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
16: Her mevsimde, her havada,
17: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
18: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
19: Denizlerimizdeki rüzgar durumuna bakalım. Ege'de bugünlerde denize girmek için hava koşulları uygun. Rüzgar çok sert değil. Ancak Perşembe ve Cuma günü kuvvetlenecek ve daha da serinleşecek. O nedenle İzmir-Bodrum hattında dalgalı bir deniz olacak. İstanbul ve Batı Karadeniz kıyılarında da Poyraz bugün kuvvetli estiğinden başta Kilyos olmak üzere denize girmek tehlike yaratıyor.
16: Her mevsimde, her havada,
17: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
18: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 9.
20: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuris suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirkette 3 derneğe de kayyum atamasına karar verildi. Ayrıntıları alacağız Ankara'dan Mustafa Berber'den.
21: Hatırlanacağı üzere Alihan Kuris suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, soruşturma başlatılmıştı.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve bu suç örgütünün yurt dışı para aktardığı tespit edilmiş. Vergi usul kanunlarına aykırı hareketlerde bulundukları tespit edilmişti. Bu tespitlerin ardından hem ikinci dalga operasyonu gerçekleştirilmişti. Bugün itibariyle de artık üçüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik sen de dikkat çektin. Üçüncü dalga operasyonu bu ve 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yine 11 şirkete ve 3 derneğe de kayyum atanmasına karar verildi. Hatırlanacağı üzere soruşturmanın ilk dalgasında da ilk dalga operasyonlarında da yine çok sayıda şirkete kayyum atanmıştı. Ve Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş firariydi. Ardından bu firari durumunda tespit edilmesinin ardından Muğla'da gözaltına alınmıştı sıkı bir takiple birlikte. Ve o sıkı takiple de eski bakanlardan İdris Naim Şahin adına tahsisli bir aracı kullandığı tespit edilmişti. Ve o tespitin ardından dün de yine iki aracın daha, yine İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha Kuruş suç örgütü tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Bugün itibariyle 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Ve bu operasyon kapsamında o 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirkete ve 3 derneğe de kayyum atandı.
20: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği Aziz İhsan Aktaş davasında dün karar açıklandı. 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti. 6 CHP'li belediye başkanına da hapis cezası verildi.
21: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti. Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
22: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
21: Beşiktaş Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutter'e rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
20: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün üçüncü kez Ahlat'ta toplanıyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programların ardından kabine toplantısı da Ahlat'ta yapılacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Toplantıda ayrıca ekonomideki son durum ve enflasyonla mücadele gibi konuların masada olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikler kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinde dün başkentte çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 alt kurul da oluşturuldu.
23: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt kurul oluşturuldu. Kurul, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa kapsamında oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Mimiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
1: Gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır.
23: Oluşturulan alt kurulların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir kurul oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu kurulda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. Açıklamada, devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadesine yer verildi.
20: Amerikan yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Amerikalı Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Bessent, Amerikan yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı.
3: İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir.
4: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Bessent yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Bessent İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Bessent ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildi dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
20: Tahran yönetimi ise Amerikan yaptırımlarına karşılık en az 2 yıllık planlarının olduğunu duyurdu. Ekonomik can damarlarımızı kesemezler mesajı verildi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan dinleyelim.
5: Bir süredir Tahran yönetimi aslında uyarıyordu ekonomik savaş konusunda. Bunun başarısız bir yöntem olduğu, tekrar denenmemesi noktasında yetkililerden uyarılar geliyordu. Ancak ABD resmi olarak bu ekonomik savaşı başlatmış oldu. Tahran yönetiminden de tepkiler geliyor. İran Ekonomi Bakanı yaptırımlar ilan edildikten hemen sonra devlet televizyonuna çıktı ve burada yaptığı ilk değerlendirmede başarılı olamayacaklar ifadesini kullanıyor. Bugünleri uzun zamandır bekliyorduk diyor ve hükümetin 2 yıllık bir plan içerisinde olduğunu, 2 yıllık bir plan hazırladığını ve bu yaptırımların geleceğini bildiklerini söyledi. Yine İran'ın yıllarca yaptırıma maruz kalmış bir ülke olduğunu söyledi ve bunu atlatacağız ifadesini kullanarak tek kutuplu dünya sona sona erdi ve onlar bunu bir kez daha deneyimleyecekler vurgusunda yapıyor. Bir diğer umudu ise Rusya ve Çin, özellikle de Pekin yönetiminin bu yaptırımlara katılmayacağı ve İran'la ekonomik etkileşimini, ilişkisini devam ettireceğine bir güveni var Tahran yönetiminin. İranlı yetkililerden bölge ülkelerine de bu minvalde uyarılar geliyordu ve ABD yaptırımlarına ve bu ekonomik savaşa katılmamaları noktasında Tahran yönetiminden uyarılar geliyordu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü. Çünkü ABD yönetiminden resmi olarak bir mesajı Tahran'a iletmek üzere Tahran'a gelmişti ve burada Pezeşkian'la görüştü. Pezeşkian yaptığı açıklamada ABD İran'la ilişkilerinde kullandığı bu üslubu ve davranışı değiştirmelidir ifadesini kullandı ve söz konusu güç kullanımının ve tehdit dilinin işleyen süreci sekteye uğrattığını, bu sürece zarar verdiğini söyledi ve İran halkı her türlü baskı ve tehdidin üstesinden gelecektir ifadesini kullanıyor.
20: Bir taraftan da arabuluculuk görüşmeleri sürüyor. Pakistanlı üst düzey yetkililer Amerika-İran arasındaki arabuluculuk girişimleri kapsamında dün Tahran'da temaslarda bulundu. Görüşmede önemli ilerlemeler kaydedildiği ifade edildi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ve beraberindeki İçişleri Bakanı Muhsin Nekvi, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Tahran'ın baş müzakerecisi Muhammed Galibaf ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde gerilimin daha fazla tırmanmasını önleyecek adımlarla Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konuları ele alındı. Pakistan tarafı İran liderliği ile temaslarda önemli ilerlemelerin sağlandığını aktardı. Pezeşkian açıklamasında Amerika'nın İran'la ilişkilerinde üslubunu ve yaklaşımını düzeltmesi gerekiyor dedi. İran Cumhurbaşkanı baskı ve zorbalığa dayanmak İran'la Amerika arasındaki mutabakat saptının uygulanmasını yalnızca karmaşıklaştıracaktır ifadelerini kullandı. Reuters, Pakistanlı arabulucu Münir'in İran ziyareti öncesinde Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştüğünü yazmıştı. Ateşkesi tanımayan İsrail Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırdı. Hedefler arasında kısa süre önce hizmete giren bir su arıtma tesisi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu bölgeler de vardı. Saldırılarda ikisi çocuk, 5 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.
6: İsrail ordusu Gazze'de kısa süre önce hizmete alınan su arıtma tesisini vurdu. İsrail, Deir el-Belah'taki Ebu Salim Camii'ni de hedef aldı. Gazze şeridindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde yeni açılan su arıtma tesisi ağır hasar aldı. Çevredeki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar da zarar gördü. İsrail ordusu su tesisini hedef almadığını, yakındaki bir silah deposunu vurduğunu savundu. Ordu, saldırı öncesinde sivillere uyarı yapıldığını öne sürdü. Hamas ise saldırıyı Gazze halkını temel yaşam kaynaklarından mahrum bırakma girişimi olarak nitelendirdi. Gazze'nin orta kesimlerindeki Bureyt mülteci kampına saldırıda 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Bir anne ve çocuğu da enkaz altından kurtarıldı. Deir el-Belah'taki tarihi caminin bahçesindeki yapılarsa silah deposu olduğu gerekçesiyle havaya uçuruldu. Cami ağır hasar aldı. İsrail hükümeti Gazze'de uçurulan balon ve uçurtmaların sınır hattına düştüğünü belirterek saldırıları yoğunlaştıracağını açıklamıştı. Ancak ordu Filistinli çocukların uçurduğu uçurtmalarda tehlikeli maddeye rastlamamıştı.
20: İstanbul günlerdir sıcak hava ve yüksek nemle mücadele ediyor. Geceleri bile düşmeyen nem oranı uykuyu zorlaştırırken birçok İstanbullu serinlemek için sahillere yöneliyor. Raporlara göre bunaltıcı havanın sonuna geliniyor.
7: İstanbul son 10 gündür Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kent halkı yüksek sıcaklık ve boğucu nemle mücadele ediyor.
8: İstanbul'da salı günü de nem oranı yüksek. Birçok noktada 55-60 civarında, Pilos taraflarında öğle saatlerinde bile %87'lerde nem oluyor ki sabah saatlerinde %98'lere kadar çıkıyor. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak ama nemli estiği için yine biz yapış yapış olacağız ve hissedilen sıcaklık 35-36'lardan.
9: Çok nemli, çok sıcak. Evlerde duramıyoruz. İşte onun için böyle sahillere atıyoruz kendimizi.
7: Meteoroloji raporlarına göre çarşamba itibariyle sıcaklıklar ve nem kademe kademe düşecek.
8: Çarşamba günü nem biraz düşüyor. Perşembeden itibarense sıcaklıklarda belirgin düşüş olacak. Perşembe günü 29'a inecek ve cuma günü 25 dereceye kadar düşecek. Hatta cuma günü sonbaharı andıran bir hava olacak diyebilirim. Hafta sonu ise 1-2 derece tekrar sıcaklıklar yükselecek.
7: Gece saatlerinde artan nem uyumayı da çok zor hale getirdi.
10: Sivrisinek ayrı bir dert, sıcak ayrı bir dert. Ya klima ya ventilatör olmadan uyumak bence zor.
11: Uyurken hava çok bunaltıyor. Geceleri sürekli uyanıyoruz sıcaktan dolayı. Bunalıyoruz. İşte çareyi bu arada buluyoruz.
7: Birçok kişi de çözümü boğazın serin sularında buluyor.
12: Deniz çok güzel, temiz.
13: Çok sıcak oluyor. Deniz yani insanı rahatlatıyor yani.
2: NTV Radyo. Finans Bülteni.
20: Borsa İstanbul 100 endeksi günü 14.501 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.10, Euro 56.11'den işlem görüyor. Altının onzu 4.649 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 7.186, çeyrek altın 12.186 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 89 dolar.
24: Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24, 25, 26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
25: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
26: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar gruptan çıkmayı garantiledi.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 3-3 yaptı. A grubu 3. maçında Macaristan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi.
3: Güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız. Turnuva çünkü gitgide zorlaşacak. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bence sahada ilk set hariç keyifli bir oyun vardı. Umuyorum ki grupta 5'te 5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
2: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti Sultanlar 26-24'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar devamında 25-14 ile rakibini geride bıraktı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
4: 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz diyeyim.
2: Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden Sultanlar son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Millilerde Melisa Vargas 24 sayıyla yıldızlaşırken Zehra Güneş 8, Hande Baladın 7 sayıyla mücadele etti.
5: Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık. Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini, her seferinde ellerinden gelenin en iyisini vermelerini istiyorum. Umarım kendimizi geliştirebiliriz.
2: Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
1: Real Madrid kadrosuna kattığı Marco Correa için resmi tören düzenledi. 6 sezonlu kontrata imza atan İspanyol sol bek, eflatun beyazlılarda 17 numaralı formayı giyecek.
6: Real Madrid'e transfer olan Marco Correa için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. 27 yaşındaki İspanyol sol bek, kulüp başkanı Florentino Perez ile birlikte kamera karşısına çıktı ve yeni takımında terleteceği 17 numaralı formayla poz verdi.
7: Un honor poder vestir esta camiseta.
5: Real Madrid'de oynamak onur verici. Kazandıkları ve kazanacaklarıyla dünyanın en iyi kulübündeyim. Umarım ben de bu formayla birçok kupa kazanırım. Bernabeu rakip olarak gelmiştim. Ev sahibi olarak taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım her şey yolunda gider ve bizi destekleyenleri mutlu etmeyi başarırız.
6: Chelsea'den Real Madrid'e 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cucurella, eflatun beyazlılarla 6 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 163 maça çıkan Cucurella, ilk sezonunda beklentilerin altında kalsa da daha sonra teknik direktör Enzo Maresca'nın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Hücum özellikleriyle öne çıkan 28 yaşındaki sol bek, Chelsea ile 2025'te Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. İspanya milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden olan Cucurella, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon kadroda yer aldı. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Real Madrid, yaz transfer döneminde Bernardo Silva, İbrahima Konate, Denzel Dumfries, Carlos Espi ve Yan Diomande'yi kadrosuna katmıştı.
1: Trabzonspor eski bir Liverpool'lu dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fabinho Trabzonspor'dan sezonluk 4 milyon euro kazanacak. Son olarak Al-Ittihad'da forma giyen Brezilyalı ön libero, Körfez ekibinde bir lig bir de kupa şampiyonluğu yaşadı. 32 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da 6 numaralı formayı giyecek. Juventus'ta Kenan Yıldız sakatlandı. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 2 ayı bulması bekleniyor. Kenan Yıldız, Juventus'un Frosinone'yi 1-0 yendiği maçta 69 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki futbolcu maçın ardından hissettiği ağrılar nedeniyle kontrole girdi. İlk değerlendirmelerin ardından Juventus'tan henüz bir açıklama gelmedi. La Gazzetta dello Sport'a göre Kenan Yıldız'ın 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli futbolcunun ameliyat olma ihtimali de bulunuyor. Tedavisinin 2 ay sürmesi halinde Kenan Yıldız, amili takımın Uluslar Ligi'ndeki Fransa, İtalya ve Belçika maçlarını da kaçıracak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Kerem abi.
11: Hayrola çocuklar?
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
15: Turkcell'le bağlan hayata.
16: Reklam.
17: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
18: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
19: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Çarşamba yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
17: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
16: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
20: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 25 Ağustos 2026 Salı günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizimle birlikte olacak. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda askeri opsiyonun yanında ekonomik ambargonun da tarihin gördüğü en sert yaptırımlar demişti Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, uygulayacağız İran'a demişti. Dün o açıklama geldi. Açıklama nasıl bulundu? Piyasalarda karşılığı var mı? Soracağız Sertaç Ekeke'ye. Ayrıca yine yurt içine ilişkin gelişmeleri de bizim piyasalarımız açısından da değerlendireceğiz. Hem Merkez Bankası çerçevesinden hem de maliye çerçevesinden yeni haberler var. Onları da konuşacağız değerli izleyenler. Sonrasında gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi bizimle birlikte olacak ve bu kez de programımızın ikinci bölümünde de gayrimenkule, sektöre bir göz atacağız veriler doğrultusunda. Her zaman olduğu gibi haberlerimiz ve de piyasa rakamları da ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan başlıklarıyla programımızı. İlk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a yaptırımları, yeni ekonomik yaptırımları açıkladı. Nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. İran adına kara para aklamaya aracılık eden herhangi bir kuruluşun Amerikan doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu Scott Bessent yaptığı açıklamada. İran riyali bu hafta %5 değer yitirdi ve tarihinin en düşük seviyesine indi. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, temel ürünler ve ilaçların ithalatı için gerekli döviz kaynağının sağlanacağını açıkladı. Himmeti, kısa vadeli dalgalanmalar nedeniyle döviz politikasının değiştirilmemesi gerektiğini savundu. Maliye değerli izleyenler, para piyasası fonları için çalışmasını tamamladı. Bloomberg HT ajansının haberine göre yabancı ve yerli kurumsal yatırımcılara para piyasası fonlarında %10 stopaj uygulanması planlanıyor. Mevcut durumda herhangi bir vergi yok değerli izleyenler bu çerçevede. Vatandaşın 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi 0,64 puan arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sektörel enflasyon beklenti anketine göre piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi 0,26 puan azaldı ve %23,69 seviyesine indi. Buna karşın reel sektörün beklentisi 0,3 puan arttı. 32,8 seviyesine çıktı. Reel sektörle hane halkı yani vatandaşın beklentileri bir miktar yükselmiş görünüyor en son açıklanan sektörel beklenti anketinde. Ekonomi Koordinasyon Kurulu dün Beştepe'de toplandı. Gündemde orta vadeli program hazırlıkları vardı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada enflasyonla mücadeleyi sürdürecek, sosyal refahı artıracağız mesajı verildi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda. Öne çıkan satır başları, bu sabahın başlıkları böyleydi değerli izleyenler. Şimdi sırada piyasalar var. Bakalım piyasalarda dün neler oldu, bu sabaha neler kaldı, neler yansıdı. Öncelikle bizim borsamıza bakacağız. 14.501 puan kapanışını görüyoruz. 14 puanlık %0,09'luk bir gerileme, yani yatay negatif bir kapanış olduğunu söyleyebiliriz. 54 hisse senedi yükseldi, 42 hisse senedi değer yitirdi, 4 hisse senedi de günü yatay olarak kapattı. Dünkü işlemlerde işlem hacminin de 205,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirelim. Belirtelim, tüm zamanların işlem hacmi rekoru da biliyorsunuz 304 milyar lira bu yılın Mayıs ayında kırılmıştı rekor. Alt endekslere baktığımızda dün bankacılık endeksinde %2,74'lük bir yükseliş vardı. Gıda, hizmetler, holding, iletişim %1,5 aşağıda. Petrokimya ve sigortada kayıplar vardı. Sanayi endeks günü yatay pozitif kapattı. Ticaret ve ulaştırma endeksleri de yine alt endeksler olarak günü ekside kapatan sektör endeksleriydi. Para piyasalarına döndüğümüz zaman dolar Türk lirası karşısında 48 lira 9 kuruş, euro 56 lira 10 kuruş seviyesinde. Uluslararası piyasalarda dolar endeksinin bir miktar daha değer kazandığını ve 99 endeks seviyesinin üzerine attığını görüyoruz bu sabah. 99,08'lere doğru hafif bir yükseliş. Yani hafif hafif 98,6'lara 98,5'lere kadar geriledikten sonra geride bıraktığımız bir hafta içerisinde 3-4 işlem günü içerisinde kademeli bir şekilde yukarıya doğru geldi ve 99'un üzerine hemen üzerine attı. Euro dolar karşısında 1.1650'lere doğru geri çekildi ki 1.17'ye fırlamıştı biliyorsunuz. Sterlin dolar karşısında 1.3620'lere doğru hafifçe geri çekildi. Şimdi hareket daha fazla sürebilir miydi hem euroda hem de sterlinde dolar karşısında? Diğer para birimleri biraz daha fazla gerileyebilir miydi? Bu soruya bir cevap arayacaksak eğer altın fiyatlarına bakalım. Altının onsunda dünkü işlem aralığı aşağıda 4.594 dolar, yukarıda 4.600 dolar. Yani neredeyse 100 puanlık 100 dolarlık bir bant içerisinde işlemler gerçekleşti. 4.680'i gördükten sonra kapanışını 4.650 dolar seviyesinden yaptı. Şu sıralarda da altının ons seviyesine bakacak olursak eğer 4.641, yani kapanışın yaklaşık olarak hatta benim notuma göre biraz daha yukarıda, kapanışın 1 dolar altında %0,03, yani tekrar artıya doğru gidiyor. Hani doların hafif değerlenmesi, 3 gün üst üste hafif hafif yukarıya doğru atması altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi durdurmuş ya da tersine çevirmiş değil. Demek ki acaba dolar güçleniyor mu yeniden sorusunun cevabı, acaba inanmıyor mu piyasa şu anda güçlü dolar teması yerine güçsüz dolar teması mı daha ağırlıklı? Birazdan Sertaç Ekeke'ye soracağız bu sorunun cevabını, elbette altın fiyatlarına ışık tutması açısından da. Bir taraftan da altın fiyatları bu hafta Cuma günü Amerika'da yeni başkan, Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları var. Ne koyacak ortaya, ne söyleyecek bilmiyorum. Onu da Sertaç Ekeke'ye soracağız. Çünkü zaten çok fazla bir şey söylememeyi politika olarak belirlediği için hani bir şey çıkacak mı buradan, onun da cevabını aramaya çalışacağız birlikte. Ons altın söylediğimiz gibi şu anda yatay negatif 4.649, kapanışın 1 dolar altında. Brent petrolde Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıkladığı ekonomik yaptırımlar hem öncesinde hem de sonrasında petrol fiyatlarını aşağıya çekmeye devam ediyor. Az da olsa 92 dolardan 89 dolar, 89,5 dolarlara kadar hafif bir geri çekilme var petrol fiyatlarında, Brent petrolün varil fiyatında. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 7.200 liraya geldi. Çeyrek altında 11.792 lira, 11.800 liranın hemen altında işlem görüyor. Asya borsalarında bu sabah yatay negatif, yatay pozitif, karışık bir seyir var ama yatay olduğunu söyleyebiliriz büyük oranda. Japonya %0,38 artıda, Çin %0,2 artıda, Hong Kong'da 0,2 kayıp var, Güney Kore'de de yaklaşık yarım puanlık bir yükseliş var. Amerikan borsalarının da yine vadeli işlemlerde bu sabah yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Kripto para evreninde Bitcoin'de bu sabah 81 bin dolar seviyelerini gözlemledik. Bitcoin'de spot ETF'lere yeniden bir yönelim oldu. Hem Amerikan Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım planını iki katına çıkaracağını açıklaması piyasaya bir likidite verecek ve aynı zamanda piyasada bir rahatlama oluşturacak beklentisiyle risk iştahını arttırdı. Hem de Başkan Donald Trump'ın Amerika'da Beyaz Saray'da sektör, kripto para sektörü temsilcileriyle bir araya gelmesi ve orada tıkanan yasa görüşmelerinin belki bir şekilde açılabileceği, işte bu beklentiler kripto para evreninde bir yükseliş getirdi dedik ya. 81 bin doların üzerinde, 80-81 bin dolar aralığında. Ethereum 2500 doların üzerine çıktı. Ripple 1.82'ye geldi. Solana 100 doların üzerinde. Cardano'da da 0, yani 22 cent civarında bir seyir izleniyor. Risk iştahının orada da bu sabah son birkaç günde olduğu gibi, 3-4 işlem gününde, 4-5 işlem gününde olduğu gibi güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi değerli izleyenler, ilk sorumuzu soracağız, konumuza döneceğiz ama dönmeden ve de sormadan önce yaptırımlar neler, ona bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. İzleyelim. Secondary sanctions on banks and financial institutions. Well, why don't we work backwards? We issued the quarterly refunding announcement 2.5 weeks ago. We are going to continue with our regular program of auctions. Shown America's resolve to finally end. İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı.
1: ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Besant yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Besant, İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Besant, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
0: Şimdi Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizimle birlikte. Sertaç Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler Sertaç Bey. Scott Bessent açıklamayı yaptı. Piyasalarda bekleniyordu. Petrol fiyatları üzerinde hafif etkisini de gördük. Bu yaptırım paketini, ekonomik yaptırım paketini siz nasıl buldunuz? Biraz iddialı görünüyor. İran'la ticari bağlarını koparmayan ülkeler dolar bazlı finans sisteminden tamamen tecrit edilecek diyor Scott Bessent. Ve Çin dahil hiçbir ülke bu yaptırımların dışında kalmayacak diyor. Ama Çin dediğiniz zaman oyun denge biraz değişiyor. Gerçekten öyle olacak mı olmayacak mı? Önümüzdeki ay 24 Eylül'de Donald Trump'la Xi Jinping'in bir araya gelmesi bekleniyor. Hani öncesinde bilemedim. Siz nasıl buldunuz? Piyasalar nasıl baktı?
2: Madem zaten böyle bir şey yapacaklar, niye savaşıyorlar? Hani madem dolardan çıkartabiliyorlar Çin gibi mekanizmaları, o zaman hiç tartışmıyorum. Zaten bütün kavga Çin'in rezerv para birimini değiştirecek kadar güçlü olmasıyla başladı. Bir kere Besant bunu bizden çok daha iyi biliyor. Biraz hikayeyi şöyle okumak lazım. Besant'ın son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yazdığı, İşte Mira'nın 2 sene önce yazdığı raporlarda özellikle altını çizdiği, Amerika'nın kurucu babalarının dönemindeki Hamilton tarzı ekonomik model. Yani bizim Trump aslında, biz Trump'ın sanki böyle bir tek başına Amerika'yı buraya ittirdiğini düşünüyoruz ama aslında arkadaki figürlerin ne kadar ön plana çıktığını da anımsatayım. Son süreçte biz Besant'ı özellikle Japon yenine yapılan müdahaleyle ve son dönemdeki bu aktif politikalarıyla görmeye başladık. Bunu aslında dörtlü bir sac ayağı olarak düşünmek lazım. Hatta ekonomide onu 3'e indirebiliriz. Kevin Warsh son halkasıydı. Besant ve Mira'nın arkasında yeni endüstriyelleşen Amerika'yı yaratmaya çalıştıkları, daha anti-liberal politikalarla devlet mekanizmasını çalıştık, Rusya tarzı bir kapitalizme, aslında Çin'e öykünen bir modele doğru ilerlediklerini görüyoruz. O yüzden bu yaptırımlar meselesi bence Çin'le masaya oturmadan önce, çünkü Çin'in en önündeki en önemli güç şu, Amerika ne kadar domine ederse etsin piyasaları ya da işte bir halk arzı ciddi anlamda kapitalize ederse etsin, kar mekanizmasını Çin çok ciddi anlamda bozabilir. Özellikle yapay zeka gibi hala karın tartışıldığı bir sektörün içerisinde Çin hızla büyüyor. Robotik tarafında da büyüyor. İşte elektrikli otomotivler, otomotiv sektöründe yaptığını gördük. Neler, kar mekanizmasını ne kadar kendi lehine döndürdü. Yeni Çin rakamlarını da aldık. İhracat tarafında hiçbir sıkıntı yaşamıyor Çin. O yüzden Çin'in eli bu kadar güçlüyken Amerika'nın kartları yukarıdan açması, Besant'ın ve Mira'nın bu tonda konuşması bence gayet normal. Çünkü buradaki esas sıkıntı şurada başlayacak. Şu an bonodan çıkan paranın emtialara kaydığını görüyoruz. Yani dolardan kurtulabilen kendini işte dijital paralara, emtia mekanizmasına ya da alternatif ürünlere doğru atmaya başladı. Ve en önemli, en büyük tehlikelerden bir tanesi de şu: Amerika bir yandan borçlanmaya çalışıyor, devletler bir yandan borçlanmaya çalışıyor. Fakat yapay zeka şirketleri onlardan daha aç bir şekilde borçlanmaya çalışıyor. Piyasadaki likiti çok hızlı bir şekilde çekmeye çalışan bir yapay zeka habitatı ekosistemi görüyoruz. Şimdi böyle bir ortak da gelince piyasaya, otomatikman hem kar mekanizmasının tartışmalı olduğu hem de piyasadaki bütün likiti hem finansal piyasalar üzerinden hem borçlanma mekanizması üzerinden çekince Amerika yaptırımlar konusunda bence şu an çok iddialı davranıyor ama zaten bütün mekanizmanın her tarafında bir tane defekt olduğunu da unutmazsak çok elinde yapabileceği bir şey olduğu kanaatinde değilim. Sadece masaya güçlü oturmaya çalışıyor. Savaşın başından beri aynı şeyleri konuşuyorlardı ama hiç hesapladıkları gibi olmadı. Belki de şunu fark etmeleri lazım: Christopher Nolan'ın da Odyssey'de verdiği mesaj gibi deniz kavimlerinin kendileri olduğunu bir fark ederlerse belki çok daha real politikalara gidebilirler bu noktadan sonra.
0: Gayet güzel değerlendirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen buradan da ikinci soruma geçeceğim. Jackson Hole toplantısı Cuma günü ve Kevin Warsh, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamaları bekleniyor. Biraz hani her sene zaten Jackson Hole toplantıları beklenir de ne kadar etkili olur, ne açıklama gelir, ne kadar etkili olur o başka bir tartışma konusu. Kevin Warsh sizce ne diyecek? Neden soruyorum? Az önce de değerlendirdiniz. Güçlü dolar teması mı, zayıf dolar teması mı? Dolar hafif değer kazanıyor mu? Piyasa sanki uluslararası piyasa bunun kalıcı olacağını düşünmüyormuş gibi görünüyor. Altın fiyatları da sanki bunu yansıtıyor. Bilmiyorum, olası mesaj nedir? Siz ne beklersiniz? Ve diğer taraftan güçlü dolar teması devam edecek mi? Yoksa zayıf dolar temasını mı göreceğiz?
2: Bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Yani arada böyle şoklar ve geri çekilmeler olacak ama şu an Amerika'nın en önemli güçlerinden bir tanesi de hala metrik değerin dolardan olması. Ne demek istiyorum? Siz her şeye rağmen bütün yatırımlarınızı emtiaya geçirebilirsiniz ama yapay zekaya yatırım yapmak istediğiniz zaman elinizde dolar olması gerekiyor. Bir süre daha bu sistemin devamının da gerektirdiğini düşündüğüm için yapay zekanın kendi içerisindeki krizi yaşayıp o bir kriz fiyatlamasına dönüşeceğini tahmin ediyorum borsalar üzerinden. Ta ki o zamana kadar ben doların bir miktar daha pozitif tarafta kalabileceği kanaatindeyim. O yüzden geri çekilmelerde çok kalıcı bir beklenti olmaması lazım. Fakat yukarıda da DXY'in 102 hattını çok da üzerine geçebilecek de bir dominasyon ya da işte böyle bir haber akışı olmayacak. Daha dengeli, dönem dönem böyle müdahale edildi. Hatta bizim yaşı yetenlerin hatırlayacağı 2010'lu yılların başında böyle 1.75-1.85 arasında sıkıştırdığımız bir dolar TL vardı. O hatta yakın bir DXY göreceğimiz kanaatindeyim. Çünkü diğer tarafta baktığımızda Japonya'nın zaten ne kadar büyük bir problem yarattığını görüyoruz. Japon yeni üzerinde hala bu kadar baskıya rağmen faiz artmadığı için belli seviyelerin korunduğu ortada. Avrupa'da Almanya'nın çok ciddi bir silahlanma harcaması var. Büyüme rakamları buradan biraz ivmelenmeye başladı ama Avrupa'nın oyuna yapay zeka tarafında giremeyeceği ve açıkta kaldığı gözüküyor. O yüzden sistemin yeni güçlülerinden bir tanesi orası değil, merkezi kaybediyorlar. Diğer tarafta İngiltere hala özellikle Brexit sürecinden sonra ciddi sıkıntı yaşıyor. Büyüme Bakanlığı'na kadar konu geldi. Yani biz nasıl iş döndüreceğiz noktasına geldi ve bence sistemin ikinci siyah kuğusu Japonya'dan sonra İngiltere olacak. Bütün bunları göz önünde bulundurursak alternatif bir para birimi oluşacak gibi gözükmüyor. Ta ki dijital yuan, dijital euro bu sisteme geçinceye kadar iki cloud sistemli bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bir tarafında mutlaka Amerika ve müttefik sistemi olacak, bir tarafında da Çin olacak. O yüzden ilk soruya dönersem zaten bu sistemin içerisine doğru verilen bir savaş var. O yüzden Amerika'nın bu yaptırımlarda böyle çok daha sınırlı kalacağı, dönem dönem bu vitesi arttıracağını düşünüyorum. Ama totale geldiğimizde dolar ancak dijital para sistemine geçince tahtından inecek gibi gözüküyor. Eski güven var mı? Hayır, yok. Ama işte eskiden nasıl petrodolar diye bir sistemden söz ediyorduk. Şimdi de teknodolar sistemi var. Yapay zeka yatırımları dolara bağlı kaldığı süre boyunca dolar tarafında çok majör, çok trajik fiyat hareketleri beklememek lazım.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse hakikaten belki bu bugünün konusu değil, tartışıyoruz ama kolay kolay da o değişimin olacağı, benim kişisel kanaatim, kolay kolay olacağına, illaki olacaksa bile belli bir ciddi bir zaman alacağını tahmin ediyorum. Peki Sertaç Bey, çok teşekkürler. Yine keyifle dinledik. Bir de yurt içine dönelim. Bloomberg ET'nin bu sabah ajansın, Bloomberg ajansının bir haberi vardı. Orada diyor ki maliye para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmayı tamamladı. Buna göre yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj konması planlanıyor. Hani yatırımcıyı etkileyecek bir şey midir bu? Nasıl bakalım bu habere? İddia elbette belirtiliyor diye altını çizelim.
2: Şimdi çok önemli bir noktadan geldi aslında. Bizim tarafta bir sıkıntı yok. Kurumsal yatırımcı bunu mahsuplaştırabilecek. Kurumsalda da böyle bir feragat vardı. Hani oradan vergi alınmıyordu. Fakat şimdi de mahsuplaştırılabilecek şekilde işin içerisine koyuluyor. Zaten bireysel yatırımcı tarafında stopaj uzun bir zamandır var. Yani asimetrik bir rekabet vardı orada. Daha doğrusu bir avantaj. Yabancı üzerinde bir baskı yaratacağı gözüküyor. Burada Merkez Bankası'nın özellikle bütün son dönemde attığı adımlar ve devlet ekonomi mekanizmasının devlet tarafından attığı adımları göz önünde bulundurursak dolarize olma tehlikesini de düşünmedikleri için ya da bunu kompanse edebilecek kadar rezervin güçlendiği bir noktaya geldiğimiz için hem faizde bir normalleşme hareketi hem fonlar tarafında yabancının artık orta uzun vadede burada kalması gerektiğine dair bir mesaj içeriyor aslında bu. Stopajla birlikte aslında yabancı tarafındaki getiri eğrisi çok ciddi anlamda değişmiyor. Yani yabancının buradan paldır küldür çıkacağı bir eğilim yok. Fakat hem bütçedeki açığın dengelenmesi ve en azından fırsat eşitliği açısından bence önemli bir adım. İki, yabancıya verilen mesajla konuşu, ertesi gün Türkiye'de herhangi bir sıkıntıda çıkmaktansa orta uzun vadede bir kompozisyonla ülkenin içerisindeki hem faiz avantajından, swap kanalından hem de borsadaki fiyat mekanizmasından yararlanmanı tercih ederim mesajını veriyoruz. Yavaş yavaş çünkü ana konuşu olacak. Ben bütün dünya piyasalarında bir ölüm iyiliği diyeyim, kötü bir tabir olacak ama son bir büyük rally hareketi geleceği kanaatindeyim. Bu iyimser atmosfer içerisinde bizim borsanın da ve genel olarak para girişlerinin de artacağı bir süreçten söz edebilirim. Bunun öncesinde yapılması çok değerli. Çünkü bizdeki para biraz sıcak değil de kaynar noktaya gelmişti. Çok hızlı hareket ediyordu. Bir miktar orta uzun vadede kompozisyona çevirmek için atılan bir adım. Bu normalleşme çabası içerisinde bile anlaşılabilir. Çünkü bizim aşırı bir oynaklığımız vardı bu noktada. O aşırılığı bir miktar törpüleyecektir buradaki hareket.
0: Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaş Ekeke, çok teşekkürler bu sabah. Bizimle birlikte oldunuz, keyifle dinledik her zaman olduğu gibi. Görüşlerinizi paylaştınız, mutlu günler diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi Sertaş Bey'in ardından ikinci konuğumuza döneceğiz. Neydi ikinci konumuz? Gayrimenkul. Konut piyasasında yüksek faizin etkisi malumunuz hissediliyor. Bir süredir piyasa geçen yıla göre durgun. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hane halkı beklenti anketine de bu durumun yansıdığını gördük. Yatırım için gayrimenkulü tercih edenlerin oranı Ağustos ayında Temmuz ayına oranla 1 puan azaldı. Daha detaylı konuşacağız. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi bizimle birlikte. Olcay Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Olcay Bey, hemen soralım. Şu an konut, arsa talebi zayıf mı? Veriler ne söylüyor? Böyle başlayalım.
3: Evet, aslında baktığımız zaman geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre %3 civarında bir düşüş var toplam satışta, ama benim baktığım noktadan bu çok zayıf diyemeyiz. Çünkü şu anda minimum, yani en düşük konut kredisi tutarının 2.80'lerde olduğunu düşünürsek, bu faizlerde, bu konut kredisi faizlerinde altındaki o inişli çıkışlı düşüş, yükseliş ve şu an 7 bin lirayı aşmış durumda, altın tekrar toparlanma evresinde. Az önce konuğun konuştukları, özellikle para piyasasındaki sert rekabet karşısında ve de konuta ulaşımın finansman tarafında bu kadar baskılandığı bir ortamda bence rakamlar hala çok iyi. Buna tabii iyimser olduğumu düşünenler olabilir ama gerçekten böyle, çünkü konuta erişim zor. Müteahhitin konut yapma tarafında ciddi sıkıntısı var ki belki onları da konuşacağız. İnşaat yapımına çok hevesli değil insanlar. Bu ortamda, bu kadar faizin yüksek olduğu bir ortamda ilk 6 ayda %3 düşüş varsa bence konut hala daha arsa tarafı da konut tarafı da yeterince ilgi görüyor demektir.
0: Peki, tam sizin az önce belki birazdan konuşacağız dediğiniz noktadan devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ikinci çeyrekte yapı ruhsatı verilen bina sayısı %2, daire sayısı da %9,5 azaldı. Yani özetle şu

0: bir konut yapımı için. Bir bu kadar da arsa maliyeti var. İstanbul için konuşursak 60 bin liraları geliyor metrekare maliyeti. Bunu müteahhit 60 bin lirayı harcayacak ve toplamda 36 ay sonra geri almaya çalışacak. Bu paranın bir bedeli de var. Yani bir finansman maliyeti var. Bugün 100 metrekare dairenin ortalaması bu 36 aylık süreçte müteahhite bile 10 milyon 10,5 milyona mal oluyor. Yani burada müteahhitin 11-12 milyonun altında bu 100 metrekareyi satmaması gerekiyor kar edebilmesi için. Dolayısıyla bu finansman tarafıyla baktığınız zaman çok cazip de gelmiyor şu anda. Çünkü bunu karşılayacak, yani bu paraya harcadığınız zaman bu müteahhitin bu daireyi hemen satabilme olasılığı da şu faiz ortamında özellikle çok zor. Burada güçlü olanlar, kendi finansman bacağını sağlayanlar, yani belki yaparken bunu taksitlendirip satanlar bu ara birazcık daha bu işleri kıvırabiliyorlar diyelim. Ama bunun dışında daha küçük çaplı iş yapan müteahhitler bu konuda oldukça zorlanıyor ve bu yüzden de çoğusu zaten kentsel dönüşüm yapmayı tercih ediyorlar şu anda. Dolayısıyla vatandaş tarafından baktığınız zaman da ben bir konutu aldığım zaman bu rakamlara, bunu kiraya vereceğim zaman evet kiralar yüksek ama bu kiranın en azından bu krediyi ödeyebilmesi lazım. Yatırımcı gözüyle baktığımız zaman, eğer oturum değil de yatırımcı gözüyle baktığımız zaman bakıyorsunuz faizlere, faiz bu kadar yüksekken garanti sıcak her ay gelecek bir para tercih ediliyor şu anda. Konutu şu anda oturmak isteyen evet çok tercih ediyor. Ulaşabiliyorsa mutlaka ufak tefek de olsa bir kredi desteğiyle alıyor ama yatırımcı tarafında evet yatırımcı tarafında özellikle menkul kıymetlerin şu durumunda çok fazla konuta hevesli değil diye söyleyebiliriz.
1: Çok güzel ifade ettiniz aslında. Gayrimenkul sektörü de faizlerde indirimi en çok bekleyen sektörlerden bir tanesi, hatta başında geliyor diyebiliriz özetle. Peki konutta fiyat artışları enflasyonun altında seyrediyor. Fiyat artışı böyle kalmaya devam edecek mi? Az önce anlattığınız üretimdeki düşüş fiyat üzerinde bir baskı oluşturacak mı ya da oluşturdu mu?
0: Aslında bu ikisini birbirinden biraz ayırmak gerekiyor. Çünkü baktığınız zaman konutun fiyatlamasında özellikle 2019 ile 2022 arasında çok ciddi yükseliş oldu. Yani bunu böyle bir 5 senelik periyotlar halinde değerlendirecek olursak. Çünkü biz borsada bir kağıt aldığımız zaman birkaç gün sonra bozdurabiliyoruz. Altın alıp öğleden sonra bunu satabiliyoruz. Döviz alıp yine bunu günlük olarak hareket ettirebiliyoruz. Ama gayrimenkul bu kadar hızlı hareket eden bir sektör değil ki. Bir dönemler o da bu hale gelmişti. Özellikle konutun yabancıya satıldığı ve vatandaşlığın böyle 250 bin dolarlara yapıldığı dönem. Biz orada bir 400 bin dolara çıkarma hamlesiyle aslında konut fiyatının üzerine kendi elimizle böyle bir köpük oluşturduk. Şimdi bence o köpük biraz eriyor. Bir de şöyle bir şey düşünmek lazım. Biz buradaki istatistikleri toplarken İstanbul'un istatistiğiyle Bayburt'un, işte ne bileyim Antep'in istatistiğiyle Samsun'un istatistiğini hepsini harmanlayarak topluyoruz. Yani doğru fiyatlama ve konutun nerede olduğu, nerede bu konut ihtiyacının olduğu önemli bir unsur. Dolayısıyla buradaki aslında o düşüş her yerde yansımadı. Bu bir ortalama düşüş. Bugün hala gözde olan yerlerde enflasyonun çok üzerinde artışlar var. Özellikle kira tarafı bunu çok ciddi şekilde hissettiriyor. Özellikle de yine İstanbul'da çok ciddi şekilde hissediliyor. Ama konut satışına baktığınız zaman burada faizler aslında bir taraftan konut alımını güçleştirirken de bir taraftan fiyatı da baskılıyor. Yani bugün fiyatların burada kalma sebebi de birazcık faizin yüksekliği. Yani oradaki faiz düşüşünden sonra fiyatlar burada kalacak diye düşünmüyorum ben. Birazcık da olsa artacaktır. Özellikle enflasyon tarafında reel enflasyonun üstüne çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, kıymetli bilgiler verdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler diliyorum.
0: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, bir araya gideceğiz ama gitmeden bir haberimiz var, onu da paylaşalım sizlerle. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Al Sayed ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Bolat, hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara yükseltmek dedi.
2: Son 21 yılda 53 kat artışla toplam yıllık dış ticaretimiz 1.3 milyar dolara kadar yükseldi geçen yıl itibariyle. Hatta 2022'de yapılan Dünya Kupası Katar'da 2.5 milyar dolara kadar yükselmişti inşaat işleri dolayısıyla. Bu ticaretimizi inşallah Her iki liderin

0: öngördüğü 5 milyar dolar hedefini yükseltmekte kararlıyız. Katar müteahhitlik hizmetleri alanında da yaklaşık 206 projede Türk müteahhitleri 21 milyar dolarlık iş yaptılar Katar topraklarında. Her tarafta Türk müteahhitlerinin, Türk eserlerinin izlerini görebiliriz. Katarlı Türkiye'de yaklaşık 250 firma 7.8 milyar dolarlık yatırım hacmine sahipler.
1: Şimdi bir araya gitme zamanı, sonra da borsada BIST 100 endeksi açılışıyla birlikte tekrar karşınızda olacağız.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam.

Tekrar birlikteyiz. Biz aradayken borsada BIST 100 endeksi yeni güne başladı. %0,30 geri çekilerek 14.458 puan seviyesinden güne başladık değerli izleyenler borsada. Böylelikle geri sayımın da sonuna gelmiş olduk. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.

0: NTV Radyo.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. Ankara güneşli 32, Bursa açık 35 derece. İzmir'de karayel biraz sert, sıcaklık gölgede 36 derece. Antalya'da hava 2 gün daha kuru olacak, sıcaklık 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Sabah saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde gelin günü bir toparlayalım. Bu saatin öne çıkanları neler? Kısa kısa onlara bakalım. Sonra daha fazlasını elbette geçeceğiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyonu kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Aziz İhsan Aktaş davasına ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında da karar açıklandı. Ayrıntısında neler var ilerleyen dakikalarda haber merkezinde. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda sürecin koordinasyonu ele alınırken 4 alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Ekranlarınıza getireceğiz. Ve bir diğer gündem maddemiz Amerika Birleşik Devletleri İran'a ekonomik savaş açtı. Bu hayli önemli bir gelişme elbette. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi de teröre destek veren ülkeler listesinden çıkararak Şam'la ilişkilerinde tarihi bir adım attı. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezine başladık. Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon gerçekleştirildi demiştik. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Hemen ayrıntılarına bakalım. 3. dalga operasyonda 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına da karar verildi. MASAK tarafından yapılan incelemede Alihan Kureş eşi, eşinin birinci ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına ilişkin inceleme yapılmış. 2016 yılı sonrasındaki dönemde zenginleşmek ve mal varlığı değişimleri incelemeye alınmıştı. Alihan Kureş'in annesi, babası, babaannesi ve eşinin babası adına toplamda 1818 tapu işlem kaydı olduğu tespit edilmişti. Kureş soruşturmasından geçelim Aziz İhsan Aktaş davasına. Bu davada 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar çıktı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti.
1: Yani ben bile özel poz vermeye gelmemişim ki bile.
2: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti. Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
1: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
2: Beşiktaş Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksu sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
0: Bağlantıyla devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecinde dün kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını da gerçekleştirdi. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 tane de alt komisyon oluşturuldu. Şimdi o komisyonlar hangileri? Bu sorunun ve pek çok sorunun cevabını Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Ankara'ya bir uzanalım. Ahmet, günaydın. Hangi alt kurullar kuruldu? Önce onu sorayım ben sana. Bu kurulların görevleri tam olarak ne olacak?
3: Zehra, günaydın. Beklenen toplantı dün gerçekleşti. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu yaklaşık 4 saatlik bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında. Bu toplantıdan önce yaptığımız yayınlarda alt komisyonlar kurulması yönünde bir planlama olduğunu ifade etmiştik. Bu gerçeğe dönüştü. 4 farklı alt komisyon kuruldu Zehra. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Şimdi her alt komisyonun kendine göre görevleri var. Adli ve Hukuki İşler teslim olan ya da yasadan yararlanacak kişilerin dosyalarını değerlendirecek. Tek tek bu dosyalara ilişkin değerlendirme yapılacak, sınıflandıracak. Hangi dosyanın soruşturma, kovuşturma veya infaz aşamasında olduğu değerlendirilecek bu alt komisyon tarafından. Ancak erteleme veya tahliye işlemleri bu alt komisyon tarafından yapılmayacak. Bunun altını çizelim. Söz konusu kararlar mahkemelerce verilecek. Hatırlatalım. İzleme ve tespit alt komisyonu ise tüm bu süreci değerlendirecek. Sahadaki durum ne? Terör örgütü PKK silah bıraktı mı? Silahlar toplandı mı? Bunun değerlendirmesini ve takibini gerçekleştirecek. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'nun da yine kendine has görevleri var. Bu komisyona Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı personel görevlendirecek. Terör örgütü üyelerinin rehabilitasyon süreci bu alt komisyon tarafından sürdürülecek. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu ise terör örgütü PKK ve tüm yapılarının silah bırakması ile ilgili süreci yürütecek. Silah, mühimmat, patlayıcı, tüm bunların toplanmasına ilişkin süreç yürütülecek. MİT, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinesinde bu alt komisyonun çalışmalarını sürdüreceğini hatırlatalım Zehra.
0: Peki Ahmet, şimdi alt kurullar bunları yapacaklar. Üst kurula dönelim. O mesela takvimi nasıl olacak? Bundan sonra ne yapacak üst kurul?
3: Her ay içinde periyodik toplantılar yapılmasını bekliyoruz ama bu dinamik bir süreç. Terörsüz Türkiye süreci hızlı ilerliyor. Her ay toplantı gerçekleştirilmesi yönünde bir planlama söz konusu ama daha sık da toplantı gerçekleştirilebilir. Tüm bu süreci alt komisyonların çalışmalarını üst komisyon kurul takip edecek, değerlendirecek ve bir karar alınması gerekiyorsa o karar Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu tarafından alınacak. Yine süreçte kamuoyu bilgilendirilmesi gerekiyorsa bilgilendirmeyi bu koordinasyon kurulu gerçekleştirecek. Aynı zamanda süreçte ne aşamadayız? Terör örgütü PKK silahlarını bıraktı mı? Silah bırakma ne aşamada? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor mu? Yine süreci koordinasyon kurulu gerçekleştirecek. Sürecin uygulanmasını takip edecek. Kurumlar arasında eş güdümü sağlayacak. Şayet bu süreç içinde yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç varsa bu düzenlemeye ilişkin tespitleri de bu koordinasyon kurulunun yapmasını bekliyoruz. Elbette kanunların uygulanması süreci de bu koordinasyon kurulu tarafından ilerletilecek. Şayet yine süreçte bir sorun varsa, sıkıntı varsa o soruna ilişkin ilk müdahalenin de bu koordinasyon kurulu tarafından yapılmasını bekliyoruz Zehra.
0: Ayrıntıları aldık. Ahmet Örsoğlu aktardı. Şimdi bir başka bağlantıya götürelim sizleri. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir yasa dışı bahis operasyonu başlatıldı. İşte o operasyonun ayrıntılarını da bize Sinan Kunter aktarıyor. Sinan?
4: Zehra, aslında operasyona yasa dışı bahis demek bir parça küçültmek olabilir. Çünkü soruşturmanın başlığı şöyle: terörizmin finansmanının önlenmesi ve kara para aklama suçu soruşturmayı yürüten büro. Ve bu kapsamda Dynamic Pay elektronik para ve ödeme hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında bir gözaltı kararı ve el koyma kararı verildi. 16 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunlardan 13'ü yakalandı. 2 kişinin yurt dışında olduğu, birinin de adresinde bulunamadığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında MASAK raporları ve finansal hareketler izlenerek soruşturma ilerlendi. 2024'te 25 yılları arasında yaklaşık 18 milyar TL'lik bir para transferi hacmine ulaştığı şirketin belirlendi ve bu paraların bir kısmının da aslında organize suç örgütlerinden aktarıldığı iddiaları var ve bunun üzerine de savcılık tarafından harekete geçildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı yapıldığı baskınlar ve bu baskınlarda jandarma ekipleri, az evvel belirttiğim gibi, 13 kişiyi gözaltına aldılar. Soruşturmayla ilgili aynı zamanda bazı şirketlere de el kondu. Onların başında da Dynamic Pay elektronik para ve ödeme hizmetleri AŞ geliyor. Bu şirkete ait ve şirket yetkililerine ait bazı araç ve konut gibi mal varlıklarına da el konuldu.
0: Arda, ayrıntılar bu şekildeydi. Gelişmeler tabii yoğun bir şekilde akıyor. Bir başka bağlantıyı daha gerçekleştirelim. İstanbul merkezli DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Bu operasyonun ayrıntılarını da bize Deniz Tüysüz aktarıyor. Deniz?
5: Zehra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir bilgilendirme yapıldı bu operasyona ilişkin. Başsavcılığının terörizm finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosunun talimatıyla yapıldı bu operasyon. DAEŞ silahlı terör örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik bir çalışma olarak belirtildi. Bu kapsamda DAEŞ silahlı terör örgütü üyelerine finansman sağlayan, örgüte para toplayan, Suriye'de Hol kampı gibi kamplardaki esir Müslümanlar için yardım toplayan şeklinde ifadede bulunan ve hakkında işlem yapılan Serdar Soylu'yla para transferi olduğu tespit edilen kişilere yönelik yapıldı bu operasyon. 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 20 adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu adreslerden 17'si İstanbul'du. 3'ü Kocaeli, Adana ve Adıyaman'daydı. Ve 14 şüpheli hali hazırda gözaltına alındı. Bir kişinin arama çalışmaları da devam ediyor. Gerçekleştirilen aramalarda, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dökümana da el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu soruşturma kapsamında yaptığı operasyonun detayları bu şekildeydi.
0: Evet, ayrıntıları Deniz Tüysüz aktardı bizlere. Şimdi dönelim bir başka gündem başlığına. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarla İran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Tahran yönetimi ise Amerikan yaptırımlarına karşılık en az 2 yıllık planlarının olduğunu duyurdu. Ekonomik can damarlarımızı kesemezler mesajı verildi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
6: Bir süredir Tahran yönetimi aslında uyarıyordu ekonomik savaş konusunda. Bunun başarısız bir yöntem olduğu, tekrar denenmemesi noktasında yetkililerden uyarılar geliyordu. Ancak ABD resmi olarak bu ekonomik savaşı başlatmış oldu. Tahran yönetiminden de tepkiler geliyor. İran Ekonomi Bakanı yaptırımlar ilan edildikten hemen sonra devlet televizyonuna çıktı ve burada yaptığı ilk değerlendirmede başarılı olamayacaklar ifadesini kullanıyor. Bugünleri uzun zamandır bekliyorduk diyor ve hükümetin 2 yıllık bir plan içerisinde olduğunu, 2 yıllık bir plan hazırladığını ve bu yaptırımların geleceğini bildiklerini söyledi. Yine İran Amerika'nın yıllarca yaptırıma maruz kalmış bir ülke olduğunu söyledi ve bunu atlatacağız ifadesini kullanarak tek kutuplu dünya sona erdi ve onlar bunu bir kez daha deneyimleyecekler vurgusunda yapıyor. Bir diğer umudu ise Rusya ve Çin, özellikle de Pekin yönetiminin bu yaptırımlara katılmayacağı ve İran'la ekonomik etkileşimini, ilişkisini devam ettireceğine bir güveni var Tahran yönetiminin. İranlı yetkililerden bölge ülkelerine de bu minvalde uyarılar geliyordu ve ABD yaptırımlarına ve bu ekonomik savaşa katılmamaları noktasında Tahran yönetiminden uyarılar geliyordu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü. Çünkü ABD yönetiminden resmi olarak bir mesajı Tahran'a iletmek üzere Tahran'a gelmişti ve burada Pezeşkian'la görüştü. Pezeşkian yaptığı açıklamada ABD İran'la ilişkilerinde kullandığı bu üslubu ve davranışı değiştirmelidir ifadesini kullandı ve söz konusu güç kullanımının ve tehdit dilinin işleyen süreci sekteye uğrattığını, bu sürece zarar verdiğini söyledi ve İran halkı her türlü baskı ve tehdidin üstesinden gelecektir ifadesini kullanıyor.
0: Washington, Şam yönetimini 1979'dan bugüne bulunduğu teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor bu adım. Kararla birlikte Suriye'ye yönelik önemli ekonomik yaptırımlar da tabii kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca Heyet Tahrir Şam'ın küresel terör örgütü statüsünü de iptal etti. Suriye hükümeti kararı tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.
7: ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Kararla birlikte 1979'dan bu yana süren Suriye'ye yönelik ekonomik kısıtlamaların önemli bölümü de sona erdi. Washington ayrıca Heyet Tahrir Şam olarak bilinen grubun küresel terör örgütü statüsünü de kaldırdı. Kararın yolu ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesindeki görüşmesiyle açıldı. Trump, 8 Temmuz'da Kongre'ye resmi bildirim göndererek Suriye'nin terör listesinden çıkartılacağını duyurmuştu. Kongre'deki 45 günlük inceleme sürecinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kararın resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın Şam yönetiminin uluslararası terörizmden uzaklaşma yönündeki adımlarının ardından alındığını söyledi. Suriye'nin DAEŞ, Hizbullah ve İran destekli bazı gruplarla mücadele konusunda yaptığı işbirliğine dikkat çekildi. Karar Suriye'de sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Suriye'nin listeden çıkartılmasıyla ABD Hazine Bakanlığı yatırım kolaylıklarını duyurdu. Bakan Scott Peasant, bu adamın Suriye'ye yeni yatırımları teşvik ederek ülkenin istikrarına katkı sağlayacağını söyledi. Peki bu karar Suriye için neyi değiştirecek? En önemli değişiklik ekonomi ve finans alanında yaşanacak. Teröre destek veren ülke statüsü, ABD yardımları, silah ithalatı, bazı çift kullanımlı ürünlerin alımı ve finansal işlemler için ciddi kısıtlamalar getiriyordu. Bu nedenle yabancı bankalar ve şirketler Suriye'ye yatırım yaparken büyük hukuki risklerle karşılaşıyordu. Kararla ABD'li finans kuruluşlarının Suriye bankalarıyla işlem yapmasının önü açılıyor. Yabancı yatırım ve uluslararası ticaretin kolaylaşması bekleniyor.
0: Bu kararın Ankara'daki yankısına da bakacağız. Bir açıklama geldi bakanlıktan. O açıklamanın ayrıntılarını da aktaralım. Yapılan açıklamada Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden birinin aşıldığı vurgulandı. Bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz ifadesi kullanıldı. Şimdi haberin temposu durmuyor. Bu başlıkları konuşacağız, parantez açacağız ama şimdi bir son dakika gelişmesi var. Ona bakalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni bir soruşturma duyurusu geldi. Ayrıntılar için sözü Mustafa Berber'e bırakalım.
8: Zehra, İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 3 farklı soruşturma düzenlendiğini duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bunun ekonomik suçlara yönelik gerçekleştirilen bir soruşturma olduğu belirtiliyor. Ekonomik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir soruşturma olduğu belirtiliyor ve 11 ilde 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 kişinin yakalandığını duyurdu Adalet Bakanı Akın Gürlek. 9 kişinin yakalanması içinse çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletimizin hakkını haksız kazanca dönüştürmeye çalışan, suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleri üzerinden ekonomik düzeni istismar etmeye yönelik her türlü suç yapılanmasıyla kararlılıkla mücadele ediyoruz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerine faaliyet yürüten şirkete yönelik bir soruşturma gerçekleştirildiğini duyurdu. Şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar yani yaklaşık 18 milyara yakın para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Ve bu kapsamda İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığını, 8 araca el konulduğunu, 33 konut ve 50 arsaya yine el konulduğunu, 126 banka ve kripto para hesabına bloke konduğunu duyurdu Adalet Bakanı Akın Gülek. Antalya'da gerçekleştirilen soruşturmada ise hedef Kemer ilçesindeki hazine taşımazlığının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde belirli kişilerin üzerine geçirildiği yönündeki iddiaydı. Kamu zararının oluştuğunu tespit edildi burada ve 5 ilde 21 ayrı adrese operasyon düzenlendiğini, 27 kişinin yakalandığını duyurdu. İncelemeye alınan 80 hazine taşınmasının güncelde ekonomik büyüklüğünün 10 milyar TL seviyesinde olduğunu belirtti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ise yine dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı ve yüksek miktarda tutarların faturalar üzerinden KDV iadeleri alınarak devletin zarara uğratıldığının tespit edildiğini duyurdu. 13 milyar 760 milyon Türk lirasını aşan para hareketliliğinin belirlendiğini ve Gaziantep merkezli 5 ilde 34 kişinin yakalanmasına yönelik 11 şirkete operasyon düzenlendiğini belirtti Adalet Bakanı. 28 kişinin yakalandığını ve 570 milyon Türk lirası değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulduğunu duyurdu yaptığı paylaşımda.
0: Mustafa Berber aktardı, ayrıntılar bu şekildeydi bu yeni operasyon duyurusuna dair. Şimdi az önceki başlıklara bir geri dönelim. Hem bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar meselesi, hem Suriye'nin terör listesinden çıkartılma meselesi çok çok önemli elbette. Küresel bağlamda bütün ülkeleri derinden etkileyecek meseleler. İTÜ öğretim üyesi ve uluslararası siyaset uzmanı Profesör Doktor Umut Uzer'le gelişmeleri değerlendireceğiz. Umut Uzer, merhaba, yayına hoş geldiniz.
9: Günaydın Zehra Hanım.
0: Önce şu yaptırım meselesiyle bir başlayalım isterim ben. 5 sektör doğrudan hedefte bakıldığında yapılan açıklamaya. Şimdi bunları sıralayacak olursak şöyle bir: dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı. Sektörlere bakıldığında bu yeni yaptırımlardaki asıl hedefi nasıl değerlendirirsiniz?
9: Ortada bir ekonomik savaş var. Ekonomik savaşta nasıl tanımlıyoruz? Karşınızdaki düşmanın veya rakibin özellikle siyasi ve askeri gücünü zayıflatmayı hedefliyorsunuz. Amerika da bunu hedefliyor. Yani bir cezalandırma politikası, askeri normal savaşın ekonomik araçlarla devamı olarak görüyoruz. Burada da tabii İran'ı cezalandırma, boyun eğdirme gibi amaçlara sahip bu politika. Ama bunun çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü tabii ki cezalandırır. Bir zaten kötü olan ekonomi İran'da daha da kötü bir hale alır. Ama bütün dünyayı da etkileyebilecek bir durum bu. Amerika'da da zaten ekonomi çok iyi gitmiyor. Ve muhtemelen Trump da kendi seçmeni tarafından cezalandıracak. En azından Trump'ın partisi, Cumhuriyetçi Parti son pahardaki seçimlerde. Dolayısıyla bu önemli sektörlerin üzerine yapılacak yaptırımlarla İran'daki cezalandırma ve daha orta vadede de rejimin değişebileceği umudu var. Ama bunlar başka meselelerde de gördüğümüz gibi gerçekten rejim değişikliği olmaz. Normal sokaktaki insan, alelade vatandaş daha fazla bunun sıkıntılarını yaşar, ekonomik sorunları yaşar. Ama kolay kolay siyaseten boyun eğdirme bu şekilde olması mümkün değil.
0: Aslında Donald Trump da birkaç ay önce yapmış olduğu açıklamada rejimin hiçbir şekilde devrilemeyeceğini, yine sokakların bunu başarabileceğini ifade etmişti yapmış olduğu açıklamalarda. Şimdi orada da yaklaşan bir seçim var. Savaş da kör düğme dönüşmüş durumda. O yüzden mi böyle bir adım atıldı?
9: Evet, savaşı bitirmeye yönelik bir adım. Ama çok başarılı olabileceği, dediğim gibi, düşünmüyorum. Yani savaşta ilk günlerde, ilk haftalarda bir başarı sağlayabilirlerdi ama İran bu konuda bir direnç gösterdi, ciddi dayanıklılık gösterdi. ve rejimin liderliği yok edilmiş olmasına rağmen kurumlar yaşamaya devam etti. Dolayısıyla yani bunun evet ciddi sorun tabii ki sonuçları olacaktır. Ekonomisi zaten kötü İran'ın ve kırılgan. Ama bunda böyle bir rejim değişikliği falan olacağını düşünmüyorum. Geçmişte işte biz aslında istemiyorduk dedi Donald Trump ama ilk söylemlerine baktığımız zaman savaş çıktığında İran'ın halkının ayaklanması ve bir devrim yaratması beklentisi olduğunu ben görüyorum. Bu olmadı çeşitli sebeplerden dolayı ve artık bundan sonra da çok zor bir durumdayız. Çünkü İran'da diyor ki sen benim tarafımda değilsen diğer devletlere o zaman Amerika'nın tarafındasın ve İran cezalandırmaya başlıyor. Amerika bu ekonomik konuya destek olmayan bu savaşa destek olmayan ekonomik savaşa destek olmayan ülkeleri cezalandıracağını söylüyor. Dolayısıyla biz de dahil Türkiye'de dahil birçok ülke iki arada kalmış durumda. Bunu atlatmak zor olacak bölge ve dünya için.
0: Sormak istiyorum ben size. Şimdi yapılan basın toplantısında bir ülke adı verilmedi ama deniyor ki işte Tahran'a yardımcı olan her kuruluş diyor, her ülke diyor dolar sisteminden çıkarılacak. Türkiye açısından bakacak olursak burada nasıl bir tehdit var? Bir tehdit var mı daha doğrusu?
9: Yani Türkiye'nin tabii çıkartılmasının söz konusu olabileceğini düşünmüyorum ama Türkiye'de bu konuda hem komşusuyla iyi ilişkilerini devam ettirmek isteyecektir. Çünkü ciddi bir ticaret var Türkiye-İran arasında. Ama öbür taraftan Amerika'nın ciddi bir baskısı söz konusu. Dolayısıyla bunu gerçekten bu politikayı devam ettirmek, bu politikayı iki ülke arasında bulunmak çok zor. Bunu yani Türkiye'nin yapacağına eminim ama nasıl yapacak bunu gerçekten devlet adamlarının koordine etmesi lazım. Siyaset ve ekonominin bu kadar iç içe olduğu bir mesele de belki pek de olmamıştır dünya tarihinde. Çok zor bunu evet atlatmak ama Türkiye'nin böyle bir cezalandırmaya maruz kalacağını düşünmüyorum. Ama bir yandan İran'la ticaret nasıl olacak? Amerika'ya nasıl kabul edeceğiz Amerika'nın taleplerini? Bunu gerçekten daha somutlaştığı zaman daha ciddi olarak analiz etme imkanımız doğacaktır.
0: Peki şimdi tabii karşılıklı restleşmeler de devam ediyor bu süreçte. Şimdi İran'da diyor ki ekonomik baskı eğer devam ederse Körfez'den ben bir damla petrol bile geçirmem, çıkartmam. Böyle bir tehdidi var. Tahran Hürmüz'de petrol akışını tamamen durdurabilir mi? Böyle bir şey yapabilir mi? Bu yani bunca aydır aslında yaşadıklarımız tabii bize bir şeyler öğretti ama bundan sonrası için ne dersiniz? Bir çifte abluka vardı. Biz buna da şahit olduk. Şimdi işler normalleşir mi acaba derken yaz bitti çünkü artık yazın sonuna geldik. Geldiğimiz aşamada yine el yükseltildi.
9: Evet bu ekranlarda sizinle de defalarca konuştuk. Savaşın kısa sürmeyeceğine dair hani bazılarının beklentisi daha kısa süreceğiydi ama ben pek öyle düşünmüyordum maalesef ve gerçekten de öyle oldu. Şimdi sonbaharda gelmek üzere neredeyse 6 ay oldu savaş başlayalı. Şimdi tabii tamamen durduramasa bile büyük ölçüde durdurabildiğini gördük İran'ın. Öbür taraftan bu petrolü Asya ülkelerine satıyor başta Çin olmak üzere. Bunu da satması gerekiyor. Yani tamamen petrol akışının durması kendi lehine de değil. Daha Umman tarafından belki diğer ülkelere gidebilir. Daha kuzeyden gene Hürmüz Boğazı'ndan kendi istediği taşımacılık devam edebilir ama isterse bunu durdurabilir. Ve isterse tabii çok daha büyük işler yapabilir. Yani öbür tarafta Kızıldeniz'de Babülmendep'i ciddi hasara uğratabilir oradan geçen gemileri. Müttefiklerine tam manasıyla %100 harekete geçirmedi. Özellikle Husiler çok o Babülmendep tarafında çok ciddi zarar verebilir. Dolayısıyla askeri unsurlar da tamamen masadan kalkmadı. Zaten savaşın iki boyutu ekonomik savaş diyoruz ama bir de silahlar var, askeri güç var. Dolayısıyla iki tarafta da bu masada duruyor bu silahlar, bu enstrümanlar. Şu anda ekonomik enstrümanlar kullanılmaya başlandı. Körfez ülkeleri tabii en azından Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'ya desteğini ifade etti. Zaten İran'dan bir tehdit algılıyorlardı ve o tehdidin de gerçekleştiği ortaya çıktı. Dolayısıyla Orta Doğu'daki soğuk savaş daha da güçlendi. Yani sadece uluslararası bir mesele değil. Bölgede de farklı ittifaklar, farklı kamplaşmalar söz konusu. Tabii Türkiye'nin de dahil olduğu işte bir Mekke, değil mi? Evet, savunma paktı olursun. Evet, yani bir taraftan o var. Tabii Türkiye diplomasiye çok önem veriyor. Pakistan bu konuda destekleri var. Katar'ın belli çabaları var. Ama diplomasi çok önemli bir araç olmakla beraber tabii askeri ve ekonomik yaptırımlar, çatışmalar, olduğunu da görüyoruz. Şimdi ekonomik olarak da herkesin zararlı çıkacağı bir durum. Yani evet, İran da zararlı çıkacaktı ama öbür tarafta ta uzaktaki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da enflasyonla ve başka sorunlarla yüz yüze gelecektir. Ve sonbaharda da zaten savaş öncesinde bile Trump'ın partisi, Cumhuriyetçi Parti'nin çok başarılı olamayacağını bekliyorduk. Şimdi çok daha başarısız olacağını bekliyoruz. Tabii iç dinamikler de girecektir tabii ki Amerikan iç seçimlerinde. İç faktörler de devreye girecektir ama orada da bu savaşın sonuçlarını olumsuz olarak göreceğiz. Ve Cumhuriyetçi Parti açısından olumsuz olacağını ben bekliyorum. Tabii ki tahmin her zaman zor ama kötüye giden bir ekonomi Amerikan vatandaşları tarafından da hoş karşılanmayacaktır. Ve zaten bu savaşın mantığını da anlamış değiller. Baştan beri de toplumun çoğu Amerika'da bu savaşı desteklemiyor. O anlamda da Trump'ın işi oldukça zor.
0: Şimdi İranlılara bakıyoruz mesela, biz yaptırmada hazırız açıklamaları var. Zaten yani halk da bir yandan sokak röportajlarına baktığımızda aslında savaşa karşı rejimden rahatsız da olsalar bir birlik görüntüsü veriyorlar. O meseleyi sonra çözeriz. O başka, o bizim meselemiz deniyor. Ama biz boyunda emeğiz açıklamaları yapılıyor. Ekonomik baskılar söylendiğinde biz zaten alışığız ama ülkemizi de kimseye vermeyeceğiz şeklinde açıklamalarını duyuyoruz sokak röportajlarında. Şimdi mesela yaptırımlarla daha da ağırlaşırsa şartlar gerçekten de Trump'ın dilediği bir seyirde ilerleyebilir mi savaş? Yani yaptırıma hazırız açıklaması geliyor İran'dan ama ne kadar hazır olabilirler? Yani bizim Amerika finansal damarımızı kesemez diyor. Zaten yıllar boyu halktan esirgenen o işte maddiyat zaten bir şekilde hep savaş hazırlığıydı aslında baktığımızda. Bu restleşme nereye kadar devam eder? Nereye varır? Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İran bağlamında şöyle bir okuma yapacak olursanız.
9: Tabii benim en büyük endişem bir dünya ekonomik krizinin doğması. Zaten emareleri var. O kadar önemli bir unsur ki petrol ve tabii diğer ticaret unsurları körfezden geçen dünya ticaretinin işte %20'si, %25'i neredeyse buradan geçiyor. Tabii bir dayanıklılık var İran halkında. Tabii farklı sözleri ifade, farklı düşünceleri de ifade edemiyorlar. Onu da tabii düşünmek lazım, dikkate almak lazım. Yani sadece rejimi destekleyecek şekilde konuşabilirler şu anda. Ekonomik konuda zaten şikayetçiydiler savaş öncesinde de. Bu protestolar da olmuştur çeşitli açılarda. Dolayısıyla evet, dayanıklı bir halk, iktidar güçlü gözüküyor. Ancak tabii ne kadar daha devam edilebilir ama bu şekilde boyun eğdirebileceğini pek düşünmüyorum. Güçlü bir, çünkü askeri bir yapı var İran'ın içinde. Polis olsun, diğer rejimin unsurları, devrim muhafızları olsun. Dolayısıyla evet, yani her iki tarafta zarar görecektir. Yani savaşta onu da görüyoruz. Rusya Ukrayna savaşında da bunu görüyoruz. Yani Rusya da boyun eğdiremedi Ukrayna'yı. Hani Kiev'e girebilseydi askeri olarak, o zaman belki boyun eğdirebilirdi. O zaman da mücadele devam ederdi Ukrayna'da ama onu beceremedi. Amerika'da da burada bunu beceremedi. Yani artık milliyetçilik çağı devam ediyor bence bütün bu globalleşme olgusuna rağmen. Milliyetçilik hatta güçlendiriyor Rusya-Ukrayna savaşı. Ukrayna kimliğini güçlendirdi. Burada da işte İran toplumu işte rejimi değilse bile kendi ülkelerini savunmak adına olumsuz bir yaklaşım içinde. Tabii siyasette her şey olabilir. Toplumsal dinamikleri kontrol etmek çok zor. Hele İran gibi devrim geleneğine sahip bir ülke. Yani 1979 ama daha önce 1905'teki meşrutiyet devrimi, bizim meşrutiyetten önce gerçekleşen bir dinamik bir toplum var tabii ama bu toplumun da tabii bir ciddi bir kısmı rejimi destekliyor. Öbür kısmı desteklemese de şu anda ya bir şey yapamıyor ya da yapmamayı tercih ediyor. Çünkü dış güçlerin desteğiyle devrilecek bir rejimin de yani onun yerine gelecek bir rejimin de meşruiyet sorunu olacaktır İran açısından. Ya bu sorun da öyle kolay kolay çözülecek gibi değil maalesef tabii hepimiz açısından ama dünya ekonomisi bunu ne kadar taşıyabilir? İşte başta söylediğime gelirsek bir ekonomik, dünya ekonomik krizinden gerçekten endişe duyuyorum.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi şu terör meselesine geçmek istiyorum birazdan. O çok önemli, tarihi bir adım olarak da nitelendiriyor Şam yönetimi. O çok önemli gerçekten. Onu soracağım ama Çin faktörü bu meseleyi nasıl etkiler sizce?
9: Çin, bence Çin rejimi, Çin iktidarı bu gayet memnun bu durumdan. Yani üç kutuplu bir uluslararası sisteme sahibiz. Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. En büyük rakipleri Amerika bu konuda kan kaybediyor. Bundan muzaffer çıkması oldukça zor gözüküyor. Bu bağlamda Çin sakin bir şekilde izliyor. Zaman zaman askeri istihbarat verdiği söyleniyor. medya kuruluşlarınca. Dolayısıyla ama tabii bir yandan da kendisi petrolü buradan alıyor. Yani tamamen petrol akışının kesilmesi veya büyük ölçüde kesilmesi kendi ekonomisine de çok büyük zarar verecektir. Dolayısıyla Amerika'nın zayıflamasına hoşlanmakla beraber tabii savaşın kontrolsüz bir şekilde devam etmesinden de endişe duyuyor tabii. Dolayısıyla üç büyük süper güçten biri olan Çin, evet, uzaktan sakin bir şekilde izliyor ama tabii İran'ın tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii kendi çıkarları açısından ve Amerika'nın güç kaybetmesini umut etmesi sebebinden.
0: Şimdi şu terör listesinden çıkma meselesi hayli önemli demiştik. Orayı sormak istiyorum ben size. Şimdi 1979'dan bugüne bulunuyormuş o listede, yani Suriye terörü destek veren ülkeler listesinden çıkartıldı artık. Tabii bunu haliyle de tarihi bir adım olarak, bir dönüm noktası olarak değerlendirdiler. Bakıyoruz mesela Tahrir Şam'ın da küresel terör örgütü statüsünün iptal edildiğini görüyoruz. Ne anlama geliyor sizce?
9: Suriye'nin uluslararası sisteme entegre olma ve onu entegre etme çabası gözüküyor. Yani Cumhurbaşkanı Şara, evet, geçmişi oldukça sorunlu olmakla beraber bugünkü geldiği noktada daha ılımlı söylemlere sahip. Hem Amerika ile ilişkilerini düzeltme yönünde, ki Amerika da işte kabul etmiş durumda bunu. İsrail ile bile zaman zaman görüşmeleri olduğunu görüyoruz. Artık yeni bir Suriye kurma çabasında hem ekonomik olarak hem toplumsal bütünlüğün sağlanması açısından tabii bir takım adımlar atılmakla beraber ciddi endişeler de var ülke içinde farklı mezhepsel ve etnik gruplar tarafından. Önemli tabii, sisteme entegre etme çabasını görüyoruz Suriye'nin. Tabii Şara'yı çözümlemek zor çünkü geçmişine bakıyoruz. Bugünkü pozisyonu çok daha ılımlı gözüküyor. Dolayısıyla nasıl bir yöne evrilecek? Ama şimdilik Türkiye ile de oldukça iyi ilişkilere sahip ve hatta onun iktidara gelmesi Türkiye'nin zaferi olarak da tanımlandı Batı'da bile.
0: Türkiye'nin elinde demişti bir kere Donald Trump. O mesela orayı öyle görüyor, öyle bir okuma yapıyor.
9: Evet, Türkiye'yi çok övüyor bu bağlamda. Suriye konusunda güçlü olması hoşuna gidiyor. Evet, gerçekten Suriye'deki yeni liderliğinde tabii Türkiye ile geçmişten yakın ilişkileri de var sanırım, Dışişleri Bakanı'nın özellikle. Ama başkalarında tabii, askeri içinde de bu unsurlar var. Dolayısıyla Türkiye burada önemli. Evet, ama Suriye'nin de sisteme entegre edilmesi tabii Türkiye'nin de ciddi katkısı olacaktır. Ki savaş öncesini hatırlıyorum. Çok ciddi ticaretimiz vardı. Gidişler gelişler vardı Suriye ile Türkiye arasında. Dolayısıyla evet, yani sisteme entegre edilmesi Suriye'nin önemli olacaktır. Bunun ekonomik de kazanımları olacaktır. Tabii Türk şirketlerin oranın yapımında da çok büyük etkileri olur. Dinamik bir toplum Suriye'de. Gerçekten Türkiye'ye de çok yakın kültürel olarak, yani tarihten beri. Dolayısıyla önemli bir gelişme, dediğiniz gibi gerçekten bu o şekilde tanımlayabiliriz, o şekilde anlamlandırabiliriz diye düşünüyorum.
0: Mesela İsrail açısından bakacak olursak neler söylersin? Şimdi İsrail'in bir saldırısı oldu. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir hamle yapması, tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirilen, gerçekten de kayıt altına alınacak önemli bir gelişmeye imza atmasını nasıl görmek lazım? İsrail'e bir mesaj mı?
9: Evet, öyle diyebiliriz. Yani Amerika tarihinin en İsrail yanlısı iktidarı şu andaki iktidar. Ancak çeşitli adımlarıyla, çeşitli politikalarıyla, hem birinci Trump hem ikinci Trump, işte değil mi, Kudüs'ü başkent olarak tanıdı, evet, Golan Tepelerinin İsrail tarafından ilhakını tanıdı vesaire. Ama artık onların da artık tahammül sınırları aşıldı zannediyorum. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi Barak eleştirdi İsrail'i. Amerika için de hem solda hem sağda İsrail'in ciddi eleştirisi söz konusu. Dolayısıyla bu bağlamda İsrail'e karşı, yani İsrail'e arkasını tabii ki dönmeyecektir ABD, ancak artık barış çabalarını da bu kadar engellemesine karşı bir tepki gösterdiğini görüyoruz ve tabii hele son tabii Suriye'deki saldırısı iyice kabul edilemez tabii, hem bizim için zaten öyle ama aynı zamanda Amerika bile bu konuda artık İsrail'e bazı tepkiler veriyor. Bu İsrail içindeki seçimleri çok etkileyemez ama belki de artık Netanyahu'nun gitmesine sonucu olabilir bütün bunlar. Yani Amerika tarafından bile çok ciddi eleştirilen ve yeni bir liderin ortaya çıkması mümkün. O da işte eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot. O da öyle barış güvercini falan değil tabii ki, ama Netanyahu'nun çok ciddi, Netanyahu karşı çok ciddi bir tepkiler Amerika'da bile duyuluyor artık. Hem toplum nezdinde hem de liderlik, Amerikan liderliği tarafından. Dolayısıyla İsrail'e bir uyarı olarak da tabii ki tanımlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki Profesör Doktor Umut Uzer bizlerle beraberdi. Kendisini teşekkür edip uğurlayalım, anlatmayı sürdürelim.
9: İyi günler diliyorum.
0: Kayseri'de yolcu otobüsü yakıt tankeriyle çarpıştı ve yaşanan bu kaza sonucunda ikisi ağır, 35 kişi yaralandı. Kaza Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu bulvarından meydana geldi. Cizre'den Ankara'ya giden yolcu otobüsüyle benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan 35 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İkisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki yakıt yola döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen benzini temizlemek için çalışma başlattı. Araçlar iş makineleriyle kaldırılarak olay yerinden uzaklaştı. Afyonkarahisar'da ise kamyonunun damperini açık unutan bir sürücü yol üzerindeki yön levhalarını yıktı. Görüntüler Afyonkarahisar Antalya yolunda kaydedildi. Sandıklı ilçesi yakınlarında bir kamyonun damperi açıldı. Sürücü durumu fark etmedi ve aracıyla ilerlemeye devam etti. Bir süre gittikten sonra da yol üzerinde 6 metre yükseklikteki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabelalar yıkıldı. Şans eseri bu olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı, ancak bölgede bir süre ulaşım aksadı. Tabela parçaları temizlendikten sonra trafik akışı normale döndü. İstanbul'da serinlemek için denize giren bir turist boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Olay Bebek sahilinde meydana geldi. Arkadaşıyla sahile giden ve serinlemek için denize giren Azerbaycan vatandaşı bir kişi suda zorlanmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler turisti sudan baygın halde çıkardı. Sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi sahilde bulunan bir hemşire yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hastaneye kaldırılan turistin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kocaeli'de cansız bedenleri peş peşe sahile vuran 3 kardeşin sır ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü sürüyor. Ön otopsi raporunda 3 kardeşin de alkollü oldukları tespit edildi. Ailevi sorunlar yaşadıkları iddia edilen kardeşlerin birinin suya düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmak için denize girdiği sanılıyor. İntihar olasılığı da değerlendiriliyor. Allahu
10: Ekber. Ön otopside 3 kardeşin de alkollü olduğu belirlendi. Polis, kardeşlerden birinin denize düştüğü, diğerlerinin de onu kurtarmak için suya girdiği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturma kapsamında intihar olasılığı da değerlendiriliyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cansız bedenleri kıyıya vuran 3 kardeşin ölümü araştırılıyor. İlk incelemede 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar'ın boğularak öldüğü anlaşıldı. Üzerlerinde kıyafetleri olan kardeşlerin vücutlarında darp ya da yaralanma izi yoktu. Ön otopside alkollü oldukları belirlenen kardeşlerin güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde sahile doğru yürüdükleri görüldü. Polis bir ipucu bulabilmek için kardeşlerin evinin çevresi, güzergah üzerindeki cadde ve sokaklarla sahil hattındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kardeşlerin cep telefonları ve dijital materyalleri de inceleniyor. Soruşturma kapsamında anne ve babayla diğer kardeş BS'nin ifadesi alındı. Kardeşlerin ailevi sorunlar yaşadığı iddiası da araştırılıyor. Anne ve babaları boşanan 3 kardeş Darıca'da anneleriyle yaşıyordu. Yakın çevrelerine evden ayrılmak istediklerini söyledikleri öne sürüldü. Yaşamını yitiren Ali ve Belinay lise öğrencisiydi. Gülşah ise bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Sakar ailesinin büyük kızlarının da 10 yıl önce İzmir'de boğularak öldüğü öğrenildi.
11: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
12: Ülke genelinde yüksek sıcaklık, nem ve kuvvetli rüzgar etkili. Akdeniz ve Ege'de kuru hava ve sıcaklık nedeniyle orman yangını riski yüksek. Dikkatli olunmalı. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'da ise beklenen yerel sağanaklar ani su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
13: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
14: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
15: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
16: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
17: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
18: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
17: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
19: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
20: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
21: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
22: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
23: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
24: NTV Radyo.

0: reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Emrah Arslan'ın çocuklar için yazdığı merak dolu bir zaman yolculuğu, bilimin öyküsü Mundi Çocuk'tan yayımlandı. Kitabı Berna Dörtpınar resimlemiş. Bilimin öyküsü ilk yerleşik toplulukların gözlemlerinden Newton'ın devrim yaratan fikirlerine uzanan bir yolculuk. Arslan'ın kitabı küçük okurlara bilimin formüllerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bitmek bilmeyen bir sorgulama serüveni olduğunu gösteriyor. Bilimin öyküsü sıkıcı ansiklopedik bilgilerden ibaret olmadığı gibi bilimin eğlenceli yönlerini de ortaya koyuyor. Tarihçi Dr. Aynur Emer'in Beşiktaş'ta Saraylar ve Konaklar isimli araştırması Timaş yayınlarından çıktı. Aynur Emer kitabında kadı sicilleri, arşiv belgeleri ve görsel malzemelerden yola çıkarak Beşiktaş'ın 16. ve 17. yüzyıllardaki mimari ve toplumsal dokusunu mercek altına alıyor. Beşiktaş'ta günümüze ulaşmamış pek çok saray, konak ve yalı var. Doktor Emer bunların da izini sürüyor. Dolayısıyla Boğaz'ın bu güzel semtinin erken dönem yerleşim ve şehirleşme sürecini bütüncül bir bakışla ortaya koyuyor. Doktor Aynur Emer'in araştırmasının merkezinde Beşiktaş Sahil Sarayı yer almakta. Sahil Sarayı inşa sürecinden geçirdiği dönüşümlere kadar ayrıntılı biçimde inceleniyor. Yapının Osmanlı saray mimarisi ve Boğaziçi tarihi açısından önemi vurgulanıyor. Beşiktaş'ın bir köyden imparatorluk elitinin tercih ettiği seçkin bir yerleşime dönüşümünü anlatan eser,

0: Çünkü gitgide zorlaşacak. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bence sahada ilk set hariç keyifli bir oyun vardı. Umuyorum ki grupta 5'te 5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
1: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti Sultanlar 26-24'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar devamında 25-14'le rakibini geride bıraktı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
2: 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz diyeyim.
1: Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden Sultanlar son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Millilerde Melisa Vargas 24 sayıyla yıldızlaşırken Zehra Güneş 8, Hande Baladın 7 sayıyla mücadele etti.
3: Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık. Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini, her seferinde ellerinden gelenin en iyisini vermelerini istiyorum. Umarım kendimizi geliştirebiliriz.
1: Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
4: Real Madrid kadrosuna kattığı Marco Correa için resmi tören düzenledi. 6 sezonlu kontrata imza atan İspanyol sol bek, eflatun beyazlılarda 17 numaralı formayı giyecek.
5: Real Madrid'e transfer olan Marco Correa için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. 27 yaşındaki İspanyol sol bek, kulüp başkanı Florentino Perez ile birlikte kamera karşısına çıktı ve yeni takımında terleteceği 17 numaralı formayla poz verdi.
6: Un honor poder vestir esta camiseta.
3: Real Madrid'de oynamak onur verici. Kazandıkları ve kazanacaklarıyla dünyanın en iyi kulübündeyim. Umarım ben de bu formayla birçok kupa kazanırım. Bernabeu'ya rakip olarak gelmiştim. Ev sahibi olarak taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım her şey yolunda gider ve bizi destekleyenleri mutlu etmeyi başarırız.
5: Chelsea'den Real Madrid'e 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cucurella, eflatun beyazlılarla 6 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 163 maça çıkan Cucurella, ilk sezonunda beklentilerin altında kalsa da daha sonra teknik direktör Enzo Maresca'nın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Hücum özellikleriyle öne çıkan 28 yaşındaki sol bek, Chelsea ile 2025'te Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. İspanya milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden olan Cucurella, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon kadroda yer aldı. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Real Madrid, yaz transfer döneminde Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Denzil Dumfries, Carlos Espi ve Yan Diomande'yi kadrosuna katmıştı.
4: Trabzonspor eski bir Liverpool'lu dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fabinho Trabzonspor'dan sezonluk 4 milyon euro kazanacak. Son olarak Al Ittihad'da forma giyen Brezilyalı ön libero Körfez ekibinde bir lig bir de kupa şampiyonluğu yaşadı. 32 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da 6 numaralı formayı giyecek. Juventus'ta Kenan Yıldız sakatlandı. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 2 ayı bulması bekleniyor. Kenan Yıldız, Juventus'un Frosinone'yi 1-0 yendiği maçta 69 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki futbolcu maçın ardından hissettiği ağrılar nedeniyle kontrole girdi. İlk değerlendirmelerin ardından Juventus'tan henüz bir açıklama gelmedi. La Gazzetta dello Sport'a göre Kenan Yıldız'ın 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli futbolcunun ameliyat olma ihtimali de bulunuyor. Tedavisinin 2 ay sürmesi halinde Kenan Yıldız, amili takımın Uluslar Ligi'ndeki Fransa, İtalya ve Belçika maçlarını da kaçıracak.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Her güzele bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar. Dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zeka. Hayatımızın bir parçası olan bu araçlar bazı duygu durum bozukluklarına neden olabiliyor. Özellikle gençlerde görülen bu sorunları Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'da anlattı.
1: Gençler için ben öncelikle dijitalleşmenin, teknolojik stresin, sosyal medyanın ve

0: yapay zekanın katkıda bulunan önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Araştırmalar da açıkçası bunu destekleyen bulgular ortaya koyuyor. Neden? Çünkü artık sürekli herkes kendisini bir sosyal medya üzerinden başka insanlarla kıyaslama ile tanımlıyor. Yani hepimizin maruz kaldığı bir şey aslına bakarsanız bu. Bedenimiz, başarılarımız, kariyerimiz, ailemiz, sosyal ilişkilerimiz, yediğimiz içtiğimiz her şey artık bizim sosyal medya üzerinde dokümante ettiğimiz fotoğraflar, videolar aracılığıyla dokümante ettiğimiz ve başka insanlarınkine de tanık olduğumuz bir yerde duruyor ve dolayısıyla bu insanlardaki sahip olduklarıyla sahip olamadıkları arasındaki farkı daha fazla odaklanmalarına, bu farkı giderebilmekle ilintili kaygı hissetmelerine, gideremediklerinde hayal kırıklığı yaşamalarına, öfke duymalarına, bununla ilgili depresif olmalarına yol açıyor.
1: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. Ankara güneşli 32, Bursa açık 35 derece. İzmir'de karayel biraz sert, sıcaklık gölgede 36 derece. Antalya'da hava 2 gün daha kuru olacak, sıcaklık 38 derece. Marmara'da sıcaklık yüksek, Edirne 37, Çanakkale 35, Kocaeli 33 derece. Poyraz kuvvetli ama nemli esecek. İç Anadolu'da Eskişehir 34, Konya 33 derece. Rüzgar Sivas Niğde boyunca sert esiyor. Ege'de Manisa 37, Muğla 38, Denizli 39 derece. Bodrum'da bağın nem sabah %85'lerde seyrediyor. Perşembe günü bölgede rüzgar daha kuvvetli ve serin esecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 43, Mersin'de 41, Hatay'da 38 derece. Çarşamba nem biraz azalacak. Karadeniz'de Ordu, Tokat, Artvin arasında sağanak yağış geçişi var. Bolu 32, Samsun 29 derece. Doğu'da Erzincan, Kars kesimi de sağanak yağışlı. Erzurum 30, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da hafta genelinde sıcaklık değişmiyor. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Yoga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saat dilimindeyiz. Bir bağlantı yapacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ekonomik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 3 ayrı önemli operasyona ilişkin açıklama yaptı. Ayrıntılarını almak için hemen Mustafa Berber'e bir gidelim, sözü bırakalım. Mustafa.
1: Zehra, 3 ayrı soruşturma, 3 ayrı ilden bahsediyoruz merkez olarak. Ancak en dikkat çekeni şüphesiz ki Antalya'da gerçekleştirilen bu soruşturma. Antalya'daki soruşturmada hedef hazine arazilerini kendilerine menfaat olarak kullanan ki kamu kaynaklarında korunması gereken hazine arazilerinden bahsediyoruz. Hazineye ait taşınmazların mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde belirli kişilere gönderildiği tespit edildi. Toplam 80 hazine taşınmazının incelemeye alındığı ve bunların piyasa değerinin, güncel piyasa değerinin de 10 milyar Türk lirasına yakın olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bunu sosyal medya hesabından duyurdu. Bu soruşturma kapsamında da toplamda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltı listesinde adı geçenler arasında kimler var? Milli Emlak personeli, tapu müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları, sivil kişilerden oluşan toplamda 27 şüpheli isimden bahsediyoruz. Ve Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı. Tabii bizim edindiğimiz bilgiler var. O edindiğimiz bilgilere bakacak olursak da toplamda 80 hazine arazisinin incelemeye alındığını söylemiştik. Bunların taşınmazların satış tarihlerindeki hukuki durumları ve gerçek piyasa değerleri hazine tarafından tahsil edilen bedeller dikkate alınarak yürütülen bilirkişi incelemesinin ardından belirlenilecektir diyor. Soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin el değiştirmesinin önlenmesi amacıyla bağlantılı banka hesapları, taşınmazlar ve diğer mal varlığı değerleri yönünden de koruma ve el koyma tedbirlerinin alındığı ifade ediliyor. Yine bakacak olursak 80 ayrı hazine taşınmazından bahsediyoruz ama bunların satışlarının başka kişilerin üzerine geçirilmesinin birbiriyle bağlantılı olduğu da yine yapılan tespitler arasında Antalya'da gerçekleştirilen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği bu soruşturma kapsamında 27 şüpheli isim hakkında gözaltı kararı verildi. Masak ve tapu incelemelerinde usulsüz satış işlemlerinde rol aldığı değerlendirilen kamu görevlileriyle taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında doğrudan para transferleri ve yüksek tutarlı nakit hareketleri de tespit edilmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamındaysa yasa dışı bahis gelirlerini aklayanlara yönelik bir soruşturmaydı. Burada yine gözaltı kararı verildi ve işlem hacminin yaklaşık 18 milyar lira olduğu değerlendiriliyor. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadaysa dövizlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartıldığı ve kamunun zararı uğratıldığı belirtiliyor. 13 milyar 760 milyonu aşan bir para hareketliliği de burada tespit edilmiş durumda.
0: Evet, Mustafa Berber'den aldık ayrıntıları. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Bu arada Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anlar da ortaya çıktı. Görüntüleri de getirelim, anlatalım üzerine. 3. dalga operasyonda 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına da karar verildi. MASAK tarafından yapılan incelemede Alihan Kuriş, eşinin birinci ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına ilişkin inceleme yapılmış. 2016 yılı sonrasındaki dönemde zenginleşme ve mal varlığı değişimleri incelemeye alınmıştı. Alihan Kuriş'in annesi, babası, babaannesi ve eşinin babası adına toplamda 1818 tapu işlem kaydı olduğu tespit edilmişti. Soruşturmaya dair yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor ve bu kapsamda da Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı anın görüntüsü de ortaya çıktı. O anları da ekranlarınıza bir kez daha getiriyoruz. Kureş'in gözaltına alındığı anlara dair o görüntüler, yeni görüntüler çıkıyor ortaya demiştik. O görüntüleri de şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DAEŞ silahlı terör örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında yapıldı. Çatışma bölgelerinde öldürülen örgüt üyelerine finansman sağlayan, örgüte para toplayan ve hakkında işlem yapılan Serdar Soylu'yla para transferi olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 20 adreste eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyal ve dokümana da el konuldu. Terörist Türkiye sürecinde kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 alt komisyon da oluşturuldu. Şimdi bu bilgilerin ayrıntılarına bir bakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda 4 alt komisyon oluşturuldu. Kurul, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa kapsamında oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.
3: Gerçekleştirilen ilk kurul toplantısı kapsamında Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır.
2: Oluşturulan alt komisyonların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt komisyona Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt komisyon değil infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir komisyon oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bu komisyonda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. Açıklamada devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadesine yer verildi.
0: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer CHP'den istifa etti. Yüceer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'de mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Butlan kararının seçmen iradesine ve seçilmişlerin meşruiyetine gölge düşürdüğünü söyleyerek benim için siyaset kişilere, makamlara ya da koltuklara değil ilkelere, değerlere ve milletin iradesine bağlılıktır ifadesini kullandı. Yeni partiye geçeceği mesajını veren Yüceer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak yeni bir yola çıkıyorum dedi. Şimdi geçelim Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararlarına. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullandı.
4: İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir.
5: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Besant yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Besant, İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Besant, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildi dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
0: Pakistanlı üst düzey yetkililer Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki arabuluculuk girişimleri kapsamında dün Tahran'da temaslarda bulundu. Görüşmede önemli ilerlemeler kaydedildiği ifade edildi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve beraberindeki İçişleri Bakanı Muhsin Nekvi, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'ın baş müzakerecisi Muhammed Galibaf ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde gerilimin daha fazla tırmanmasını önleyecek adımlarla henüz Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konuları ele alındı. Pakistan tarafı İran liderliğiyle temaslarda önemli ilerlemelerin sağlandığını aktardı. Pezeşkiyan açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la ilişkilerinde üslubunu ve yaklaşımını düzeltmesi gerekiyor dedi. İran Cumhurbaşkanı baskı ve zorbalığa dayanmak, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mutabakat zaptının uygulanmasını yalnızca karmaşıklaştıracaktır ifadelerini kullandı. Reuters, Pakistanlı arabulucu Münir'in İran ziyareti öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştüğünü yazmıştı. Suriye için Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik karar, Washington, Şam yönetimini 1979'dan bu yana bulunduğu teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Kararla birlikte Suriye'ye yönelik önemli ekonomik yaptırımlar da böylelikle kaldırıldı.
6: ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Kararla birlikte 1979'dan bu yana süren Suriye'ye yönelik ekonomik kısıtlamaların önemli bölümü de sona erdi. Washington ayrıca Heyet Tahrir-i Şam olarak bilinen grubun küresel terör örgütü statüsünü de kaldırdı. Kararın yolu ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesindeki görüşmesiyle açıldı. Trump, 8 Temmuz'da Kongre'ye resmi bildirim göndererek Suriye'nin terör listesinden çıkartılacağını duyurmuştu. Kongredeki 45 günlük inceleme sürecinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kararın resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın Şam yönetiminin uluslararası terörizmden uzaklaşma yönündeki adımlarının ardından alındığını söyledi. Suriye'nin DAEŞ, Hizbullah ve İran destekli bazı gruplarla mücadele konusunda yaptığı işbirliğine dikkat çekildi. Karar Suriye'de sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Suriye'nin listeden çıkartılmasıyla ABD Hazine Bakanlığı yatırım kolaylıklarını duyurdu. Bakan Scott Peasant, bu adamın Suriye'ye yeni yatırımları teşvik ederek ülkenin istikrarına katkı sağlayacağını söyledi. Peki bu karar Suriye için neyi değiştirecek? En önemli değişiklik ekonomi ve finans alanında yaşanacak. Teröre destek veren ülke statüsü, ABD yardımları, silah ithalatı, bazı çift kullanımlı ürünlerin alımı ve finansal işlemler için ciddi kısıtlamalar getiriyordu. Bu nedenle yabancı bankalar ve şirketler Suriye'ye yatırım yaparken büyük hukuki risklerle karşılaşıyordu. Kararla ABD'li finans kuruluşlarının Suriye bankalarıyla işlem yapmasının önü açılıyor. Yabancı yatırım ve uluslararası ticaretin kolaylaşması bekleniyor.
0: Ateşkes tanımayan İsrail Gazze'deki saldırısını yoğunlaştırdı. Ordu Gazze'nin 4 ayrı noktasını vurdu. Saldırılarda ikisi çocuk, en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Hedefler arasında kısa süre önce hizmete giren bir su arıtma tesisi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu bölgeler de vardı.
3: İsrail ordusu Gazze'de kısa süre önce hizmete alınan su arıtma tesisini böyle vurdu. Gazze'nin kuzeyindeki Şati mülteci kampındaki bir binada böyle havaya uçuruldu. İsrail Deir el-Belah'taki Ebu Salim Camii'ni de hedef aldı. Bu görüntülerse İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Breach mülteci kampına saldırısından. Gazze şeridindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde yeni açılan su arıtma tesisi ağır hasar aldı. Çevredeki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar da zarar gördü. İsrail ordusu su tesisine hedef almadığını, yakındaki bir silah deposunu vurduğunu savundu. Ordu saldırı öncesinde sivillere uyarı yapıldığını öne sürdü. Hamas ise saldırıyı Gazze halkını temel yaşam kaynaklarından mahrum bırakma girişimi olarak nitelendirdi. Gazze'nin orta kesimlerindeki Breach mülteci kampına saldırıda 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Bir anne ve çocuğu da enkaz altından kurtarıldı. Deir el-Belah'taki tarihi caminin bahçesindeki yapılarsa silah deposu olduğu gerekçesiyle havaya uçuruldu. Cami ağır hasar aldı. İsrail hükümeti Gazze'de uçurulan balon ve uçurtmaların sınır hattına düştüğünü belirterek saldırıları yoğunlaştıracağını açıklamıştı. Ancak ordu Filistinli çocukların uçurduğu uçurtmalarda tehlikeli maddeye rastlamamıştı.
0: Tunus'tan İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan sığınmacı teknesinin batması Tunus sokaklarını karıştırdı. Arama çalışmalarının hızlandırılması talebiyle sokağa çıkan gençler polisle çatıştı.
7: Güvenlik güçlerine taş ve havai fişek fırlattılar. Polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Gösterilerin adresi Tunus. İtalya'ya gitmek üzere hafta sonunda yola çıkan göçmen teknesinin batması Tunus'ta sokakları karıştırdı. Görüntüler Libya sınırı yakınlarındaki Ben Guardane kasabasından. Sığınmacı teknesiyle yola çıkanların hepsi bu kasabadandı. Sadece bir kişi kurtuldu. 11 kişinin cansız bedeni bulunurken 3 kişi hala kayıp. Kasabada sokağa çıkanlar arama çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti. Onlarca genç polisle çatıştı. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Çoğu genç 15 kişiyi taşıyan tekne, Perşembe günü İtalya'ya gitmek üzere Tunus'tan yola çıktı. Sağ kalan tek kişi 48 saat boyunca denize sürüklendikten sonra bir ticari gemi tarafından kurtarıldığını anlattı. Batan teknedeki 7 kişinin aynı aileden olduğu ve teknede bir hamile de bulunduğu belirtiliyor.
0: Ukrayna dün bağımsızlığının 35. yılını kutladı. Başkent Kiev'de anma törenleri düzenlendi. İngiltere Başbakanı ve birçok Avrupalı lider Kiev'deydi. Törenlerin ardından Ukrayna'ya destek için Gönüllüler Koalisyonu toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da o törene video konferans yöntemiyle katıldı.
8: Ukraynalılar kendileriyle gurur duyuyorlar. Bağımsızlığın ne demek olduğunu gerçekten biliyorlar. Gözlerimizde hem yaş hem umut var. Acıyı içimizde hissediyoruz. Bize reva görülen bunca kötülükten daha güçlü olmayı öğreniyoruz. Ukrayna barışı gerçekten çok istiyor ama boyun eğerek değil.
5: Ukrayna bağımsızlığının 35. yılını da savaşın gölgesinde geçirdi. Anma törenlerinin merkezi başkent Kiev oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bağımsızlık gününde yayınladığı ulusa sesleniş konuşmasında birlik mesajı verdi. Rusya'nın barış istemediğini vurguladı. Buna karşın Ukrayna ordusunun güçlenerek gelişeceğini belirtti. Zelenski ve eşi Olena Zelenska Kiev'de anma duvarına çiçek bıraktı. Kiev'deki anma törenlerine İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da katıldı. Bu, Burnham'ın başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk yurtdışı ziyareti oldu. Kiev'de resmi geçit töreni düzenlendi. Ancak bu sene insansız kara ve hava araçlarının geçişi anma törenlerine damga vurdu.
9: Skodolum.
5: İngiliz Başbakan Burnham, Kiev'deki Aziz Sofya Katedrali önünde konuştu. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direnişini, İngiltere'nin Nazi Almanya'sına karşı verdiği mücadeleye benzetti. Rusya'nın ülkemize yönelik çirkin tehditlerine rağmen Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Moskova yönetimindense İngiltere'nin açıklamalarına tepki geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İngiltere barış sürecini engellemek için düzenli şekilde adımlar atıyor dedi. Gönüllüler koalisyonu da Ukrayna'ya destek için Kiev'de toplandı. İngiltere Başbakanı Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Ukrayna lideri Zelenski toplantıya başkanlık yaptı. Ortak açıklamada Ukrayna hava savunmasının güçlendirilmesi öncelik olarak vurgulandı. Savaşın 5. kışına girilirken Ukrayna Enerji Destek Fonu ile Kiev'e yardım sağlanmasında mutabık kalındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Gönüllüler Koalisyonu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına desteğimizi sürdürüyoruz dedi. Yılmaz, savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.
0: Manisa'dan bir haberle devam edelim. Eşinin boğmaya çalıştığı 50 yaşındaki Hacer Saydan hastanede 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Saldırgan tutuklandı. Hacer ve Sait Saydan çifti Turgutlu ilçesinde yaşıyordu. Cuma günü aralarında tartışma çıktı. Sait Saydan 50 yaşındaki kadına saldırdı. 3 çocuğu olan Hacer Saydan'ı boğmaya çalıştı. Kadın baygınlık geçirince 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ağırdı. Müdahaleler onu hayatta tutmaya yetmedi. Gözaltına alınan Sait Saydan ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. İstanbul Avcılar'da tır parkında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 tır ve 5 araç kullanılamaz hale geldi. Yangın Cihangir Mahallesi'nde bulunan tır parkında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'den de itfaiye ekipleri destek amacıyla bölgeye yönlendirildi.
10: Şurada bir araba
0: yangını haber alan bazı tır şoförleri olay yerine gelerek araçlarını alevlerin arasından kurtarmaya çalıştı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Şimdi Fransa'ya bir gidelim. Ülkenin güneyinde etkili olan şiddetli fırtına hortuma dönüştü. O bölgesindeki hortum çevrede büyük hasara yol açtı. Bu görüntüler Carcassonne kentinin güneyindeki Verzey kasabasında kaydedildi. Yerel basına göre hortum Poma bölgesini vurdu. Evlerin bazıları kısmen yıkıldı. Ağaçlar ve bölgedeki bitki örtüsü zarar gördü. Etkililer en az 26 kişinin yaralandığını kaydetti. Fırtına nedeniyle yaklaşık 2800 hane de elektriksiz kaldı. İstanbul günlerdir sıcak hava ve yüksek nemle mücadele ediyor. Geceleri bile düşmeyen nem oranı uykuyu zorlaştırırken birçok İstanbullu serinlemek için sahillere yöneliyor. Raporlara göre bunaltıcı havanın sonuna artık geliniyor.
11: İstanbul son 10 gündür Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında. Kent halkı yüksek sıcaklık ve boğucu nemle mücadele ediyor.
12: İstanbul'da salı günü de nem oranı yüksek. Birçok noktada 55-60 civarında, Kilyos taraflarında öğle saatlerinde bile %87'lerde nem oluyor ki sabah saatlerinde %98'lere kadar çıkıyor. Salı günü rüzgar kuvvetlenecek, serinlik verir gibi yapacak ama nemli estiği için yine biz yapış yapış olacağız ve hissedilen sıcaklık 35-36'larda.
13: Çok nemli, çok sıcak. Evlerde duramıyoruz. İşte onun için böyle sahillere atıyoruz kendimizi.
11: Meteoroloji raporlarına göre çarşamba itibariyle sıcaklıklar ve nem kademe kademe düşecek.
12: Çarşamba günü nem biraz düşüyor. Perşembeden itibaren ise sıcaklıklarda belirgin düşüş olacak. Perşembe günü 29'a inecek. ve cuma günü 25 dereceye kadar düşecek. Hatta cuma günü sonbaharı andıran bir hava olacak diyebilirim. Hafta sonu ise 1-2 derece tekrar sıcaklıklar yükselecek.
11: Gece saatlerinde artan nem uyumayı da çok zor hale getirdi.
9: Sivrisinek ayrı bir dert, sıcak ayrı bir dert. Ya klima ya ventilatör olmadan uyumak bence zor.
10: Uyurken hava çok bunaltıyor. Geceleri sürekli uyanıyoruz sıcaktan dolayı. Bunalıyoruz. İşte çareyi burada buluyoruz.
11: Birçok kişi de çözümü boğazın serin sularında buluyor.
14: Deniz çok güzel, temiz.
15: Çok sıcak oluyor. Deniz yani insanı rahatlatıyor yani.
0: Üniversitelere kayıt süreci de başladı. Online kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra üniversite kampüslerine gidenler de var. Kayıtlarda son tarih 28 Ağustos ama online kayıt süreci 26 Ağustos'ta tamamlanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süreci de başlıyor. Özel yurtların fiyatları ise öğrencilere göre bir hayli yüksek.
16: Çok heyecanlıyım açıkçası. Benim için de çok büyük bir şey çünkü ben aylardır bunun için çabalıyorum.
17: Üniversite adayları için artık son aşama, yüksek öğretim programlarına yerleşmeye hak kazanan 730.854 aday için kayıt süreci başladı. E-Devlet üzerinden online kayıt yapılabiliyor.
18: Online kayıt yaptırmayan yani E-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan öğrencilerse üniversitelere geliyorlar. Onlar için son tarih 28 Ağustos kayıtta ve bu dosyaları doldurduktan sonra da kayıt işlemlerini tamamlıyorlar, üniversiteli oluyorlar.
17: Kayıtlar için gerekli belgeler üniversitelerin sitelerinde yer alıyor. YÖK de kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler için bilgilendirme filmi yayınladı. YÖK Başkanı Erol Özvarsa öğrencilere bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin, fırsatları kaçırmamak lazım çağrısı yaptı. Şehir dışından gelen öğrencilerin bir başka telaşı da barınma.
19: Gaziantep'ten geliyorum. KYK yurtları çıkarsa diye oraya başvuracağım. Orada kalmayı çıkarsa orada kalmayı planlıyorum.
17: Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuru süresi cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
18: Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının ücretleri oda tipine göre değişiyordu. 725 lirayla 1200 lirasında aylık ödüyordu öğrenciler. Bu eğitim öğretim yılındaysa enflasyon oranında bir zam olması bekleniyor. Planlamaysa Eylül ayının ilk haftasında yurt fiyatlarının açıklanması.
17: Özel yurt fiyatları İstanbul'da 25 bin ila 80 bin lira arasında değişiyor. Ankara'da 20 bin liradan başlayan fiyatlar 55 bin liraya kadar çıkıyor. Yurdun konumu, ulaşım imkanı ve üniversite kampüslerine yakınlığıyla odada kalacak kişi sayısı fiyatlarda etkili.
19: Beklediğimizden daha yüksek. Yani bir yaşaması zor maalesef. Öyle yani. Keşke daha uygun olsa, keşke daha rahat tek kişilik odalarda kalsak.
0: Emniyetin verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaklaşık yarısında motosikletliler yer alıyor. Uzmanlar özellikle genç sürücülere dikkat çekiyor. Eğitim eksikliği, hız ve koruyucu ekipman kullanımı kazalarda belirleyici oluyor.
17: Kağıthane'de bir motor yayaya çarptı. Yaşlı adam kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de ise süratle giden motosiklet duramadı, kavşaktan dönen araca vurdu. Çarpışmanın etkisiyle sürücü takla atarak savruldu. Vücudunda kırıklar oluştu.
20: En çok kaza yapan yaş aralığı 16 ile 30 yaş arasındaki genç dediğimiz nesil.
9: Kask sadece. Yok almadım. Bu zaten arabayla titiyor buna. 50 cc'lik. Onun için almadım.
17: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında ölüm ya da yaralanmalı 138 bin trafik kazası meydana geldi. Bunun 69 binden fazlasında motosikletliler yer aldı. Yani her iki kazadan birinde motosikletler vardı.
9: Kaza yapa yapa öğrendim diyebilirim. Yokuştan inerken kaza yapmıştım. Hani birazcık ucuz kurtuldum diyeyim daha doğrusu.
21: Trafikte önünüze aniden bir araç çıktığında saliseler içinde reaksiyon vermeniz gerekiyor. Freni nasıl ve ne kadar sıktığınız, motosikleti nasıl kontrol ettiğiniz o anda belirleyici oluyor. Güvenli sürüş eğitiminde sürücüler trafikte karşılarına çıkabilecek her türlü senaryoya kontrollü bir ortamda hazırlanıyor.
22: İşe geç kaldım dediğiniz zaman bütün o güvenli sistemler bir kenara itilir, bir an önce varmaya odaklanır. Geçemeyeceğimiz bile bile o araya gireriz.
17: Motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var.
22: Bizim her zaman önerdiğimiz kapalı bir motosiklet kaskı, iyi bir motosiklet ayakkabısı, bizi koruyabilecek, yerdeki sürtünmelerden koruyacak bir eldiven. Tercihen motosiklet pantolonu, eğer yoksa bir motosiklet dizliği.
17: Uzmanlar trafik kurallarına da dikkat çekiyor.
23: Ehliyet sürecinin baştan aşağı komple yeni bir mevzuatla yenilenmesi gerekiyor.
20: denetlemeler artabilir. Çünkü fark ediyoruz ki trafikte sürekli herkesin elinde bir telefon.
0: Karayollarında eski gişelerin yerini serbest geçiş sistemi alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara'daki Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemini devreye aldıklarını söyledi.
17: Karayollarında eski gişeler kaldırılıyor. Serbest geçiş sistemleri kuruluyor. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde serbest geçiş sistemi devreye alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda serbest geçiş sistemi dönüşümlerinin sürdüğünü söyledi. Akıncı ücret toplama istasyonunda da SGS'yi devreye aldıklarını söyleyen Uraloğlu, çalışmalar süresince otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor dedi. Uraloğlu bu yıl Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da SGS'nin hizmete alındığını belirtti. Yıl sonuna kadar Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarıyla birlikte 8 istasyonda daha dönüşümün tamamlanacağını bildirdi.
1: SGS ile gişe adaları ve bariyerleri ortadan kaldırıyoruz. Sürücülerimiz normal seyir hızlarında yollarına devam ederken geçiş ücretleri HGS hesapları üzerinden otomatik olarak tahsil ediliyor. Böylece gişe önlerinde oluşan kuyruklar sona eriyor, trafik akışı kesintisiz hale geliyor. Zamandan tasarruf eden sürücülerin şerit değiştirme zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla trafik güvenliği de artıyor.
17: Otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, bugüne kadar 35'ini serbest geçiş sistemine dönüştürdüklerini söyledi. Yıl sonu itibariyle SGS bulunan ücret toplama istasyonu sayısı ise 43'e yükselecek.
0: Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri akşamda devam etti. Malazgirt'te düzenlenen Fener Alayı'na binlerce kişi katıldı.
2: Ellerinde meşalelerle yürüdüler. Dev Türk bayrağını taşıdılar. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fener Alayı düzenlendi.
4: Herhangi bir kimse Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan, Kosova'da Nibolu'da bir kılıç olup parlamadan, Ulubatlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden İslam'ın ruhunu anlayamaz, Ağlat'ın ruhunu anlayamaz.
2: Binlerce vatandaş akşam saatlerinde Kümbet Camisi önünde toplandı. Kalabalık mehter takımının marşları eşliğinde Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Fener Alayı'nın yürüyüşüne jandarma atlı birliğiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polisler de eşlik etti. Yürüyüşün sona erdiği Milli Park'ta Mevlid Kandili programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid okunmasının ardından Malazgirt Zaferi'nde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Program yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi.
23: NTV Radyo.
24: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
25: Denizlerimizdeki rüzgar durumuna bakalım. Ege'de bugünlerde denize girmek için hava koşulları uygun. Rüzgar çok sert değil. Ancak Perşembe ve Cuma günü kuvvetlenecek ve daha da serinleşecek. O nedenle İzmir-Bodrum hattında dalgalı bir deniz olacak. İstanbul ve Batı Karadeniz kıyılarında da Poyraz bugün kuvvetli estiğinden başta Kilyos olmak üzere denize girmek tehlike yaratıyor.
23: Her mevsimde, her havada, çatın güvende
24: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
23: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
26: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
8: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Sağlıklı, doğayla uyumlu yaşam için güne nasıl başlamalı? Fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzedin'e sorduk.
3: Bir kere ideal olan güneş doğduktan sonra bizim de uyanmamız. Ama tabii biz hani ışığın icadıyla, ampulün icadıyla diyeyim, mertlik bozuldu misali biraz böyle bu ritimleri kaçırmış durumdayız. Yani akşamları geç saatlerde yatınca sabahta güneşin doğuşuyla, güneş ışınlarıyla kalkamıyoruz. Akşamdan başlamak daha doğru. Bu yüzden güneş battıktan sonraki hani birkaç saat içinde bir an önce benim hedefim saat 11'i geçirme. Hani mümkünse 10-10.30'larda yatakta ol en geç şeklinde ki sabah hani 7-8 saat kesintisiz bir uykuyu hedeflersek sabah uygun bir şekilde en azından 8'den önce uyanmış oluruz diye düşünüyorum. Eğer hava açıksa hani bir 10-15 dakika açık havaya çık. Hani burada güneşe bak cümlesini doğru bulmuyorum. Güneşe kimse bakmasın lütfen. Çünkü güneşe baktığınızda, o parlak ışığa baktığınızda aynı o kaynak işçilerinde olduğu gibi gözün en iyi gördüğü makule dediğimiz bir bölgesi var. Görme hücrelerinin en yoğun olduğu. Buradaki hücreler ölüyor. Maküler delik, maküler hol oluyor ve asla ondan sonra net göremiyorsunuz ne yaparsanız yapın. O yüzden güneşe bakmıyoruz ama gün ışığına çıkıyoruz. Hava açıksa bir 10 dakika, 15 dakika yeterli ama hava kapalıysa bunu birazcık 20-30 dakikaya öğleden önce en azından hani hemen ben dışarıya çıkayım gibi düşünmemek lazım. Evet, bir koşuşturmanın içindeyiz günlük yaşantımızda ama pencereleri, panjurları, perdeleri açabiliriz. Öğleden önce de bir dışarıya, dış ortama çıkabiliriz. İlk yapacağımız şey bu olacak.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Ülke genelinde yüksek sıcaklık, nem ve kuvvetli rüzgar etkili. Akdeniz ve Ege'de kuru hava ve sıcaklık nedeniyle orman yangını riski yüksek. Dikkatli olunmalı. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'da ise beklenen yerel sağanaklar ani su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: İlham veren kadınlardan Füreyya Koral'ın bugün ölüm yıl dönümü. NTV Radyo'da yayınımız onun hikayesiyle devam ediyor.
1: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Füreyya Koral, seramik sanatçısı. Anlatan gazeteci yazar Ayşe Kulin.
2: Benim Füreyya Koral'ı tanıdığım yıllarda ben lisede öğrenciydim, ortaokulda hatta. O çok ünlü olmuştu. Beyoğlu'nda bazı dükkanlarda yaptığı eserler satılırdı. Kolyeler, yüzükler, broşlar gibi veya fincanlar, işte kuşları satılırdı. Daha sonra ben onun yeğeninden, Sara Koral'la, evlat edindiği yeğeninden çok yakın arkadaş oldum. O sırada daha da çok yakından tanıdım. Çok sık evine gittim. Sergilerine katılmaya başladım. Ölümünden sonra da Sara benden onun hayatını yazmamı istedi. Ama tabii ki ben Aylin'i yayınladıktan ve Aylin çok popüler olduktan sonra. Sonra bana kendi ağzından doldurulmuş 12 tane kaset verdi. Bunları Ferit Edgü için doldurmuş. Bir gün o hayatını yazar diye. Ve ben dondum kaldım. Füreyya'nın hayatından bir değil, 5 roman çıkabilirdi. O kadar ilginç bir hayatı vardı. Tam o yıllarda İstanbul işgal altında, hatta bunların yaşadığı Harbiye'deki konağa da geliyorlar. Oraya da el koyuyorlar. Aile mecburen konağı boşaltıyor ve adadaki köşklerine çekiliyor. Ve işgal boyunca yaz kış adada barınmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla o Kurtuluş Ordusu'nun İstiklal Caddesi'ne girişi, orada yürüyüşü ve bu vatanı kurtarışı onu çok çok fazlasıyla etkilemiş. Freya'nın seramikle ilgilenmeye başlaması verem olmasından kaynaklanıyor. İsviçre'ye götürüyorlar onu ve bir sanatoryumda çok uzun zaman kalıyor. Neyle oyalansın? Resim yapmak düşünüyor, yapayım diye, ama ailede çok ressam var. Bir gün Aliye Berger, en küçük teyzesi, ona kil getiriyor. Ve Füreyya başlıyor bu killen küçük şekiller şekillendirmeye. Buradan yola çıkıyor. Bir fırın ediniyor kendine. Artık iyileşmiş ama nekaat devrini de geçirmek zorunda. İşte doktoruna, kontrola gitmek zorunda. Yani Fransa'da geçirdiği bir uzun devre var. O devre zamanında Füreyya muhteşem işler çıkartıyor. Bu arada bir şey de gözden kaçırmamalıyız. Seramik Türklerin çok önemli bir sanat dalı. Ama 18. yüzyılda seramik yavaş yavaş gözden kaçmaya başlamış. Ustası tek tük ve kullanılmayan bir sanat dalı haline gelmiş. Füreyya'nın en önemli taraflarından biri de bu unutulmuş olan Türk sanatını yeniden gün yüzüne çıkartması. Bir de Fransa'da açtığı sergilerle bu sanatı Cumhuriyet döneminin çok önemli kadın sanatçılarından biri olarak dışarıya da tanıtması. Uzun yıllar sadrazamlık yapmış birkaç kişinin torunu, romancıların, ressamların akrabası. Çocukluğu çok müreffeh geçiyor Füreyya'nın. Konaklarda, köşklerde geçiyor. Dadılarla büyüyor. Küçük yaşta Fransızca öğreniyor. Eğitim de onun için çok kolay oluyor. Çünkü Osmanlı'nın aydın kesimi, eğitimli aileleri zaten kız çocuklarını aşağı yukarı bir 50 hatta 70 yıldan beri eğitmeye başlamışlar. Abdülhamit zamanında açılan okullara yollanıyorlar zaten. Hatta sanat eğitimi de alıyorlar. Mutlaka bir müzik aleti çalıyorlar. Füreyya örneğin keman çalıyor gayet iyi. Ailesi çok destekliyor. Onu Fransız okullarında okutuyor. Harika bir Fransızcası var. Atatürk'ün çok yakınındaki silah arkadaşlarından Kılıç Ali ile evlenmiş. İkinci evliliğini yapmış Füreyya. Dolayısıyla bulunduğu çevrede eğitimi ve çalışma hayatı da çok destekleniyor. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yılları Türk kadınının atılım yaptığı yıllardır. Herkesten destek görüyor. Kocasından da çok destek görüyor. Sanıyorum Füreyya'nın hüsranlarından biri çocuğunun olamayışıdır. Buna neden tabii çok ağır bir verem geçirmesi, ciğerinin birinin alınması. Hatta deniyor da fakat olmuyor. Doktorlar da pek tavsiye etmiyorlar çocuk yapmasını. Zaten birinci eşinden çok erken boşanmış ve bir hamilelik geçirmiş, çocuğunu maalesef düşürüyor. Oradan da kalan bazı aksaklıklarla olabilir, çocuğu olmuyor. Ama çocuğa o kadar çok düşkün ki erkek kardeşi Şakir'in kızı Sara'yı evlat gibi seviyor ve sonunda onu kendi çocuğu olmadığı için evlat ediniyor. Birinci evliliği hüsranla sonuçlanıyor çünkü anlayışsız bir kocası var. Adamcağız biraz fazla içkiyi kaçırıyor. Kaçırdığı zamanlar kabalaşıyor. Yani bunlara tahammül edemiyor. İkinci eşi kendinden oldukça yaşlı. Birinci tecrübesinden sonra böyle bir baba figürünü tercih etmiş. Öyle anlıyoruz. Onu el üstünde tutuyor. Atatürk'ün de çok hoşuna gidiyor Füreyya. Zaten annesini babasını tanıyor. Çünkü babası kendi kumandanlarından biri. İzmir'deki Latife Hanım'la yaptığı evliliğinde dahi onlar oradalar, düğündeler, o düğündeler. Hatta o günlerin birinde Füreyya küçük bir kız, 13 yaşlarında bir kız, keman konseri veriyor. Müthiş etkileniyor Mustafa Kemal ve onun hatıra defterine Füreyya Hanım çok çalışınız, vatan sizden çok şey bekliyor gibi birkaç tane not yazıyor. Füreyya güzelden çok, tabii ki güzel bir kadındı ama güzelin ötesinde müthiş alımlı bir kadındı. Yani bir topluluğa girdiği zaman herkes ona döner bakardı. Genellikle uzun ve uçuşan şeyler giyerdi ve parmağına böyle koskocaman taşlı tek yüzükler takardı. Mesela parmağının yarısına kadar gelen seramik yüzükler, öyle pırlantalar, elmaslar değil. Bir esmer bir kadın Füreyya, siyah saçları var böyle aslan yelesi gibi. Uzun değil hiçbir zaman ama gür saçları var. Sonra o saçlar zaman içinde kül rengi ve beyaz oldular. O zaman dahi müthiş alımlı ve güzeldi. Freya Kılıç Ali'den boşandıktan sonra Şakir Paşa apartmanına yerleşiyor. Orada iç içe geçmiş iki küçücük odadan ibaret bir ev taşındığı yer. Orada uzun yıllar eserlerini meydana getiriyor ve pişiriyor. Sonra bu evinde daha büyük bir kata geçiyor aynı yerde. Ve orada bir atölye kuruyor ve seramikçiler yetiştirmeye başlıyor. Freya'nın bir iki eseri var ki beni diğerlerine göre başka türlü etkiler. Bir tanesi Manifaturacılar Çarşısı'nın duvarına konmuş olan seramik tablodur. Onun hoş bir hikayesi var. O yaparken bir iskele kuruyor duvarın önüne. Sonra iskelenin altında küçük bir erkek çocuğu. Bakıyor böyle hayretle. Nereye bakıyorsun diyor. Bakıyorum iki tane kuş öpüşüyor orada diyor. Ne kuşu öpüşüyor diyor Freya. İniyor oradan aşağıya. Birkaç adım geriye çekiliyor. Bir bakıyor. Hakikaten iki tane kuş öpüşür hissi veren bir şey tasarlamış. Ama farkında değil kendisi. Sonra evet diyor. Hakikaten iki tane kuş öpüşüyor gibi duruyor. Tekrar tırmanıyor ve eserini bitiriyor. Bir de Divan Oteli'nin pastanesi için yaptığı kuşlar vardır. Pastanenin pasta sergilenen yerinin arka duvarında olacak. Şimdi düşünüyor yani pastalar rengarenktir elbette. Dolayısıyla o pastalarla çatışmayacak, onlarla yarışmayacak bir renk, bir şey seçmesi lazım. Siyah beyaz yapayım ben bunu diye düşünüyor. Çıkıyor Divan Pastanesi'nin önüne, orada duruyor ve böyle kendi kendine düşünürken orada bir ağaç var. Birdenbire bir çıtır çıtır pıtı pıtı bir şeyler oluyor. Bir sürü ardıç kuşu geliyorlar. O ağaca teker teker teker teker konuyorlar. Sonra bir şey oluyor, bir gürültü, bir şey, bir hareket oluyor. Birdenbire o kuşlar aynı anda tekrardan fırlıyorlar.

0: teklifi almasına rağmen, peşinde çok insan dolaşmasına rağmen evlenmedi. Çünkü özgür kalmayı tercih etti. Çok soylu ve varlıklı bir aileden gelip sonunda bohem olmayı kabul etmiş bir kadın. Hiçbir zaman bakımsız olduğunu görmedim ve bir solcu bohem olarak sonlandırdı hayatını. Ben bu kitabı 12 kaseti dinledikten sonra yazdım. Hayatımda en keyif alarak yazdığım kitabımdır.
1: Seramik sanatçısı Freya Koralı, yazar Ayşe Kulin anlatıyordu.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Tek reklam.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
4: Merhabalar. Ağustos'un son haftasında artık kış hazırlıklarının en güzel zamanı dedik. O zaman kış hazırlıklarına başlıyoruz. Ama hazırladığımız her şeyin de atıklarının çöpe gitmemesine dikkat ediyoruz. Çünkü o çöpe gidecek olan artıklarda müthiş lezzetler gizli. Diyelim ki domates en çok kullanılanlardan biri. Domatesin salçasını yaparken evet o zaman kabuğunu soymuyoruz. İşte kıyma makinesinden geçiriliyor falan. Kabuğu da için içine karışıyor. Ama mesela kışlık hazırladığımız soslar da var. Mesela konserve menemen sosu veyahut da işte domates rendesi sosu falan hazırlıyoruz. O zaman domatesin kabukları işte pek de hoş olmuyor. O zaman ne yapalım? Zaten gündelik hayatımızda da domatesi çok kullanıyoruz yemeklerde. Kabuğunu soymak her zaman iyi. Peki o zaman öncelikle pratik domates kabuğunu soymaktan başlayalım. Domatesin cinsine göre durum çok değişiyor. Kimisinin kabuğu hemen zaten olgunsa şöyle bir sıyırdığınız zaman çıkar. Biraz etli kısmı gelse bile o incecik olur zaten. Onu kolaylıkla kurutabilirsiniz. Ama bazılarının kabuğu o kadar kolay çıkmıyor ya da kalın kabuklu oluyor. Aslında domatesi hemen soymanın çok kolay bir yöntemi var. Bir kaynar su hazırlayacaksınız. Domatesleri içine atacaksınız. Şöyle bir 5-10 saniye bekleyin. Hatta isterseniz içinizden 30'a kadar sayın. Yarım dakika eder. Ondan sonra hemen domatesleri çıkarın. Eğer bir de üstüne böyle çarpı şeklinde bıçakla bir çizik attıysanız işte oradan hemen soyarsınız. İncecik, sanki şeffaf zar gibi kabuklar hazır olur. Bunu pekala gazete kağıdı gibi mutfak havlularının üzerine, kağıt mutfak havlularının üzerine sererek kurutabilirsiniz. Ama tabii ki her zaman sineklere dikkat. Üstüne bir tülbent örterseniz veya ikinci bir kat mutfak havlusu koyarsanız sineklerin gelmesini engeller. Tabii aynı şekilde bir yağlı kağıt serip fırına da böyle incecik tek kat halinde o domates kabuklarını sürebilirsiniz. Özellikle fırını yakmaya bile gerek yok. Zaten en fazla 70-75 dereceden bahsediyorum. Yani kaynama noktasını 100 dereceyi aşmayacak.

0: Ama diyelim ki mesela börek yaptınız, böreği fırından çıkarttınız, hemen bir kat hazırladığınız bir fırın tepsisinde domates kabuklarını da koyun, fırının kendi sıcaklığında soğurken usul usul kurusun, dışarı çıkınca zaten daha kolay kuruyacaktır. Şimdi burada aslında nemli kalmaması en önemlisi. Domates kabuklarını bu şekilde yaparsanız, ki aynı şekilde közlenmiş biber kabuklarını da yapabilirsiniz. Bunlar aslında zaten incecik zar gibi olacak. Elinizle birazcık böyle ezerek, yani onları bir un ufak hale getirerek tuzla karıştırabilirsiniz ve yemeklerinizde bunu kullanabilirsiniz. Ya da daha iyisi, hani baharat çekmekte falan kullandığımız robot gibi ufak bir makinede vız diye çekersiniz. Size bir domates tozu olacak. Bunu birazcık tuzla karıştırdığınızda aslında domates kabuklu tuzunuz hazır. Böylece makarnalara, her türlü yemeğe, sabah yaptığınız sahanda yumurtaya falan her şeye değişik bir tat katacak, biraz farklı bir tuzunuz olacak. Hatta domates ve biber kabuklarını karıştırarak da yapabilirsiniz. Peki hangi tuz? Normal aslında mutfakta kullandığımız tuz olabilir. Ama ben bu tür saklamalarda, özel tuzlarda mesela Çankırı'nın kaya tuzunu tercih ediyorum. Bir de Erzincan'daki Kömür ilçesinin ta Osmanlı döneminden beri süren tuzlaları var. Dağdan tuzlu su çıkıyor ve onlar tuz yataklarında, tuzlalarda tuz haline geliyor. Elbette ki deniz tuzu da kullanabilirsiniz. Her yöntem mübah. Ama eğer biberi közlüyorsanız suyunu da süzmeyi ihmal etmeyin. Onunla da fikirlere geliyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. Ankara güneşli 32, Bursa açık 35 derece. İzmir'de karayel biraz sert, sıcaklık gölgede 36 derece. Antalya'da hava 2 gün daha kuru olacak, sıcaklık 38 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Salihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Zanlılar suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık, vergi kanununa muhalefetle suçlanıyor. 3. dalga operasyonla 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atandı. MASAK tarafından yapılan inceleme Alihan Kuriş'in annesi, babası, babaannesi ve eşinin babası adına toplamda 1818 tapu işlem kaydı olduğu tespit edilmişti. İstanbul'da ise terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık çatışma bölgelerine finansman sağlayan ve örgüte para toplayan kişilere yönelik operasyon başlattı. 20 adreste arama yapıldı. 14 kişi yakalandı. Aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Terörsüz Türkiye Süreci Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yılmaz toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli yapı taşlarından biri olan terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için tarihi adımlarımızı kararlılıkla atıyor. Devletimizin tüm kurumlarıyla eş güdüm içinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi 1979'dan bugüne bulunduğu teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Kararla birlikte Şam'a yönelik ekonomik yaptırımlar da kaldırıldı. Suriye hükümeti kararı tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.
4: ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Kararla birlikte 1979'dan bu yana süren Suriye'ye yönelik ekonomik kısıtlamaların önemli bölümü de sona erdi. Washington ayrıca Heyet Tahrir-i Şam olarak bilinen grubun küresel terör örgütü statüsünü de kaldırdı. Kararın yolu ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesindeki görüşmesiyle açıldı. Trump 8 Temmuz'da Kongre'ye resmi bildirim göndererek Suriye'nin terör listesinden çıkartılacağını duyurmuştu. Kongredeki 45 günlük inceleme sürecinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kararın resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın Şam yönetiminin uluslararası terörizmden uzaklaşma yönündeki adımlarının ardından alındığını söyledi. Suriye'nin DAEŞ, Hizbullah ve İran destekli bazı gruplarla mücadele konusunda yaptığı işbirliğine dikkat çekildi. Karar Suriye'de sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Suriye'nin listeden çıkartılmasıyla ABD Hazine Bakanlığı yatırım kolaylıklarını duyurdu. Bakan Scott Peasant, bu adamın Suriye'ye yeni yatırımları teşvik ederek ülkenin istikrarına katkı sağlayacağını söyledi. Peki bu karar Suriye için neyi değiştirecek? En önemli değişiklik ekonomi ve finans alanında yaşanacak. Teröre destek veren ülke statüsü, ABD yardımları, silah ithalatı, bazı çift kullanımlı ürünlerin alımı ve finansal işlemler için ciddi kısıtlamalar getiriyordu. Bu nedenle yabancı bankalar ve şirketler Suriye'ye yatırım yaparken büyük hukuki risklerle karşılaşıyordu. Kararla ABD'li finans kuruluşlarının Suriye bankalarıyla işlem yapmasının önü açılıyor. Yabancı yatırım ve uluslararası ticaretin kolaylaşması bekleniyor.
3: Amerika'nın bu kararı Ankara'da da memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı kararın Suriye'de güvenlik ve kalıcı istikrarın tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden birinin aşıldığı vurgulandı. Amerika, İran içinse ekonomik yaptırım kararı aldı. Washington, İran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Tahran yönetiminden de yanıt gecikmedi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan dinleyelim.
5: Bir süredir Tahran yönetimi aslında uyarıyordu ekonomik savaş konusunda. Bunun başarısız bir yöntem olduğu, tekrar denenmemesi noktasında yetkililerden uyarılar geliyordu. Ancak ABD resmi olarak bu ekonomik savaşı başlatmış oldu. Tahran yönetiminden de tepkiler geliyor. İran Ekonomi Bakanı yaptırımlar ilan edildikten hemen sonra devlet televizyonuna çıktı ve burada yaptığı ilk değerlendirmede başarılı olamayacaklar ifadesini kullanıyor. Bugünleri uzun zamandır bekliyorduk diyor ve hükümetin 2 yıllık bir plan içerisinde olduğunu, 2 yıllık bir plan hazırladığını ve bu yaptırımların geleceğini bildiklerini söyledi. Yine İran'ın yıllarca yaptırıma maruz kalmış bir ülke olduğunu söyledi ve bunu atlatacağız ifadesini kullanarak tek kutuplu dünya sona erdi ve onlar bunu bir kez daha deneyimleyecekler vurgusunda yapıyor. Bir diğer umudu ise Rusya ve Çin, özellikle de Pekin yönetiminin bu yaptırımlara katılmayacağı ve İran'la ekonomik etkileşimini, ilişkisini devam ettireceğine bir güveni var Tahran yönetiminin. İranlı yetkililerden bölge ülkelerine de bu minvalde uyarılar geliyordu ve ABD yaptırımlarına ve bu ekonomik savaşa katılmamaları noktasında Tahran yönetiminden uyarılar geliyordu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü. Çünkü ABD yönetiminden resmi olarak bir mesajı Tahran'a iletmek üzere Tahran'a gelmişti ve burada Pezeşkian'la görüştü. Pezeşkian yaptığı açıklamada ABD İran'la ilişkilerinde kullandığı bu üslubu ve davranışı değiştirmelidir ifadesini kullandı ve söz konusu güç kullanımının ve tehdit dilinin işleyen süreci sekteye uğrattığını, bu sürece zarar verdiğini söyledi ve İran halkı her türlü baskı ve tehdidin üstesinden gelecektir ifadesini kullanıyor.
3: Ali Çabuk Tahran'dan bu notları paylaştı. Türkiye ile İran arasındaki ticaret verilerini de biz paylaşalım. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye İran'a tekstil ürünleri, makine parçaları, plastik ve kimyasal ürünlerle tarım ürünleri ihraç ediyor. Doğalgaz, plastik, alüminyum ve demir çelik ithal ediyor. Geçen yıl İran'a 3 milyar dolar ihracat yapılırken 2,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.
2: NTV Radyo.
3: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, dizel ve jet yakıtında krizin kapıda olduğu uyarısında bulundu. Birol, küresel enerji krizinde asıl tehlikenin ham petrolden çok rafine ürünlerde olduğuna dikkat çekti. Dizel ve jet yakıtı tedarikinin kritik seviyeye geldiğini belirtti. Sorunun çözülmemesi halinde uçuş iptalleri, motorin sıkıntısı ve tarımda gübre krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Birol'a göre Ukrayna Savaşı, İran gerilimi ve Amerika-Çin arasındaki yapay zeka rekabeti küresel enerji ve ekonomi gündemini şekillendirecek 3 temel jeopolitik risk alanı. Yurt gündemiyle devam edelim. Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde bir firmada stajyer olarak çalıştığı öne sürülen 15 yaşındaki Eren Gündoğdu inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay Kızılpınar Namık Kemal mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. İnşaat firmasında stajyer olarak çalıştığı belirtilen 15 yaşındaki Eren Gündoğdu yapımı devam eden inşaatta kablo çekerken elektrik akımına kapıldı. Gündoğdu ağır yaralandı. İnşaatta jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Ordu'nun Çamaşı ilçesinde fındık topladıkları sırada kaybolan iki kadının cansız bedenlerine ulaşıldı. 65 yaşındaki Fatma ve kardeşi Melahat Gümüş Çamaşı ilçesinde yaşıyordu. İki kadın sabah fındık toplamak için bahçeye gitti. Kardeşlerden haber alamayan yakınları endişelendi. Jandarmaya ihbarda bulundular. Ekipler harekete geçti. Aramalar sonunda kardeşlerin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Ölüm nedenleri henüz bilinmiyor. Aziz İhsan Aktaş davasında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada karar açıklandı. Aziz İhsan Aktaş örgüt kurma suçundan beraat etti.
6: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 27 Ocak'ta başlayan yargılamada karar açıklandı. Tüm sanıklar örgüt suçlamasından beraat etti. Örgüt liderliği suçlamasıyla 280 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş beraat etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için rüşvet suçundan ceza almadı. İhaleye fesat karıştırma suçundansa 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Ahmet Özer görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
7: Bu kararın öncelikle hepimize hayırlı olmasını diliyoruz.
6: Beşiktaş Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Rıza Akpolat, rüşvetin de aralarında olduğu başka suçlardan 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Akpolat hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Seyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu sanıklardan Oya Tekin rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Celal Tekin de aynı cezayı aldı. İki ismin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Oya Tekin suçlamaları kabul etmedi. Adil yargılanma hakkımız ihlal edildi dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Zeydan Karalar da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcılar Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanıklardan Utku Caner Çaykara da rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceyhan Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuksuz sanık Kadir Aydar rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza alan sanıkların 2 ila 3 yıl memuriyetten uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme ceza verse de görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının tutuklanması yönünde bir karar vermedi. Hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutter'e rüşvet suçlamalarından beraat etti. Mahkeme tutuklu sanıklardan Ceyhan Kayhan ve Erhan Dakan'ın tahliyesine karar verirken tutuksuz sanık Alican Abacı hakkında tutuklama kararı verdi.
3: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücel CHP'den istifa etti. Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'de mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Butlan kararının seçmen iradesine gölge düşürdüğünü söyleyerek benim için siyaset kişilere, makamlara ya da koltuklara değil ilkelere ve milletin iradesine bağlılıktır ifadesini kullandı. Yeni partiye geçeceği mesajını veren Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak yeni bir yola çıkıyorum dedi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkinlikler düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı program için vatandaşlar Millet Bahçesi'ne gitmeye başladı. Ayrıntıları ve etkinliklerden izlenimleri NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan dinliyoruz.
8: Ahlat'taki hazırlıklar tamamlandı. 23'ünden itibaren burada etkinlikler başlamıştı. Bugün de bu etkinliklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Biz de şu anda Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Ahlat Millet Bahçesi'ndeyiz ve hazırlıklar tamam. Saat 13 sıralarında Cumhurbaşkanı'nın burada olması bekleniyor ve tabii MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisine eşlik etmesi söz konusu. Eğer bir gecikme olmazsa Cumhurbaşkanı saat 13 sıralarında burada halka hitaben bir konuşma yapacak. Şu anda alanda yoğun bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren konuşmanın yapılacağı alana geldiler ve şu anda orada bekleyişlerini sürdürüyorlar. Tabii Cumhurbaşkanı'nın programı burayla sınırlı değil. Buradaki konuşmanın ardından bu kez Ahlat Selçuklu kabristanını ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler. Ardından da saat 16 ile 18 arasında kabine toplantısı Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve daha sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası bir açıklama yapacak. Akşam bir de yemek var. Yine aynı yerde kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınları ile akşam yemeği yiyecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gün içerisinde Devlet Bahçeli'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutunu da ziyaret etmesi bekleniyor. Tabii bu şu an netleşmiş değil. Dediğimiz gibi 23 Ağustos'tan itibaren buradaki etkinlikler başlamıştı ve üzerinde ve içerisinde Selçuklu motiflerinin yer aldığı birçok burada çadır var, han otağı var ve yine 50 tematik çadırın da kurulduğunu söyleyebiliriz. Burada çeşitli etkinlikler yapıldı. Atlı okçuluk, atlı cirit, gökbörü, atlı savaş sanatları, atlı akrobasi, at binme, ok atma, güreş, el sanatları gibi birçok etkinlik yapıldı hafta içerisinde buradaki millet bahçesinde. Ve tabii bir yandan da burada çeşitli gösteriler olacak. Çeşitli çelik kanatların da bir gösterisi söz konusu. Cumhurbaşkanının bugünkü programı böyle. Yarın da Malazgirt'te, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde bir program olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler o programa da katılacak.
3: Nizamettin Kaplan'ın notlarını dinledik. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başvuruların 29 Ağustos Cumartesi günü 23.59'a kadar devam edeceğini söyledi. Öğrenciler E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Bakanlık bünyesinde 81 ilde bulunan yurtların yatak kapasitesinin 1 milyon seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Bu yıl için yurt fiyatları henüz duyurulmadı. Üniversite kayıtları ise dün başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yeni akademik yıl öncesi 81 ildeki devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörlerine mektup gönderdi. Vakıf üniversitelerini zam oranları konusunda uyardı.
9: Ücretlerinde %25'lik zam sınırını aşan üniversiteler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacak.
10: Dolayısıyla üniversitelerimiz...
9: YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite kayıtlarının başlamasının ardından 81 ildeki üniversitelerin rektörlerine mektup gönderdi. Öğrenci odaklı kayıt süreci çağrısında bulundu. Vakıf üniversitelerinde ara sınıflardaki öğrencilerin öğrenim ücretlerindeki artışın kanunla sınırlandırıldığını hatırlatan Özvar, bu yıl sınırın %25 olarak uygulanacağını belirtti. Bu sınıra uymayanlar hakkında gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini bildirdi. Öğrenim ücretleri, taksitlendirme imkanları, burs ve indirim koşulları da yeni denetim döneminde YÖK'ün en fazla üzerinde duracağı konular arasında. Bu kapsamda hazırlık, laboratuvar, yaz okulu, eğitim materyali gibi zorunlu masrafların kayıt öncesinde ilan edilmesi istendi. 9 Aralık 2026'ya kadar başvuruları devam edecek öğrenci affı da mektupta yer aldı. Özvar, üniversitelerin aftan yararlanmak isteyenlerin hak kaybına uğramaması için başvuru süreçlerinde bürokratik yük getirmemesini istedi. Mevzuatın öğrenciler lehine öngördüğü imkanların eksiksiz uygulanmasını bekliyoruz ifadesi kullanıldı.
3: Yükseköğretimden bir başka haberle devam edelim. Üniversite tercihlerinde bazı bölümler boş kaldı. Listenin başında fen bilgisi öğretmenliği yer alıyor. Üniversite sınavına katılan 2,5 milyon adaydan hiçbiri bazı üniversitelerin fen bilgisi öğretmenliğini tercih etmedi. Bazı bölümlerin neden ilgi görmediğini eğitim uzmanları Onur Soğuk ve Muhammed Tosun değerlendirdi.
11: Devlet ve vakıf üniversitelerinde 39 bölümü hiçbir aday tercih etmedi. 440 kontenjan öğrencisiz kaldı. Listede fen bilgisi öğretmenliği öne çıkıyor. Çevre mühendisliği, biyoloji öğretmenliği ve felsefe grubu öğretmenliği de boş kalanlar arasında.
12: Fen bilgisi öğretmenliğinin dolmamasının en önemli nedenlerinden birisi biliyorsunuz öğretmenlik atamalarında yaşanan sıkıntılar. Fen bilgisi öğretmenliği dolmadı ama sosyal bilgiler öğretmenliği doldu. Orada da atama sıkıntısı var. Bunun en büyük nedenlerinden birisi sayısal alanda öğrencilerin çok daha fazla alternatifin olması.
13: Orada gördüğümüz fen bilgisi öğretmenliklerinin çoğunun kontenjanı 10. Yani 10 kişilik bir programı bile hiçbir öğrenci tercih etmemiş. Artık bu programları yavaş yavaş kılavuzda görmemeye başlayabiliriz.
11: Farklı üniversitelerde bazı bölümlere ise yalnızca bir öğrenci yerleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü onlardan biri. Eğer ek tercih döneminde başvuru yapan çıkmazsa öğrenci bölüm derslerine tek başına girecek.
13: Bu öğrenciler eğitim almaya devam ediyorlar ama bir de önümüzde şu anda ek tercih dönemi var. Buralar birazcık daha değerlenebilir tabiri caizse. Ek tercihten sonra bu 1-2 kişilik programlar dolabilir ya da belki 1-2 kişiyle kalmaz da 3-5 kişilere çıkabilir.
12: Madem buraya bir ilgi azaldı, bu bölümlerin açık tutulmasının da maalesef pek bir anlamı da yok. Çoğunun ihtiyaç fazlası olduğu için kapatılması gerekiyor.
11: Uzmanlara göre seçilmeyen bölümler ek tercihlerde kontenjanlarını doldurabilir. Bu kapsamda açıkta kalmak istemeyen adaylara boş kalan bölümleri tercih etmeleri öneriliyor.
3: Kan tahlili öncesindeki iğne korkusu ve sıra bekleme dönemi tarihe karışıyor. Yapay zekalı kan alma robotu Aletta Amerika'da resmi kullanım onayı aldı. İnsan eli değmeden sıfır hata ve sıfır acı hedefiyle çalışan sistem tıp dünyasında yeni bir çağın kapısını aralıyor.
6: Kan verme stresi robotlar sayesinde tarihe karışabilir. Hollandalı yapay zeka şirketi Vitestro, kan alma sürecini tamamen otomatikleştiren robotik sistem için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden resmi onay aldı. Yapay zeka, kızılötesi görüntüleme ve ultrason teknolojisini birleştiren Aletta adlı robot, hastanın kolundaki en uygun damarı sadece saniyeler içinde tespit ediyor. İnsan eli değmeden tamamen steril koşullarda gerçekleşen işlem ağrısız ve tek seferde tamamlanıyor. Klinik testlerde %95 başarı oranına ulaşan teknolojinin arkasında hassas bir mühendislik tasarımı bulunuyor. Sistem sayesinde tek bir sağlık personeli 3 farklı robotik istasyonu aynı anda yönetebilecek. Sağlık sektöründe verimliliği artırması beklenen bu robotların kısa sürede küresel çapta yaygınlaşması öngörülüyor. Şimdiye kadar 120 milyon dolardan fazla yatırım toplayan şirket, bu teknolojinin dünya genelinde giderek derinleşen sağlık personeli eksikliğine de çözüm sunacağını belirtiyor.
2: NTV Radyo. Finans Bülteni.
3: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.456 seviyelerinde, dolar 48.10, euro 56.18'den işlem görüyor, altının onzu 4.633 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 7.163, çeyrek altın 12.146 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı ise 88 dolar.
10: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
14: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
15: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
16: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
17: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
18: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar gruptan çıkmayı garantiledi.
19: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 3-3 yaptı. A grubu 3. maçında Macaristan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi.
20: Güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız. Turnuva çünkü gitgide zorlaşacak. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bence sahada ilk set hariç keyifli bir oyun vardı. Umuyorum ki grupta 5'te 5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
19: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti Sultanlar 26-24'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar devamında 25-14'le rakibini geride bıraktı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
21: 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz diyeyim.
19: Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden Sultanlar son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Millilerde Melisa Vargas 24 sayıyla yıldızlaşırken Zehra Güneş 8, Hande Baladın 7 sayıyla mücadele etti.
22: Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık. Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini, her seferinde ellerinden gelenin en iyisini vermelerini istiyorum. Umarım kendimizi geliştirebiliriz.
19: Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
3: Real Madrid kadrosuna kattığı Marco Correa için resmi tören düzenledi. 6 sezonluk kontrata imza atan İspanyol sol bek, eflatun beyazlılarda 17 numaralı formayı giyecek.
23: Real Madrid'e transfer olan Marco Correa için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. 27 yaşındaki İspanyol sol bek, kulüp başkanı Florentino Perez ile birlikte kamera karşısına çıktı ve yeni takımında terleteceği 17 numaralı formayla poz verdi.
24: Un honor poder vestir esta camiseta.
22: Real Madrid'de oynamak onur verici. Kazandıkları ve kazanacaklarıyla dünyanın en iyi kulübündeyim. Umarım ben de bu formayla birçok kupa kazanırım. Bernabeu rakip olarak gelmiştim. Ev sahibi olarak taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım her şey yolunda gider ve bizi destekleyenleri mutlu etmeyi başarırız.
23: Chelsea'den Real Madrid'e 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cucurella, eflatun beyazlılarla 6 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 163 maça çıkan Cucurella, ilk sezonunda beklentilerin altında kalsa da daha sonra teknik direktör Enzo Maresca'nın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Hücum özellikleriyle öne çıkan 28 yaşındaki sol bek, Chelsea ile 2025'te Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. İspanya milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden olan Cucurella, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon kadroda yer aldı. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Real Madrid, yaz transfer döneminde Bernardo Silva, İbrahima Konate, Denzel Dumfries, Carlos Espi ve Yan Diomande'yi kadrosuna katmıştı.
3: Trabzonspor eski bir Liverpool'lu dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fabinho Trabzonspor'dan sezonluk 4 milyon euro kazanacak. Son olarak Al-Ittihad'da forma giyen Brezilyalı ön libero Körfez ekibinde bir lig bir de kupa şampiyonluğu yaşadı. 32 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da 6 numaralı formayı giyecek. Juventus'ta Kenan Yıldız sakatlandı. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 2 ayı bulması bekleniyor. Kenan Yıldız, Juventus'un Frosinone'yi 1-0 yendiği maçta 69 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki futbolcu maçın ardından hissettiği ağrılar nedeniyle kontrole girdi. İlk değerlendirmelerin ardından Juventus'tan henüz bir açıklama gelmedi. La Gazzetta dello Sport'a göre Kenan Yıldız'ın 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli futbolcunun ameliyat olma ihtimali de bulunuyor. Tedavisinin 2 ay sürmesi halinde Kenan Yıldız, amili takımın Uluslar Ligi'ndeki Fransa, İtalya ve Belçika maçlarını da kaçıracak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Ekopolitik gündemin o yoğun temposunda içeride ve dışarıda bir takım yeni gelişmeler karşımıza çıkmaya devam ediyor. Anlaşılıyor ki Ağustos ayının o görece dingin ve sakin temposundan oldukça uzak kalmış, hatta onu kaybetmiş durumdayız. Acaba yeniden bulabilecek miyiz önümüzdeki dönemlerde? Orası da meçhul. Çünkü biraz sonra ifade edeceğimiz veya işaret edeceğimiz özellikle küresel eksenli gelişmeler böyle birkaç günde sona erecek ya da etkileri itibariyle birkaç çeyrek içerisinde sönümlenebilecek açılımlara işaret etmiyor. Tam tersine belki de yeni bazı gelişme ve dinamikleri tetikleyen bir rol oynuyor. Önce içeriden başlayalım. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önemli bir bilgiyi paylaştı, veriyi paylaştı. Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü sektörel enflasyon beklentileri başlığı altında ay bazında belirli ekonomik aktörlerin yani ekonomi içerisinde yer alan unsurların enflasyonla ilgili beklentilerini ortaya koyuyor. Bu önemli bir çalışma çünkü hem ekonominin farklı aktörlerini, farklı kesimlerin enflasyona nasıl yaklaştıklarını, enflasyondaki gidişatı nasıl okuduklarını güncel bir şekilde izleme imkanını veriyor. Hem de bu çerçevede acaba bundan sonraki politikalarla ilgili, duruşlarla ilgili bir okuma yapılabilir mi? O konuda da önemli bilgi sağlıyor, veri sağlıyor. Öyle ya, enflasyon kendi başına ortaya çıkmıyor. Enflasyonla beklenti yönetimi arasında önemli bir bağlantı var. Kısacası herkes enflasyon çıkacak derken, herkesin böyle bir beklenti içindeyken hayır enflasyon düşecek demek pek de gerçekçi olmuyor. Evet, şimdi uzun sözün kısası bu sözü ne ettiğimiz sektörel enflasyon beklentilerinin Ağustos 2026 sonuçlarını paylaşalım. Üç kesimden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi piyasa katılımcıları. İşte bunlar hayatlarını böyle piyasada işlem yapmaktan, konuşmaktan kazanan çoğu da bizim talebelerimiz veya talebelerimizin talebeleri. Piyasa katılımcıları genelde Merkez Bankası enflasyonla ilgili ne hedef gösteriyorsa onun civarından uzakta kalamıyorlar. Dünkü neticelerde 0,26 puan azalarak sene sonu enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları nezdinde 23,69 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Reel sektör yani esnafından holdingine kadar gerçekten fiyatları belirleyenler, gerçek hayatın içindekiler, bizim gibi konuşan değil yapanlar, reel sektör 0,30 puan bir artışla sene sonu enflasyonunun %32,80 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Enflasyonun genellikle ödeyen tarafında yükümlülüğünü, sorumluluğunu, ağırlığını üstlenen tarafında olan hane halkı, vatandaş ise 0,64 puanlık bir artışla sene sonunda %45,58'lik bir enflasyon bekliyor. Burada enteresan nokta şu, vatandaşın enflasyon beklentileri içerisinde gene ağırlıkla gıda, yakıt ve enerji ve sonra kira en ağırlıklı veya enflasyona en çok katkı yapması beklenilen kulvarlar olmayı sürdürüyor. Katılık, yapışkanlık enflasyonun adeta ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bir de tabii yaygınlık yani hemen hemen bütün sektörlere, kulvarlara, zaman ve zemine yayılmış bir enflasyon gerçeğinden bahsediyoruz. Ve enteresan bir son notla tamamlayalım. Bu aylara göre tabii farklı manşetler ortaya çıkabiliyor ama adeta sihirli ve oturmuş bir formül var. Piyasa katılımcılarının beklentileri ne düzeydeyse hane halkının bunun yaklaşık iki katı. Piyasa katılımcılarıyla ekonomik aktörler arasında da %50 bir fark görülüyor. Ve laf aramızda genellikle enflasyon manşetleri sene sonunda reel sektör beklentilerine yakın gerçekleşiyor. Peki dünyada neler oluyor? Şimdi biliyorsunuz hani bir savaş gerçeği var. 60 günlük mütabakat süreci bir daha tekrar raftan indirilmemek üzere kadük kaldı. Şimdi ne olacak? Şimdi el arttırma durumu yeni bir ekonomik savaşın açıklandığı belirliyor Trump tarafından. Biz de buna değinmiştik. Yavaş yavaş sonuçlar belli oluyor. Dünkü birlikteliğimizde de açıklamalar bekleniyordu. Bu sefer Steve Bannon, Hazine Bakanı, tırnak içinde kötü adam rolünü, kötü polis rolünü oynuyor. Ve kendisi hakikaten bu yeni girişimi İkinci Dünya Savaşı'nın müttefikler tarafından kazanılmasında başlangıç noktası olan D-Day, Normandiya çıkartmasına benzetiyor. Bir liste yayınlandı. 60 şirkete yaptırım uygulanıyor. İşin enteresan tarafı tabii ikincil önlemler ve İran'la ticari ilişkide bulunan, havalimanlarını açan, turist kabul eden, şudur budur, o kadar geniş tutuyorlar ki çerçeveyi, herkes ve her kesimi, her ülkeyi çember içerisine aldığını ifade ediyor. Özellikle dijital varlıklar, teknoloji, altın ticareti, havacılık, hava taşımacılığı ve turizm ve gemi taşımacılığı konularına işaret ediliyor ama sonuç ne olacak belli değil. Pandora'nın kutusu açıldı. Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz aldığı tiyo veya telkinle bu açıklamadan önce Başkan Trump bu ezici ekonomik savaş açıklamasını yapmadan bir gün önce İran'la hiçbir işimiz kalmadı, ticari ilişkilerimizi bitirdik demişti. Şimdi tabii mesela bir numaralı ticaret partneri Çin için bu kadar kolay değil. Türkiye için sıkıntılı bir dönem başlıyor. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade de biz tedbirlerimizi aldık diyor ama İran'da sıkışık durumda. Enflasyon savaş öncesinde %68'di, şimdi %90'ların üzerine tırmandığı ifade ediliyor. Nihayet son olarak Kanada ile Amerika arasında ticaret savaşlarının yeni bir perdesi açıldı. 21 Ağustos tarihi itibariyle Kanada Başbakanı Carney, ki İngiltere Merkez Bankası'nın eski başkanıdır, kendisi biz artık Amerika ile müzakere yapmayacağız, dazıra dazır, biz de %50 gümrük vergisi uygulayacağız dedi. Kanada genel kamuoyu desteği Carney'nin yanında ama ne olur bilinmez. Çünkü Kanada ticaretinin %95'i Amerika Birleşik Devletleri ile. Evet, ticaret savaşları, ekonomik savaşlar ve diğerleri. Şu savaş meselesinden dün de söylediğimiz gibi bir türlü kurtulamıyoruz. Bakalım savaşsız bir dünyada yaşayabilecek bir ortamı bulabilecek miyiz? Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: NTV Radyo. NTV Ekonomi başlıyor.
1: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Bir canlı yayınla başlayacağız. Gram altın bu ay Ağustos ayında %16 yükseldi. Dün fiyat artışı vardı. Bugünse nispeten daha sakin bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Serbest piyasaya bakacağız. Kapalı çarşıya döneceğiz. Şimdi Özgür Yılmaz, muhabir arkadaşımız Özgür Yılmaz orada. Yanında da bir konuğu var. Sözü onlara bırakıyoruz.
2: Altın ve para piyasalarının nabzının attığı kapalı çarşıdayız. Konuğumuzla gelişmelere ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Öncelikle ancak bulunduğumuz yerden bahsedelim. Burası Nuri Osmaniye ayaklı borsanın olduğu bölümdeyiz. Bakın buradaki hareketlilik de aslında her şeyi anlatıyor. Bizler de sabah saatlerinden itibaren buradaki gelişmeleri takip etmekteyiz. Tabii ki bu hareketliliğin nedeni altın fiyatları, özellikle de Ağustos ayından bu yana yaklaşık %15'lik bir getiri sağladı. Tabii ki bu getiri altını 6000 lira seviyelerinden alanlar için, ancak önceki aylarda altın çok çok daha yüksek değerlere çıkmıştı ki yılbaşında 8000 lirayı da görmüştü. İşte bu rakamdan alanlar da var. 7500 lira gram alanlar da var ki onlar da zararda, tabii ki onlar da zararını çıkartmak istiyorlar. Peki fiyatlar ne durumda? Öncelikle fiyat bilgisini aktaralım. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Gram altın geçen haftaya göre bir nebze olsun düşmüş durumda, ancak buradaki fiyat an be an değişiyor. Bunu belirtelim. Yani dakikalar sonra bu fiyat değişebilir. Şu an için gram altın 7159 liradan satılıyor. 22 ayar 6690 seviyelerinde ki çeyrek altın 11470 lira seviyelerinde. Gümüşün fiyatı da gramda 106 lira. Bunu belirtelim, ancak şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Fiyatlar an be an değişiyor. Buradaki hareketliliğin nedeni de bu. Özellikle de son bir ayda %15, %16'lık bir getiri sağladı. Ancak önümüzdeki günlerde fiyat ne olacak? Bu konuda net bir yanıt yok. Konuğumuz var, Adnan Kapukaya, altın ve para piyasaları uzmanı. Bir nebze olsun fiyat düşmüş durumda, ancak buradaki hareketliliği de görmekteyiz. Aslında bu hareketlilik de tecrübelerimizden bize çok şey de anlatıyor. Nedir şu an için durum?
3: Yani özellikle şu an insanların özlediği rakam altın 7 TL'nin üzerini gördü. Hatta gece saatlerinde 7-20 lira kadar bir yükseliş gördü. %20'lik 2 aydan beri ilk defa güzel bir fiyatlara geldi. İnsanlar bu rakamları bekliyorlardı. Altına baktığımız, grama baktığımız zaman şu anda fiyatlar iyi. Bir önceki aya göre çok iyi, ama yani bu altın en büyük destekçi şu anda Trump. Yani bu 4350 onslardayken, gram altı 600 iken tam sıkıntılı günden Hazine Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Borçlanma tahvilleri uzun vadeli geri alma sözü verince 2 milyardan 4 milyar dolara çıkaracak 9 Eylül'den itibaren. Gerekirse daha da arttırabiliriz demesi piyasada bir doping gazıyla. Bu arada fonların alımlarıyla bir altına bir destek geldi. Trump'ın da İran'a karşı savaştan ziyade yaptırım kararı, ambargo özellikle. İran'da kim ticaret yaparsa onlara ambargo koyacağını söyleyince altına biraz daha destek geldi. Özellikle burada Çin'i gündeme getirebiliriz. En büyük destek şu anda Çin olduğu için orada bir altına destek geldi, ama artık bu saatten sonra 4700-4800 olsa çok ciddi satış yeri fonlar bakımından. TL bazına baktığım zaman 7.30-7.50 çok kuvvetli bir bölge yakın zamanda. Aşağıda yine 6.70-6.80'e gelme riskimiz var. Yatırımcılar işte borcu olanlar almak istiyor, araba almak isteyenler satmak istiyor. Ama şu anda baktığımızda körfez hala sıcak. Yani baktığımız zaman yani petrol 90 dolar. 90 dolar üzerinde kaldıkça 100 dolar üzerinde gelme riskimiz var. Eylül'de Fed'in faiz kararı var. Yarın Amerika'nın enflasyon rakamları var. Özellikle bu izlenecek yarın, önemli. Cuma günü de Fed başkanı açıklaması var. Kevin Warren. Bu da piyasayı etkileyecek. Yani bugün için baktığımızda altın 7 TL ile 7.20 TL arasında bir bant içinde gözüküyor. Ons olarak da 4550-4700 bant içinde gözükecek, ama hani Eylül, Ekim, Kasım gibi piyasalarda bir hareketlenme olacağını söyleyebiliriz. Bu İsrail'deki seçimler etkileyecektir. Muhtemelen orada bir karışıklık olacak. Trump'ın da seçimi Kasım'da yaklaşıyor. Bu da çok önemli. Trump kaybederse altın ne olacak? Dünya piyasaları da bunu izleyecektir. Kaybettiği zaman dünya piyasasında bir şoklama olacak. Özellikle borsalarda düşmeye başlayacak. Özellikle şu anda Bitcoin'in %120 yükselmesi, altın olan desteği beraber geldi aslında. Ama şu anda altın biraz yorgun. Biraz takip etsinler. Kısa vadede düşünmesinler altın, uzun vadede.
2: Onu soracaktım. Şimdi biz kapalı çarşının çok hareketli günlerini de biliyoruz. Özellikle de yılbaşından bu yana defalarca geldik buraya. Vatandaşlarla da konuşuyoruz. Aslında onların da kafası karışmış durumda. Kar edenden daha çok aslında, yani konuştuklarımız en azından, zarar ettiklerini söylüyorlar. Öyle ki 7500 lira seviyelerinden çok fazla kişinin altın aldığını biz burada gözlemledik. Konuştuklarımız da onu söylüyorlar ki, bu noktada ne önerirsiniz? Yani daha çok çıkacak diyenler de var, düşecek diyenler de var. Bir takım spekülasyonlar yapılıyor.
3: Yani şu anda bana göre spekülasyon daha ağırlık basıyor. Çünkü altın 8 seyre geldiğinde 10-12 olacaktı. İnsanlar devamlı bütün kanallarda ekonomistleri izliyorlar. Biz o seferde insanları panik yapmayın, 6 TL tekrar geleceğini söylemiştik. 14 liraya çeyrek aldılar. Aksine 10'ların altını gördü çeyrek. İnsanlar ciddi bir kayıp etti. Çoğunlukla yüksek fiyattan da insanlar faize gittiler. Oradan bir nevi para kazandılar. Şu anda tam ortada. Hani gene söylüyorum, çok panik yapmasınlar. Şimdi 8'deki hareketi tekrar yaşamasınlar. Bu şimdi 7.30 olabilir, 7.40 olabilir. En ufak bir sert bir gerilemede %10'luk bir düşük gelebilir. Gramda 6.5 lira bir daha görebiliriz. Kısa vadede oynamasınlar. Uzun vadede altın talibi devam edebilir. Dünya piyasaları zaten şu anda Trump'ta gözü orada. Yani savaşta İran'ı yıkamadı. Kuyunun içine düştü Trump. Şimdi çıkmaya çalışıyor. Çıkamadığı için de ambargo uygulamaya çalışıyor. Bütün ülkelere de meydan okudu. Yani kim ticaret yaparsa, özellikle dediğim gibi Çin'i özellikle burada kastettik. Yani uygularım dedi ambargo. Bu da altın olan talebi yarattı. Asıl altını yükselten sebep şuydu. Trump geldikten 2600 onslarda geldiğinde ilk zaman 2026'nın başında bütün dünya, özellikle Avrupa ülkelerinde bir ambargo uyguladı. Özellikle gümrük birliği tarifini artırmaya başlayınca altının bu sert çıkışı 5600 onslar bununla alakalıydı. Savaş başladığı zaman da insanlarda bir panik başlamıştı. O panik maalesef spekülatörler tarafından tekrar ters hareketlerle COMEX piyasasında 7 trilyon zararla karşılarına çıktı. Yani şu anda piyasada bir sakinlik var. Görüyorsunuz altın 7 TL üzerinde ama insanlar bir rahat, o panik gözükmüyor. Muhtemelen 7.30-7.50 seviyesi kısa vadede yine bir satışla karşılaşacağız. Asıl hareketleri yarın ve cumada biraz yaşayabilir ama bir düzeltme gelecek altına. Yani %5'lik bir yakın zamanda hani 4.450 ons, 4.550 onsları test edebilir. Buralar tutması lazım ama 4.700-4.800 onslar da çok kuvvetli. Yani hani bütün fonların beklediği bir nokta. Özellikle Goldman Sachs, Morgan Stanley, yani yatırımları aşağı çekmesi, buralardan muhtemelen satacaklar. Çünkü 2027 zor bir yıl olacak. Petrol 90 dolar üzerinde 100-110 doları geldiği zaman gene Körfez ülkelerinde bir sıkıntı yaşayacak. Yani bunlar petrol düştükçe emtia satıyorlar, karşılığında petrol alıyorlar. Şu anda gördüğümüz zaman petrolden dolayı altın yine bir şekilde pahalı gözüküyor. Altın maden fiyatları çok düşük fiyatlarda, bunu unutmayalım ama hani söylerler yukarı gittikçe çok yukarı gidecek diye söyleyebilirler. İşte 7.000 olsun, 10.000 olsun, onu kaldırmaz, dünya piyasaları kaldırmaz. Sektörü bitirirler.
2: Sakin kalmakta fayda.
3: Sakin kalacaksın, panik yapmayacaksın. Aldığını sat, satın al, kredili oynama, uzun vadeye bak.
2: Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Evet, altın ve para piyasalarının nabzının attığı kapalı çarşıdayız. Tabii ki vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Yatırım için altın almak isteyenler de, elinde altını olanların da dikkatli olması gerekiyor. Çünkü fiyatlar çok hareketli, an be an değişebiliyor. Hatırlatmak gerekirse 2 ay öncesinde 6.000 liranın altını görmüştü. Ancak şu an için 7.000 liranın üstünde. Fakat önümüzdeki günlerin ne getirip ne götüreceği belli değil. Bu yüzden altın alacaklarında, elinde altın olanların da dikkatli olması, serin kanlı davranması gerekiyor.
1: Özgür Yılmaz konuğuyla beraber kapalı çarşıdan, serbest piyasadan bildirdi. Teşekkür ediyoruz her ikisine de ve onların bıraktığı yerden, rakamlardan, piyasalarla devam ediyoruz. Öncelikle bizim borsamıza bakalım. Borsada şu anda BIST 100 endeksi 14.445 puan, %0,34 kayıpta görünüyor. Şu ana kadar gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.395 puan oldu değerli izleyenler. Yukarıda ise 14.541, yani kabaca 150 puanlık bir bant içerisinde yine işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İşlem hacmi de 90 milyar lira civarında şu sıralarda. Bankacılık endeksi yatay pozitif, iletişim aynı şekilde, hizmetler endeksi aynı şekilde, ticaret ve ulaştırmanın da yine yatay pozitif seyrettiğini söyleyebiliriz. Holdinglerde %1,5'un üzerinde bir kayıp var. Gıda tarafında %1,5 civarında bir kayıp var. Petrokimyada petrol fiyatlarındaki gerilemeyle beraber %2'nin üzerinde, 2,5'un üzerinde bir geri çekilme var. Sanayi endeksi de bunun yansıması %1,3 düşüş olarak yansıyor günün ilk yarısında borsada alt endekslerde. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 48 lira 9 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş seviyelerinde. Uluslararası para piyasalarına baktığımızda euro dolar karşısında 1.1670 sabaha göre hafif yükseldi. Sterlin dolar karşısında 1.3640 yine sabaha göre 0.20 civarında yükselmiş durumda. Dolar endeksi de tam olarak o kadar değer yitirdi sabaha göre. Altın fiyatları az önce serbest piyasa rakamlarını aktardı Özgür Yılmaz. Özellikle altını çizdi. Hareketli ve değişken bir piyasa var fiyatlarda. Gram altın serbest piyasada 4.159 lira, çeyrek altında 11.470 lira rakamlarını gördük. Bankalar arası piyasada durum ne? Altının ons fiyatı 4.630 banka Türkiye'ye geçmeden önce bir onsa bakalım. 4.638 lira altının ons fiyatı, orada da gelişmeler takip ediliyor. Hangi gelişmeler takip ediliyor? Az önce Özgür Yılmaz'ın konuğunun da aktardığı üzere hem Amerika-İran savaşı bir taraftan hem de Amerikan ekonomisine ilişkin beklentiler. Yarın enflasyon rakamları var. Cuma günü de Kevin Borsh'un konuşması beklenirken yatay negatif diyebileceğimiz bir seyirde altının ons fiyatı. Petrolde Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Scott Bessent'ın...

0: yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. İzleyelim haberimizi.
1: İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Bessent yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Bessent, İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildi dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
0: Sıradaki haberimizle sizlere veda edip piyasa ekranını noktalayacağız. Haberimiz şu: Çin insansı robotlarda seri üretime geçti. Bu yıl üretim adedinin 100 bini geçmesi bekleniyor. Ülkede, Çin'de ilk kez insansı robot üreticisi bir şirket borsaya açıldı. Hissesi ilk işlem gününde %600'den fazla yükseldi. Haberimizi izliyor ve veda ediyoruz. Hoşçakalın.
3: Kullanım alanı genişliyor, yatırımcı ilgisi artıyor. Çin insansı robotta seri üretime başladı. Resmi verilere göre ilk 6 ayda ülkede 40 bin adetten fazla üretim gerçekleştirildi. Bu tutarın yıl sonuna kadar 100 bini aşması bekleniyor. Çin'de hükümet sektöre büyük destek veriyor. Somutlaştırılmış zeka kavramı 2025 yılında ilk kez çalışma raporuna dahil edilmişti. O günden bugüne sektör ulusal düzeyde stratejik öncelik kapsamına alındı. Yeni robot üreticisi sayısı kısa sürede 140'a yükseldi. Robotların temel bileşenlerinde yerleştirme oranı %75 seviyesine çıkarken bazı alanlarda bu oran %90'ı aştı. Artan talep üretici şirketlerin değerini de yükseltiyor. Çinli robot üreticisi Unity Robotics halka arzda rekor taleple karşılaştı. 19 Ağustos'ta Şangay borsasında açılan şirket hissesi ilk işlem gününde %629 yükseldi. Unity Robotics, Çin borsasında işlem gören ilk insansız robot üreticisi oldu.
4: NTV Radyo.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Denizlerimizdeki rüzgar durumuna bakalım. Ege'de bugünlerde denize girmek için hava koşulları uygun. Rüzgar çok sert değil. Ancak Perşembe ve Cuma günü kuvvetlenecek ve daha da serinleşecek. O nedenle İzmir-Bodrum hattında dalgalı bir deniz olacak. İstanbul ve Batı Karadeniz kıyılarında da Poyraz bugün kuvvetli estiğinden başta Kilyos olmak üzere denize girmek tehlike yaratıyor.
5: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Böcek oteli açmayı hiç düşündünüz mü? Bahçeniz varsa ya da balkondaki bitkileriniz için tozlaştırıcılar açısından cazip hale gelecek doğa dostu bahçecilik yapabilirsiniz. Öncelikle böcekleri öldürecek kimyasal kullanmayın. Bırakın böcekler gelsin. Çünkü doğanın döngüsü gereği bitkilerinizi öldürmezler. Çünkü yaprak biti varsa mesela onu yiyecek uğur böceği kulağa kaçan çiçek

0: sinekleri gelir. Bu böcekler geldiğinde de zaten onları yemek için kuşlar, baştan karalar gelir. Ama mesela böcekler ısrarla aynı bitkiyi istila ediyorsa o bitkinin başka bir sorunu olabilir. Koşullarını değiştirmeyi deneyin, farkı göreceksiniz. Bitki türlerinin %90'a yakını tozlaştırmayla hayatını sürdürür. Bu işi de genellikle böcekler yapar. Biliyor musunuz, bitkiler renkli ve kokulu nektarlarını zaten böcekleri çekmek için, böylece tozlaşma olsun, türü devam etsin diye geliştirir. Çünkü tozlaşma olmazsa yabani çiçekler tohum veremez. Öyle olunca da onların arasında kendiliğinden yetişecek mavi kantaron, gelincik, yüksük otu, unutma beni, papatya da yok olur gider. Ve dünya rengini kaybeder.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat'tan günlerden salı, hareketli bir gündem söz konusu. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Çerçeve yasayla oluşturulan kurul, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda ilk toplantısını yaptı. Bir yol haritası çizildi. Alt komisyonlar, alt kurullar oluşturuldu. O kurullar nasıl çalışacak? Süreçte nasıl bir işlevi olacak? Kurul hangi aralıklarla toplanacak? Silah bırakma nasıl teyit edilecek? Dünkü toplantıdan yansıyanları, sürecin anlattıklarını Öğle Bülteni'nde ekrana taşıyacağız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyon yapıldı. Çok sayıda gözaltı var. Soruşturma derinleştikçe ortaya kaynağı belirsiz muazzam bir zenginlik seriliyor. Savcılık soruşturmanın bu boyutuna dair de açıklama yaptı. Yüzlerce tapu, lüks spor arabalar, hatta yarış atları. Ayrıntısına bakacağız birazdan. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıkladı. Ekonomik sürgün adını verdiler bu yeni yaptırımlara. Sadece İran'ı değil, İran'la ticaret yapan ülkeleri, şirketleri de hedef alan bir paket ve sıfır sızıntı diyorlar. Yaptırımlar hangi üçüncü ülkeleri ve sektörleri etkileyecek? Türkiye'nin pozisyonu nedir? Bakacağız. Ve son başlığımız altın. Son dönemde yükselişte. Bu durum ne kadar sürecek? Kapalı çarşıda altın kaçtan alınıyor, kaça satılıyor? Vatandaş alıyor mu, satıyor mu? Son durum birazdan. Başlıyoruz bültene. Terörsüz Türkiye sürecinde dün kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları ele alındı. Ayrıca 4 alt komisyon oluşturuldu. O komisyonlar hangileri? Cevabı Ahmet Örsoğlu'ndan alacağız. Ahmet, hangi alt komisyonlar, alt kurullar kuruldu ve bu kurulların görevi ne olacak?
1: Ahmet Arpat, dün yaklaşık 4 saat süren bir çalışma gerçekleştirildi. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında. Daha önce alt komisyonlar kurulabileceğini ifade ediyorduk. Bu alt komisyonlar terörsüz Türkiye sürecinin hızlı ve sağlıklı ilerlemesine kendi bakış açılarından, kendi alanlarından katkı sunacak. İlk alt komisyon Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, teslim olan veya yasadan yararlanan örgüt üyelerinin dosyalarının sınıflandırılması işlemlerini sağlayacak. Bu çalışmaları gerçekleştirecek. Soruşturma, kovuşturma veya infaz dosyada hangi durumda, bu belirlenecek. Ancak dosyalara ilişkin nihai kararları bu alt komisyon vermeyecek. Bunun altını çizelim. Nihai kararlar mahkemeler tarafından verilecek. İzleme ve tespit alt komisyonuysa sahadaki durum ne? Terör örgütü PKK ve uzantıları silah bırakma sürecinde hangi aşamaya geldiler? Bunun değerlendirmesini, tespitini ve yine komisyonların eş güdüm içinde çalışmasını sağlayacak. Sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonuysa Sağlık Bakanlığı ve Aile Bakanlığı'nın görevlendireceği personellerle çalışacaklar. Suça karışmamış ve ülkeye dönen örgüt üyelerinin rehabilitasyon süreçleri bu alt komisyonlar tarafından sağlanacak. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonuysa yine PKK ve KCK'nın tüm silahlarını, mühimmatlarını, patlayıcı ve diğer malzemelerinin nasıl teslim edileceğini ve bu teslim sürecinin nasıl işleyeceğini koordine edecek. Bu koordinasyon sürecinde MİT, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının ortaklaşa çalışacağını hatırlatalım.
0: Yani 4 alt komisyon var. Yani 4 ayaklı bir süreç yönetimini hayata geçirecek bu kurul. Peki bu üst kurul, yani alt kurulları konuştuk. Üst kurulun çalışma takvimi belli mi? Ne yapacak bu kurul? Ne sıklıkta bir araya gelecekler?
1: Şimdi dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Her an yeni gelişmeler yaşanabilir. Kamuoyunda da yeni konu başlıkları terörsüz Türkiye sürecinde tartışılabilir, masaya gelebilir. Normalde periyodik takvim kurul için, üst kurul için ayda bir toplanması yönünde. Ancak bu dinamik süreç nedeniyle bu toplanma sıklığı daha da artabilir. Açık bir uç olduğunu hatırlatmakta fayda var. Öncelikle üst kurul, yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki üst kurul tüm bu alt kurulların çalışma takvimini belirleyecek ve yine alt kurullardaki karar konusunda yetkili olacaklar. Sürecin uygulanmasını takip edecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi verilmesi gerekiyorsa bilgi üst kuruldan aktarılacak. Bununla beraber süreçte herhangi bir yeni yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulursa bunun kararını verecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile koordinasyon sağlayacaklar. Yine kanunların uygulanmasını değerlendirecekler. Sorun varsa bu sorunlara yönelik gerekli müdahale de bu üst kurul, yani Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilecek.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DAEŞ silahlı terör örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında yapıldı. Çatışma bölgelerinde öldürülen örgüt üyelerine finansman sağlayan, örgüte para toplayan ve hakkında işlem yapılan Serdar Soylu'yla para transferi olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 20 adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 14 şüpheli gözaltına alındı. ...16'sı kırmızı bültenle, 44'ü ise ulusal seviyede aranan toplam 60 suçlu Türkiye'ye iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. 60 kişiden 43'ü Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi. Bakanlığın açıklamasında yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı ifadesi kullanıldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. Bu sabah 3. dalga operasyon gerçekleştirildi. Ayrıca Kuriş'in gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Gelişmeleri Mustafa Berber aktaracak bize. Mustafa.
2: Ahmet Arpat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bugün 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 54 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi ve bu kişiler gözaltına alınırken 2 kişinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi. 11 şirkete ve 4 derneğe de yine kayyım atandı. Tabii sıcak gelişme bu, ancak geçmişe dönük sıcak gelişmeye bakacak olursak da Alihan Kuriş'in, yani suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in 13 Ağustos'ta İstanbul Üsküdar'daki evinde gözaltına alındığı anlar. Polis ekipleri Alihan Kuriş'in Üsküdar'daki evine geldiklerinde içeriye girdiler ve aslında sosyal medyada bazı iddialar vardı. Alihan Kuriş'in teslim olduğu yönündeki iddialardı bu. Ancak bir takım iddialar da vardı. Alihan Kuriş evinin arka bahçesinde hazırladığı otomobiliyle kaçma girişiminde bulunacaktı. Polisler de gerçekleştirdikleri operasyonda Alihan Kuriş'i evinin müştemilatında gözaltına aldılar. Ekipler Alihan Kuriş'e öncelikle hakkındaki suçlamayı okudular ve sonrasındaysa gözaltı işlemleri gerçekleştirildi ki Alihan Kuriş de İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirildi. O anlara ilişkin görüntüler de ilk kez kamuoyuyla paylaşılmış durumda ve ortaya çıkmış durumda. Şimdi soruşturmada aslında pek çok ayrıntı var. Üçüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi. Ancak MASAK raporu da dosyaya girdi. MASAK raporunda pek çok yeni durum söz konusu. Binden fazla tapu hareketliliği tespit edildi. 1818 tapu hareketliliği var. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yapılan MASAK incelemesinde bu tapu hareketliliği sadece 4 kişi adına olan hareketlilik. Alihan Kuriş'in annesi, babası, anneannesi ve kayınpederi adına oluşturulan hareketlilik bunlar. 1818 tapu işlemi gerçekleştirilmiş durumda. Bir de bununla birlikte tabii dosya kapsamında yapılan incelemede bu kişilerin lüks araçlar kullandığı, Alihan Kuriş'in de 25 yaşından itibaren oldukça yüksek miktara sahip olan lüks bir aracı kullandığı yine bu MASAK raporu içerisinde yer almış durumda. Dikkat çeken bir ayrıntıysa hem Alihan Kuriş adına hem de kardeşi Hilmi Tuna Kuriş adına iki yarış atının da olduğu MASAK raporuyla tespit edilmiş durumda. Yani yüzlerce tapu, lüks araçlar ve oldukça fazla para hareketliliği tespit edildi. Bunun yanı sıra yarış atlarına ilişkin yapılan tespitler de MASAK raporuyla soruşturma dosyasına girmiş durumda ki bu hareketliliğin 2016 yılından sonra, yani Alihan Kuriş'in lider olduktan sonra arttığı gözlemlenmiş, tespit edilmiş durumda MASAK raporlarıyla. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik detaylar bunlar. Ancak bugün itibariyle 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 54 kişi hakkında gözaltı kararı var. Bunlardan ikisinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir kişi cezaevinde, diğer şüpheli kişiler ise aranıyorlar. Şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 34.
0: Mustafa Berber aktardı. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerine göre örgüt içinde sözde mahkeme kurulup örgüte muhalif kişiler bu mahkemede yargılandı. Cezalar arasında ise darp ve falaka cezaları olduğu iddia edildi.
3: Buyurun, abi buna karar vermesin.
4: Sözde mahkeme kurdular, kendilerini eleştiren ve örgütten arınmak isteyenleri bu mahkemede yargıladılar. Kimine para, kimine ise falaka cezası birindi. Alparslan Kuytul suç örgütüne dair yeni iddialar tanık ifadelerinde yer aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı. Soruşturma dosyasındaki tanık ifadeleri örgütün faaliyetlerine yönelik yeni detayları ortaya çıkardı. İddiaya göre örgütün çekirdek kadrosunda faaliyet gösteren ondan fazla kişi 2013'te Şia düzeni ve Molla rejimini yerinde incelemek için İran'a gitti. Daha sonra örgüt içinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturuldu. Ayrıca örgütte yapılanmaya muhalif kişilerin takibi için de özel bir sistem kurulduğu belirlendi. Örgütten ayrılmak isteyenler de örgütü eleştirenlerin tüm bilgileri toplanarak tehdit aracı olarak kullanılıyordu. Bu kişilerin kurulan sözde mahkemede Semra Kuytul'un da aralarında olduğu heyet tarafından sorgulandığı tanık ifadelerine yansıdı. Kurallara uymayanlara konuşmama, vakıf binasında nöbet tutma ve para kesme cezaları uygulanıyordu. Örgütün yapısına uymayanlara ise fiziki şiddet uygulanıyordu.
0: Antalya'da hazine arazilerini yasa dışı yollarla yakın çevrelerine sattığı belirlenen kamu görevlilerine yönelik soruşturma başlatıldı. 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurduğu soruşturmada usulsüz satışı yapılan arazilerin 10 milyar lira üzerinde piyasa değeri olduğu belirlendi.
4: Hazine arazilerini yasa dışı yollarla sattılar. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalandılar. Hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmayan 80 arazinin güncel değerinin 10 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
5: Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazları üzerinde haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir.
4: Soruşturma, Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkililerinin belirli kişi ve aile çevrelerinin üzerine arazi geçirdiğinin tespiti üzerine başlatıldı. Aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da olduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporları, banka verileri, HTS kayıtları ve tapu hareketleri incelemeye alındı. Elde edilen bulgularda işlemlerin idari hata ve birbirinden bağımsız olmadığı belirlendi. Kişiler arasındaki telefon görüşmelerinin kaydı, para ve taşınmazlara ait diğer deliller de dosyaya girdi. Şüphelilerin örgütsel bir yapı içerisinde hareket ettikleri yönünde bulgulara ulaşıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişinin mal varlıkları ve banka hesaplarına el konuldu. Bazı arazilerin tapu iptali için de adli süreç başlatıldı.
0: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkinlikler düzenleniyor. Etkinliklere Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Ayrıntıları alacağız. NTV bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan orada bizi bekliyor. Nizamettin, nedir program?
6: Ahmet, öncelikle şunu söyleyelim, Cumhurbaşkanını taşıyan uçak Muş'a indi ve oradan da tabii helikopterlerle buraya Ağlat'a gelecek. Cumhurbaşkanı şu anda yolda ve birkaç dakika içerisinde burada Ağlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde olması bekleniyor Cumhurbaşkanının ve beraberindekilerin. Buradaki hazırlıklar aslında günler öncesinde başlamıştı ve burada çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhurbaşkanı da bugün bu etkinliklere iştirak edecek, katılacak. Cumhurbaşkanının programına baktığımızda burada halka hitaben bir konuşma yaptıktan sonra Selçuklu'nun mezarlığına gidecek ve orada dua edecek ve Cumhurbaşkanı'na kabine üyeleriyle birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi bekleniyor. 16 ve 18 saatleri arasında ise kabine toplantısı yapılacak Ağlat'ta. Ağlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve sonrasında Cumhurbaşkanı gündeme dair açıklamalarda bulunacak ve yine 19-21 saatleri arasında kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarının da katılacağı bir yemek var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunacağı Bahçeli ile birlikte ve o yemekten sonra buradaki programlar tamamlanmış olacak. Yarın da Malazgirt'te 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir program var. Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler oradaki programa da katılacaklar ve konuşmalar yapacaklar. Evet, burada dediğim gibi hazırlıklar günler öncesinde başlamıştı ve 50 tematik çadır kuruldu bu alana. Birçok faaliyet gerçekleştirildi. Atlı okçuluk, atlı cirit, kök börü, atlı savaş sanatları, atlı akrobasi ve buna benzer birçok gösteri ve atölyeler kuruldu. Ve Türkiye'nin farklı illerinden birçok vatandaş bu etkinliklere katılmak ve bu günü anmak için Ağlat'a, Bitlis'in Ağlat ilçesine geldi Ahmet.
0: Nizamettin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması, bir mesajı var. Ne diyor Bahçeli?
6: Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli 26 Ağustos 1071'in yalnızca bir askeri zafer olmadığını, Anadolu'nun siyasi ve tarihi yönünü değiştiren bir kader anı olduğunu belirtti. Malazgirt'e giden sürecin uzun bir mücadele olduğuna dikkat çekti yaptığı açıklamada. Açıklamada ayrıca Sultan Alparslan'ın kararlılığı ve askerlerin fedakarlığına da vurgu yapıldı. Bahçeli Anadolu'daki Türk devlet geleneğinin sürekliliğine de dikkat çekerek Selçuklu'dan Osmanlı'ya, İstanbul'dan Ankara'ya uzanan tarihi süreçte başkentlerin değiştiğini ancak Türk milletinin Anadolu'ya sahip olma ve devletini yaşatma iradesinin değişmediğini kaydetti. Bahçeli yazılı açıklamasında son olarak da Malazgirt'i geçmiş ile gelecek arasında bir bağ olarak değerlendirdi. MHP lideri Bahçeli'nin mesajları özetle böyleydi Ahmet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptırımlarla İran'a ekonomik savaş açması İran'da nasıl yorumlanıyor? Hali hazırda zorda olan ekonomiyle ilgili endişeler arttı mı? İşte bu soruların yanıtını almak üzere Tahran'la bir canlı bağlantı yapacağız. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, İran'da bildiğim kadarıyla elektrik kesintileri de yaygınlaşmış durumda. Nedir oradaki son durum, ekonomik durum?
7: Ahmet, İranlı yetkililerin ilk değerlendirmeleri bu yaptırımların ABD tarafından istenilen sonucu vermeyeceği şeklinde oldu ve Tahran yönetimi açıkçası 40 yıldır maruz kaldığı yaptırımlardan elde ettiği bağışıklığa güveniyor. Tabii sadece bu yaptırımlara karşı bağışıklık değil, öte taraftan bölge ülkeleri ve özellikle Pekin yönetimiyle Çin'in bu yaptırımlara dahil olmayacağı beklentisi de yüksek. Buna da bel bağlandı diyebilirim. Elektrik kesintisi konusu ise ülkede uzun bir süredir gündemde aslında. Henüz halk bazında, sivil yerleşim yerlerinde, hanelerde elektrik kesintileri planlandı ancak uygulamaya geçilmedi. Bir örneklik teşkil etmesi açısından ve elektrik kesintilerinin bir farkındalığı, elektrik kullanımında bir farkındalık oluşturmak adına gün içerisinde ülkede elektrik kesintilerinin durumunu görüşmek üzere mecliste bir enerji komisyonu toplantısı yapılmıştı. Burada toplantının yapıldığı binada elektrikler kesildi ve bu da dikkat çekti. Bu kesintinin daha önceden planlanmış, programlanmış bir kesinti olduğu belirtildi. 2 saatlik bir kesinti uygulanıyor bazı devlet dairelerinde, kamu binalarında ve meclis binasının da bundan muaf olmadığı vurgulandı. Komisyon üyesi Şiraz Milletvekili Hüseyin'i bu şekilde açıkladı söz konusu elektrik kesintisini ve ülke genelinde 2 saatlik elektrik kesintileri uygulanacak ve meclis binası da milletvekillerinin toplandığı, toplantı yaptığı binalar da kamu dairelerinde bundan muaf değildir ifadesini kullandı ve elektrik kesintisi konusunun özellikle ABD ile 40 günlük savaşta ülkenin enerji altyapısının zarar gördüğünü söyledi ve bu savaş nedeniyle enerjideki dengesizliğin daha da derinleştiğini söyledi ve bu şekilde halkın da elektrik kullanımı ve enerji kullanımı noktasında farkındalığını artırması ve israftan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Enerji Komisyonu bu toplantısına bir taraftan elektrik olmadan karanlıkta devam etti bu toplantıya ve kışa doğru bir hazırlık çünkü söz konusu termik santrallerin kış ayına hazırlanması gerekiyor. Doğalgazın enerji akışının yeterli düzeyde özellikle Petrol Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı arasındaki koordinasyonun iyi sağlanması gerekiyor. Henüz hanelerde, hala evlerde elektrik kesintisine geçilmedi. Ancak kamu dairelerinde dün yaşanan bu olayda olduğu gibi meclis binasında elektrik kesintisi 2 saatlik bir plan çerçevesinde uygulamaya başlandı Ahmet.
0: Ali, şimdi baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri bu ekonomik sürgün dedikleri yeni yaptırımlarla İran'la mücadeleyi yeni bir safhaya taşıdı ama müzakere arayışları da sürüyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı İran'da temaslarda bulunuyor. Bir açıklama var mı o temaslara ilişkin?
7: İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim ve Bilgilendirme Yardımcısı Tabatabai sosyal medya hesabından bu görüşmeye dair bir açıklama yaptı Ahmet ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Muli'nin Tahran ziyaretinin olumlu geçtiğini, verimli geçtiğini söyledi. Medyada yer alan iddiaların aksine bu görüşme olumlu ve verimli geçti. Diplomatik kazanımlar elde edildi ifadesini kullandı. Hükümet yetkilisi ve bu sonuçlar, kazanımlar çok yakında ortaya çıkacaktır vurgusunu yaptı. Tabii Asım Munir, Pakistan Genelkurmay Başkanı, ABD-İran arasında arabuluculuk rolünü üstleniyor ve Tahran'a gelmeden önce ABD Başkanı Donald Trump'la da bir görüşmesi olmuştu. Resmi olarak İran tarafı bir mesaj trafiğini şu ana kadar doğrulamadı. Ancak hükümetten gelen açıklamalar görüşmenin verimli geçtiği ve bir takım diplomatik kazanımların elde edildiği yönünde oldu. Bazı körfez kaynaklarında Pakistan'ın getirdiği teklifin arasında deniz ablukasının kaldırılması, durdurulması ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının da bir paket dahili içerisinde teklif edildiği iddia edildi. Bunun karşılığında ise Tahran yönetiminin ABD ve İsrail'e yönelik saldırıları durdurması, daha doğrusu İran'a yakın grupların bu saldırıları durdurması şeklinde bir teklifin Tahran cephesine iletildiği şeklinde körfez kaynaklarında bazı iddialar yer aldı. Muhsin Rıza'yı dünkü görüşmede yaptığı açıklamada ABD'ye güvenmediklerini, ABD'nin İran'a karşı söylemini ve davranışlarını değiştirmesi gerektiğini vurgulamış ve bir taraftan da İslamabad mutabakatına atıfta bulunarak bu mutabakattaki taahhütlerin ABD tarafından yerine getirilmesini istemişti. Artık ekonomik bir savaşa da geçirmiş durumda. Tabii bu yeni değil Ahmet. Uzun yıllardır İran'a yönelik yaptırımlar uygulanıyordu. Ancak bunun kapsamı ve şiddeti artırılmış durumda. Pekin yönetiminden bu konuda bir açıklama geldi. Çünkü İran, Tahran yönetimi ifade ettiğim gibi özellikle Çin'den gelecek tutumu ve açıklamayı önemsiyor. Çin'in bu yaptırımlara dahil olmayacağı beklentisi yüksek ve Çin'den gelen açıklamada bunu doğrular nitelikte oldu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian yaptığı açıklamada Pekin ve Tahran arasındaki ekonomik ve ticari ortaklığın tamamen yasal olduğunu ve bu ilişkilere zarar verilmemesi gerektiğini söyledi ve Çin İran'a yönelik bu yaptırımlara katılmayacağını bu şekilde duyurmuş oldu. İlk kez tabii Çin'den bu açıklama gelmiyor. Birleşmiş Milletler yaptırımlarının İran'a yönelik başlatıldığı tetik mekanizmasında da Pekin yönetimi bu mekanizmaya bağlı olmayacağını ve kendi yasal ve hukuki çerçevesi içerisinde Tahran'la ilişkilerine devam edeceğini duyurmuştu. Bunu Tahran yönetiminin beklediği bir şey. Önem de veriliyor Çin'in bu desteğine ve bir taraftan da ABD yönetimine gelen çağrılarda taahhütlere bağlı kalması isteniyor. Ahmet.
0: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Suriye için Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik karar. Washington, Şam yönetimini 1979'dan bu yana bulunduğu teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Kararla birlikte Suriye'ye yönelik önemli ekonomik yaptırımlar da kaldırıldı.
8: ABD, Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Kararla birlikte 1979'dan bu yana süren Suriye'ye yönelik ekonomik kısıtlamaların önemli bölümü de sona erdi. Washington ayrıca Heyet Tahrir-i Şam olarak bilinen grubun küresel terör örgütü statüsünü de kaldırdı. Kararın yolu ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesindeki görüşmesiyle açıldı. Trump, 8 Temmuz'da Kongre'ye resmi bildirim göndererek Suriye'nin terör listesinden çıkartılacağını duyurmuştu. Kongre'deki 45 günlük inceleme sürecinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kararın resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın Şam yönetiminin uluslararası terörizmden uzaklaşma yönündeki adımlarının ardından alındığını söyledi. Suriye'nin DAEŞ, Hizbullah ve İran destekli bazı gruplarla mücadele konusunda yaptığı işbirliğine dikkat çekildi. Karar Suriye'de sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Suriye'nin listeden çıkartılmasıyla ABD Hazine Bakanlığı yatırım kolaylıklarını duyurdu. Bakan Scott Peasant, bu adamın Suriye'ye yeni yatırımları teşvik ederek ülkenin istikrarına katkı sağlayacağını söyledi. Peki bu karar Suriye için neyi değiştirecek? En önemli değişiklik ekonomi ve finans alanında yaşanacak. Teröre destek veren ülke statüsü, ABD yardımları, silah ithalatı, bazı çift kullanımlı ürünlerin alımı ve finansal işlemler için ciddi kısıtlamalar getiriyordu. Bu nedenle yabancı bankalar ve şirketler Suriye'ye yatırım yaparken büyük hukuki risklerle karşılaşıyordu. Kararla ABD'li finans kuruluşlarının Suriye bankalarıyla işlem yapmasının önü açılıyor. Yabancı yatırım ve uluslararası ticaretin kolaylaşması bekleniyor.
0: İspanyol futbol takımı Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği altyapı eğitim kampı Rum yönetiminin tepkisini çekmiş durumda. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Lefkoşa'da yapılacak kampı iptal ettirmenin peşinde. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayır'dan alacağız. Selim, Rum yönetimi Barcelona'nın bu kararına neden tepkili ve ne gibi adımlar atıyorlar?
9: Rum yönetimi her koşulda KKTC'yi ambargolar altında tutmak ve dünyadan soyutlamaya uğraşıyor. Esas hedefi bu ve dolayısıyla Barça Akademi'nin Barcelona gibi bir takımın KKTC'de bir eğitim kampı düzenleyecek olmasını resmen ilan etmesinin ardında adeta çılgına döndüler. Her koşulda bunu engellemek için girişim başlattılar. Bir yanda Rum Futbol Federasyonu KOP, UEFA nezdinde bu kampın engellenmesi için çağrıda bulundu, girişimlerde bulundu. Diğer yandan Rum yönetimi, Dışişleri Bakanlığı, İspanya hükümeti nezdinde bu kampın engellenmesi için yoğun diplomatik çaba sarf ediyor. KKTC'de bu kamp yapılacak Eylül ayında Yakın Doğu Üniversitesi'nin FIFA standartlarında inşa ettiği bir spor kompleksinde gerçekleşecek. Eylül ayında iki grup halinde yapılacak. 6 ila 18 yaş arasında gençlere hitap eden Barça Akademi'nin bir eğitim kampı bu. Burada bir sportif karşılaşma olmayacak. Dolayısıyla UEFA kuralları burada geçerli değil. Dolayısıyla Barça Akademi'nin bu eğitim kampı KKTC'de gerçekleşecek. İşte şimdi nasıl bunu engelleyebilirler? Onunla uğraşıyorlar. Bir süredir Rumlar ambargoların artması için KKTC'nin daha da köşeye sıkıştırması için yoğun çaba sarf ediyor. Bu aşırı sağcı Elan Partisi'nin bir milletvekili tarafından bu gündeme alındı ve Christodoulidis yönetimi tarafından benimsendi ve harekete geçildi. Bu engellemeler ilk değil. Türk takımları KKTC'de UEFA engeli yüzünden bir kamp dahi yapamıyorlar. Karşılaşma hiç yapamıyorlar. Kamp yapmaları dahi mümkün değil. İşte bunun üzerine bina edilmeye çalışılıyor. Barça Akademi'nin KKTC'deki eğitim kampı. Başarılı olma ihtimallerinin çok düşük olduğunu biliyoruz. Ama bu yönde Rum yönetimi çok yoğun çaba sarf ediyor. Geçtiğimiz hafta bir konseri iptal ettirdiler. Girne Kalesi'nde yapılacaktı. Sırp organizasyon şirketi bunu düzenleyecekti. Rum Dışişleri Bakanı Sırp Dışişleri Bakanı'nı aradı. Tehditler savurdu ve bu konser iptal edildi. Hemen arkasından Barça Akademi'nin futbol kampı hedef alınıyor. Tabii bu gelişmeler son derece rahatsızlık yaratmış durumda KKTC'de. Başbakan Ünal Üstel KKTC'ye hedef alan engelleme çabalarına sert tepki gösterdi. Bir takım kesimler Rum kesimindeki gerçek niyetlerini ortaya koydu. Ancak dünya ile bütünleşme, gençlerimizin dünya faaliyetlerinde yer alması, kültür sanat etkinliklerimizin dünyaya duyurulması konusundaki çabalarımızdan cesaretle hiç vazgeçmeyeceğiz ve bunu sürdüreceğiz dedi. Şu ana kadar 250 sporcu kayıt yaptırdı Barça Akademi'nin eğitim kampı için. Tabii tarih yaklaştıkça bu sayının artacağı belirtiliyor. Yayına hazırlanmadan evvel yetkililerle konuştum. Her şey şu anda planlandığı gibi gidiyor. Ancak öte yandan da Rumların bunu engelleme çabaları doruğa ulaşmış vaziyette Ahmet.
0: Selim, adada konuşulan bir konu daha var. Kısaca bilgi istiyorum. Şimdi İran Savaşı ile birlikte İsrail'den çok sayıda İsrail vatandaşı Kıbrıs Rum kesimine geçmişti. Gayrimenkul alanlar oldu. Sonrasında İsrail yerleşim projeleri konuşulmaya başlandı. İnşaatlar yükseliyor. Adada da anladığımız kadarıyla bir itiraz yükseliyor. Nedir orada durum?
9: Evet, yani İsrail'in giderek artan ilgisi var. Hatta bunu bir yumuşak kolonizasyona benzetiyor Rum gazeteciler. Önde gelen Rum gazetecilerin makalelerinde İsrail'in sistematik olarak Kıbrıs Rum kesimine yerleşmesi konusu işleniyor ve bunun bir tehlike olduğundan söz ediliyor. Son 5 yılda 4000 Yahudi aile geldi Güney Kıbrıs'a. Hahanbaşı'nın ifadesine göre 25 bin yerleşimciden bahsediyoruz. Yani 25 bin Yahudi aile Rum kesimine yerleşmiş vaziyette. Türkiye'ye karşı İsrail'e güvenlik konusunda bir anlaşmayla başladı her şey. Hristodulides yönetimi kapılarını ardına kadar Yahudileri açtı ve yatırımcılar bir anda hücum ettiler Rum kesimine. Bir anda 1500 konutluk inşaatlar, 1500 odalı otel kompleksleri, 1500 öğrenci kapasiteli Yahudi okulu ve eskiden terk edilmiş köylerin satın alınıp buralara büyük turizm kompleksleri yapılması gibi binlerce konutluk, binlerce Yahudi vatandaşını ağırlayacak bir inşaat seferberliğinden söz ediyoruz. Özellikle Laçi'de bir şu anda bir kompleks devam etmekte. 1500 otel odalı bir otel. Bunların bir de şu tuhaf tarafı var. Rum kesimde çok yoğun bir şekilde eleştiriliyor. Yahudiler geliyorlar, inşaatlara başlıyor. Ruhsat almıyorlar, izin almıyorlar ve inşaat devam ediyor. Her şey bittikten sonra Rum hükümeti izinleri veriyor. Ortada çok ciddi Rumları rahatsız eden bir ayrımcılık söz konusu. Hemen her gün Rum basınında bu konuyla ilgili makaleler yayınlanıyor. Bunun bir yumuşak kolonizasyon olduğu, bunun böyle başlayacağı, yakında bu 25 bin Yahudi yerleşimcinin evet, sayısının yüz binlerle ifade edilebileceği, ellerinde çok güçlü sermaye ile Güney Kıbrıs'a geldiklerini, terk edilmiş köyleri satın aldıklarını, çok önemli kentler, büyük araziler satın alarak büyük inşaat projeleri başlattıklarını, bunun ileride sonuçlarının son derece vahim olacağı yönünde uyarılar dikkat çekiyor Ahmet Arpat.
0: Peki, Selim Sayar'ı aktardı. Dönelim tekrar yurda. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci açıklandı. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başvuruların 29 Ağustos Cumartesi günü 23.59'a kadar devam edeceğini söyledi. Öğrenciler E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Bakanlık bünyesinde 81 ilde bulunan yurtların yatak kapasitesinin yaklaşık 1 milyon seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Bu yıl için yurt fiyatları henüz duyurulmadı. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için fiyatlar oda tipine göre 750 ile 1200 lira arasındaydı. Üniversite kayıtları dün itibariyle başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yeni akademik yılda dikkat edilmesi gerekenlere dair 81 ildeki devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörlerine mektup gönderdi. Özvar mektubunda vakıf üniversitelerini zam oranları konusunda uyardı.
4: Yükseköğretim Kurulu vakıf üniversitelerini uyardı. Ücretlerinde %25'lik zam sınırını aşan üniversiteler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacak.
10: Dolayısıyla üniversitelerimiz...
4: YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite kayıtlarının başlamasının ardından 81 ildeki üniversitelerin rektörlerine mektup gönderdi. Öğrenci odaklı kayıt süreci çağrısında bulundu. Vakıf üniversitelerinde ara sınıflardaki öğrencilerin öğrenim ücretlerindeki artışın kanunla sınırlandırıldığını hatırlatan Özvar, bu yıl sınırın %25 olarak uygulanacağını belirtti. Bu sınıra uymayanlar hakkında gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini bildirdi. Öğrenim ücretleri, taksitlendirme imkanları, burs ve indirim koşulları da yeni denetim döneminde YÖK'ün en fazla üzerinde duracağı konular arasında. Bu kapsamda hazırlık, laboratuvar, yaz okulu, eğitim materyali gibi zorunlu masrafların kayıt öncesinde ilan edilmesi istendi. 9 Aralık 2026'ya kadar başvuruları devam edecek öğrenci affı da mektupta yer aldı. Özvar, üniversitelerin aftan yararlanmak isteyenlerin hak kaybına uğramaması için başvuru süreçlerinde bürokratik yük getirmemesini istedi. Mevzuatın öğrenciler lehine öngördüğü imkanların eksiksiz uygulanmasını bekliyoruz ifadesi kullanıldı.
0: Şimdi biraz da ekonomiye bakalım. Amerikan yaptırımlarından sonra piyasalar haftaya nasıl başladı? Ayrıntıları alacağız. Kapalı Çarşı'dan bir yayın planladık. NTV muhabiri Özgür Yılmaz sordu. Özgür, piyasalarda hareketlilik var mı? Altındaki yükseliş sürüyor mu, sürecek mi? Ne konuşuluyor?
11: Aslında bir sakinlik var. Öncelikle bunu belirtmemiz gerekiyor. Bizler sabah saatlerinden bu yana altın ve para piyasalarının nabzının attığı Kapalı Çarşı'dayız. Bir önceki yayınımızı ayaklı borsanın olduğu bölümden gerçekleştirdik. O bölüm nispeten daha hareketliydi. Ancak bulunduğumuz nokta vatandaşların daha çok altın aldığı ya da altın satmak için geldiği nokta. Aslında buradaki görüntü de her şeyi anlatıyor. Önceki aylarda bizler burada birçok yayın gerçekleştirdik. Bulunduğumuz yerde yürümek neredeyse imkansızdı. Ancak şu an için bir sakinlik söz konusu. Tabii ki zaman zaman buradaki hareketlilik de değişebiliyor. Dakikalar içerisinde burası yoğunlaşabiliyor. Fiyatlardan bahsedelim. Şu an için gram altının fiyatı 7178 lira, 7170 lira seviyelerinde. Çeyrek altın yine 11 bin liranın üstünde bir fiyattan satılıyor. Gümüşün gram fiyatı ise 106 lira. Tabii ki uzmanlarla konuşuyoruz. Bir önceki yayınımızda da Adnan Kabukaya ile konuştuk. Yıllardır burada gelişmeleri takip ediyor. Aslında bir spekülasyon olduğu görüşünde birçok uzman. Bazıları altının yukarı çıkacağını, bazıları altının aşağı düşeceğini söylüyor. Bu durum vatandaşların kafasını karıştırıyor. Ancak buradaki görüntüden şunu anlayabiliyoruz. Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı. Yani elinde altın olanlar da altın almak için buraya gelmek isteyenler de çok aceleci davranmıyor. Çok hızlı hareket etmiyor. Zaten uzmanların da uyarıları bu yönde. Altının fiyatını etkileyen çok fazla unsur var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaş, Rusya Ukrayna arasındaki savaş, petrol fiyatlarının yükselmesi, Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak seçimler, Amerikan Merkez Bankası'nın ne yönde bir karar alacağı gibi beklentiler altın fiyatlarını yakından etkiliyor. İşte bu durum altın fiyatlarında da sürekli hareketliliğe neden oluyor ki özellikle de son aylarda hepimizin bildiği gibi petrol fiyatlarındaki yükseliş altın fiyatlarını baskılamıştı. Ancak son iki ayda altının fiyatının %15-16 seviyesinde yükseldiğini gördük ki 6000 liradan altın alanlar %15-16 seviyelerinde kar elde etti. Ancak hemen gerisini hatırlatmak gerekirse, önceki ayları hatırlatmak gerekirse Ocak ayından itibaren 8000 lira seviyesinden 7500 lira seviyelerinden çok sayıda kişi altın aldı. Onlar da zarar etmiş durumda. Yani bazıları zararını çıkartmak için altının yükselmesini bekliyor. Bazıları da elindeki altınları daha yüksek fiyattan satabilmek için yükselmesini bekliyor. Ancak şunun altını bir kez daha çizmek gerekiyor. Böylesi dönemlerde daha soğukkanlı davranmak, daha serinkanlı davranmak gerekiyor ve gelişmeleri takip ederek bu yönde hareket etmek gerekiyor. Ayrıntılar bu şekilde.
0: Özgür Yılmaz aktardı. Kars'ta Aniören yerinde Hazreti Muhammed yazılı Selçuklu taşı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aniören yerindeki Selçuklu mezarlığında üzerinde Hazreti Muhammed isminin 6 kez yazıldığı bezemeli bir taş bulunduğunu açıkladı. Ersoy, arkeolojik kazılarda bulunan taşın bir Selçuklu kümbetine ait olduğunun değerlendirildiğini söyledi. Küresel ısınmayla birlikte dünyanın farklı noktaları ekstrem hava olaylarına sahne oluyor. İspanya'da şiddetli dolu ve fırtına etkili oldu. Bolivya'da kar yağışı vardı. Fransa'da ise çıkan hortum endişe verici görüntülere sahne oldu.
4: Şiddetli rüzgarla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Görüntüler İspanya'nın Tarragona bölgesinden. Bölgede metrekareye 90 litreye yakın yağış düştüğü belirtiliyor. Şiddetli dolu yağışı ve saatteki hızı 120 kilometreye yaklaşan rüzgar hayvanları da olumsuz etkiledi. Sosyal medyada ve İspanyol basınında paylaşılan görüntülerde onlarca güvercinin öldüğü göründü. Meteoroloji uzmanları bunun sezonun en şiddetli dolu fırtınası olduğunu kaydetti. Bu görüntüler ise Fransa'nın güneyinden. Carcassonne kenti yakınlarında kaydedilen görüntülerde dev bir hortum kameraya yansıyor. Yerel basına göre hortumun güzergahında bulunan evlerin bazıları kısmen yıkıldı. Ağaçlar ve bölgedeki bitki örtüsü zarar gördü. Yetkinler en az 26 kişinin yaralandığını kaydetti. Fırtına nedeniyle yaklaşık 2800 hanede elektriksiz kaldı. İki haftadır kar yağışı da etkili oluyor. 9 bölgede on binlerce kişi kar yağışından etkilenmiş durumda. 30 bin hektara yakın tarım arazisi zarar gördü. Bu görüntüler Güney Amerika ülkesi Bolivya'da. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de kimileri de kardan adam yaparak yağan karın tadına çıkardı. Çin'de ise Nara tayfununun etkileri sürüyor. Guangxi bölgesinde sel ve su baskınları meydana geldi. 21 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi. 8 binden fazla kişi acil durum barınaklarına yerleştirildi. Meteoroloji yetkilileri şiddetli yağışların birkaç gün içinde ülkeyi terk edeceğini duyurdu.
0: Kültür sanat haberlerinden derlenen turla veda ediyoruz. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.
12: Dünyaca ünlü aktör Mark Ruffalo, Paramount'un onu antisemitik olarak nitelendirmesine sert bir yanıt verdi. Ruffalo, İsrail Başbakanı'nın eylemlerini bir askeri teknoloji sözleşmesini veya onu tedarik eden yöneticileri eleştirmek, Yahudi halkını eleştirmekle aynı şey değildir dedi. Aktör, Paramount Yönetim Kurulu üyesinin Oracle'ın 7 Ekim terör saldırısından sonra İsrail ordusuna yardım etmek için kullandığı, gerçekten son derece korkutucu teknolojileri anlattığı bir video klibi de paylaştı. Ruffalo, Paramount'la Warner Bros'un birleşmesine izin verilmesinin sonuçları konusunda dünyayı uyardı. My body or my bank policy. Rap müzik yapımcısı Dr. Dre, yapay zekadan korkanları üretmekte zorlananlar şeklinde tanımladı. Yapay zekayı bir tehdit olarak görmediğini açıklayan müzisyen, yapay zekaya karşı olanlarla ilgili yaşadığı deneyimi birkaç gün önce birkaç kişiyle bir tartışmam oldu. Yapay zekaya karşıydılar ve ben de tamam, tıpkı davul makinesi çıktığında ona karşı çıkan kişi gibi konuşuyorsunuz şeklinde anlattı. Brad Pitt'in en küçük kızı Vivian, Pitt'in soyadını yasal olarak bırakmaya bir adım daha yaklaştı. 18 yaşındaki Vivian Jolie Pitt, geçen ay adını sadece Vivian Jolie olarak değiştirmek için bir mahkemeye başvurmuştu. Şimdi bu değişiklik talebini duyuran yasal bir bildirim yayımlayarak gerekli adımlardan birini daha tamamlamış oldu.

Gram altın 7172, çeyrek altın 11767, tam altın 46927 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14409, BIST 30 16702 puan seviyesinde.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
2: Çatınızın altı yazın fazla mı ısınıyor? Sorun sıcak değil, yanlış çatı. Kiremit ve doğru sistemle serin ve konforlu bir yaşam mümkün.
3: Her mevsimde, her havada.
4: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Halit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Elazığ-Malatya yolunun 38-42. Kilometrelerinde ve Afyonkarahisar-Konya yolunun 7-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bilgilendiriyor.
3: Cildimiz için kolajenin önemi nedir?
2: Kolajen cildimizin doğal yapısında bulunan temel proteinlerden biridir. Cilde destek sağlayan bağ dokusunun önemli bileşenleri arasında yer alır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun doğal kolajen üretimi zaman içinde değişebilir. Dengeli ve çeşitli beslenmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve yeterli C vitamini almak normal kolajen oluşumunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer alır.
4: Her güzele bir
2: Mindus bilgilendirdi.
5: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: Sevgili dinleyiciler, ahır ya da ahir de kullanımı sorunlu sözcüklerden. İlk olarak dikkat etmemiz gereken şey baştaki A sesinin uzun okunması gerektiği. Kısa okuduğumuzda bambaşka bir şey söylemiş oluruz. Ahır. Oysa üzerinde durduğumuz ahır ya da ahir. Anlamı son demek. Sonunda, akıbet, nihayet. Ahir aynı zamanda bir evveli olmadığı gibi bir sonu da olmayan, her şeyden sonra kalacak olan anlamında Allah'ın en güzel isimlerinden. Ahir kökünden ahiren var. O da sonradan anlamında. Ahir zaman, son zaman, dünyanın sonunun yaklaştığı, kıyametin kopmasının yakın olduğu kabul edilen zaman bölümü demek. Son peygamber Hazreti Muhammed'e ahir zaman peygamberi denir. Ahir zaman mecazi olarak kullanıldığında biraz farklılaşıyor. Ahlakın bozulup kötüleştiği, fitne ve fesadın kıyamet günlerinin yaklaştığını gösterecek kadar yaygınlaştığı zaman anlamına geliyor. Ama ahiret sualleri soruyorsun dediğimizde, usandıracak kadar uzun uzun ve zor soruları kastederiz. Öbür dünyada meleklerin dünyada yaptıkları hakkında insana soracakları sorulardır aslı. Ahirette iki elim yakanda olacak. Yani senden Allah'ın huzurunda şikayetçi ve davacı olacağım. Sana hakkımı helal etmeyeceğim deriz. Bu ahiret söyleyişi de yaygın duruma gelmiş. Sözcüğün aslı da ahiret. Yani ölümden sonra gidilecek.

0: iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta konuşuyor, canlı olarak mikrofona taşıyoruz.
3: Kaim eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt zaferimizin 955. seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Ahlat'tan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedecek, fethin mukaddes havasını bir kez daha teneffüs edeceğiz. Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ahlat, şehadete ermişlerin, yani şehitlerin. Ahlat, saadete, selamete ermişlerin, yani Saitlerin, Selimlerin. Ahlat, İlahi Kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin, yani gazilerin mekanıdır. Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Ahlat, 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerin, Sultan Alparslanların, bu ordudan fırtına gibi esen alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Evet, Ahlat her haliyle şehada ocağıdır. Gaziler otağıdır. Milletimizin kimlik vesikasıdır. Tarihimizin iftihar sayfasıdır. Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan İmanla fethedilmiştir. Diyar-ı Rum'u Darül İslam haline getiren bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır. Unutmayın, Ahlat Kubbetül İslam'dır. Ahlat bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır. Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan onu bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun, dimdik ayaktadır. Kardeşlerim, ataların mirasına sahip çıktığınız için, şu coşkunuz, şu heyecanınız için, dosta güven veren, düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin bu teveccühüne layık olabilmek için çalışmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanı kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içinde yer alan Nemrut kalderasını milli park ilan ettik. Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle

0: çıkan bu alanı inşallah bundan sonra çok daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli misafirler, bakınız burada hemen yanı başımızdaki Selçuklu kabristanında ecdadın tezyin ettiği 10 bine yakın mezar taşımız var. Ayetlerle, kandillerle, mihrap ve hatlarla süslü ataların adeta dile getirdiği şahidelerimiz var. Bu şahideler bizim bu topraklardaki 1000 yıllık varlığımızın şahitleridir. Bu şahidelerdeki mukarnaslar, işletmeler, milletimizin hikmet ve estetikte ulaştığı seviyenin simgesidir. Bu şahidelerdeki çift başlı ejderler tıpkı çift başlı Selçuklu Kartalı gibi kuvvet ve kudretimizin, basiret ve ferasetimizin nişanesidir. Bu kabirler, bu sandukalar, bu kitabeler milletimizin tapu senetleridir. Bizim milli hafızamız işte bu eserlere hem de silinmemek üzere kazınmıştır. Anadolu'yu yurt kılan şehit ve gazilerimizin her birinin asıl ruhları şad olsun. Buradaki Akıncı beylerinin, gaza ellerinin, komutanların, cümle ecdadın mekanı cennet olsun. Malazgirt zaferinden İstanbul'un fethine, Çanakkale'den milli mücadeleye, terörle mücadeleden 15 Temmuz destanına, 1000 yıldır bu aziz vatan için, bu asil millet için canlarını veren cümle şehitleri bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Bugün burada olduğu gibi ecdadın hatırasına sahip çıkan, birliğimize, beraberliğimize dört elle sarılan herkesten Allah razı olsun diyorum. Özellikle genç kardeşlerimizin burayı iyi dinlemesini istiyorum. Bakınız sevgili gençler, Ağlat asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. İlim, kültür ve medeniyet yüzyıllar boyu burada neşet etmiştir. Burada yetişen alimler, edipler, büyük şahsiyetler Anadolu'yu mamur etmiş, şenlendirmiş, Ağlat'tan hareket edip gönüllere girmişlerdir. Burası yalnızca orduların hareket üssü değil, kalplerin ve zihinlerinde çekim merkezi olmuştur. Ağlat, millet olma bilincimizin birlik ve beraberliğin remzidir. En güçlü işaretidir. Bitlisli merhum bir şairimizin de çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, her fikre hürmet et. Olgun karşıla, mücadele olmaz silahla taşla, yabanı ağaca meyve aşıla, marifet kökünden kesmekte değil, eksiltme yüzünden ar perdesini, kulak ardı etme hakkın sesini, insan rozeti tak at gerisini, marifet birlikte, nifakta değil. Evet, insan rozeti takıp hakkın sesine uyanlar, marifeti nifakta değil, birlikte arayanlar işte buradadır. Aynı devleti, aynı milleti müdafaa edenler işte buradadır. Aynı vatanı, aynı vatanı, aynı bayrağı, aynı mefkureyi namus bilenler işte buradadır. Aynı istikbalin, aynı hedefin, aynı ümidin peşinden gidenler işte buradadır. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle omuz omuza verenler işte buradadır. Gönül birliği, ülkü birliği, kader birliği içinde burada tarihe geçen bir destan yazılmıştır. Millet olarak bu destana inşallah yenilerini eklemekte kararlıyız. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada ağlatta olduğu gibi tek bir terkipte birleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak. Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle yarın kutlayacağımız Malazgirt zaferimiz 955. yıl dönümü şimdiden hayırlı mübarek olsun diyorum. Buluşmamızı teşrif eden, bizleri samimiyetle bağrına basan siz kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okçular Vakfımız başta olmak üzere programda emeği geçen tüm kurumlarımızı, kuruluşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. İşte ahlat, işte meydan, işte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ya Allah. Evet, programımızı, buluşmamızı, katılımlarıyla bizleri onurlandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Cumhur İttifakımızın genel başkanlarına, siz saygıdeğer hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz, Allah'a emanet olunuz diyoruz. Yarın Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümünde siz saygıdeğer hemşehrilerimizi Malazgirt'teki etkinlik alanımıza davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Hastur. Haydi.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'te Ahalat'ta Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendi adını da taşıyan Millet Bahçesi'nde kalabalığa seslendi. MHP lideri Devlet Bahçeli de Ahlat'ta şu anda konuşma sonrası alana yapılan tematik çadırlardan birine gitti. Yarın da burada olacak. Bu öğleden sonra da Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi toplayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Takipteyiz, aktarmayı sürdüreceğiz. Saat 14.10 öğle bülteni kuşağında ikinci saat dilimi içerisindeyiz. Gelişmelerle devam edelim bültene. Son dönemde pek çok olayda adları geçen yeni nesil suç örgütlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Polis saldırılara karıştığı iddia edilen iki kişiyi yakaladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ağustos ayı içinde gerçekleşen iki kundaklama ve bir kurşunlama olayına karışan tetikçi gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi ve telefon incelemeleri doğrultusunda Fatih'teki metruk bir eve baskın düzenlendi. Polis içeride yine örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişiyi daha yakaladı. Evde yapılan aramada saldırılarda kullanıldığı tahmin edilen bir Kaleşnikov ve bir de Uzi tipi iki otomatik silah ele geçirildi. Zanlıların elebaşının yurt dışında cezaevinde olduğu belirlenen bir suç örgütü adına çalıştıkları anlaşıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan kararlara ilişkin ilk açıklama geldi. Özel hem cezaları hem de yargılama sürecini eleştirdi.
4: En çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat. 60'a yakın eylemden suçlanıyor değil mi arkadaşlar? 54'ünden 56'sından pardon. Bu konuda hiçbir suç yok. Beraat ettin deniyor. Ve geri kalan 4 eylemden de üst sınıra çok yakın yerlerden ceza verilip yüksek cezalarla içeride tutuluyor.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararları bu sözlerle değerlendirdi. Eleştirilerini sıraladı.
4: Bakın örgüt deyince başka şehirdeki insanları yetkisiz mahkemelerin olduğu başka şehirlere getirmek mümkün oluyor. Bakın Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek birine 20 yıl, birine 8 yıl ceza verilip, 8'er yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var.
5: Özel, Ankara'da ileme devam eden maden işçilerini ziyaret etti. Burada apaçık emek hırsızlığı var dedi. Aileleriyle 15 gündür Ankara'da eylem yapan madencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için çağrı yaptı.
3: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. 17 yargıçtan oluşan AİHM Büyük Dairesi Osman Kavala'nın tutukluluk hali, yargılanma süreci ve hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birçok maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardı. Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasıyla 70 bin euro manevi tazminata hükmetti. Karar Büyük Daire tarafından alındığı için tarafların itiraz hakkı bulunmuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aralık 2019'da Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına karar vermiş. Konu Ankara ve Avrupa Konseyi arasında krize yol açmıştı. Kavala dosyası o tarihten bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrasının denetiminden sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin gündeminde bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıklayan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik kriz ve ödenmeyen maaşlar üzerinden rejim koruyucularına seslendi. İranlı askerlere emirlere uymama çağrısı yapan Amerikalı bakan, Berlin Duvarı'nın yıkılışını örnek gösterdi.
6: Bu rejimi destekleyen sıradan askerlere sesleniyorum. Maaş çekleriniz ödenmediğinde ya da ertelenmeye başladıkça komutanlarınızın ülkenizi zafere mi yoksa yıkıma mı sürüklediğini sorgulayın. Ve Berlin Duvarı'nın sıradan askerlerin kendi halkını ateş etmemeye karar vermesiyle yıkıldığını hatırlayın. Tahran'ı destekleyenlere de sesleniyorum. Washington'ın sabrını sınamanın bedelini küçümsemeyin. Hiçbir ülke sistemimizi yok etmeye çalışanlara yardım ederken sistemimizin sunduğu nimetlerden yararlanmayı beklememeli. Artık dünya liderlerinin refahla tecrit, barışla terör, Amerika ile İran arasında bir seçim yapma zamanı geldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarması Ankara'da memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı kararın Suriye'de güvenlik ve kalıcı istikrarın tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden birinin aşıldığı vurgulandı. Bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, toplumların en büyük gücünün zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisi olduğunu söyledi. Ukrayna'da süren 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderen Emine Erdoğan, Ukrayna'nın da savaş boyu sergilediği birlik beraberliğe dikkat çekti.
7: 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlikte ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Emine Erdoğan mesajında toplumsal bağın önemine dikkat çekti.
7: Modern dünyada insanlar kalabalıkların içinde giderek daha fazla yalnızlaştıklarından söz ediyor. İnsanlar arası bağlar zayıfladıkça toplumların krizler karşısındaki direnci de azalıyor.
5: Emine Erdoğan zor zamanlarda birlik olmanın önemini 6 Şubat depremini örnek göstererek anlattı.
7: Biz tüm çetin sınamaları bu güçlü toplumsal bağlarla göğüsledik. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Bu tecrübe tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki toplumların en büyük gücü zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir.
5: Emine Erdoğan, toplumsal dayanıklılık konusunun ele alındığı zirveye ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Zirvede paylaşılan farklı toplum ve kültürlere ait tecrübelerin insanlığın mücadele ettiği derin krizleri atlatmada yol gösterici olmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı.
3: Adana'da kaybolan 15 yaşındaki kızdan 5 gün sonra iyi haber geldi. Mersin'de bulunan çocuk ailesine teslim edildi. Mersin'de annesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki Selin Uçak babasını ziyaret etmek için Adana'ya gitti. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'a gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kızın son olarak Mersin'in Mezitli ilçesinde görüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede çocuğa ulaştı. Sağlık durumu iyi olan kız ailesine teslim edildi. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazada yaralanan işçilerin sağlık durumu iyiye gidiyor. Durumu ağır olan 4 işçiden biri taburcu oldu. Diğer işçilerin de önümüzdeki günlerde taburcu olması bekleniyor. Kömür bloğunun düşmesinin yol açtığı basınç nedeniyle 15 işçi yaralanmış, bir işçi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Emniyetin verilerine göre ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaklaşık yarısında motosikletliler yer alıyor. Uzmanlar özellikle genç sürücülere dikkat çekiyor. Eğitim eksikliği, hız ve koruyucu ekipman kullanımı kazalarda belirleyici oluyor.
8: Kağıthane'de bir motor yayaya çarptı. Yaşlı adam kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Küçükçekmece'de ise süratle giden motosiklet duramadı, kavşaktan dönen araca vurdu. Çarpışmanın etkisiyle sürücü takla atarak savruldu. Vücudunda kırıklar oluştu.
9: En çok kaza yapan yaş aralığı 16 ile 30 yaş arasındaki genç dediğimiz nesil.
10: Kask sadece. Yok almadım. Bu zaten araba eli titiyor buna. 50 cc'lik. Onun için almadım.
8: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2026'nın ilk 7 ayında ölüm ya da yaralanmalı 138 bin trafik kazası meydana geldi. Bunun 69 binden fazlasında motosikletliler yer aldı. Yani her iki kazadan birinde motosikletler vardı.
10: Kaza yapa yapa öğrendim diyebilirim. Yokuştan inerken kaza yapmıştım. Hani birazcık ucuz kurtuldum diyeyim daha doğrusu.
11: Trafikte önünüze aniden bir araç çıktığında saliseler içinde reaksiyon vermeniz gerekiyor. Freni nasıl ve ne kadar sıktığınız, motosikleti nasıl kontrol ettiğiniz o anda belirleyici oluyor. Güvenli sürüş eğitiminde sürücüler trafikte karşılarına çıkabilecek her türlü senaryoya kontrollü bir ortamda hazırlanıyor.
12: İşe geç kaldım dediğiniz zaman bütün o güvenli sistemler kenara itilir, bir an önce varmaya odaklanır. Geçemeyeceğimiz bile bile o araya gireriz.
8: Motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var.
12: Bizim her zaman önerdiğimiz kapalı bir motosiklet kaskı, iyi bir motosiklet ayakkabısı, bizi koruyabilecek, yerdeki sürtünmelerden koruyacak bir eldiven, tercihen motosiklet pantolonu, eğer yoksa bir motosiklet dizliği.
8: Uzmanlar trafik kurallarına da dikkat çekiyor.
9: Ehliyet sürecinin baştan aşağı komple yeni bir mevzuatla yenilenmesi gerekiyor. Denetlemeler artabilir çünkü fark ediyoruz ki trafikte sürekli herkesin elinde bir telefon.
3: Halep'in tarihi çarşısında onarım ve restorasyon devam ediyor. Suriye İç Savaşı'nda hasar gören çarşının turistlerin ilgi odağı olduğu ihtişamlı günlerine geri döndürülmesi hedefleniyor.
8: Halep çarşısı bir zamanlar bölgenin en hareketli, en canlı çarşılarından biriydi. Suriye İç Savaşı'nda çarşı büyük hasar aldı. Şimdi bu hasarın giderilmesi için yoğun bir çalışma var. Restorasyon ekipleri dükkanları ve ara sokakları yeniden canlı bir merkeze dönüştürmek için çalışıyor. Çalışmalar Suriye Kalkınma Örgütü, Kültür Bakanlığı ve UNESCO'nun önderliğinde yürütülüyor. Çarşının yarıdan fazlasında onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Evet, güzel.
13: Restorasyonun ardından 13 yıl sonra dükkanıma geri döndüm. Çok şükür işimin başına döndüm. Elbette bunlar küçük dükkanlar. Ancak böylesi bir dükkan 3 ila 4 ailenin geçimini sağlıyor.
8: Halep Çarşısı bir zamanlar Çin'den gelen İpek Yolu üzerinde önemli bir turistik cazibe merkezi ve kozmopolit bir ticaret noktasıydı. Sabundan takıya her türlü ürünün satıldığı çarşının toplam uzunluğu 13 kilometreyi buluyordu. Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş 2012 yazında Halep'e sıçradı. Halep'in muhaliflerin kontrolüne geçmesiyle başlayan çatışmalar 4 yıldan fazla sürdü. Halep hem Esad rejiminin bombardımanında hem de çatışmalarda ağır hasar aldı. Orta çağdan kalma çarşının bazı bölümleri yıkıldı, bazıları yanarak küle döndü. Halep'in eski şehir bölgesi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası ilan edilmişti.
14: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
16: Ülke genelinde yüksek sıcaklık, nem ve kuvvetli rüzgar etkili. Akdeniz ve Ege'de kuru hava ve sıcaklık nedeniyle orman yangını riski yüksek. Dikkatli olunmalı. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'da ise beklenen yerel sağanaklar ani su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. NTV Radyo.
14: Gram altın 7179, çeyrek altın 11779, tam altın 46973 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14365, BIST 30 16640 puan seviyesinde.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
13: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
14: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
0: Türkcell'le bağlan hayata. Reklam.
16: Doğa takvimi. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
17: Böcek oteli açmayı hiç düşündünüz mü? Bahçeniz varsa ya da balkondaki bitkileriniz için tozlaştırıcılar açısından cazip hale gelecek doğa dostu bahçecilik yapabilirsiniz. Öncelikle böcekleri öldürecek kimyasal kullanmayın. Bırakın böcekler gelsin. Çünkü doğanın döngüsü gereği bitkilerinizi öldürmezler. Çünkü yaprak biti varsa mesela onu yiyecek uğur böceği, kulağa kaçan çiçek sinekleri gelir. Bu böcekler geldiğinde de zaten onları yemek için kuşlar, baştan karalar gelir. Ama mesela böcekler ısrarla aynı bitkiyi istila ediyorsa o bitkinin başka bir sorunu olabilir. Koşullarını değiştirmeyi deneyin, farkı göreceksiniz. Bitki türlerinin %90'a yakını tozlaştırmayla hayatını sürdürür. Bu işi de genellikle böcekler yapar. Biliyor musunuz, bitkiler renkli ve kokulu nektarlarını zaten böcekleri çekmek için böylece tozlaşma olsun, türü devam etsin diye geliştirir. Çünkü tozlaşma olmazsa yabani çiçekler tohum veremez. Öyle olunca da onların arasında kendiliğinden yetişecek mavi kantaron, gelincik, yüksük otu, unutma beni, papatya da yok olur gider. Ve dünya rengini kaybeder.
16: Doğa takvimi.
0: Tek reklam.
18: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
19: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
18: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. Engelsiz.
20: Engelsiz.
21: Ben Ayşe Sudamakcan, 16 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldır voleybol sporunun içerisindeyim. 2 yıldır da oturarak voleybol yapıyorum. 6 Şubat depremlerine 6 saat enkazda kaldım. Voleybol benim hayatımın bir parçası aslında. Hani depremden sonrası için de vazgeçemeyeceğim spor arasından bir tanesi. Bir şeyi istediğiniz zaman ona ulaşmak için çabalamak lazım. Ben de her şey için çabaladım. Çabalamın da aslında sonucunu gördüm. Şu an aynaya baktığımda başarmış bir milli sporcu görüyorum her şeyden önce. Milli olmak kolay değildi. Bu süreçte hayatımdaki en değerli insan annemi de kaybetmiş olmam beni bu süreçte çok yıprattı aslında. Toparlanmak çok zordu tabii ki ama bir şeylere de tutuklu kalmak, geçmişe hatta geçmişte kalmak gerekmiyormuş. İleriye bakmak ve aldığımız nefesin hakkını vermek her şeyden önemli bu hayatta. Herkesin farklı bir hayat hikayesi olabilir. Önemli olan bunları aşabilmek, güçlü kalabilmekmiş.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürdü. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar gruptan çıkmayı garantiledi.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 3-3 yaptı. A grubu 3. maçında Macaristan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi.
3: Güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız. Turnuva çünkü gitgide zorlaşacak. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bence sahada ilk set hariç keyifli bir oyun vardı. Umuyorum ki grupta 5'te 5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
2: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti Sultanlar 26-24'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar devamında 25-14 ile rakibini geride bıraktı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
4: 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz diyeyim.
2: Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden Sultanlar son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Millilerde Melisa Vargas 24 sayıyla yıldızlaşırken Zehra Güneş 8, Hande Baladın 7 sayıyla mücadele etti.
5: Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık. Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini, her seferinde ellerinden gelenin en iyisini vermelerini istiyorum. Umarım kendimizi geliştirebiliriz.
2: Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
1: Real Madrid kadrosuna kattığı Marco Correa için resmi tören düzenledi. 6 sezonlu kontrata imza atan İspanyol sol bek, eflatun beyazlılarda 17 numaralı formayı giyecek.
6: Real Madrid'e transfer olan Marco Correa için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. 27 yaşındaki İspanyol sol bek, kulüp başkanı Florentino Perez ile birlikte kamera karşısına çıktı ve yeni takımında terleteceği 17 numaralı formayla poz verdi.
7: Un honor poder vestir esta camiseta.
5: Real Madrid'de oynamak onur verici. Kazandıkları ve kazanacaklarıyla dünyanın en iyi kulübündeyim. Umarım ben de bu formayla birçok kupa kazanırım. Bernabeu'ya rakip olarak gelmiştim. Ev sahibi olarak taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım her şey yolunda gider ve bizi destekleyenleri mutlu etmeyi başarırız.
6: Chelsea'den Real Madrid'e 55 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Cucurella, eflatun beyazlılarla 6 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 163 maça çıkan Cucurella, ilk sezonunda beklentilerin altında kalsa da daha sonra teknik direktör Enzo Maresca'nın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Hücum özellikleriyle öne çıkan 28 yaşındaki sol bek, Chelsea ile 2025'te Konferans Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. İspanya milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden olan Cucurella, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon kadroda yer aldı. Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Real Madrid, yaz transfer döneminde Bernardo Silva, İbrahima Konate, Denzil Dumfries, Carlos Espi ve Yann Diomande'yi kadrosuna katmıştı.
1: Trabzonspor eski bir Liverpool'lu dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fabinho Trabzonspor'dan sezonluk 4 milyon euro kazanacak. Son olarak Al Ittihad'da forma giyen Brezilyalı ön libero Körfez ekibinde bir lig bir de kupa şampiyonluğu yaşadı. 32 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da 6 numaralı formayı giyecek. Juventus'ta Kenan Yıldız sakatlandı. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 2 ayı bulması bekleniyor. Kenan Yıldız, Juventus'un Frosinone'yi 1-0 yendiği maçta 69 dakika sahada kaldı. 21 yaşındaki futbolcu maçın ardından hissettiği ağrılar nedeniyle kontrole girdi. İlk değerlendirmelerin ardından Juventus'tan henüz bir açıklama gelmedi. La Gazzetta dello Sport'a göre Kenan Yıldız'ın 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli futbolcunun ameliyat olma ihtimali de bulunuyor. Tedavisinin 2 ay sürmesi halinde Kenan Yıldız, amili takımın Uluslar Ligi'ndeki Fransa, İtalya ve Belçika maçlarını da kaçıracak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. 백경.
1: 스모킹 미쓰비시스 6 yıldız classics.
2: 돌아가 ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
4: LÖSEV hayat verir.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: NTV Radyo NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 25 Ağustos Salı günündeyiz. Haberlerle hemen başlayalım. Maliye, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlara %10 stopaj uygulamayı planlıyor. Bloomberg HT'nin haberine göre maliye, para piyasası fonlarına yönelen sıcak paranın vergilendirilmesine yönelik ön çalışmaları tamamladı. Buna göre Türkiye'de bulunan tam mükellef kurumlarla dar mükellef kurumlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın söz konusu fonlardan elde edilecek kazançların %10 oranında stopaja tabi tutulması bekleniyor. Tam mükellef kurumlar açısından bu kazançlara hali hazırda stopaj uygulanmıyor. Ancak bu mükelleflerin üçer aylık dönemler halinde verdikleri geçici vergi beyannamelerine söz konusu kazançlar vergilendiriliyor. Düzenlemenin çalışma sonuçlarına göre yayınlanması durumunda bu mükellefler ödeyecekleri stopaj tutarını beyan ettikleri geçici vergiden mahsup edebilecekler. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, dizel ve jet yakıtında krizin kapıda olduğu uyarısında bulundu. Fatih Birol, küresel enerji krizinde asıl tehlikenin ham petrolden çok rafine ürünlerde olduğuna dikkat çekti. Dizel ve jet yakıtı tedarikinin kritik seviyeye geldiğini belirten Birol, sorunun çözülmemesi halinde uçuş iptalleri, motorin sıkıntısı ve tarımda gübre krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bloomberg'un haberine göre Birol, önümüzdeki dönemde küresel enerji ve ekonomi gündemini şekillendirecek 3 temel jeopolitik risk alanı sıraladı. Bunlar Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu ve İran gerilimiyle ABD-Çin arasındaki yapay zeka ve teknoloji rekabeti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı ve bu konuda ülkelere belirli bir süre verileceğini ama hiçbir ülkenin bundan muaf olmayacağını söyledi. İran yaptırımlarını daha detaylı konuşacağız. Ekonomiye yansımaları ne olacak soracağız. Ekonomist doçent doktor Gökhan Işıl bizlerle birlikte bugün. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum efendim.
1: Amerika'nın İran'a ekonomik yaptırımları dünden bu yana gündemin ilk sırasında. Bessent açıkladı, onlar şah damarını keseceğiz İran'ın diyor. Ama İran'sa hiçbir ülkenin bu yaptırımları muhatap almayacağını savunuyor. Siz ne dersiniz, nasıl değerlendirdiniz, ne içeriyor bu yaptırımlar?
2: Şimdi açıkçası yaptırımlara baktığımız zaman ülkelerden önce birinci aşamada aslında Amerika ile İran'la ticaret yapacak firmaları ve şirketleri ilgilendiriyor aslında. Özellikle burada işte Hürmüz'den geçecek deniz yolu taşımacılık şirketlerini ilgilendiriyor. Bununla ilgili olarak onun dışında özellikle para transferiyle ilgili finansal kuruluşları ilgilendiriyor. Ki İran zaten uzun bir süredir bu noktada ciddi sıkıntı çekiyordu. Zaten hem sivil sistemin dışında hem de birçok finansal kurum İran'da çalışmıyordu. Dolayısıyla bu noktada ağırlıkla kripto varlıklar ve buna benzer ödeme sistemleri üzerinden bir şekilde ticaretlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Şimdi bu noktada açıkçası Amerika bu dijital varlıklar ve kripto paralar üzerinden de buradan yaptırımlarla ilgili olarak bir planlamalar olduğunu söylüyor. Onun dışında özellikle İran'ın savunmasıyla ilgili ve sanayisiyle ilgili bu noktada tedarik sağlayacak firmalara yine yaptırımlar söz konusu. Dolayısıyla özellikle teknoloji, altın, kıymetli maden ve deniz taşımalığı üzerindeki firmalara Amerika'nın eğer İran'da ticaretlerini devam ettirirlerse bu noktada yaptırımlar uygulayabileceğiyle ilgili açıkçası Amerikan tarafından gelen açıklamalar. açıklamalar var. Peki bakarsak bu açıklamalar ne anlama geliyor? Şimdi ülkeler açısından açıkçası birinci dalgada ya da birinci aşamada bir yaptırım beklenmiyor. Fakat buradaki açıklamalardan anladığımız, eğer bir ülkelerin firmaları bu noktada ticaretle ilgili olarak İran'la bunu yoğun bir şekilde devam ettirirlerse açıkçası bir sonraki adımda firmalara doğru da bir adım gelebilir. Dolayısıyla bu ilk başta bir baktığımız zaman, küresel bazda söylüyorum bunu, navlun maliyetleri, ulaştırma maliyetleri üzerinden de açıkçası birinci dalgada bir etki alacaktır. Onun dışında da İran'la ticaret yapılan mallar üzerinden bir maliyet, çünkü İran'da daha uyguna ticaret yapıldığı için bu noktada açıkçası bir miktarda maliyetlerin yukarı yönlü hareketiyle beraber yine bir enflasyonist bir baskı unsuru da söz konusu olabilir efendim.
1: Peki şimdi daha önceden tabii uygulanan yaptırımlar var. Bu açıdan baktığımız zaman zaten Avrupa Birliği'nin çok uzun zamandır İran'la ticaretinin neredeyse olmadığını görüyoruz. Farklı kanallardan etkileniyor onlar da bu durumdan. Ama bunun dışında Hindistan gibi, Çin gibi, Türkiye gibi, bazı körfez ülkeleri gibi bazı ticaret ortakları var İran'ın. Bunları bir kez de sizden duyalım. Yani bu ortaklar kimler ve hangisi nasıl etkilenecek?
2: Şimdi baktığımız zaman İran'ın en büyük ticaret ortağı Çin. Ve Çin'in de İran'la yaptığı en büyük ticaret açıkçası petrol. Ve zaten Hürmüz'den geçen petrolün de büyük bir kısmı Çin'e doğru gidiyor. Dolayısıyla bu noktada bu gelecek yaptırımlarla ilgili birinci etkilenecek ülkelerden bir tanesinin Çin olduğunu düşünüyoruz. Özellikle rafineriler, aracı kuruluşlar ki yuanla ödeme yapıyorlar. Bununla ilgili dolayısıyla işte bu ödeme sistemleriyle ilgili finansal kuruluşlara eğer ki Amerikan şirketlerinden, Amerikan bankalarından bir yaptırımlar gelirse, bu bankaların ve bu finansal kuruluşların Amerika ile ve diğer ülkelerle olacak ticaretle ilgili ödemeleriyle ilgili, Çin özelinde konuşuyorum, sıkıntılar yaşayabilir. Ondan sonra baktığımız zaman Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri de bu noktada açıkçası İran'ın tüketim, çünkü İran büyük bir nüfusa sahip ve büyük bir tüketim ekonomisine sahip bir ülke. Dolayısıyla ve burada da bu tüketim ürünlerinin büyük bir kısmını Birleşik Arap Emirlikleri'nden sağlıyor. Dolayısıyla bu noktada da bir yine yaptırımlar artarsa yine etkilenecek ülkelerden bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri. Üçüncü sıraya koyduğumuz zaman Irak var. Irak'la da baktığımız zaman yaklaşık 10 milyar dolar civarında bir dış ticareti bulunuyor İran'ın. Dolayısıyla üçüncü ülke olarak Irak geliyor ve maalesef sonra da bizim ülkemiz Türkiye geliyor. Türkiye'nin içinde en önemli bizim açıkçası İran'dan ithal ettiğimiz ürün doğalgaz. Dolayısıyla bu noktada İran doğalgazı ile ilgili bir ticaretle ilgili bir kısıtlama yaşarsak bu noktada özellikle doğalgaz fiyatları üzerinden bize bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin alternatif bir şey Rusya doğalgazı, Azerbaycan doğalgazı üzerinden burada yurt içindeki tüketimi karşılayacak bir doğalgazı temin edebilir. Bunun için zaten boru hatları da mevcut, bunun için kanallar da mevcut. Ama ve lakin İran'dan elde edilen doğalgazın maliyetinin diğer ülkelere göre daha düşük olması, eğer İran üzerinden doğalgazı alternatifini diğer ülkelerden almamız bizi doğalgaz maliyeti açısından yukarı yönlü hareket ettirebilir. Ve bu da özellikle şimdi evet şu anda sıcak yaz aylarındayız ama bir iki ay sonra yavaş yavaş havalar soğumaya başlayınca, tekrar kış ayları gelmeye başlayınca doğalgaz ısınma açısından ciddi bir ihtiyacımız olacak. Bu noktada bu yönde bize bir enflasyonist baskı olarak gelebilir. Hindistan'a baktığımız zaman açıkçası ilk ambargolardan sonra Hindistan İran'la ciddi bir ticaret ilişkisini kesmişti. Yani çok ciddi bir azalmaya gitmişti. Yani dolayısıyla en son yaptırımlardan dolayı da Hindistan açısından da çok ciddi bir etki olacağını açıkçası öngörmediğimi söyleyebilirim efendim.
1: Ekonomist doçent doktor Gökhan Işıl, çok teşekkür ediyorum. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımlarını konuşuyoruz. Diğer ülkelere ticaretteki etkilerini konuşuyoruz. Biraz Gökhan Hoca da bahsetti aslında Türkiye'nin İran'la dış ticaretinden. Bu yılın 7 ayına baktığımız zaman savaşa rağmen özellikle ihracatta %7'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Gökhan Işıl da söyledi, İran'dan en çok doğal gaz ithalatı yapılıyor. Boru gazı ithalatında Rusya ile neredeyse aynı seviyeye çıktı İran'ın payı. Bununla ilgili haberimizi izleyelim.
3: İran'da dış ticaret savaşa rağmen arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımları İran'da ticaret yapan ülkeleri de hedef alıyor. Türkiye geçen yıl İran'a 3 milyar dolarlık ihracat yaparken 2,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İhracat rakamında bu yılsa artış var. İlk 7 ayda 1 milyar 327 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. İhracat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,9 arttı. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye İran'a tekstil ürünleri, makine parçaları, plastik ve kimyasal ürünler, taşıt ve parçalarıyla tarım ürünleri ihraç ediyor. Doğalgaz, plastik tarım ürünleri, alüminyum ve demir çelik ithal ediliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Haziran ayı verilerine göre doğalgaz ithalatında en yüksek pay %33,1 ile Azerbaycan'ın. Onu %28,8 ile Rusya takip ediyor. Üçüncü sırada yine %28,8 ile İran var. İran'dan doğalgaz ithalat miktarı yıllık %26,6 oranında arttı. Son bir yılda doğalgaz ithalatı...
1: Evet, şimdi Bitlis'e uzanacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta, Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir programı vardı. Bu programın ardından da Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret ediyor Cumhurbaşkanı. Bu ziyaretin ardından Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı yapılacak, gerçekleştirilecek ve Cumhurbaşkanı da bu kabine toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'te Ahlat Etkinlik Alanı programında konuştu ilk olarak. Net olarak terörsüz Türkiye mesajı verdi. Özellikle konuşmasının büyük bölümünde terörsüz Türkiye'yi ayırdı. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı. Ve coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak şeklinde ifadeler kullandı Cumhurbaşkanı alanda yaptığı konuşmada. Evet, şu anda Ahlat Selçuklu Kabristanı'nda Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın programını Nizamettin Kaplan takip ediyor. Kendisinden hemen ayrıntıları dinleyelim. Nizamettin.
4: Taşımış gazilerimizi anıyoruz.
5: Ve beraberinde biraz önce buraya Selçuklu Kabristanı'na geldiler ve şu anda
6: mezarlıkta bulunuyorlar. Cumhurbaşkanı'nın hemen yanında Devlet Bahçeli vardı, MHP lideri. Ring aracıyla geldi Cumhurbaşkanı, yanından MHP lideri olduğu halde. Ön kısımda ise Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz vardı. Diğer yetkililer, kabine üyeleri ile birlikte kabristana geçtiler ve şu anda orada dua ediyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buraya gelmeden önce Ahlat'ta Millet Bahçesi'nde, kendi ismini taşıyan Millet Bahçesi'nde halka hitaben bir konuşma yaptı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle ve Cumhurbaşkanı burada özellikle terörsüz Türkiye süreci ve birlik beraberlikle ilgili önemli mesajlar verdi. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle omuz omuza verenler işte buradadır dedi Cumhurbaşkanı. Gönül birliği, ülkü birliği kadar kader birliği içinde burada tarihe geçen bir destan yazılmıştır. Millet olarak bu destana inşallah yenilerini eklemekte kararlıyız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada Ahlat'ta olduğu gibi tek bir terkipte birleştirmek için canla başla çalışıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Yine büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlar.

0: devam etti. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz, kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, şu anda mezarlıkta bulunuyor Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler. Daha sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konutuna gidecek Cumhurbaşkanı, kendisini orada ziyaret edecek ve sonrasında da kabine toplantısı üçüncü kez Ahlat'ta toplanmış olacak.
1: Nizamettin Kaplan aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta ve oradaki programını da Nizamettin Kaplan takip ediyor. Son gelişmeleri kendisinden dinledik. Şimdi piyasalara bir bakalım. Piyasalarda, küresel piyasalarda son günlerde pozitif bir seyir var. Özellikle tahvil piyasasına Amerika'nın müdahalesi sonrasında doların küresel olarak değer kaybetmesi hem borsalara hem de altına yaramıştı. Bugün bu pozitif seyrin ardından biraz daha durgun bir piyasa görüyoruz. Daha çok fiyatlar denge bulmaya, oturmaya çalışıyor gibi. Dolar endeksi yeniden 99 seviyesinde. Brent petrol fiyatında %2'lik bir düşüş var. Orada 88 dolarında altına kadar geldi Brent petrol. 87.67'de şu an. İçeride dolar ve euro kurlarında büyük bir değişim yok. Dolarda 48 liranın hemen üzerinde. Euro'da da 56 liranın üzerinde hareketin devam ettiğini görüyoruz. Borsada ise değer kaybı hakim, %1 civarında bir düşüş söz konusu. Ons altın da yine geldiği seviyelerde, yani yaklaşık olarak 3 ayın zirvelerinde denge bulmaya çalışıyor. Sabah saatlerinde 4700 dolara yaklaştı ons altın. Sonra hafif kar satışlarıyla çok sınırlı bir değer kaybına uğradı. Gram altın ise en yüksek 7262 lirayı gördü. O da ardından 7100 lira ila 7200 lira aralığı yine bir denge bulma çabasında. Son rakamlar piyasalarda böyle. Piyasalardaki görünümle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: NTV Radyo.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Denizlerimizdeki rüzgar durumuna bakalım. Ege'de bugünlerde denize girmek için hava koşulları uygun. Rüzgar çok sert değil. Ancak Perşembe ve Cuma günü kuvvetlenecek ve daha da serinleşecek. O nedenle İzmir-Bodrum hattında dalgalı bir deniz olacak. İstanbul ve Batı Karadeniz kıyılarında da Poyraz bugün kuvvetli estiğinden başta Kilyos olmak üzere denize girmek tehlike yaratıyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta. Ayrıntılar Nizamettin Kaplan'da. Nizamettin.
1: Ahmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz önce Ahlat Selçuklu mezarlığına geldi ve burada bir süre dua ettikten sonra da ayrıldı. Tabii Cumhurbaşkanı buradan ayrılırken burada gaziler vardı. Onlarla bir süre görüştü, hatıra fotoğrafı çekti ve sonrasında da ayrıldı. Cumhurbaşkanına MHP lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Desteci, Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu da eşlik etti. Ring aracıyla geldiler. Önce mezarlığa, kabristana gittiler. Orada dua ettikten sonra bizim bulunduğumuz noktaya geldiler ve burada bekleyen gazilerle bir süre görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Onlarla hatıra fotoğrafı çektikten sonra da buradan ayrıldı. Bundan sonraki programında Bahçeli'nin konutunu ziyaret etme var ve devamında da saat 16 itibariyle kabine toplantısı başlayacak Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve saat 18'e kadar devam edecek. Saat 18'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, tabi programda sarkmalar olabiliyor, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunması söz konusu olacak. Ama Cumhurbaşkanı öncesinde Ahlat'ta kendi ismini taşıyan Millet Bahçesi'nde vatandaşlara hitap etti. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde ve özellikle birlik beraberlik mesajları verdi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamaları vardı. Şimdi bu açıklamaları izleyelim.
2: İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında İnşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, her fetih Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir saha kazandırmış, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları evlatlarımıza şerefli bir miras bırakmıştır ifadelerini kullandı. Bahçeli, 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi, işte böylece tarihin seyrini yeniden biçimlendiren, coğrafyaların istikametine yeniden yön tayin eden kutlu bir kader anıdır, dedi. MHP lideri açıklamasında Malazgirt'e varan yolun bir günde açılmadığını söyledi. Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir ifadelerini de kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan kararlara ilişkin ilk açıklama geldi. Özel hem cezaları hem de yargılama sürecini eleştirdi.
3: En çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat. 60'a yakın eylemden suçlanıyor değil mi arkadaşlar? 54'ünden 56'sından pardon. Bu konuda hiçbir suç yok. Beraat ettin deniyor. Ve geri kalan 4 eylemden de üst sınıra çok yakın yerlerden ceza verilip yüksek cezalarla içeride tutuluyor.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararları bu sözlerle değerlendirdi. Eleştirilerini sıraladı.
3: Bakın örgüt deyince başka şehirdeki insanları yetkisiz mahkemelerin olduğu başka şehirlere getirmek mümkün oluyor. Bakın Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek birine 20 yıl, birine 8 yıl ceza verilip, 8'er yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var.
4: Özel, Ankara'da eyleme devam eden maden işçilerini ziyaret etti. Burada apaçık emek hırsızlığı var dedi. Aileleriyle 15 gündür Ankara'da eylem yapan madencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için çağrı yaptı.
0: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yücer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'de mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Butlan kararının seçmen iradesine ve seçilmişlerin meşruiyetine gölge düşürdüğünü söyleyerek, benim için siyaset kişilere, makamlara ya da koltuklara değil, ilkelere, değerlere ve milletin iradesine bağlılıktır ifadesini kullandı. Yeni partiye geçeceği mesajını veren Yücer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak yeni bir yola çıkıyorum dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. 17 yargıçtan oluşan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın tutukluluk hali, yargılanma süreci ve hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birçok maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardı. Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasıyla 70 bin euro manevi tazminata hükmetti. Karar Büyük Daire tarafından alındığı için tarafların itiraz hakkı bulunmuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aralık 2019'da Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına karar vermiş. Konu Ankara ve Avrupa Konseyi arasında krize yol açmıştı. Kavala dosyası o tarihten bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrasının denetiminden sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin gündeminde bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla başlayan davada ilginç bir gelişme var. Savcılık Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu için suç duyurusunda bulundu. Silivri'de görülen duruşmada davanın sanıkları arasında yer alan Hasan İmamoğlu savunma için kürsüye geldi. İmamoğlu'na ait şirketin genel müdürünün ifadesinde geçen elden teslim edilen 1 milyon euro tutarındaki para soruldu. Hasan İmamoğlu, mutlaka muhasebe kaydı vardır yanıtını verdi. Duruşma savcısı kaynağı belirsiz paranın aklanması iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Dava tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda Kuriş'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu başlattı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
4: Polisler hakkındaki gözaltı kararının yüzünü okudu. Suç örgütü liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş gözaltına böyle alındı. Polis ekipleri 13 Ağustos gece 2 sularında Kuriş'in İstanbul Üsküdar'daki evine gitti. İddiaya göre Kuriş arka bahçede bekleyen araçla kaçmaya hazırlığındaydı. Müşteminatta gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Kuriş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyonu başlattı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atandı. Bir evde ele geçirilen kasanın içerisinde ise yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Öte yandan MASAK tarafından 20 Ağustos'tan sonra hazırlanan raporda soruşturma dosyasına girdi. Rapora göre Alihan Kuriş'in annesi, babası, babaannesi ve kayınpederi adına 1818 tapu işlemi tespit edildi. 84'ü bulan İCK muhacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri de tespitler arasında. Alihan Kuriş ve eşinin kullandığı lüks araçlarla Kuriş ve kardeşi adına yarış atlarının olduğu da raporda yer aldı. MASAK'ın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor. Ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi.
0: Adana'da Alparslan Kuytulu suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerine göre örgüt içinde sözde mahkeme kurulup örgüte muhalif kişiler bu mahkemede yargılandı. Cezalar arasında ise darp ve falaka cezaları olduğu iddia edildi.
5: Tamam verdik ki buyurun. Abi buna karar vermez.
4: Sözde mahkeme kurdular. Kendilerini eleştiren ve örgütten ayrılmak isteyenleri bu mahkemede yargıladılar. Kimine para, kimine ise falaka cezası birindi. Alparslan Kuytul suç örgütüne dair yeni iddialar tanık ifadelerinde yer aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı. Soruşturma dosyasındaki tanık ifadeleri örgütün faaliyetlerine yönelik yeni detayları ortaya çıkardı. İddiaya göre örgütün çekirdek kadrosunda faaliyet gösteren ondan fazla kişi 2013'te Şia düzeni ve Molla rejimini yerinde incelemek için İran'a gitti. Daha sonra örgüt içinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturuldu. Ayrıca örgütte yapılanmaya muhalif kişilerin takibi için de özel bir sistem kurulduğu belirlendi. Örgütten ayrılmak isteyenler de örgütü eleştirenlerin tüm bilgileri toplanarak tehdit aracı olarak kullanılıyordu. Bu kişilerin kurulan sözde mahkemede Semra Kuytul'un da aralarında olduğu heyet tarafından sorgulandığı tanık ifadelerine yansıdı. Kurallara uymayanlara konuşmama, vakıf binasında nöbet tutma ve para kesme cezaları uygulanıyordu. Örgütün yapısına uymayanlara ise fiziki şiddet uygulanıyordu.
0: Antalya'da hazine arazilerini yasa dışı yollarla yakın çevrelerine sattığı belirlenen kamu görevlilerine yönelik soruşturma başlatıldı. 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurduğu soruşturmada usulsüz satışı yapılan arazilerin 10 milyar lira üzerinde piyasa değeri olduğu belirlendi.
4: Hazine arazilerini yasa dışı yollarla sattılar. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalandılar. Hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmayan 80 arazinin güncel değerinin 10 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
6: Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazları üzerinde haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir.
4: Soruşturma, Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkililerinin belirli kişi ve aile çevrelerinin üzerine arazi geçirdiğinin tespiti üzerine başlatıldı. Aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da olduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporları, banka verileri, ETS kayıtları ve tapu hareketleri incelemeye alındı. Elde edilen bulgularda işlemlerin idari hata ve birbirinden bağımsız olmadığı belirlendi. Kişiler arasındaki telefon görüşmelerinin kaydı, para ve taşınmazlara ait diğer deliller de dosyaya girdi. Şüphelilerin örgütsel bir yapı içerisinde hareket ettikleri yönünde bulgulara ulaşıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişinin mal varlıkları ve banka hesaplarına el konuldu. Bazı arazilerin tapu iptali için de adli süreç başlatıldı.
0: Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci başladı. Öğrenciler E-Devlet üzerinden cumartesi gecesine kadar başvuru yapabilecek. Ücretler henüz açıklanmadı.
4: Üniversite yerleştirmelerinin açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar için başvuru süreci başladı. Öğrenciler 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek. Başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular aralarında Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda bulunduğu 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu tarafından değerlendirilecek. Başvurular sırasında öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Yerleştirme sürecinde öğrencilerin başarı kriterleriyle ailelerin gelir durumu ve sosyal durumu değerlendirilecek. 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 880 yurtta 1 milyonun üzerinde yatak kapasitesi bulunuyor.
7: Yurtlarda öğrencilere barınma imkanının yanı sıra birçok sosyal hizmet de sunuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 880 yurtta öğrenciler için okuma salonu, konferans salonu ve kütüphane gibi birçok sosyal alanda yer alıyor.
4: Bakanlığa bağlı yurtların ücreti geçen yıl oda fiyatlarına göre 750 ile 1250 lira arasında değişiyordu. 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılı ücreti önümüzdeki günlerde açıklanacak.
0: Öğle bülteninde değerli bir konuk ağırlıyoruz. Türkiye Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'in eğitimde yapay zeka raporunda çıkan çarpıcı sonuçları konuşacağız. Bu raporu da elbette TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Sayın Pehlivanoğlu.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: NTV yayınına çok teşekkür ederim. Şimdi önümde sonuçlar var. Gerçekten de çarpıcı sonuçlar. Ama öncesinde bu araştırmayla neyi amaçladınız? Kimlerle konuştunuz? Ne tür sorular sordunuz? Öyle başlayalım, sonrasında da sonuçlara.
8: Yani şunu söyleyeyim, insanoğlu ateşi evcilleştirdi, tekerleği icat etti, buhar ve elektriğin gizemini çözerek başka bir medeniyeti geçirdi. Sanayi devrinde kas gücünü yerine makinaları koydu ve dünyanın güç haritasını değiştirdi. Fakat geldiğimiz noktada ilk defa makineler insan beyninin yaptığı fonksiyonlara ortak olmaya başladı. Bu hem ülkelerin bekası açısından hem dünyanın geleceği açısından ciddi avantajlar ama bir o kadar büyük de riskler taşıyor. Ve öncelikle tabii yapay zekanın niye eğitim çok önemliye getirmek istiyorum. Yapay zekanın beyni ve algoritması Amerika'nın elinde.
0: Doğru.
8: Çipler Tayland'ın elinde. Algoritma, bellek Güney Kore'nin elinde. Dolayısıyla baktığınız zaman aslında bir Hürmüz krizinden hatırlar mısınız? Geçen sene bir küçük bir hackleme oldu. Hava yollarının hepsi birbirine
0: doğru,
8: girdi.
0: Doğru bir anda.
8: Bir Tayland körfezinde olabilecek bir Çin-Amerika çekişmesinin dünyanın öyle Hürmüz'e benzemeyecek bir krizle karşı karşıya kalabilir. Ama bu genden beyne ortak olma noktasında birkaç tane büyük risk var. Bunlardan bir tanesi yapay zekanın gençlerin üzerindeki etkisi. Biz buna dijital diktatörlük diyoruz. Dijital diktatörlükte siz bir bilinç devri gerçekleştiriyorsunuz. Sizi analiz ediyor. Hiç telefonunuzla konuşmanıza gerek yok. Kapalıyken bile sizi analiz ediyor. Sizin önünüze algoritmalar geliyor ve sizi yönlendiriyor. Artı bu yönlendirmenin yani dijital diktatörlüğün getirdiği bir bilişsel devir gerçekleştiriyorsunuz. Bu çok tehlikeli.
0: Bilişsel
8: devir.
0: Devir.
8: İkinci bir sıkıntı daha var. Duygu ve inanç devri. Stanford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Dünyada 25 yaş altında 300 milyon üzerinde insan yapay zeka kullanıyor. Türkiye'deki 25 yaş altındakilerin kullandığı oran %40.
0: Bu yüksek.
8: Çok yüksek.
0: Dünya genelinden yüksek bir oran
8: mı? Evet. Ve şunu sakın unutmayın. Bunlar ödev yapmak için kullanmıyor. Bunlar yalnızlıklarını, bunlar sorunlarını makineye devrediyorlar.
0: Buraya kadar geldi mi? Yani evet. Şimdi bunu biz filmlerde izliyorduk.
8: Evet.
0: Distopik filmler, bilim kurgu filmleri. Evet. Ya olur mu olmaz mı derken oraya kadar geldi mi gençler?
8: Ondan daha tehlikesine geldi. Aslında gençler bizden daha bilinçliler.
0: Doğru.
8: Yani bizim kuşağımız çok daha fazla yalan haberle doğru habere şey yapıyor. Ama başka bir şey daha var. Dünyada yapay zeka 3-4 tane firmanın elinde.
0: Doğru.
8: AI'ın geçen sene açıkladığı zarar 14 milyar dolar. Dolayısıyla aslında bu 3-4 şirket dünyada insanlığın geleceğini ipotek altına alıyor. Ve şunu da düşünmemiz lazım. Biz hani ülkemizde diyoruz ya aile, kültürümüz, inancımız. Bu şirketlerin hiçbiri bağımsız değil. Bu algoritmalar üzerinde önümüzdeki süreçlerde bir sizin kültürünüzü yönlendirebilecekler. Tarihi yaklaşımlarını size empoze edebilecekler. Biz buna kültürel Truva atı diyoruz.
0: Şimdi biraz önce dediniz ya, ciddi bir zararda yapay zeka şirketleri, evet. Ama bir şekilde de finanse ediliyorlar.
8: Finanse ediliyor.
0: Dediğiniz o Truva atını yerleştirmek için mi?
8: Evet, evet.
0: Kültürler içerisinde, evet. Gençler,
8: evet.
0: Arasında.
8: Evet.
0: Şimdi teker teker gidelim. Biraz önce dediniz ki işte 10 kişiden 4'ü 25 yaş altı ve bu gençler sadece ödev için ya da ders çalışmak için ya da bir şey üretmek için değil, yalnızlıklarını paylaşmak için.
8: Sorunlarını ve yalnızlıklarını.
0: Sorunlarını, evet. Ve yalnızlıklarını. Evet. Peki burada hangi konularda daha çok danışıyorlar? Yani bu yalnızlık, yani bir psikolog gibi mi konuşuyorlar, bir arkadaş gibi mi konuşuyorlar? Ne yapıyor gençler?
8: Bakın biliyorsunuz aslında bir sentetik bilgi kirliliği de var yapay zekada. Hı-hı. Çünkü insanoğlunun ürettiği bilgi tüketti. Artık, doğru, bilgi de uyduruyor yapay zeka. Hı-hı. Dolayısıyla ama bu şu değil. Siz bunu yasaklayamazsınız. Siz bundan geri kalamazsınız. Siz bir tek fonksiyonu düzeltebilirsiniz bunda güçlü olmak için. İnsanınızı, eğitimle. Dolayısıyla süreci doğru yönetmeniz gerekiyor. Yani bazıları psikolog olarak kullanıyor. Bazıları arkadaşlıklarını daha ileri noktalara götürüyorlar. Ve bu tetiklemelerin sonucunda aslında intihar riskleri de artıyor. Çünkü ne olursa olsun 21. yüzyılın bireyleri daha bireysel ve içine kapanık.
0: Doğru.
8: Ve sorunlarla mücadele etme yetkinlikleri, yani kaybetmeyi öğrenme, resilience dediğimiz dayanıklılıkları çok daha düşük. Dolayısıyla sizin yaptığınız süreçte doğru bir planlama yapmanız lazım. Biz 11 ülke, hı hı, ve Dünya Bankası, IMF bütün şeylerin raporlarını bu raporda inceledik. Hepsini inceledik. Aslında Türkiye rapor çıkarmada dünyayla eşdeğer gidiyor ki geçen haftada Cumhurbaşkanımız bununla ilgili eylem planını çıkardı. Hı hı. Fakat sorun raporu çıkardıktan sonra başlıyor.
0: Değil mi? Hep öyle oluyor zaten. Her konuda,
8: etki analizi olmuyor. Dolayısıyla fakat buradaki geçmiş şeylerden farkı şu. 21. yüzyılın eğitim sistemi çöktü. Hı hı. Kitlesel eğitilenler kitlesel olarak yok olacak. Dolayısıyla sizin eski alışkanlıklarınızla devam etmeniz mümkün değil. Yani şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman biz ne yapıyoruz? Yapay zeka ile ilgili orta öğretimde seçmeli ders koyuyoruz. Lisede seçmeli ders koyuyoruz. Bir de modül koyuyoruz lisede. Hı hı. Bununla sorunu çözemezsiniz. Daha vahimi var. Ben kurulda da bunun aleyhinde şey yapmıştım. İçinde hoca olmadan yapay zeka bölümleri açmak. Son şeyde devlette doldu. Çünkü üstünde yapay zeka yazıyor. Ama vakıf üniversitelerinde %40 ile %50 doldu.
0: Doğru.
8: Şimdi buradaki sıkıntısı şu, hoca yok. Bakın iddia ediyorum Türkiye'de gerçekten yapay zekayı bilen 50 tane hoca çıkmaz. Niye? Çünkü yapay zeka çok ciddi miktarda algoritmik matematik gerektirir. Derin öğrenme, makine öğrenmesi gerektirir. Bunu geliştirebilmeniz için. Yapay zekayı kullanmakla yapay zeka algoritmasını yönetmek çok farklı şeyler. Onun için burada bir de sonuçlara baktık, 2026 sonuçlarına baktık. Ön lisans programlarına 2 milyonuncu öğrencimiz girmiş. Lisans programına 1.2 milyonuncu öğrenci, hmm, girmiş. Şimdi bu öğrenciler başarısızdır falan manasında söylemiyorum. Anladım. Ama matematikte bu çocukların bir şey 4 işlemi bilmesi bile sorundur. Dolayısıyla burada yaptığınız şeyleri doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yatırımları doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekiyor. Mesela örneğin eskiden ödev yapıyorduk, değil mi?
0: Ona gelmeden, evet, biraz, yani, evet, dediğiniz konu önemli. Şimdi her yerde işte bütün üniversitelerde yapay zeka bölümleri açılıyor. İşte gençlere konuşuyoruz. Eğitim uzmanları diyor ki özellikle yapay zekaya yönlenmeniz lazım çocuklar. Ama dediğiniz gibi yapay zekada eğitecek eğitmen durumumuz nedir? Şimdi bundan 10 yıl önce işte sevgili Levent Erdem'le işte sosyal medya konuşuyorduk. Sosyal medya uzmanıyım diyene kızıyordu. Ya kardeşim diyordu, daha ne kadar oldu sosyal medya çıkalı, sen ne zaman uzmanı oldun da bize bir şeyler anlatıyorsun. Şimdi yapay zeka da çok yeni ve dediğiniz gibi aslında çok kompleks bir şey. Yani böyle dışarıdan komut vermekle sadece olmuyor bu iş. Peki yani o yapay zeka uzmanını nasıl yetiştireceğiz de o gelen eğitmen sonra işte çocukları, bakın, yetiştirecek.
8: Türkiye'de yapay zeka ön lisans ve lisans programında 221 tane öğretim elemanı var. Hı hı. Bunların sadece 26 tane profesör. Ama adının profesör olması yapay zeka profesörü manasına, doğru, gelmez. Şu alışkanlıktan vazgeçmemiz lazım. Dikkat edin, önce bilgisayar mühendisliğini parlattık. Hı hı. Onu tükettik.
0: Doğru.
8: Yazılım mühendisliğini çıkardık. Onu tükettik. Yapay zeka mühendisliği çıkardık. Herhalde bundan sonra da öz yapay zeka çıkarırız diyorum. Bizim burada yapmamız gereken şey şu. Bakın neslinizi doğru yönetip yönlendirmeniz gerekir. Siz 21. yüzyılda bugünkü bilişim çağının arasındaki en büyük farklardan bir tanesi şu. Sanayi devrinde herkese belli bir şey eğitim seviyesi vermek mecburiyetindeyiz. 21. yüzyılda 200 tane genç bu ülkenin kaderini değiştirebilir.
0: Doğru.
8: Çünkü eskiden bakarsanız sanayi fabrikalar ekonomiyi önde götürüyordu. Sonra hizmet sektörü, şimdi bilişim sektörü önde götürüyor. Dolayısıyla siz ülkeyi taşıyacak beyin gücünü yapmanız gerekir. Biz buna Türkiye Eğitim Derneği olarak raporumuzda da söyledik. Yapay zeka ehliyeti diyoruz. Yani bir çocuğun liseyi bitirirken, bir aslında benim buradaki şeyim orta öğretim, ortaokulu bitirirken. Çünkü kazanımların %90'ını orta sona kadar bir genç birey elde ediyor. Doğru. Anaokulundan şeye kadar. Diyoruz ki siz bunlara bir yapay zeka ehliyeti verin. Resmen bir sertifika verelim. Ama bu şu değil. Yapay zeka dersi koymaktan bahsetmiyorum. Teknoloji dersi koymaktan
0: nedir
8: bahsetmiyorum.
0: Nedir peki? Yani o ehliyet şu, neyi kapsayacak?
8: Bunun üç tane ayağı var. Bunların bu ayaklardan bir tanesi öğrencidir. Öğrencinin bunu güvenli kullanacak ve neyi kullandığını bilecek bir yetkinliğe gelmesi. İkinci ayak öğretmendir. Bu bilgiyi verebilecek yetkinliğe sahip olması.
0: Tamam.
8: Yani siz öğretmenlere sadece yapay zeka uzaktan eğitimle, yapay zeka dersi verdikle bu işi çözemezsiniz. Üçüncüsü yüksek öğretimdir. Bu bilgiyi yukarıya götürecek. Diploma dağıtmayacak.
0: Tamam.
8: Yüksek lisansla. Bakın dünyayla bizim yapay zeka dersi branşlarındaki farkımız şu. Onlar yüksek lisansla kullanıyor, biz ön lisansla. Yani biz aslında operatör yetiştiriyoruz. Operatör yetiştiriyoruz ki operatör dediğiniz, agent dediğiniz yapay zekanın kendi kendini tasarlayıp geliştirdiği ve cevap verdiği, sizin adınıza çizdiğiniz sınırlardaki şeyi geçtik artık. Onu yönlendirebilecek bir yapıya ve yetkinliğe sahip olmanız lazım. Orada bu yapay zeka ehliyetinde neye sahip olacağınızı şu şekilde şey yapabilirim, özetleyebilirim. Bir kere öğrencilerin bilme, kavrama, uygulama, analiz ve sentezini geliştirmeniz gerekir. Çünkü matematik bu. Ama neyi yapmanız gerekiyor? Ders programlardan çıkardığınız binlerce bir matematiği geri getireceksiniz. Öğrencilerin analitik düşünmesini gerçekleştirebileceksiniz. Bu yetkinliğe getireceksiniz.
0: Devrimi gerekiyor onun için. Yani baktığımızda yani o yaklaşım, yani analitik düşünme, hani o ezberden yavaş yavaş çıkıyoruz gerçi. Soru şekilleri değişiyor. Daha farklı bir şekilde öğrencileri düşünmeye, çalışmaya yönlendiriyoruz. Ama bilmiyorum ne kadar başarılı oluyoruz bu eğitim sistemi ya da sınav sistemiyle.
8: Ama şöyle, tabii ki ben size şunu söyleyeyim. Sınav sistemini değiştirmeden, çocukları yarış atı gibi koşturmadan, koşturduğunuz sürece siz çocuklara zihinsel soykırım yapıp eğitim sisteminizin içerisinde bilgi tıktıktan sonra da çocukları testle tost arasına sıkıştırıp onları tamamen dershane sistemine, okulun dışına itip aileleri ve çocukları psikiyatrik vaka haline dönüştürürseniz sonuç budur.
0: Maalesef.
8: Ama burada dur demek mecburiyetiniz. Niye olduğunu söyleyeyim. Önümüzdeki zamanımız yüksek değil. Çünkü kuantum girdikten sonra bu işler çok daha hızlanacak. Yani bugün işte sizin kanalınızda da vardı, sporda yarışıyorlar.
0: Robotlar.
8: Biliyor musunuz? Çok düşük düzeyde yapay zeka kullanılıyor robotlarda. Tabii. Kapasiteden dolayı. Onların enerjisinin şeyin arttığını, kapasitesinin arttığını, kuantumun çözümlendiğini düşünün. İş çok farklı bir yere gidecek. Bir, bu kültürel turbo atı dediğimiz şey ülkelerin bekası açısından çok riskli hale gelecek. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak şunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu ülke için yüz binler canını verdi. Sizin onlara haklarını helal ettirebilmeniz için ve çocuklarınıza da size dua edebilmeleri için doğru bir planlama yapmanız gerekir. Mış gibi yapmamanız gerekir. Kötü şeyler mi? Herkesin iyi niyetli yaptığını düşünüyorum. Ama planlamanın doğru yapılması gerekir. Çünkü eskiden olan hatalar üstünden bir süre geçmeden şey yapılabiliyordu, yenilenebiliyordu, düzeltilebiliyordu. Bunun yenilenmesi mümkün değil. Çünkü 3 tane ülkenin elinde, aslında bir ülkenin elinde, 5-6 tane şirketin elinde ve o ekonomik değerisini harcamanıza imkan olmadığı bir süreçte sizin insanınızı eğitim üzerinden bu süreci hazırlamanız gerekiyor. Ve önünüzde çok büyük bir süreç yok.
0: Kısa yani, bir süre var değil
8: tabii
0: mi?
8: Tabii ki. Çünkü biliyorsunuz nüfus da yaşlanıyor.
0: Doğru.
8: Nüfus oranlarımızda ciddi bir düşme var. Ve sizin yapmanız gereken şey bu ehliyet süreçlerini doğru tanımlamak. Örneğin ilkokulda çocuklara müziği yapay zekalı yaptıralım. Örneğin
0: şimdi onu soracağım.
8: Ödev bitti. Çünkü artık yapay zekalı yapıyorlar. Burada da çocukları suçlamayın. Aslında Avrupa'da ve Amerika'da yapay zekaya karşı ciddi bir reaksiyon var. Ciddi bir reaksiyon Türkiye'de oluşmaya başladı.
0: Yapay zekalı da ödev yapınca ödev yapmış oluyor mu? Olmuyor.
8: Olmuyor.
0: Yani
8: ama bakın zaten sınavlarla ödevler arasında bir uçurum var. İnsan beyni kullanmadığı fonksiyonları budar.
0: Doğru.
8: Yani belli bir yaşın üstündeki insanlar sudoku falan niye oynarlar? Beyni çalışsın diye oynarlar. Aslında en büyük sıkıntılardan biri zaten bu. Yani zihnin devri dediğimiz şey bu. Çocuklarımız düşünmeyi bırakıyorlar ve o fonksiyonları ölüyor. O zaman belki de ne yapmanız lazım? Bizim zamanımızdaki münazarayı geri getireceksiniz. Ödeve yüklenmeyeceksiniz. Ödev önemlidir. Tekrar ve öğrenme süreçlerinde önemlidir. Ama öğrenmeyi akran öğrenmesine ve sınıfa taşımak öğretmelisiniz. İşte sadece bir yapay zeka dersi vermekten bahsetmiyorum. Süreci doğru yönetip teknolojinin esiri olmadan teknolojiyi faydaya dönüştürebilecek ve geliştirebilecek bir nesilden bahsediyorum. Bunları yapmadığınız takdirde çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaksınız.
0: Biraz önce verdiğiniz önemli değil. Mesela müzik dersleri yapay zeka ile müzik yapmak. Yani
8: hepsi daha, değil tabii ki.
0: Yani birazcık yapay zekayı üreti kısmına işini evet. koymak.
8: Evet.
0: Öğretmek.
8: Ve bunu anaokulundan başlayacaksınız. Yapay
0: yani işin kolayına kaçmamak. Ödevi hadi ben ödevi yapayım.
8: Tabii ki.
0: Değil de bir şeyler üreteyim.
8: Bakın incelediğimiz 11 ülkede Amerika etkin kullanmaya çalışıyor. Çin, Güney Kore pilot uygulamalar yapıyor. Fransa, Almanya ise önce etiği halledeceğim diyor. Ve başka bir kargaşa var.
0: O etik kısmı da çok önemli.
8: Amazon.
0: Tabii.
8: Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri. Baş mühendisi onayı olmadan yapay zeka kullanmayı yasakladı. Güney Kore 760 milyon dolar harcadığı yapay zekanın zorunlu derse dönüşmesi için yaptığı harcamanın üstünü çizdi ve yapay zekayı seçmeli ders haline getirdi.
0: Neden?
8: Çünkü bir örnek daha vereyim. İsveç 20 yıldır tablet dağıtıyordu, kaldırdı. Niye biliyor musunuz? PISA sınavlarında skorları düşmeye başladı. Yani dünyada şeyler var. Mesela Legend Gastroenterology dergisi var. Çok popüler bir dergi. Bu polip tespitinde yapay zeka kullanan hocalara 3 ay kullandırmıyorlar. İlk baştaki verimlilikleri %25 düşüyor.
0: Bu şeye benziyor. Yani dediğiniz gibi hani beyni çalıştırmıyorsunuz.
8: Aynen öyle.
0: Ve aynen o kapasite
8: aynen.
0: gidiyor.
8: Aynen. Onun için eğitim burada tek aslında etki edebileceğimiz fonksiyon. Biz onun için bu yapay zeka çalışmasını, eğitimdeki yapay zeka ve dünya incelememizin sebebi aslında bir uyarı yapmak istiyoruz. Bu uyarının da takipçisi Türkiye Eğitim Derneği olarak olacağız. 98 yıllık bir kurum olarak olacağız. Çünkü sonuç itibariyle gerçekten zaten büyük sıkıntılarımız var eğitim sisteminde. Bu körüklenerek gidecek. Bu körüklenerek gittikten sonra da üretimimiz zaten iyicene sıkıntıya düşecek ve emperyalist dünyanın tüketim pazarı olmaktan ileriye gidemeyeceğiz. Bunun tedbirlerini bugün almazsak birkaç yıl sonra bunun artık tedbirini alacak bir fırsatımız kalmayacağına inanıyoruz. Bu detaylı çalışmayı onun için kamuoyuyla paylaştık. Tabii ki
0: çok değerli, çok
8: olduğumuz kıymetli. Yerlerde bununla şey yapacağız. Çünkü Türkiye'de dikkat edin, herkes cümlenin başında ortasında yapay zeka diyor. Yapay zeka ne olduğunu da bilen de diyor, bilmeyen de diyor. Yapay zeka bir, 4-5 tane şirketin olan algoritmalardır. İki, bu açık uçlu algoritmalarla küçük oynayarak düzeltmelerdir. Üç, yapay zekayı kullanmaktır. Biz yapay zekanın kullanan tüketicileriyiz. Biz bunu teknolojiden faydalanacak bir üretim hattına dönüştürmek mecburiyetindeyiz.
0: Doğru.
8: Yoksa sadece para harcarsınız. Hatırlarsınız ben akıllı tahtalara karşı çıkmıştım sizin kanallarınızda.
0: Doğru.
8: Akıllı öğretmen lazım, akıllı tahta değil demiştim. Çünkü büyük bir tüketimdi bu. Onu daha iyi yere harcamak mecburiyetindeydik. Biz bu işin köprüsü olan öğretmenleri yetkin hale süratle getirmeliyiz. En azından blok blok getirerek gitmeliyiz. Ve teknolojiye yatkın öğretmenlerimizden başlamalıyız. Ve bu nesli biz anaokulundan başlayarak teknolojiyi kullanabilecek, güvenli kullanabilecek hale getirmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde bugün okullarda gördüğümüz akran zorbalığını, bugün okullarda yaşadığımız şiddeti, bugün üretemediğimiz gençlik çok tembelleşti ve ev genci oldu kavramını mumlarlar hale geliriz.
0: Yani biraz önce çarpıcı bir tanım yaptınız. Dediniz ki dijital Truva atı. Yani
8: evet.
0: Bunlar, evet, gençlerin içine basılıyor. İşte psikolog da oluyorlar, arkadaş da oluyorlar, yönlendiriyorlar. Sadece gençler değil, bütün toplumda.
8: Tabii.
0: Yani ben çevremde görüyorum. Tabii. Doktora gitmiyor, yapay zekayı soruyor. Tabii. İşte bir şey alacak, yapay zekayı soruyor. Artık orada birazcık da sizin dediğiniz o diktatörlük de işin içine giriyor. Yani o yönlendiriyor. Peki mesela ailenin içine de o dijital truvatı giriyor. Evde anne, baba, çocuk hepsi bir odada ya da ellerde telefon. O truvatını biz nasıl çıkaracağız aile içerisinden, evden,
8: bakın,
0: odadan?
8: Bakın bu işi yasaklamayla yapamazsınız. Şundan bahsetmiyorum. Sosyal medyanın belli bir yaş altında yasaklanmasından
0: o
8: bahsetmiyorum.
0: Ayrı,
8: o ayrı bir şey. O gerekli bir şey. Kontrol edebildiğiniz kadar yasak.
0: Doğru.
8: Tamamen çözüm olmuyor ama o bir önleyici etkendir. Ama bunu yasaklamaktan bahsetmiyoruz. Çünkü hayatın getirdiği külfetle sadece Türkiye değil, dünyada da insanlar başka yerlerde rahatlama alanları şey yapıyorlar. Bir an önce mecliste bizim TEDMEM davet edilmişti Maraş olaylarıyla ilgili. Orada şunu söyledik. Maraş olayı münferit bir olaydır. Münferit bir olaydır. Çünkü çocukların psikolojisinin bozulduğu bir yerde, toplumun psikolojisinin bozulduğu bir yerde çocuğun psikolojisinin normal olmasını düşünemezsiniz. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken etken nedir? Aile çok zorlandı. Herkes bir yaşam mücadelesi içerisinde ve rahatlamaları başka yerde şey yapıyor. O olaylarda biz şunu açıklamıştık mecliste. Dünyada en çok oyun oynandığı yer Kanada, Japonya, Hollanda ve Güney Kore. Okulda şiddetin en az olduğu yer. Bazı psikologlar diyorlar ki yaptığımız incelemelerde rahatlıyor orada diyorlar. Deşarj oluyor diyorlar. Bu oyun mükemmeldir manasına anladım. Falan gelmiyor. Sizin yapmanızı etki edebileceğiniz yer okuldur, eğitimdir. Sizin birey olarak, devlet olarak aileye etki etmeniz çok zorlaştı. Etki etmeniz zorlaştı dediğim kültürel ögelerinizi kurtarmaktan bahsetmiyorum. Tabii ki belli tedbirler alacaksınız. Siz bunu okulda yönetebilirsiniz. O zaman bu işte yetkin öğretmen ihtiyacınız var. Kesinlikle. Bu öğretmenleri doğru eğitmeniz lazım ve süreci doğru tanımlamanız lazım ve etki analizi yapmanız gerekiyor. Ama buna da anaokulundan başlamanız gerekiyor. Çünkü teknoloji artık ben gençlerle sohbet ederken şunu söylüyorum. Size biri geleceği mesleği diyorsa yalan söylüyor diyorum. Kimse bilmiyor. Geleceği mesleğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Atıyorlar kafadan. Onun için buna inanmayın ama bunu geliştirebilecek siz analitik düşünmeye, muhakeme yeteneğinize ve eleştirel düşünceye sahip olmanız gerekiyor. Bununla birlikte de insan olma yetkinliklerinizi geliştirmeniz gerekiyor.
0: Şimdi şöyle bir baktım. Mesela açılan bölümler var. İşte tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka. Yani ne oluyor bunda? Nasıl oluyor bu?
8: Adını yapay zeka koyunca çok seksi oluyor.
0: Öyle mi? Sadece yani başlık mı diyorsun?
8: Yapay zeka. Yok, şöyle aslında tarih ve yapay zeka ve felsefe yapay zeka olabilir. Hı hı. Aslında şunu görmeniz lazım. Sizin teknolojiyi artık her yerde kullanmanız gerekiyor. Hı hı. Eskiden sadece bilgisayar mühendisliğine bunu verirken artık multidisiplin olarak her bir bölümde artık teknolojiyi kullandırmanız gerekiyor ve yapay zekayı doğru. kullandırmanız gerekiyor. Adına yapay zeka demenize gerek yok. Hı. Ama bunlar tabii çekici hale getiriyor. Hı. Yani anladım. Bir öğrenci adında yapay zeka şey yapınca girince yapay zeka işte uçacağını falan sanıyor. Öyle bir şey yok. Öyle olsaydı yazılım mühendisliği uçardı.
0: Anladım.
8: Burada olması gereken şey şu. Şüphesiz ki bazı sosyal bilimlerin içine de teknolojiyi koymanız gerekiyor. Onların kontenjanları 7-8 kişi. Hı. Bunlar denime açısından 1-2 anladım. Üniversitemiz açtı. Aslında biz bunu kıymetli görüyoruz. Ama yetkin hoca yetiştirmeyi unutmamamız gerekiyor bu konuda.
0: En önemlisi. Peki şimdi yapay zeka gençlerde kullanım, çocuklarda kullanım. Siz bir kısıtlama olması gerektiğini düşünüyor musunuz yapay zeka konusunda gençlerin ya da çocukların? Ailelere mesela bir öneriniz, tavsiyeniz var mı? Şimdi sosyal medyada evet tamam bir kısıtlama geliyor. Yapay zeka ama ucu çok açık ve oraya yazdığınız şeyi sizi her türlü yönlendirebilen bir algoritma.
8: Şimdi şöyle, bunu kısıtlamak çok kolay bir şey değil. Bir kere ailenin kısıtlaması kolay bir şey değil. Hı hı. Çünkü biz çocuğumuzun ayağına taş değmesin mantığında çocuklarımızın aslında evdeki hükümdarlığına kaybetmeyi öğrenmediği bir sürecin içerisine sokuyoruz. Hı hı. Evlat da bir süre sonra kişilik kasları gelişmediği için çünkü kaybetmeyi bilmiyor, sorunu bilmiyor. Hı hı. Biz onu oyalamak için de zaten çizgi filmleri doğduğu zaman önüne koyuyoruz.
0: Heh, doğru.
8: Dolayısıyla bu süreç çok kolay bir süreç değil. Biz burada yasaklamanın değil, teknoloji kullanımındaki yasaklamanın değil, tekrar diyorum sosyal medya değil, hı hı. teknoloji kullanımında yasaklamanın değil, teknoloji kullanımında bilinçli bir sürecin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ama tekrar diyorum bilinçli bir sürecin geliştirmesine şey yapıyoruz. Yani adına yapay zeka dersi diyerek, teknoloji dersi diyerek, yok kodlama dersi diyerek bu işi çözemezsiniz. Bunun da anaokulundan geliştirileceğini şey yapıyoruz. Hı hı. Fakat velilerimizin dikkat etmesi gereken bir şey şu. Biz çocuklarımıza dayanıklılık dediğimiz şey en büyük sorun. Sadece ekonomik seviyesi yüksek ailelerden bahsetmiyorum. Orta ve alt seviyedeki ekonomik şeylerde de çocuklarımıza biz dayanıklılığı geliştirmemiz gerekiyor. Dayanıklılık ise kaybederek öğreniliyor. Hmm. Sorumlulukla öğreniliyor. Sorumluluk şu, çocuklarına teknolojiyi kısıtlamayı tamamen kısıtlama noktasında yapmasınlar. Çocuklarınızına kendilerinin bebeğiyle oynayacağı süreci de arkadaşlarıyla oynayacağı süreci tasarlayarak onu da bir ölçülü kullanmaya yönlendirmeye çalışsınlar. Ama biz bunu okulda vermeye çalışırsak çocuklarımızın zihin haritalarının içine bilinçli bir kullanımı öğretebilirsek ki buradaki en büyük öğreti akran öğrenmesidir, öğretmen yönlendirmesinin altında bunu öğrendirebilirsek bu sorunu aşabiliriz. Fakat teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki eğitim sisteminin onu adapte etmeniz için fazla önünüzde bir süreç olmadığını dönüp dönüp söylemek mecburiyetinde kendimizi hissediyoruz. Ve ailelerin bilinçlendirilmesi evet Evet. Bunun da belli kurallara bağlanması gerektiğini inanıyorum. Çünkü şunu herkes söylüyor. Okulda öğrenmedik ki, aile yapımız zedelendi ki. Öyle bir şey yok. Dünya dönüştü.
0: Doğru.
8: Yaşam gayeleri dönüştü. Eskiden anne evde her şeyi kendi yapıyordu, çalışmıyordu. Artık karı kocanın çalışmadığı bir yerde geçimin olması Türkiye'de değil, dünyada da mümkün değil. Dolayısıyla sizin yeni süreçleri doğru tasarlamanız gerekiyor. Hı hı. Eğitim süreçlerini doğru tasarlamanız gerekiyor. Bir de bu çocukları testle tost arasından çıkarmanız gerekiyor. Düşünsenize, bir öğrenci düşünün, kendi evladınızı düşünün. Hayat boyunca bütün eğitim sisteminde hangi sınavda kaç not alacağını doğru ortaya koyuyor. Şunu yapmanız gerekiyor. Ölçme sınavıyla sıralama sınavı farklı şeydir. Siz çocukları yarış atı gibi koşturmaktan bir vazgeçin. Hı hı. Siz çocukları ölçme sınavına ve kendilerini geliştirecek bir sürece dahil edin. Çünkü artık hem öğretmeninizin performansını ölçme yetkinliğine ve teknolojik gelişimine sahipsiniz. Hem de çocuğun gelişimini takip edebilecek bir sürece sahipsiniz. Ama bunları bilinçli yapmadıktan sonra mış gibi yapıp çıkıp kamuoyunda şu kadar yaptık, bu kadar kişi girdi, uçtuk deme yaparsanız yarın öz yapay zeka bölümü açarsınız. Ama çocuklarınızın teknolojinin altında eşlik etmesi değil, teknolojinin altında ezilmesine sebebiyet verirsiniz. Sonuçta da ne olur? Ekonomik olarak dönüşemeyen, kültürel emperyalizmin getirdiği, sizin kültürünüzü zedelediği bir süreçte altında da esir olursunuz.
0: Peki. Selçuk Pehlivanoğlu, çok teşekkür ederim.
8: Ben çok teşekkür ederim.
0: Yayınımıza katıldığınız için Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile konuştuk.
9: NTV Radyo.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Ülke genelinde yüksek sıcaklık, nem ve kuvvetli rüzgar etkili. Akdeniz ve Ege'de kuru hava ve sıcaklık nedeniyle orman yangını riski yüksek, dikkatli olunmalı. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'da ise beklenen yerel sağanaklar ani su baskınlarına yol açabilir, tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
13: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Türkiye turnesine İstanbul, İzmir, Denizli, Antalya ve Ankara ile devam ediyor. Turnenin ilk ayağında binlerce müzikseverle buluşan ve pozitif organizasyonuyla gerçekleşen Say Plays Jazz on Tour with Skoda konserlerinin biletleri Biletix, Paso ve Bu Bilet'te.
14: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
15: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
16: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Kerem abi.
18: Hayrola çocuklar?
17: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
19: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
18: Turkcell çözüm gücü.
20: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
18: Turkcell çözüm gücü.
17: Vallahi bravo Turkcell'e.
18: Türksel çözüm gücü bu gençler.
20: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
21: Türksel'le bağlan hayata.
22: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Profesör Doktor Nazan Uysal Harzedin'e meyve ve sebzeleri en uzun süre koruyacak saklama yöntemini sorduk.
3: Ben kendi evimde bununla ilgili meyve ve sebze çekmecelerini poşetsiz olarak mümkün olduğunca kullanıyorum. Meyvelerimi çıkarıyorum poşetlerinden. Hani yeni nesil buzdolaplarında o nem kontrolünü o çekmecede ayarlanabiliyor. Poşetin içinde olduğunda bu aldığımız sebzeler aslında evet dalından kopmuş olsa da hala içinde canlı hücreler var. Hala bir tür kabaca hani nefes alıp veriyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sırada da su açığa çıkıyor. Bu suyla da o aldığınız sebzeyi eğer çok iyi bir planlama yapmazsanız bir hafta geçmeden çürüyecektir. Haftalık alışverişi gerçekten seviyorum. Ama ne bileyim yakınınızda birkaç pazar var, sizin de vaktiniz bolsa hani haftalık değil birkaç günlük alışveriş yapmak daha da kıymetli olabilir. Çünkü meyve ve sebzeler koptuğu andan itibaren, dalından koptuğu andan itibaren vitaminlerini kaybetmeye başlıyorlar. Yani bir haftadan uzun kalmamalı vitamin mineraller açısından özellikle ve polifenoller açısından.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dünya edebiyatının büyük ustası Fyodor Dostoyevski'nin ikinci eşi Anna Grigoryevna Dostoyevski'nin Günlükleri Ketebe Yayınları'ndan çıktı. Günlükleri dilimize merhum Nuri Pakdil çevirmiş. Dostoyevski hakkında çok fazla söze gerek yok. O, dünya edebiyatının en yüksek zirvelerinden biri. 1821 doğumlu Fyodor Mihailovich Dostoyevski, 1881'de St. Petersburg'da öldü. Mühendislik okudu, orduda görev aldı. Ordudan ayrıldıktan sonra kendini bütünüyle edebiyata verdi. Çara suikast iddiasıyla tutuklandı. Kurşuna dizilmek üzereyken son anda affa uğradı. Sibirya'ya sürgüne gitti. 5 yıllık sürgünün ardından cezasını tamamlayıp St. Petersburg'a döndü. Sonrası her biri klasik mertebesine ulaşmış kitaplar. Ezilenler, Ölüler Evinden Anılar, Yer Altından Notlar, Suç ve Ceza, Kumarbaz, Budala, Ecinliler, Karamazov Kardeşler, liste uzayıp gidiyor. Dostoyevski sadece edebiyat alanında etkiler yaratmadı. 20. yüzyılın fikir dünyasında da derin izler bıraktı. Dostoyevski'nin ilk eşi sürgün yıllarında tanıştığı hasta ve dul bir kadın olan Maria Isayeva idi. Onunla 1857 yılında evlendi. Lakin Maria 1864'te tüberkülozdan öldü. Dostoyevski bundan 3 yıl sonra sekreteri Anna Grigoryevna Sinitkina ile evlendi. Hani bugün günlüklerinden bahsettiğimiz Anna. Fyodor Dostoyevski yeni eşi Anna ile evlendikten kısa süre sonra Rusya'dan ayrılarak Avrupa'da uzun bir süre geçirdi. Bu dönemin önemli duraklarından biri de Cenevre'ydi. Burada yaklaşık bir yıl kaldılar. Bu dönem yazarın hayatında hem üretken ki Budala'yı burada yazmış Dostoyevski, hem de oldukça çalkantılı bir süreçti. Dostoyevski'nin kumar bağımlılığı sebebiyle karşı karşıya kaldığı borç yükü aileyi çok zor şartlarda yaşamaya sürüklerken, daha büyük bir acı ise ilk çocukları Sofya'nın doğumundan kısa süre sonra hayatını kaybetmesiydi. İşte Anna Grigoryevna'nın günlükleri Dostoyevskilerin Cenevre'de geçen bu zorlu günlerinin bir bölümünü yansıtıyor. Efendim konuyu kapatmadan günlükleri çeviren edebiyatçı Nuri Pakdil'in Dostoyevski hakkındaki sözlerine kulak verelim. Şöyle diyor Pakdil: Dostoyevski, sevdiğim denli acırımda. Kaç kez okudunuz Dostoyevski'yi? Orta bir dünya vatandaşı olabilmek için 2 kez. Orta bir yazar olabilmeniz için de 5 kez okumalısınız Dostoyevski'yi. Hatta sürücü ehliyeti alabilmek için Dostoyevski'yi okuma şartı getirilmesi gerektiğini de savunuyor Nuri Pakdil. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürüyor. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
9: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 3-3 yaptı. A grubu 3. maçında Macaristan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi.
10: Güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız. Turnuva çünkü gitgide zorlaşacak. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bence sahada ilk set hariç keyifli bir oyun vardı. Umuyorum ki grupta 5'te 5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
9: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti Sultanlar 26-24'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar devamında 25-14 ile rakibini geride bıraktı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
10: 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz diyeyim.
9: Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden Sultanlar son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Millilerde Melissa Vargas 24 sayıyla yıldızlaşırken Zehra Güneş 8, Hande Baladın 7 sayıyla mücadele etti.
11: Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık. Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini, her seferinde ellerinden gelenin en iyisini vermelerini istiyorum. Umarım kendimizi geliştirebiliriz.
9: Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
8: Trabzonspor eski bir Liverpool'lu dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fabinho Trabzonspor'dan sezonluk 4 milyon euro kazanacak. Son olarak El İttihat'ta forma giyen Brezilyalı ön libero Körfez ekibinde 1 lig 1 de kupa şampiyonluğu yaşadı. 2018-2023 yılları arasında Muhammed Salah'la birlikte Liverpool forması giyen Fabinho, bu süreçte birer Premier Lig, FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kazandı. 2023

0: Spor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi. Federasyona çağrıda bulunan Daltaban, Merkez Hakem Kurulu Başkanı görevinden alınmalıdır, dedi.
1: Biz Beştaş'ın haklarını savunmaya, Beştaş'a doğru değerler üretmeye, başkanımız ve yönetim kurulumuzla beraber Beştaş'ın arzu ettiği takımı kurmaya geldik. Elimizde olmayan şartlardan dolayı bunu beceremiyoruz. Ortada bir MHK denilen bir kriz var. Özellikle geçen sene yaşadığımız kabusun üzerine defalarca nazik dilde uyarmamıza rağmen bir aymazlık söz konusu. O koltukta oturuyor olmak yönetmek demek değildir. Yönetmek başka bir şeydir. Dünkü maçta 28 adet faul vardı. Bir tane sarı kart çıkmadı arkadaşlar ya. Trossard'a yumruk atıldı veya tokat atıldı veya ne derseniz deyin. Herhalde tribünde bu olsa adli süreç başlamıştı. Bu bir saldırıdır ya. Federasyona da artık gelinen noktada bu işi yönetemeyen federasyon başkanı olma sorumluluğundan kurtarmak için MHK başkanını görevden almaya davet ediyorum.
0: Samuel Eto, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya destek verdi. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı büyük tepkilere neden olan projenin yanlış olmadığını söyledi. CNN'e konuşan Eto, Infantino'nun iptal edilen FIFA ileri girişim projesinin faydalı olacağı görüşünde. Eto, bu projeyle en büyük futbol ülkeleriyle daha küçük ülkeler arasındaki fark azalacak. Biz yeni Messi'ler, Mbappe'ler izlemek istiyoruz, dedi. FIFA, Dünya Kupası dahil turnuva haklarının bir kısmının yabancı hissedarlara satılmasını gündeme getirmiş, bu proje büyük tepki toplamıştı. Eto, Infantino'nun Mart ayındaki kongrede seçilmesi halinde projenin yeniden gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Her güzele bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
1: Lancet Tıp Dergisi'nin araştırmasına göre kadınlar erkeklere göre daha çok kaygı ve depresyon sorunu yaşıyor. Nedenlerini Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlattı.
2: Ergenlikle birlikte kadınlarda östrojen ve progesteron gibi hormonlar değişmeye başlıyor, düzeyler değişmeye başlıyor. Adet döngüsü başlıyor. Beynin stresiyle duygu düzenleme sistemleri böyle yeniden yapılanmaya başlıyor. Ama bütün bu değişimler ruhsal bozukluklara neden oluyor diyemeyiz. Burada bu hormonal değişimler bir takım olayların, çevresel faktörlerin birey üzerindeki etkisini daha azaltan ya da arttıran bir yerde duruyor. Arttırabilir diye. Dolayısıyla bir tür bir moderasyon yapan bir faktör diyebiliriz. Tek başına hiçbir zaman bir açıklama değil. Ama tabii ki göz önünde de bulundurulması gereken bir şey. Ergenlikle birlikte kadının bedeni değişmeye başlıyor ve görünüş baskısı artıyor. Bu da bu sosyal medyayla birlikte özellikle önemli bir yerde duruyor. Neden? Çünkü beden artık daha fazla sosyal medya üzerinden başkalarıyla kıyasladığında kız çocukları özellikle daha fazla kaygıya ve depresyona sürüklenebiliyor. Ama sadece bununla da ilintili değil. Yeme bozuklukları, kendine zarar verme riskini de arttırıyor. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede etkili olan yüksek sıcaklıklarda Perşembe günü kuzeyde 3-4 derece düşüş olacak. İstanbul'da hava yine nemli ancak Poyraz kuvvetleniyor. Sıcaklık 32-33 derece. Ankara güneşli 32, Bursa açık 35 derece. İzmir'de karayel biraz sert, sıcaklık gölgede 36 derece. Antalya'da hava 2 gün daha kuru olacak, sıcaklık 38 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis Ahlat'ta. Erdoğan kendi adını taşıyan millet bahçesinde konuştuktan sonra Bahçeli ile birlikte Selçuklu kabristanını ziyaret etti. İkili ardından Bahçeli'nin konutuna geçti. Sırada kabine toplantısı var. Programa ilişkin ayrıntıları NTV bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan aktaracak. Nizamettin, neler aktaracaksın?
1: Burcu, öncelikle şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanının Bahçeli ziyareti halen devam ediyor. Onu konutunda ziyaret etmişti ve henüz tamamlanmadı bu görüşme. O görüşme tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı şu anda bulunduğumuz yere, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve burada kabineye başkanlık edecek. Saat 16'da toplanması öngörülüyordu ama sanırım biraz sarkma olabilir. Saat 18'e kadar devam edecek ve saat 18'den sonra da Cumhurbaşkanı gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı tabii Ahlat'taki Selçuklu kabristanına gitmeden önce Ahlat'ta Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde halka hitaben bir konuşma yaptı. Ve burada önemli mesajlar verdi. Türkü ile, Kürdü ile, Arabı ile, Alevisi ile, Sünnisi ile omuz omuza verenler işte buradadır. Gönül birliği, ülkü birliği, kader birliği içinde burada tarihe geçen bir destan yazılmıştır. Millet olarak bu destana inşallah yenilerini eklemekte kararlıyız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdiği mesajlarda. Tabii bu mesajların yanı sıra terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaştığını belirtti ve inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci artacak. Yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak dedi Cumhurbaşkanı. Ve devamında da Türkiye ile Türk milleti ile birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak cümlelerini kullandı. Cumhurbaşkanı bu gelişmelerden rahatsız olan kesimlerin de olduğunu belirtti. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa bizim de bir hesabımız, planımız var dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, biraz önce Bahçeli'nin konutunda olduğunu söylemiştik Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi haber geldi, oradan ayrılmış ve buraya Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru hareket etti. Birkaç dakika içerisinde burada olması bekleniyor ve birazdan da kabine toplantısı başlayacak. Şu anda kameraman arkadaşım Seyfettin Ay kabinenin yapılacağı konutu gösteriyor. Akşam da hem bölge valilerinin hem de kabine üyelerinin katılacağı şehit aileleriyle birlikte düzenlenecek bir yemek var. Cumhurbaşkanı ve Bahçeli ona da katılacaklar. Yarın da yine Malazgirt'te bu kez Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programı Malazgirt'te, yani o noktada kapıların, işte Anadolu'nun kapılarının Türkiye'ye açıldığı o noktada anma etkinlikleri yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada da halka hitap edecek. Burcu.
0: Nizamettin Kaplan aktardı ayrıntıları. Terörsüz Türkiye sürecinde dün kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları belirlendi. 4 alt komisyon oluşturuldu. Peki komisyonlar nasıl çalışacak? Ayrıntılara bakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. İlk toplantıdan 4 alt komisyon oluşturulması kararı çıktı. Bu kapsamda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu oluşturulacak. Oluşturulan alt komisyonların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahları nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt komisyona Adalet Bakanlığı yetkileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt komisyon değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir komisyon oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bir komisyonda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. İlk toplantıda kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarının yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu da görüşüldü. Kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alındı. Çerçeve yasa mecliste bir komisyonun kurulmasını da öngörüyor. Süreç kurulunun ardından gözler mecliste kurulacak komisyona çevrildi. 17 üyeden oluşması beklenen komisyon çerçeve yasanın uygulanmasına ilişkin gelişmeler konusunda meclisi bilgilendirecek.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Programcı İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama emri verildi. Soruşturma, kara para aklama ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçları iddiasıyla başlatılmıştı. Başka bir suçlamadan tutuklu bulunan avukat Cem Duman da soruşturmaya dahil edildi. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacağı belirtildi. ...16'sı kırmızı bültenle 44'ü ise ulusal seviyede aranan toplam 60 suçlu Türkiye'ye iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. 60 kişiden 43'ü Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi. Bakanlığın açıklamasında yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandığı ifadesi kullanıldı.
3: NTV Radyo.
0: Suriye için Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik karar. Washington, Şam yönetimini 1979'dan bu yana bulunduğu teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Kararla birlikte Suriye'ye yönelik önemli ekonomik yaptırımlar da kaldırıldı.
4: ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkardı. Kararla birlikte 1979'dan bu yana süren Suriye'ye yönelik ekonomik kısıtlamaların önemli bölümü de sona erdi. Washington ayrıca Heyet Tahrir-i Şam olarak bilinen grubun küresel terör örgütü statüsünü de kaldırdı. Kararın yolu ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla Ankara'daki NATO zirvesindeki görüşmesiyle açıldı. Trump, 8 Temmuz'da Kongre'ye resmi bildirim göndererek Suriye'nin terör listesinden çıkartılacağını duyurmuştu. Kongre'deki 45 günlük inceleme sürecinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kararın resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kararın Şam yönetiminin uluslararası terörizmden uzaklaşma yönündeki adımlarının ardından alındığını söyledi. Suriye'nin DAEŞ, Hizbullah ve İran destekli bazı gruplarla mücadele konusunda yaptığı işbirliğine dikkat çekildi. Karar Suriye'de sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine girdiğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Suriye'nin listeden çıkartılmasıyla ABD Hazine Bakanlığı yatırım kolaylıklarını duyurdu. Bakan Scott Peasant, bu adamın Suriye'ye yeni yatırımları teşvik ederek ülkenin istikrarına katkı sağlayacağını söyledi. Peki bu karar Suriye için neyi değiştirecek? En önemli değişiklik ekonomi ve finans alanında yaşanacak. Teröre destek veren ülke statüsü, ABD yardımları, silah ithalatı, bazı çift kullanımlı ürünlerin alımı ve finansal işlemler için ciddi kısıtlamalar getiriyordu. Bu nedenle yabancı bankalar ve şirketler Suriye'ye yatırım yaparken büyük hukuki risklerle karşılaşıyordu. Kararla ABD'li finans kuruluşlarının Suriye bankalarıyla işlem yapmasının önü açılıyor. Yabancı yatırım ve uluslararası ticaretin kolaylaşması bekleniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarması Ankara'da memnuniyetle karşılandı. Dışişleri Bakanlığı kararın Suriye'de güvenlik ve kalıcı istikrarın tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önümüzdeki en büyük engellerden birinin aşıldığı vurgulandı. Bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz ifadesi kullanıldı. Ateşkes tanımayan İsrail Gazze'deki saldırısını yoğunlaştırdı. Ordu Gazze'nin 4 ayrı noktasını vurdu. Saldırılarda ikisi çocuk, en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Hedefler arasında kısa süre önce hizmete giren bir su arıtma tesisi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu bölgeler de vardı.
5: İsrail ordusu Gazze'de kısa süre önce hizmete alınan su arıtma tesisini böyle vurdu. Gazze'nin kuzeyindeki Şati mülteci kampındaki bir binada böyle havaya uçuruldu. İsrail Deir el-Belah'taki Ebu Salim Camii'ni de hedef aldı. Bu görüntülerse İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Breach mülteci kampına saldırısından. Gazze şeridindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde yeni açılan su arıtma tesisi ağır hasar aldı. Çevredeki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar da zarar gördü. İsrail ordusu su tesisine hedef almadığını, yakındaki bir silah deposunu vurduğunu savundu. Ordu saldırı öncesinde sivillere uyarı yapıldığını öne sürdü. Hamas ise saldırıyı Gazze halkını temel yaşam kaynaklarından mahrum bırakma girişimi olarak nitelendirdi. Gazze'nin orta kesimlerindeki Breach mülteci kampına saldırıda 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Bir anne ve çocuğu da enkaz altından kurtarıldı. Deir el-Belah'taki tarihi caminin bahçesindeki yapılarsa silah deposu olduğu gerekçesiyle havaya uçuruldu. Cami ağır hasar aldı. İsrail hükümeti Gazze'de uçurulan balon ve uçurtmaların sınır hattına düştüğünü belirterek saldırıları yoğunlaştıracağını açıklamıştı. Ancak ordu Filistinli çocukların uçurduğu uçurtmalarda tehlikeli maddeye rastlamamıştı.
0: Yunanistan basını İsrail destekli Güney Kıbrıs Rum kesimindeki 3 ayrı inşaat projesinin Yunan kamuoyunda tartışma yarattığını yazdı. Bu projeler nerelerde yapılıyor ve ne amaçlanıyor, yakından bakalım.
6: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail destekli emlak ve altyapı projeleri tartışma yaratıyor. Yunan Katemerini gazetesine göre izinsiz inşaatlar ve yoğun mülk satışları adada hali hazırdaki konut krizini de derinleştiriyor. Limassol ve Baf çevresinde yer alan Datchi, Trozena ve Polemidia bölgelerinde yürütülen projeler mercek altında. Habere göre Baf'ın Datchi bölgesindeki otel projesinde gerekli imar izinleri alınmadan inşaata başlandı. Trozena köyünde ise 60 konutluk turistik tesis planı çevrecilerin tepkisini çekiyor. Bölgede imar onayları tamamlanmadan ağır inşaat faaliyetleri yürütüldüğü belirtiliyor. Polemidia'da ise 50 milyon euronun üzerinde yatırımla hayata geçirilen özel okul projesi dikkat çekiyor. Rum kesiminde yaşayan 4000 Yahudi aile için planlanan ve 2027 yılında 1500 öğrenciyle açılması hedeflenen okulun Eğitim Bakanlığı'ndan resmi onay almadan temel kazılarına başlandığı belirtiliyor. İsrailli yatırımcıların bölgedeki yoğun gayrimenkul alımlarının konut krizini tırmandırdığı kaydediliyor. Yunan ve Rum kamuoyunda ise bu durum yumuşak sömürgeleştirme olarak tanımlanarak tepki çekiyor. Önümüzdeki dönemde Rum yönetiminin yabancı sermayeyle halkın barınma hakkı ve çevre arasındaki dengeyi sağlayacak yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor.
0: İspanyol Futbol Kulübü Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği altyapı eğitim kampı Rum yönetiminin hedefinde. Güney Kıbrıs Rum yönetiminden yetkililerin gelecek ay Lefkoşa'da planlanan kampın iptali için UEFA'ya başvuruda bulunduğu iddia edildi. Barcelona Kulübü internet sitesinde altyapı eğitim kampının Eylül'de Lefkoşa'da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü spor tesislerinde yapılacağını duyurmuştu. Bilgilendirmede kampın konumu için Kuzey Kıbrıs ifadesinin kullanılması ise dikkat çekti. Etkinliğe Rum yönetimindeki aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi karşı çıkarken Güney Kıbrıs basını Rum Futbol Federasyonu'nda UEFA'ya şikayette bulunduğunu öne sürdü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de ülkesindeki uluslararası etkinliklere karşı çıkan Rum Ulusal Halk Cephesi'ne tepki gösterdi. Biz bu zihniyete dün de boyun eğmedik, bugün de eğmeyeceğiz dedi. Bir Sırp organizasyon şirketinin Girne Kalesi yakınında Eylül'de planladığı müzik festivali de Rum yönetiminin Sırbistan hükümetine diplomatik baskıları sonucu iptal edilmişti. İstanbul-Tahran seferini yapan Ava Airlines'a ait yolcu uçağı kabin basıncı sorunu nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Olay bugün öğle saatlerinde yaşandı. İstanbul-Tahran seferini yapan TBN 7282 kuyruk numaralı Ava Airlines'a ait A310 tipi yolcu uçağı kabin basıncında yaşanan sorundan dolayı acil durum ilan etti. Uçak Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. İran merkezli havayolu firmasına ait uçak havalimanına sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Uçak gerekli teknik kontrollerin ardından seferini sürdürdü. Almanya'da ay başında Leipzig Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Araştırma ekipleri havalimanı yakınında patlayıcı yüklü bir drone daha buldu. Alman medyası hedefte askeri teçhizat taşıyan Ukrayna'ya ait kargo uçağı olduğunu yazdı. Berlin yönetimi ise olayın sorumlularını açıklamaya hazırlanıyor. Avrupa'yı alarma geçiren bu olayın ayrıntılarını NTV Brüksel temsilcimiz Güldener Sonumut'la konuşacağız. Güldener, saldırı girişimine ilişkin ne biliyoruz? Yaklaşık 20 gün oldu. Alman yetkililer olayı çözebildi mi?
7: Sanki eli kulağında Burcu. Sen de ifade ettiğin üzere Alman yetkililer sorumluları açıklama üzere olduklarını ifade ettiler. Şu anda Almanya Başbakanı Friedrich Merz koalisyon üyeleri yaz kampını gerçekleştiriyor. Burada da özellikle Leipzig Havalimanı'nı hedef alan İHA saldırıların sorumlusunu açıklayacaklarını dile getirdi. Kolluk kuvvetleri de bu saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu işaret ediyorlar. Gerek kullanılan ve bulunan İHA'lar, gerekse kullanılan mühimmatlar ve son olarak özellikle Leipzig Havalimanı'nın batısında içinde 50 gram madde taşıyan bir İHA bulundu. İçinde bulunan maddenin de bu 50 gramlık maddenin de patlayıcı olduğu, içinde bir fünyenin bulduğu ancak henüz devreye sokulmamış bir saldırı İHA'sı olduğu tespit edildi ve bütün bu ipuçları aslında bunun Rusya tarafından yapılmış olacağına yönelik olarak olduğu ifade ediliyor ve dolayısıyla önümüzdeki saatlerde ya da günlerde ya Almanya Başbakanı Friedrich Merz ya da Alman kolluk kuvvetleri bu İHA saldırısının şüphelilerin kimler olduğunu, kimlere odaklandığını açıklamaları bekliyor. Ancak kuvvetli ihtimal Rusya'nın işaret edilmesi bekleniyor Burcu.
0: Peki Güldener, saldırı gerçekleşseydi nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacaktı?
7: Hakikaten büyük bir felaketle karşıya karşıya kalınacaktı. Zira özellikle bulunan İHA'ların birçoğu Ukrayna'ya ait olan Antonov tipi kargo uçaklarının yanında ya da onu hedefleyen bir güzergahta olduğu tespit edildi. Leipzig Havalimanı aynı zamanda Avrupalıların Almanya üzerinden Ukrayna'ya silah taşımak için kullanılan bir hub, bir merkezi havalimanı ve o bulunan Antonov uçağın hem deposu hem de Antonov uçağın kargosunda çok sayıda Ukrayna'ya yönelik mühimmat bulunuyordu. Bu yüzden de İHA hedefine ulaşmış olsaydı eğer muhtemelen çok büyük bir patlama olacaktı. Hem Ukrayna'nın silah tedariki sekteye uğratılacaktı. Leipzig Havalimanı kullanamaz halde olacaktı ve tabii ki çok büyük bir panik yaşanacaktı Avrupa'da. Çünkü ilk kez Rusya kaynaklı Avrupa topraklarını hedef alan bir saldırıyla karşı karşıya kalınacaktı Burcu.
0: Tabii saldırının başarısız olduğu değerlendiriliyor. Şimdi bu Almanya, Rusya ve NATO-Rusya ilişkilerinde nasıl bir gerilim yarattı mı ya da?
7: Yarattı kuşkusuz, çünkü bugüne kadar Almanya biraz böyle ihtiyatlı davranmaya çalışıyordu Rusya'ya yönelik olarak. Avrupa cephesinde daha çok İngiltere ve Fransa Rusya'ya yönelik olarak çok sert bir tutum sergiliyordu Polonya'yla birlikte. Artık Rusya'nın Almanya'da hedef almış olması, Almanya'nın bu konuda Rusya'ya yönelik olarak daha sert bir ton sergilemesi ve NATO nezdinde de artık Rusya'nın doğrudan sadece Ukrayna'ya değil, NATO'nun da topraklarını hedef alan saldırılar hazırlığı içerisinde olduğu anlamına geliyor ki bu konuda NATO'nun da Rusya'ya yönelik olarak daha sert bir söylem ve daha sert eylemde bulunması bekleniyor.
0: Peki Avrupa'da güvenlik tartışmaları bu olayın ardından yeniden alevlendi tabii Gülcener. Bu kadar içeride böyle bir saldırı girişimi nasıl okunmalı?
7: Bir taraftan tabii ki Rusya'nın neden Almanya'yı hedef aldığının da ötesinde bu saldırının kamuoyundaki yaratacağı etki son derece önemli. Rusya açısından bu saldırıyı gerçekleştirerek özellikle Avrupa kamuoyunda artık Avrupalıların Ukrayna savaşına destek vermemeleri, kaynaklarını başka şekilde kullanmaları ve bu desteğin sürmesi halinde de Avrupa'nın da savaşa sürüklenebileceği mesajını verip hükümetler nezdinde baskı kurmasını oluşturuyor. En azından Rusya'nın okuması ya da beklentisi bu yönde. Ancak Avrupa açısından da bir başka okuma tarzı da aslında Rusya'nın bu tür saldırıları engellemesi amacıyla Avrupa'nın biraz daha fazla savunmaya, savunma sanayiye ve özellikle orduya para harcaması gerektiği ihtiyacı ortaya çıkmış oluyor. Bu tür saldırıları hem engellemek için hem de buna yönelik olarak tedbir alabilmek için. Dolayısıyla Rusya bu saldırıyla Avrupa kamuoyunu savaşa sürüklenmemesi için ikna etmeye çalışıyor. Avrupalılar ise bu saldırıyı savunma harcamalarını arttırmak amacıyla bir gerekçe olarak gösterecekler.
0: Peki Güldener, uzun süredir tabii Rusya'nın küçük çaplı bir saldırı düzenleyeceği ve NATO'nun olaya vereceği reaksiyonu test edeceğine ilişkin de istihbarat olduğu söyleniyordu. Bu saldırı girişimi o test saldırı olabilir mi?
7: O test saldırılarından sanki bir tanesi. Avrupa içerisinde özellikle Polonya, zaman zaman Estonya, şimdi de Almanya'da Rusya her zaman müttefikler arasındaki en zayıf halkayı test etmeye çalışıyor ve dolayısıyla şu anda Polonya ve Estonya'da alınan güvenlik önlemlerinin ardından sanki en zayıf halka Leipzig Havalimanı gibi görünüyor. Rusya sürekli güneyde ya da kuzeyde müttefikler arasında güvenlik açığını bularak bunu değerlendirmeye çalışıyor. Muhtemelen bu değerlendirme ya da bu zayıf halkayı tespit etme eylemlerinden bir tanesi daha oluşmuş oldu. Tabii Rusya bu yönde saldırıda bulunduğu ölçekte NATO'da her seferinde zayıf olan ya da zayıf olarak görünen halkasını biraz daha güçlendiriyor ama bu sanki kedi fare oyunu gibi, Rusya sürekli NATO ülkelerini bu şekilde sınamaya devam edecek.
0: Peki Güldener, çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarından ötürü. NTV Brüksel temsilcimiz Güldener Sonumut bizlerleydi. Teşekkür edelim ve devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı ekonomik kriz ve ödenmeyen maaşlar üzerinden rejim koruyucularına seslendi. İranlı askerlere emirlere uymama çağrısı yapan Amerikalı bakan Berlin duvarının yıkılışını örnek gösterdi.
8: Bu rejimi destekleyen sıradan askerlere sesleniyorum. Maaş çekleriniz ödenmediğinde ya da ertelenmeye başladıkça komutanlarınızın ülkenizi zafere mi yoksa yıkıma mı sürüklediğini sorgulayın. Ve Berlin Duvarı'nın sıradan askerlerin kendi halkını ateş etmemeye karar vermesiyle yıkıldığını hatırlayın. Tahran'ı destekleyenlere de sesleniyorum. Washington'ın sabrını sınamanın bedelini küçümsemeyin. Hiçbir ülke sistemimizi yok etmeye çalışanlara yardım ederken sistemimizin sunduğu nimetlerden yararlanmayı beklememeli. Artık dünya liderlerinin refahla tecrit, barışla terör, Amerika ile İran arasında bir seçim yapma zamanı geldi.
0: Amerika ve İran. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, dizel ve jet yakıtında krizin kapıda olduğu uyarısında bulundu. Fatih Birol, küresel enerji krizinde asıl tehlikenin ham petrolden çok rafine ürünlerde olduğuna dikkat çekti. Dizel ve jet yakıtı tedariğinin kritik seviyeye geldiğini belirten Birol, sorunun çözülmemesi halinde uçuş iptalleri, motorin sıkıntısı ve tarımda gübre krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bloomberg'in haberine göre Birol, önümüzdeki dönemde küresel enerji ve ekonomi gündemini şekillendirecek 3 temel jeopolitik risk alanında Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu ve İran gerilimiyle Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki yapay zeka ve teknoloji rekabeti olarak sıraladı. Türkiye'nin İran'la dış ticareti savaşa rağmen arttı. İhracatta yılın ilk 7 ayında %7'lik bir artış oldu. İran'dan doğal gaz ithalatı da yükseldi. Boru gazı ithalatında Rusya ile aynı seviyeye çıktı.
6: İran'da dış ticaret savaşa rağmen arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımları İran'da ticaret yapan ülkeleri de hedef alıyor. Türkiye geçen yıl İran'a 3 milyar dolarlık ihracat yaparken 2,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İhracat rakamında bu yılsa artış var. İlk 7 ayda 1 milyar 327 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. İhracat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,9 arttı. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye İran'a tekstil ürünleri, makine parçaları, plastik ve kimyasal ürünler, taşıt ve parçalarıyla tarım ürünleri ihraç ediyor. Doğalgaz, plastik tarım ürünleri, alüminyum ve demir çelik ithal ediliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Haziran ayı verilerine göre doğalgaz ithalatında en yüksek pay %33,1 ile Azerbaycan'ın. Onu %28,8 ile Rusya takip ediyor. Üçüncü sırada yine %28,8 ile İran var. İran'dan doğal gaz ithalat miktarı yıllık %26,6 oranında arttı. Son bir yılda doğal gaz ithalatında boru gazının payı %90,7'ye yükseldi.
0: Küresel ısınma ile birlikte dünyanın farklı noktaları ekstrem hava olaylarına sahne oluyor. İspanya'da şiddetli dolu ve fırtına etkili oldu. Bolivya'da kar yağışı vardı. Fransa'da ise çıkan hortum endişe verici görüntülere sahne oldu.
6: Şiddetli rüzgarla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Görüntüler İspanya'nın Tarragona bölgesinden. Bölgede metrekareye 90 litreye yakın yağış düştüğü belirtiliyor. Şiddetli dolu yağışı ve saatteki hızı 120 kilometreye yaklaşan rüzgar hayvanları da olumsuz etkiledi. Sosyal medyada ve İspanyol basınında paylaşılan görüntülerde onlarca güvercinin öldüğü göründü. Meteoroloji uzmanları bunun sezonun en şiddetli dolu fırtınası olduğunu kaydetti. Bu görüntüler ise Fransa'nın güneyinden. Carcassonne kenti yakınlarında kaydedilen görüntülerde dev bir hortum kameraya yansıyor. Yerel basına göre hortumun güzergahında bulunan evlerin bazıları kısmen yıkıldı. Ağaçlar ve bölgedeki bitki örtüsü zarar gördü. Yetkinler en az 26 kişinin yaralandığını kaydetti. Fırtına nedeniyle yaklaşık 2800 hanede elektriksiz kaldı. İki haftadır kar yağışı da etkili oluyor. 9 bölgede on binlerce kişi kar yağışından etkilenmiş durumda. 30 bin hektara yakın tarım arazisi zarar gördü. Bu görüntüler Güney Amerika ülkesi Bolivya'da. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de kimileri de kardan adam yaparak yağan karın tadına çıkardı. Çin'de ise Nara tayfununun etkileri sürüyor. Guangxi bölgesinde sel ve su baskınları meydana geldi. 21 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi. 8 binden fazla kişi acil durum barınaklarına yerleştirildi. Meteoroloji yetkilileri şiddetli yağışların birkaç gün içinde ülkeyi terk edeceğini duyurdu.
0: Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazada yaralanan işçilerin sağlık durumu iyiye gidiyor. Durumu ağır olan 4 işçiden biri taburcu oldu. Diğer işçilerin de önümüzdeki günlerde taburcu olması bekleniyor. Kömür bloğunun düşmesinin yol açtığı basınç nedeniyle 15 işçi yaralanmış, bir işçi hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir firmada stajyer olarak çalıştığı öne sürülen 15 yaşındaki Eren Gündoğdu, inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. İnşaat firmasında stajyer olarak çalıştığı belirtilen 15 yaşındaki Eren Gündoğdu, yapımı devam eden inşaatta kablo çekerken elektrik akımına kapıldı. Gündoğdu ağır yaralandı. İnşaata jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Üniversite kayıtları dün itibariyle başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yeni akademik yılda dikkat edilmesi gerekenlere dair 81 ildeki devlet ve vakıf üniversitelerin rektörlerine mektup gönderdi. Özvar mektubunda vakıf üniversitelerini zam oranları konusunda uyardı.
6: Yükseköğretim Kurulu vakıf üniversitelerini uyardı. Ücretlerinde %25'lik zam sınırını aşan üniversiteler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacak.
9: Dolayısıyla üniversitelerimiz...
6: YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite kayıtlarının başlamasının ardından 81 ildeki üniversitelerin rektörlerine mektup gönderdi. Öğrenci odaklı kayıt süreci çağrısında bulundu. Vakıf üniversitelerinde ara sınıflardaki öğrencilerin öğrenim ücretlerindeki artışın kanunla sınırlandırıldığını hatırlatan Özvar, bu yıl sınırın %25 olarak uygulanacağını belirtti. Bu sınıra uymayanlar hakkında gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini bildirdi. Öğrenim ücretleri, taksitlendirme imkanları, burs ve indirim koşulları da yeni denetim döneminde YÖK'ün en fazla üzerinde duracağı konular arasında. Bu kapsamda hazırlık, laboratuvar, yaz okulu, eğitim materyali gibi zorunlu masrafların kayıt öncesinde ilan edilmesi istendi. 9 Aralık 2026'ya kadar başvuruları devam edecek öğrenci affı da mektupta yer aldı. Özvar, üniversitelerin aftan yararlanmak isteyenlerin hak kaybına uğramaması için başvuru süreçlerinde bürokratik yük getirmemesini istedi. Mevzuatın öğrenciler lehine öngördüğü imkanların eksiksiz uygulanmasını bekliyoruz ifadesi kullanıldı.
3: NTV Radyo.
10: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
11: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
12: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
13: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
15: Kerem abi.
16: Hayrola çocuklar?
15: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
17: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
16: Turkcell çözüm gücü.
18: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
16: Turkcell çözüm gücü.
15: Vallahi bravo Turkcell'e.
16: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
19: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var.
9: Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcell'in gücü, Türkcell çözüm gücü.
19: Türkcell'le bağlan hayata.
3: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
2: Merhabalar. Ağustos'un son haftasında artık kış hazırlıklarının en güzel zamanı dedik. O zaman kış hazırlıklarına başlıyoruz. Ama hazırladığımız her şeyin de atıklarının çöpe gitmemesine dikkat ediyoruz. Çünkü o çöpe gidecek olan artıklarda müthiş lezzetler gizli. Diyelim ki domates en çok kullanılanlardan biri. Domatesin salçasını yaparken evet o zaman kabuğunu soymuyoruz. İşte kıyma makinesinden geçiriliyor falan. Kabuğu da için içine karışıyor. Ama mesela kışlık hazırladığımız soslar da var. Mesela konserve menemen sosu veyahut da işte domates rendesi sosu falan hazırlıyoruz. O zaman domatesin kabukları işte pek de hoş olmuyor. O zaman ne yapalım? Zaten gündelik hayatımızda da domatesi çok kullanıyoruz yemeklerde. Kabuğunu soymak her zaman iyi. Peki o zaman öncelikle pratik domates kabuğunu soymaktan başlayalım. Domatesin cinsine göre durum çok değişiyor. Kimisinin kabuğu hemen zaten olgunsa şöyle bir sıyırdığınız zaman çıkar. Biraz etli kısmı gelse bile o incecik olur zaten. Onu kolaylıkla kurutabilirsiniz. Ama bazılarının kabuğu o kadar kolay çıkmıyor ya da kalın kabuklu oluyor. Aslında domatesi hemen soymanın çok kolay bir yöntemi var. Bir kaynar su hazırlayacaksınız. Domatesleri içine atacaksınız. Şöyle bir 5-10 saniye bekleyin. Hatta isterseniz içinizden 30'a kadar sayın. Yarım dakika eder. Ondan sonra hemen domatesleri çıkarın. Eğer bir de üstüne böyle çarpı şeklinde bıçakla bir çizik attıysanız işte oradan hemen soyarsınız. İncecik, sanki şeffaf zar gibi kabuklar hazır olur. Bunu pekala gazete kağıdı gibi mutfak havlularının üzerine, kağıt mutfak havlularının üzerine sererek kurutabilirsiniz. Ama tabii ki her zaman sineklere dikkat. Üstüne bir tülbent örterseniz veya ikinci bir kat mutfak havlusu koyarsanız sineklerin gelmesini engeller. Tabii aynı şekilde bir yağlı kağıt serip fırına da böyle incecik tek kat halinde o domates kabuklarını sürebilirsiniz. Özellikle fırını yakmaya bile gerek yok. Zaten en fazla 70-75 dereceden bahsediyorum. Yani kaynama noktasını 100 dereceyi aşmayacak. Ama diyelim ki mesela börek yaptınız. Böreği fırından çıkarttınız. Hemen bir kat hazırladığınız bir fırın tepsisinde domates kabuklarını da koyun. Fırının kendi sıcaklığında soğurken usul usul kurusun. Dışarı çıkınca zaten daha kolay kuruyacaktır. Şimdi burada aslında nemli kalmaması en önemlisi. Domates kabuklarını bu şekilde yaparsanız ki aynı şekilde közlenmiş biber kabuklarını da yapabilirsiniz. Bunlar aslında zaten incecik zar gibi olacak. Elinizle birazcık böyle ezerek yani onları bir un ufak hale getirerek tuzla karıştırabilirsiniz ve yemeklerinizde bunu kullanabilirsiniz. Ya da daha iyisi hani baharat çekmekte falan kullandığımız robot gibi ufak bir makinede vız diye çekersiniz. Size bir domates tozu olacak. Bunu birazcık tuzla karıştırdığınızda aslında domates kabuklu tuzunuz hazır. Böylece makarnalara, her türlü yemeğe, sabah yaptığınız sahanda yumurtaya falan her şeye değişik bir tat katacak. Biraz farklı bir tuzunuz olacak. Hatta domates ve biber kabuklarını karıştırarak da yapabilirsiniz. Peki hangi tuz? Normal aslında mutfakta kullandığımız tuz olabilir. Ama ben bu tür saklamalarda, özel tuzlarda mesela Çankırı'nın kaya tuzunu tercih ediyorum. Bir de Erzincan'daki Kömür ilçesinin ta Osmanlı döneminden beri süren tuzlaları var. Dağdan tuzlu su çıkıyor ve onlar tuz yataklarında, tuzlalarda tuz haline geliyor. Elbette ki deniz tuzu da kullanabilirsiniz. Her yöntem mubah. Ama eğer biberi közlüyorsanız suyunu da süzmeyi ihmal etmeyin. Onunla da fikirlere geliyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu.
3: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Ekopolitik gündemin o yoğun temposunda içeride ve dışarıda bir takım yeni gelişmeler karşımıza çıkmaya devam ediyor. anlaşılıyor ki Ağustos ayının o görece dingin ve sakin temposundan oldukça uzak kalmış, hatta onu kaybetmiş durumdayız. Acaba yeniden bulabilecek miyiz önümüzdeki dönemlerde? Orası da meçhul. Çünkü biraz sonra ifade edeceğimiz veya işaret edeceğimiz özellikle küresel eksenli gelişmeler böyle birkaç günde sona erecek ya da etkileri itibariyle birkaç çeyrek içerisinde sönümlenebilecek açılımlara işaret etmiyor. Tam tersine belki de yeni bazı gelişme ve dinamikleri tetikleyen bir rol oynuyor. Önce içeriden başlayalım. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önemli bir bilgiyi paylaştı, veriyi paylaştı. Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü sektörel enflasyon beklentileri başlığı altında ay bazında belirli ekonomik aktörlerin yani ekonomi içerisinde yer alan unsurların enflasyonla ilgili beklentilerini ortaya koyuyor. Bu önemli bir çalışma çünkü hem ekonominin farklı aktörlerini, farklı kesimlerin enflasyona nasıl yaklaştıklarını, enflasyondaki gidişatı nasıl okuduklarını güncel bir şekilde izleme imkanını veriyor. Hem de bu çerçevede acaba bundan sonraki politikalarla ilgili, duruşlarla ilgili bir okuma yapılabilir mi? O konuda da önemli bilgi sağlıyor, veri sağlıyor. Öyle ya, enflasyon kendi başına ortaya çıkmıyor. Enflasyonla beklenti yönetimi arasında önemli bir bağlantı var. Kısacası herkes enflasyon çıkacak derken, her kesim böyle bir beklenti içindeyken hayır enflasyon düşecek demek pek de gerçekçi olmuyor. Evet, şimdi uzun sözün kısası bu sözü ne ettiğimiz sektörel enflasyon beklentilerinin Ağustos 2026 sonuçlarını paylaşalım. 3 kesimden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi piyasa katılımcıları. İşte bunlar hayatlarını böyle piyasada işlem yapmaktan, konuşmaktan kazanan çoğu da bizim talebelerimiz veya talebelerimizin talebeleri. Piyasa katılımcıları genelde Merkez Bankası enflasyonla ilgili ne hedef gösteriyorsa onun civarından uzakta kalamıyorlar. Dünkü neticelerde 0,26 puan azalarak sene sonu enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları nezdinde 23,69 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Reel sektör yani esnafından holdingine kadar gerçekten fiyatları belirleyenler, gerçek hayatın içindekiler, bizim gibi konuşan değil yapanlar, reel sektör 0,30 puan bir artışla sene sonu enflasyonunun %32,80 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Enflasyonun genellikle ödeyen tarafında yükümlülüğünü, sorumluluğunu, ağırlığını üstlenen tarafında olan hane halkı, vatandaş ise 0,64 puanlık bir artışla sene sonunda %45,58'lik bir enflasyon bekliyor. Burada enteresan nokta şu, vatandaşın enflasyon beklentileri içerisinde gene ağırlıkla gıda, yakıt ve enerji ve sonra kira en ağırlıklı veya enflasyona en çok katkı yapması beklenilen kulvarlar olmayı sürdürüyor. Katılık, yapışkanlık enflasyonun adeta ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bir de tabii yaygınlık, yani hemen hemen bütün sektörlere, kulvarlara, zaman ve zemine yayılmış bir enflasyon gerçeğinden bahsediyoruz. Ve enteresan bir son notla tamamlayalım. Bu aylara göre tabii farklı manşetler ortaya çıkabiliyor ama adeta sihirli ve oturmuş bir formül var. Piyasa katılımcılarının beklentileri ne düzeydeyse hane halkının bunun yaklaşık 2 katı. Piyasa katılımcılarıyla ekonomik aktörler arasında da %50 bir fark görülüyor. Ve laf aramızda genellikle enflasyon manşetleri sene sonunda reel sektör beklentilerine yakın gerçekleşiyor. Peki dünyada neler oluyor? Şimdi biliyorsunuz hani bir savaş gerçeği var. 60 günlük mütabakat süreci bir daha tekrar raftan indirilmemek üzere kadük kaldı. Şimdi ne olacak? Şimdi el arttırma durumu, yeni bir ekonomik savaşın açıklandığı belirliyor Trump tarafından. Biz de buna değinmiştik. Yavaş yavaş sonuçlar belli oluyor. Dünkü birlikteliğimizde de açıklamalar bekleniyordu. Bu sefer Steve Bassett, Hazine Bakanı, tırnak içinde kötü adam rolünü, kötü polis rolünü oynuyor. Ve kendisi hakikaten bu yeni girişimi İkinci Dünya Savaşı'nın müttefikler tarafından kazanılmasında başlangıç noktası olan D-Day, Normandiya çıkartmasına benzetiyor. bir liste yayınlandı. 60 şirkete yaptırım uygulanıyor. İşin enteresan tarafı tabii ikincil önlemler ve İran'la ticari ilişkide bulunan, havalimanlarını açan, turist kabul eden şudur budur. O kadar geniş tutuyorlar ki çerçeveyi, herkes ve her kesimi, her ülkeyi çember içerisine aldığını ifade ediyor. Özellikle dijital varlıklar, teknoloji, altın ticareti, havacılık, hava taşımacılığı ve turizm ve gemi taşımacılığı konularına işaret ediliyor. Ama sonuç ne olacak belli değil. Pandora'nın kutusu açıldı. Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz aldığı tiyo veya telkinle bu açıklamadan önce Başkan Trump bu ezici ekonomik savaş açıklamasını yapmadan bir gün önce İran'la hiçbir işimiz kalmadı, ticari ilişkilerimizi bitirdik demişti. Şimdi tabii mesela bir numaralı ticaret partneri Çin için bu kadar kolay değil. Türkiye için sıkıntılı bir dönem başlıyor. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade de biz tedbirlerimizi aldık diyor ama İran'da sıkışık durumda. Enflasyon savaş öncesinde %68'di, şimdi %90'ların üzerine tırmandığı ifade ediliyor. Nihayet son olarak Kanada ile Amerika arasında ticaret savaşlarının yeni bir perdesi açıldı. 21 Ağustos tarihi itibariyle Kanada Başbakanı Carney, ki İngiltere Merkez Bankası'nın eski başkanıdır, kendisi biz artık Amerika ile müzakere yapmayacağız, dazıra dazır, biz de %50 gümrük vergisi uygulayacağız dedi. Kanada genel kamuoyu desteği Carney'nin yanında ama ne olur bilinmez. Çünkü Kanada ticaretinin %95'i Amerika Birleşik Devletleri ile. Evet, ticaret savaşları, ekonomik savaşlar ve diğerleri. Şu savaş meselesinden dün de söylediğimiz gibi bir türlü kurtulamıyoruz. Bakalım savaşsız bir dünyada yaşayabilecek bir ortamı bulabilecek miyiz? Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
3: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürüyor. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
2: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 3-3 yaptı. A grubu 3. maçında Macaristan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi.
3: Güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız. Turnuva çünkü gitgide zorlaşacak. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bence sahada ilk set hariç keyifli bir oyun vardı. Umuyorum ki grupta 5'te 5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
2: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti Sultanlar 26-24'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar devamında 25-14 ile rakibini geride bıraktı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
3: 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz diyeyim.
2: Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden Sultanlar son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Millilerde Melissa Vargas 24 sayıyla yıldızlaşırken Zehra Güneş 8, Hande Baladın 7 sayıyla mücadele etti.
4: Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık. Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini, her seferinde ellerinden gelenin en iyisini vermelerini istiyorum. Umarım kendimizi geliştirebiliriz.
2: Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
1: Trabzonspor eski bir Liverpool'lu dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fabinho Trabzonspor'dan sezonluk 4 milyon euro kazanacak. Son olarak El İttihat'ta forma giyen Brezilyalı ön libero Körfez ekibinde 1 lig 1 de kupa şampiyonluğu yaşadı. 2018-2023 yılları arasında Muhammed Salah'la birlikte Liverpool forması giyen Fabinho, bu süreçte birer Premier Lig, FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kazandı. 2023 yazında 46 milyon euro bonservis bedeliyle El İttihat'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da 6 numaralı formayı giyecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi vizesi için Fransa'da sahaya çıkacak. Sarı lacivertler hazırlıklarını bu akşam tamamlayacak. Fenerbahçe 1-1'in rövanşında Lyon'a konuk olacak. Kafile gün içinde Fransa'ya gidecek. Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle kafilede yok. Teknik direktör İsmail Kartal saat 19'da basın toplantısında konuşacak. Ardından takım Lyon stadında son antrenmanını yapacak. Maç yarın saat 22'de başlayacak. Kazanan adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Beraberlik halinde maç uzatmalara gidecek. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Alanya Spor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi. Federasyona çağrıda bulunan Daltaban, Merkez Hakem Kurulu Başkanı görevinden alınmalıdır, dedi.
5: Biz Beşiktaş'ın haklarını savunmaya, Beşiktaş'a doğru değerler üretmeye, başkanımız ve yönetim kurulumuzla beraber Beşiktaş'ın arzu ettiği takımı kurmaya geldik. Elimizde olmayan şartlardan dolayı bunu beceremiyoruz. Ortada bir MHK denilen bir kriz var. Özellikle geçen sene yaşadığımız kabusun üzerine defalarca nazik dilde uyarmamıza rağmen bir aymazlık söz konusu. O koltukta oturuyor olmak yönetmek demek değildir. Yönetmek başka bir şeydir. Dünkü maçta 28 adet faul vardı. Bir tane sarı kart çıkmadı arkadaşlar ya. Trossard'a yumruk atıldı veya tokat atıldı veya ne derseniz deyin. Herhalde tribünde bu olsa adli süreç başlamıştı. Bu bir saldırıdır ya. Federasyona da artık gelinen noktada bu işi yönetemeyen federasyon başkanı olma sorumluluğundan kurtulmak için MHK başkanını görevden almaya davet ediyorum.
1: Samuel Eto, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya destek verdi. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı büyük tepkilere neden olan projenin yanlış olmadığını söyledi. CNN'e konuşan Eto, Infantino'nun iptal edilen FIFA ileri girişim projesinin faydalı olacağı görüşünde. Eto, bu projeyle en büyük futbol ülkeleriyle daha küçük ülkeler arasındaki fark azalacak. Biz yeni Messi'ler, Mbappe'ler izlemek istiyoruz, dedi. FIFA, Dünya Kupası dahil turnuva haklarının bir kısmının yabancı hissedarlara satılmasını gündeme getirmiş, bu proje büyük tepki toplamıştı. Eto, Infantino'nun Mart ayındaki kongrede seçilmesi halinde projenin yeniden gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin kuzeyinde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. İstanbul'da rüzgar sert, sıcaklık 30 derece, nem oranında düşüş var, %50'lere inecek. Cuma ve cumartesi 7 derece serinleme ve yağış geçişi bekleniyor. Ankara ve Bursa güneşli, 33, İzmir 35 derece. Antalya'da Alanya tarafı daha nemli, hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 36, Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. Sonraki günler serinleme olacak.

0: Sert. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Böcek oteli açmayı hiç düşündünüz mü? Bahçeniz varsa ya da balkondaki bitkileriniz için tozlaştırıcılar açısından cazip hale gelecek doğa dostu bahçecilik yapabilirsiniz. Öncelikle böcekleri öldürecek kimyasal kullanmayın. Bırakın böcekler gelsin. Çünkü doğanın döngüsü gereği bitkilerinizi öldürmezler. Çünkü yaprak biti varsa mesela onu yiyecek uğur böceği, kulağa kaçan çiçek sinekleri gelir. Bu böcekler geldiğinde de zaten onları yemek için kuşlar, baştan karalar gelir. Ama mesela böcekler ısrarla aynı bitkiyi istila ediyorsa o bitkinin başka bir sorunu olabilir. Koşullarını değiştirmeyi deneyin, farkı göreceksiniz. Bitki türlerinin %90'a yakını tozlaştırmayla hayatını sürdürür. Bu işi de genellikle böcekler yapar. Biliyor musunuz, bitkiler renkli ve kokulu nektarlarını zaten böcekleri çekmek için, böylece tozlaşma olsun, türü devam etsin diye geliştirir. Çünkü tozlaşma olmazsa yabani çiçekler tohum veremez. Öyle olunca da onların arasında kendiliğinden yetişecek mavi kantaron, gelincik, yüksük otu, unutma beni, papatya da yok olur gider. Ve dünya rengini kaybeder.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Puga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17.
2: Eve dönerken kuşağı başlıyor.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Bu saat dilimine de haber özetleriyle başlıyoruz. Çerçeve yasayla oluşturulan kurul dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda ilk toplantısını yaptı. Bir yol haritası çizildi. Alt komisyonlar, kurullar oluşturuldu. O komisyonlar nasıl çalışacak? Süreçte nasıl bir işlevi olacak? Kurul hangi aralıklarla toplanacak? Silah bırakma nasıl teyit edilecek? Dünkü toplantıdan yansıyanları, sürecin anlattıklarını birazdan aktaracağız. Alihan Kureş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyon yapıldı. Çok sayıda gözaltı var. Soruşturma derinleştikçe ortaya kaynağı belirsiz muazzam bir zenginlik seriliyor. Savcılık soruşturmanın bu boyutunu dair de bir açıklama yaptı. Yüzlerce tapu, lüks spor arabalar, hatta yarış atları. Ayrıntılar birazdan. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı İran Savaşı sırasında ve öncesinde Orta Doğu'dan çektiği diplomatlarını geri göndermeye hazırlanıyor. Bu Trump yönetiminin İran'la yeniden topyekün savaşın çıkmasını beklemediğinin işareti olarak algılandı. Çin'de düzenlenen insansız robot oyunları devam ediyor. Halter kaldıran, halat çekme yarışı yapan, engelli parkurda yarışan robotlar teknolojinin geldiği noktaya gözler önüne serdi. Organizasyonda renkli görüntüler de eksik olmadı.

0: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tarım alanındaki yangın ormana sıçradı. Alevlere 2 uçak, 4 helikopterle çok sayıda orman ve itfaiye ekibi müdahale ediyor. İHA Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş telefon hattımızda, daha fazla bilgiyi kendisi aktaracak bizlere. İhsan.
1: Evet Burcu Kara, saat 15.30 sularında başlamıştı yangın. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasan Ağa Mahallesi'nde tarım alanında başlayan yangın Başköy'deki ormanlık alana sıçradı ve tabii bunun ardından da hem Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hem de Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin zamanla yarışı başladı. 2 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 22 ekip, 2 su tankeri Orman Bölge Müdürlüğü'nden, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden de 13 itfaiye, 23 su tankeri ve toplam 94 personelle şu anda yangına müdahale ediliyor. Az önce Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız son durum, yangın çok şükür kısmen kontrol altına alındı, çevrelendi. Tabii ekipler çok kısa sürede müdahale ettiler. Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri İhsaniye ve Küçük Sanayi grubundan hemen kısa sürede olay yerine geldiler. Orman Bölge Müdürlüğü'nün helikopterleri ve uçaklar da Ulaabat Gölü'nden su alarak defalarca sorti yaptılar ve yangın şu anda 1,5 saat içerisinde çevrelenmiş durumda ve kısmen kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Tabii yangının ilk dakikalarında siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Çünkü Hasan Ağa bölgesi enginarıyla meşhur ve tarım alanları olan, son zamanlarda yapılaşan konutlarla da gündemde olan bir yer. Tabii buradaki yangın kısa sürede Başköy, İzmir yolunun kenarındaki Başköy ormanlarına sıçradı. Ekipler çok kısa sürede müdahale ettiler ve Ulaabat Gölü'nün buraya çok yakın noktada olması, uçakların ve helikopterlerin sarp yamaçlara defalarca havadan sorti yapması sonrasında yangın 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı diyebiliriz Burcu Kara.
0: Evet, Bursa'daki yangınla ilgili ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis Ahlat'ta. Erdoğan kendi adını taşıyan Millet Bahçesi'nde konuştuktan sonra Bahçeli ile birlikte Selçuklu kabristanını ziyaret etti. İkili ardından Bahçeli'nin konuştuğuna geçti. Programa ilişkin ayrıntıları NTV bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan aktaracak. Nizamettin.
2: Burcu, evet, Cumhurbaşkanı bugün bir hayli yoğun bir program geçirdi Ahlat'ta. Sabah saatlerinde Ahlat'taki Millet Parkı'nda yoğun bir hareketlilik vardı. Öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı geldi. Beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı kabine üyeleri de vardı. Orada halka hitap ettikten sonra Selçuklu kabristanına geçtiler ve burada dua ettiler. Daha sonra da sen de az önce söyledin, Bahçeli'nin buradaki Ahlat'taki konutuna ziyarete gitti Cumhurbaşkanı. Bir süre görüştüler ve ardından da şu an yayın yaptığımız Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak kabine toplantısı henüz başlamış değil. Saat 16'da başlaması öngörülüyordu. Ancak programların yoğunluğu nedeniyle biraz gecikme yaşandı, onu da belirtelim. Peki kabinenin gündeminde ne var? Cumhurbaşkanı başkanlık edecek. Teröristli Türkiye süreci, süreç yasası ve kurul toplantılarının değerlendirilmesi, yine İsrail'in Suriye'ye saldırıları, ekonomi, enflasyon rakamları ve orman yangınları gibi başlıklar bugün burada kabinede ele alınacak ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek. Gün içerisinde özellikle Ahlat'taki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde halka hitaben konuşması da vardı Cumhurbaşkanı'nın. Orada da önemli mesajlar verdi. Özellikle teröristli Türkiye süreciyle ilgili. İsterseniz gün içerisinde dönelim. Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı burada neler yaptılar? Programlarında neler vardı? Hangi mesajlar verildi? Onunla ilgili hazırladığımız bir haberimiz var. Onu izleyelim.
3: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin yeni bir dönemin kapılarını açacağını söyledi. Sürecin hedefe ulaşacağını vurguladı.
3: Biliyorsunuz, yarın bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.
4: Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı konuşmasında sürece yönelik itirazlara tepki gösterdi.
3: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Ufkumuz da açıktır.
4: Cumhurbaşkanının programına MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti. İki lider Ahlat Selçuklu kabristanını ziyaret etti, dua okudu. Daha sonra han çadırında sohbet ettiler.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde dün kritik bir toplantı vardı. Çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını yaptı. Kurul çalışmalarının usul ve esasları belirlendi. 4 alt komisyon oluşturuldu. Peki komisyonlar nasıl çalışacak? Ayrıntılara bakalım.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin takip, koordinasyon ve uygulama kurulu ilk toplantısını yaptı. İlk toplantıdan 4 alt komisyon oluşturulması kararı çıktı. Bu kapsamda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu oluşturulacak. Oluşturulan alt komisyonların silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor. Silahları nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt komisyona Adalet Bakanlığı yetkilileriyle uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor. Bu yapının teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt komisyon değil, infaz hakimi karar verecek. Silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon süreci içinde bir komisyon oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Sağlık Bakanlığı'ndan psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının bir komisyonda görevlendirilmesi planlanıyor. Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu'nun ilk toplantısının ardından yapılan açıklamada idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiği de kaydedildi. İlk toplantıda kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarının yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu da görüşüldü. Kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alındı. Çerçeve yasa mecliste bir komisyonun kurulmasını da öngörüyor. Süreç kurulunun ardından gözler mecliste kurulacak komisyona çevrildi. 17 üyeden oluşması beklenen komisyon çerçeve yasanın uygulanmasına ilişkin gelişmeler konusunda meclisi bilgilendirecek.
0: Terörsüz Türkiye süreci okullarda da işlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Bakanlık 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılına ilişkin genelgesinde terörsüz Türkiye sürecine değer verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelgenin ilk maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çerçeve yasaya atıfta bulunuldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ortaya konulan yaklaşımın bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden ve eğitim öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden biri olduğunu belirtildi. Öğrencilerin anayasal vatandaşlık anlayışı ve eşitlik ilkesi temelinde milli birlik ve beraberliğe, vatana ve kardeşlik hukukuna sahip çıkacak şuurda yetiştirilmeleri istendi. Bu amaç doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında bu kapsamda etkinlikler yapılacağı duyuruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Partililere CHP'den ayrılanlarla tartışmaya girmeyin talimatı verdi. Önümüzdeki süreçte kurultayı toplayacağız ve CHP'yi yeniden kuruluşundaki ahlaki kodlara da kavuşturacağız dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Böyle bir tartışmaya asla muhatap olmayın. Ne derlerse desinler, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu il başkanları toplantısında yeni partiye geçenlerle tartışmaya girmeyin uyarısı yaptı. CHP'nin temel kuralının ahlaki üstünlük olduğunu söyledi.
5: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük. Siyaset unutmayın, gittiğiniz her yerde tekrar edin. Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta.
4: Kılıçdaroğlu yapılacak ilk kurultayda tüzüğü değiştireceklerini, ön seçimi zorunlu hale getireceklerini söyledi.
5: Önümüzdeki süreçte kurultayımızı da yapacağız. Görkemli bir kurultayımızı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan kararlara ilişkin bir ve ilk açıklama geldi. Özel hem cezaları hem de yargılama sürecini eleştirdi.
6: En çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat. 60'a yakın eylemden suçlanıyor değil mi arkadaşlar? 54'ünden 56'sından pardon. Bu konuda hiçbir suç yok. Beraat ettin deniyor. Ve geri kalan 4 eylemden de üst sınıra çok yakın yerlerden ceza verilip yüksek cezalarla içeride tutuluyor.
7: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararları bu sözlerle değerlendirdi. Eleştirilerini sıraladı.
6: Bakın örgüt deyince başka şehirdeki insanları yetkisiz mahkemelerin olduğu başka şehirlere getirmek mümkün oluyor. Bakın Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek birine 20 yıl, birine 8 yıl ceza verilip, 8'er yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var.
7: Özel, Ankara'da eyleme devam eden maden işçilerini ziyaret etti. Burada apaçık emek hırsızlığı var dedi. Aileleriyle 15 gündür Ankara'da eylem yapan madencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için çağrı yaptı.
0: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerine göre örgüt içinde sözde mahkeme kurulup örgüte muhalif kişiler bu mahkemede yargılandı. Cezalar arasındaysa darp ve falaka cezaları olduğu iddia edildi.
7: Sözde mahkeme kurdular, kendilerini eleştiren ve örgütten arınmak isteyenleri bu mahkemede yargıladılar. Kimine para, kimine ise falaka cezası verildi. Alparslan Kuytul suç örgütüne dair yeni iddialar tanık ifadelerinde yer aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı. Soruşturma dosyasındaki tanık ifadeleri örgütün faaliyetlerine yönelik yeni detayları ortaya çıkardı. İddiaya göre örgütün çekirdek kadrosunda faaliyet gösteren ondan fazla kişi 2013'te Şia düzeni ve Molla rejimini yerinde incelemek için İran'a gitti. Daha sonra örgüt içinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturuldu. Ayrıca örgütte yapılanmaya muhalif kişilerin takibi için de özel bir sistem kurulduğu belirlendi. Örgütten ayrılmak isteyenler de örgütü eleştirenlerin tüm bilgileri toplanarak tehdit aracı olarak kullanılıyordu. Bu kişilerin kurulan sözde mahkemede Semra Kuytul'un da aralarında olduğu heyet tarafından sorgulandığı tanık ifadelerine yansıdı. kurallara uymayanlara konuşmama, vakıf binasında nöbet tutma ve para kesme cezaları uygulanıyordu. Örgütün yapısına uymayanlara ise fiziki şiddet uygulanıyordu.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda Kuriş'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu başlattı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
7: Polisler hakkındaki gözaltı kararının yüzünü okudu. Suç örgütü liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş gözaltına böyle alındı. Polis ekipleri 13 Ağustos gece 2 sularında Kuriş'in İstanbul Üsküdar'daki evine gitti. İddiaya göre Kuriş arka bahçede bekleyen araçta kaçmaya hazırlığındaydı. Müşteminatta gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Kuriş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyonu başlattı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atandı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 28 milyon liralık bedeli olan çek yaprakları, yaklaşık 10 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 3 milyon 50 bin lira nakit para ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Öte yandan MASAK tarafından 20 Ağustos'tan sonra hazırlanan raporda soruşturma dosyasına girdi. Rapora göre Alihan Kuriş'in annesi, babası, babaannesi ve kayınpederi adına 1818 tapu işlemi tespit edildi. 84'ü bulan İCA muhacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri de tespitler arasında. Alihan Kuriş ve eşinin kullandığı lüks araçlarla Kuriş ve kardeşi adına yarı şartlardan olduğu da raporda yer aldı. MASAK'ın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor. Ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri yönetimi İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Hazine Bakanı Tahran'ın can damarlarını keseceğiz dedi. Bakan Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir ifadesini kullandı.
8: İran'ın küresel çaptaki finansal bağlantılarına yönelik ekonomik bir saldırı başlatıyoruz. Amacımız Tahran tamamen yalnız kalana kadar bu zorba rejimi ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmektir.
9: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın Tahran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı nükleer, füze, siber ve petrol ağlarında faaliyet gösteren İran bağlantılı yaklaşık 60 kurum, kişi ve gemiye yaptırım uyguladı. Bessent yaptırımları benzeri görülmemiş ekonomik sürgün operasyonunu başlatıyoruz sözleriyle duyurdu. ABD'li Hazine Bakanı yaptırımların amacının İran'ı yalnız bırakmak olduğunu belirtti. Hazine Bakanlığı genişletilmiş ikincil yaptırımların İran'ın dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef alacağını açıkladı. Bessent, İran adına kara para aklamayı aracılık eden herhangi bir kuruluşun ABD doları sisteminden çıkarılacağını duyurdu. Amerikalı bakan yaptırımlarda sıfır sızıntı yaklaşımının uygulanacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da ekonomik bağlarını kesmesi için birçok ülkeyle görüştüğünü aktardı. Bessent, ABD yaptırımlarına uymayan ülkeleri de açıkça uyardı. Çin dahil hiçbir ülke ABD yaptırımlarının erişiminin üzerinde değildir dedi. İran devlet medyası ise Amerikan yaptırımlarının İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik olduğunu iddia etti.
0: Türkiye'nin İran'la dış ticareti savaşa rağmen arttı. İhracatta yılın ilk 7 ayında %7'lik bir artış oldu. İran'dan doğal gaz ithalatı da yükseldi. Boru gazı ithalatında Rusya ile aynı seviyeye çıktı.
7: İran'la dış ticaret savaşa rağmen arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımları İran'da ticaret yapan ülkeleri de hedef alıyor. Türkiye geçen yıl İran'a 3 milyar dolarlık ihracat yaparken 2,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İhracat rakamında bu yılsa artış var. İlk 7 ayda 1 milyar 327 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. İhracat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,9 arttı. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye İran'a tekstil ürünleri, makine parçaları, plastik ve kimyasal ürünler, taşıt ve parçalarıyla tarım ürünleri ihraç ediyor. Doğalgaz, plastik, tarım ürünleri, alüminyum ve demir çelik ithal ediliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Haziran ayı verilerine göre doğalgaz ithalatında en yüksek pay %33,1 ile Azerbaycan'ın. Onu %28,8 ile Rusya takip ediyor. Üçüncü sırada yine %28,8 ile İran var. İran'dan doğalgaz ithalat miktarı yıllık %26,6 oranında arttı. Son bir yılda doğalgaz ithalatında boru gazının payı %90,7'ye yükseldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı İran Savaşı sırasında ve öncesinde Orta Doğu'dan çektiği diplomatlarını geri göndermeye hazırlanıyor. Bu Trump yönetiminin İran'la yeniden topyekün savaşın çıkmasını beklemediğinin işareti olarak algılandı.
4: İran Savaşı sırasında ve öncesinde Orta Doğu'dan çekilen Amerikalı diplomatlar dönüş hazırlığında. Amerikan New York Times gazetesi bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmalarını ele geçirdi. Personelin geri dönüşünün ve bölgedeki ABD temsilciliklerinde alınan acil durum önlemlerinin gevşetilmesinin bu hafta başlayabileceği belirtildi. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesine rağmen bu adımın atılması dikkat çekti. Mevcut ve eski Dışişleri Bakanlığı yetkilileri personelin yeniden görev yerlerine gönderilmesinin gerilimin azaldığına işaret ettiğini belirtti. ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro, personelin geri döndürülmesi yönetimin savaşın sona erme sürecine girdiğine inandığını gösteriyor dedi. Personel sayısının yeniden artırılması planlanan diplomatik temsilcilikler arasında İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Umman, Irak ve Kuveyt Büyükelçilikleri var. İlk olarak Lübnan'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar dönecek. Ancak personel sayısı tam kapasitenin altında bırakılacak. Son aşamada İsrail, Ürdün ve Umman'daki büyükelçiliklere atama yapılarak tam kapasiteyle çalışmaları sağlanacak. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan'daki temsilciliklerdeki personel sayısı başlangıçta %85 ile, Irak, Kuveyt ve Bahreyn'dekilerde ise %75 ile sınırlandırılacak. Dışişleri Bakanlığı'nın bu 6 Körfez ülkesi ve Lübnan'da aile üyelerinin getirilmesine yönelik kısıtlamalar uygulayacağı belirtildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri nakliye uçağı Moskova'ya indi. Boeing C-17 tipi uçağın Letonya'dan kalktı ve Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na indiği belirtiliyor. Uçuş takip sitelerinden alınan bilgiye göre uçak ilk olarak Washington yakınlarındaki Andreas Askeri Üssü'nden kalkarak Letonya'ya gitti. Oradan Moskova'ya hareket etti. Uçakta kim ya da kimler olduğuna dair henüz Moskova ya da Washington tarafından resmi bir açıklama yok. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov uçuşla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Bilgim yok demekle yetindi. Rus medya ise uçağın bu yılın Ocak ayında yatında silah ve mühimmat bulundurmaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Amerikalı Charles Wayne Zimmerman'ı almak için gelmiş olabileceği öne sürüldü. Adana'da kaybolan 15 yaşındaki kızdan 5 gün sonra iyi haber geldi. Mersin'de bulunan çocuk ailesine teslim edildi. Mersin'de annesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki Selin Uçak babasını ziyaret etmek için Adana'ya gitti. Seyhan ilçesindeki Merkez Park'a gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kızın son olarak Mersin'in Mezitli ilçesinde götürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede çocuğa ulaştı. Sağlık durumu iyi olan kız ailesine teslim edildi. Aydın'da 8 milyon liralık bir elektrikli otomobil seyir halindeyken yandı. Araçtaki yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi. Söke ilçesinde değeri 8 milyon 204 bin lira olan bir elektrikli araç seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekti. Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangının çevreye yayılması ve bölgeye zehirli gaz salınımı engellendi. Ancak yangını söndürmek pek kolay olmadı. Yaklaşık 12 saat sonra lüks otomobilin bataryası bitince yangın söndü. İsrail saldırıları sonrası yerle bir olan Gazze'de yaşam büyük zorluklarla ve yardımlarla sürüyor. Bölgeye en çok yardım gönderen ülke ise Türkiye. Gıdadan ilaca pek çok yardım malzemesi Mısır'daki Refah sınır kapısına Kızılay tarafından götürüldü. Kurulan aşı evleriyle de bölgede her gün 30 bin kişilik yemek çıkıyor. NTV ekibinden Sinan Kunter Refah kapısına giden Kızılay heyetinden Başkan Fatma Meriç Yılmaz'la görüştü ve son durum hakkında bilgi aldı. Bu haberle bu saat dilimini noktalıyoruz efendim.
10: Gazze'deki trajedi tüm hızıyla sürüyor. Ne yazık ki binlerce kişi her gün açlıkla, sefaletle mücadele ediyor. Kızılay Başkanı Profesör Doktor Sayın Fatma Meriç Yılmaz'la beraberiz. Kendisi şu an Refah sınır kapısında. Fatma Hanım, Sayın Başkan, neler planlıyorsunuz? Neden oradasınız? Kızılay'ın bugüne kadar Gazze'ye yaptığı pek çok yardım var. Ama bugünkü ziyaretin sebebi nedir? Ne amaçla oradasınız? Birazcık sizden dinleyelim.
11: Bugün Mısır'ın El Arish bölgesinde tam da Refah kapısının önündeyiz. Mısır'a dönem dönem ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bunun çok önemli bir sebebi var. Bize emanet edilen bağışların, yardımların içeriye girişini koordine etmek, yeni ihtiyaçları öğrenmek, yeni projeler başlatmak oluyor genelde ziyaretlerimizdeki ana sebep. Bazen umutla gündeme geldi, içeriye giren bir yardım tırıyla. Bazen insancıl hukuk ilkelerinin ihlaliyle gündeme geldi çünkü tamamen kapandı. Ve bazen gerçekten sadece bombalamanın değil, açlığın da bir cezalandırma ve savaş yöntemi olduğunu gördük Gazze'de. Bizler iyilik gemisi organize etmeye çalıştık Türk halkının yardımları için. AFAD'ımız ve Kızılay'ımız bir araya geldi. Bu gemileri koordine ettik. İçine bütün STK'larımız bir araya geldi. Bize emanet edilen her ne varsa yükledik ve 21 iyilik gemisi geldi bugüne kadar. Bu da Türk milletini buraya en fazla yardımı ulaştıran millet ve devlet haline getirdi. Şu anda bulunduğumuz noktaya gelecek olursak, Refah sınır kapısı aslında anlaşmadan sonra 600 tır için açılacak diye bir kararlaştırılan bir durum var idi. Ama şu anda günde 100 tırın girdiği bir bölge burası. Bu 100 tırın da 35 tanesi insani yardım tırıyken geri kalanları da ticari tırlardan oluşuyor. Dolayısıyla çok kısıtlı bir akış var diyebiliriz. Biz en son iyilik gemimizi Ramazan'ın ilk günü uğurlamıştık Mersin Limanı'ndan ve demiştik ki Ramazan'da en az 4 tane gemi göndermek istiyoruz. Bunu gönderecek bağışlarımız da gücümüz de vardı ama buraya geldikten sonra o geminin yardım malzemeleri hala içeriye girmeye devam ediyor. Şu anda 160 tırlık malzememiz var. Biraz daha rahatladı diyebilirim. Bir dönem Ramazan'dan sonra son 1-1,5 aya kadar günde 2-3 tırın bile girmediği, daha doğrusu özellikle Türkiye'den gelen yardımların adeta bilinçli bir şekilde reddedildiği bir dönem yaşadık. O dönemde mecburen Mısır Kızılayı'nın buradaki depolarına o tırlardaki malzemeleri indirmek durumunda kaldık. Şu anda geçiş tekrar başladı. Günde 10 ila 15 tır içeriye giriyor. Bizler de hem bu geçişi yerinde incelemek üzere geldik hem de aslında buradan Türk milletine de bir çağrı yapmak istiyoruz. Burası hala mağduriyetin devam ettiği bir bölge. Şu anda önünde bulunduğumuz kapının hemen arkasında 2,5 milyon insan bazen bir lokma ekmek bazen bir yudum su için savaş veriyorlar. Bu bizim için son derece büyük bir sorumluluk. Çünkü biz sadece buraya en fazla yardımı ulaştıran ülke değiliz. Aynı zamanda herkesin en fazla beklentisinin olduğu da ülkeyiz. Ve bu sorumluluğu da omuzlarımızda hissediyoruz. Şunu söylememiz lazım. Türk Kızılay'ın içeride Kızılay personelleri, aşevleri ve projeleri var. Bu projeler, aşevleri, verilen yemekler, dağıtılan sular hiçbir şekilde bu kapının açık veya kapalı olmasıyla bağlantılı değil. Biz her gün Filistin'deki 3 tane aşevimizden 30 bin sıcak yemeği dağıtmaya devam ediyoruz. Biz her gün 100 ton içme suyunu hala dağıtmaya devam ediyoruz. Biz her gün sağlık yardımları yapıyoruz, protez yardımları yapıyoruz, psikososyal destek veriyoruz içeride. Dolayısıyla kalbi burada atan, buradaki mağduriyete üzülen, buradaki çocukların, annelerin, ailelerin acısını kendi kalbinde hisseden ve tarihe bir not olarak ben elimden geleni yaptığımı bırakmak isteyen ben Türk milletine seslenmek istiyorum. Her birimizin yapabileceği şeyler var.
10: Sayın Başkan, anlattıklarınızdan merak ettiğim iki nokta var. Birincisiyle önce devam edelim. Kapılar açılmıyor yeteri kadar dediğiniz, anlattığınız durumu. Gerekçe olarak size bir şey söyleniyor mu? Hatta şu çok dikkatimi çekti. Türkiye'den gelen yardımların özellikle içeri kabul edilmemesi durumu var. Bunlar için bir gerekçe söyleniyor mu size?
11: Aslında bu sorduğunuz soru burada yaptığımız bütün toplantılarda bizim de sürekli istişare ettiğimiz bir konu. Buradaki yardımları Mısır Kızılay'ı koordine ediyor. Buraya hangi ülkeden hangi yardım gelirse gelsin, isterse de yerinden teminle Mısır'dan malzemeler alınsın, Mısır Kızılay'ı eliyle buraya gönderiliyor. Mısır Kızılay'ıyla dün yaptığımız görüşmede Mısır Kızılay Başkanımız Emel şunu söyledi net olarak. Dedi ki burada bir sistem yok. Dolayısıyla bir tır reddedildiği zaman neden reddedildiğinin yorumunu da biz yapıyoruz. Türkiye'nin tırlarıyla alakalı red konusunu neden dile getiriyoruz? Çünkü defalarca aynı malzeme olmasına rağmen biz aynı malzemeleri Mısır Kızılay'ı kolisine koyduğumuz zaman geçiyor o tır, Türk Kızılay'ı kolisine koyduğumuz zaman geçmediğini gördük. Ama şu anda bunda biraz rahatlama var şeklinde söylediler.
10: Son soruyu yönelteyim Sayın Başkan. Hakikaten binlerce kişiden bahsettik. Açlıkla, susuzlukla sınanıyorlar. Gazze halkının en çok neye ihtiyacı var şu anda?
11: Yemek hala birinci sırada. Gıda son derece önemli. Su son derece önemli. Sağlık yardımları son derece önemli ama kış ayına geliyoruz. Kış ayına geldiğimiz noktada burada yağmurlar başlayacak. Barınma yine bir öncelik haline gelecek. Biz şu anda şunu söyleyebilirim. Sürekli irtibat halindeyiz. Hem Filistin Kızılayı'yla hem Mısır Kızılayı'yla. Bunu kendi yardım kanallarımızdan da duyuruyor durumdayız. Ben özellikle yardım yapacak milletimizi, bağışçılarımızı nakdi yardıma yönlendirmek istiyorum. Gerek Filistin aşevine, gerekse de Filistin Gazze şartlı yardımına. Çünkü orada biz neye ihtiyaç varsa, mesela kışın battaniye ve barınma kısmına yönlenirken yazın daha çok suya yönleniyoruz örneğin. Ama aşevimiz her zaman hizmet veriyor. Gıda desteğimiz sürekli devam ediyor.
10: Kızılay Başkanı Sayın Fatma Meriç Yılmaz, Profesör Fatma Meriç Yılmaz şu anda Mısır Refah Kapısı'nda ve Türkiye'den giden yardımların oraya ulaşması için bir ziyarette bulunuyor. Bir anlamda zulmün sürdüğü bir coğrafyada vicdanın, merhametin sesi olmaya çalışıyor Kızılay ve beraberindeki heyet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere ve kolaylıklar diliyoruz.
12: Maşallah.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
15: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
14: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
16: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Televizyon deyince vatan.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Ülke genelinde yüksek sıcaklık, nem ve kuvvetli rüzgar etkili. Akdeniz ve Ege'de kuru hava ve sıcaklık nedeniyle orman yangını riski yüksek. Dikkatli olunmalı. Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'da ise beklenen yerel sağanaklar ani su baskınlarına yol açabilir. Tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Trabzonspor eski bir Liverpool'lu dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fabinho Trabzonspor'dan sezonluk 4 milyon euro kazanacak. Son olarak El İttihat'ta forma giyen Brezilyalı ön libero Körfez ekibinde 1 lig 1 de kupa şampiyonluğu yaşadı. 2018-2023 yılları arasında Muhammed Salah'la birlikte Liverpool forması giyen Fabinho, bu süreçte birer Premier Lig, FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kazandı. 2023 yazında 46 milyon euro bonservis bedeliyle El İttihat'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da 6 numaralı formayı giyecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi vizesi için Fransa'da sahaya çıkacak. Sarı lacivertler hazırlıklarını bu akşam tamamlayacak. Fenerbahçe 1-1'in rövanşında Lyon'a konuk olacak. Kafile gün içinde Fransa'ya gidecek. Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle kafilede yok. Teknik direktör İsmail Kartal saat 19'da basın toplantısında konuşacak. Ardından takım Lyon stadında son antrenmanını yapacak. Maç yarın saat 22'de başlayacak. Kazanan adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Beraberlik halinde maç uzatmalara gidecek. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Alanya Spor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi. Federasyona çağrıda bulunan Daltaban, Merkez Hakem Kurulu Başkanı görevinden alınmalıdır, dedi.
6: Biz Beşiktaş'ın haklarını savunmaya, Beşiktaş'a doğru değerler üretmeye, başkanımız ve yönetim kurulumuzla beraber Beşiktaş'ın arzu ettiği takımı kurmaya geldik. Elimizde olmayan şartlardan dolayı bunu beceremiyoruz. Ortada bir MHK denilen bir kriz var. Özellikle geçen sene yaşadığımız kabusun üzerine defalarca nazik dilde uyarmamıza rağmen bir aymazlık söz konusu. O koltukta oturuyor olmak yönetmek demek değildir. Yönetmek başka bir şeydir. Dünkü maçta 28 adet faul vardı. Bir tane sarı kart çıkmadı arkadaşlar ya. Trossard'a yumruk atıldı veya tokat atıldı veya ne derseniz dedim. Herhalde tribünde bu olsa adli süreç başlamıştı. Bu bir saldırıdır ya. Federasyona da artık gelinen noktada bu işi yönetemeyen federasyon başkanı olma sorumluluğundan kurtulmak için MHK başkanını görevden almaya davet ediyorum.
4: Samuel Eto, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya destek verdi. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı büyük tepkilere neden olan projenin yanlış olmadığını söyledi. CNN'e konuşan Eto, Infantino'nun iptal edilen FIFA ileri girişim projesinin faydalı olacağı görüşünde. Eto, bu projeyle en büyük futbol ülkeleriyle daha küçük ülkeler arasındaki fark azalacak. Biz yeni Messi'ler, Mbappe'ler izlemek istiyoruz, dedi. FIFA, Dünya Kupası dahil turnuva haklarının bir kısmının yabancı hissedarlara satılmasını gündeme getirmiş, bu proje büyük tepki toplamıştı. Eto, Infantino'nun Mart ayındaki kongrede seçilmesi halinde projenin yeniden gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürüyor. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden sultanlar son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
7: Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 3-3 yaptı. A grubu 3. maçında Macaristan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi.
8: Güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız. Turnuva çünkü gitgide zorlaşacak. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bence sahada ilk set hariç keyifli bir oyun vardı. Umuyorum ki grupta 5'te 5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
7: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti Sultanlar 26-24'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar devamında 25-14'le rakibini geride bıraktı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
8: 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz diyeyim.
7: Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden Sultanlar son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Millilerde Melisa Vargas 24 sayıyla yıldızlaşırken Zehra Güneş 8, Hande Baladın 7 sayıyla mücadele etti.
9: Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık. Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini, her seferinde ellerinden gelenin en iyisini vermelerini istiyorum. Umarım kendimizi geliştirebiliriz.
7: Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Çarşamba yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Çanakkale Çan yolunun 14-20. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Reklam.
11: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
12: Genç yaşta psikolojik sorun yaşayanların sayısında son yıllarda yükseliş görülüyor. Hangi yaş grubu daha fazla etkileniyor? Bu sorunların kaynağı ne olabilir? Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu yanıtladı.
13: 15-19 yaş grubunda daha fazla bir yük olduğunu biliyoruz. Kaygı ve depresyon gibi sorunlar özellikle ergenlik döneminde daha belirginleşiyor. 20'li 30'lu yaşlarda gene yüksek kalıyor. 40 yaşından sonra ise biraz azalmaya başlıyor. Bu yaş trendi önemli çünkü aslında bu psikolojik sorunların insanların daha eğitim aldığı, işte okuduğu, üniversite eğitimini aldığı, meslek edindiği, çalışmaya başladığı, aile kurduğu dönemlerde bu ruhsal sorunların daha fazla arttığını ve kişiye yük oluşturduğunu görüyoruz. Bu önemli bir şey. Ki günümüzdeki yaşam koşullarıyla da herhalde çok açıklanabilecek bir yerde de duruyor. Çünkü modern dünyada yaşamak çok zor tabii ki.
10: Her güzele bir Mindus.
11: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
2: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
14: Ben Kübra Denizci, Bursa'da yaşıyorum. Bursa doğumluyum. 2004 yılında yüksekten düşme sonucunda tekerlek sandalyeyle hayatıma devam etmeye başladım. Tabii zorlandığım bir süreç geçirdim ama daha sonrasında hayata tekrar geri döndüm. 16 yaşındaydım bu olayı yaşadığımda. Daha sonrasında açık liseden liseyi bitirdim ve üniversite sınavına hazırlandım. Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum. Üniversiteyi kazandığım sene aynı zamanda belediyede de çalışmaya başladım. Hem lisans hayatımı hem de çalışma hayatımı birlikte devam ettirdim. Üniversite bittikten sonra Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım. Fakat benim en büyük hayalim psikolog olmaktı. O yüzden 10 yıl sonra tekrar üniversite sınavına girerek psikoloji bölümünü kazandım. Şu anda da Üsküdar Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansı yapıyorum. Aynı zamanda hayatımda spor var. Sporun içerisinde olmak benim en büyük hayalimdi. Motor sporları benim için çok önemli. Yarış aracı kullanıyorum. Çünkü araçta kendimi çok fazla özgür hissediyorum. Bu süreçte de yani bundan sonraki dönemde de hayatımda sporun çok aktif bir şekilde devam etmesini istiyorum. Ben Türkiye'deki ilk engelli kadın yarış pilotuyum. Rally yarış pilotları arasında aslında bir kategori, yani rally, tırmanma, pist şampiyonaları var. Ben şu anda tırmanma şampiyonasında yarışıyorum. Türkiye tırmanma şampiyonasında. İlk yarışımız da Çanakkale Biga'da oldu. Tabii ki oradan dereceyle ayrılmak benim için çok kıymetliydi. Biz otomobil sporlarında kadın, erkek, engelli olarak bir ayrım olmadan yarışıyoruz. Tabii ki bu kimi zaman bize bazı dezavantajlar sağlayabiliyor. Çünkü ben tek elli araba kullanıyorum gaz fren olarak. O yüzden bazen limitleri zorlamakta sıkıntı yaşadığımız noktalar olabiliyor. Ama ben aslında özellikle bu sporda yer almak istemiştim. Çünkü bir şekilde sınırları aşmak ve engelsiz olan kişilerle de aynı platformda yarışabilmek benim için çok değerli. Ben küçükken motor kullanmak çok fazla istiyordum ve motorla yarışmak istiyordum aslında. O yüzden hep de böyle aileme derdim, yani motor ehliyeti alabildiğim zaman da hemen kendimize bir tane motor alalım diye. Fakat işte bu kazayı geçirdikten sonra motor kullanma ihtimalim kalmadı. Hemen ehliyetimi aldım. Ehliyeti aldıktan sonra da araç içerisinde kendimi çok özgür hissettiğimi fark ettim. Zaten bir hız tutkum var. Yani normalde ben işte denizde Zodiac'tır vesairedir, bu tarz şeyleri kullanmayı da çok fazla seviyorum. O yüzden hız tutkumun olması ve mutlaka bir spor disiplinin içerisinde yer almak istemem aslında beni motor sporlarına yöneltti. 2018 yılından beri motor sporları içerisinde olmak için bir mücadele veriyorum aslında ben. İlk önce dünyada kim yarışıyor? Engeller yarışabilir mi? Federasyonlar bunun için neler yapmış? Bunları araştırdım. FIA'ya başvurdum. Onlardan mail yoluyla bir şekilde araç nasıl dizayn edilebilir, bu bilgiyi aldım. Daha sonra TOSFET'e başvurdum, Türkiye Otomobil Federasyonu'na. Onlardan da bir şekilde lisans almakla ilgili aslında prosedürleri öğrenmiş oldum. Ve en sonunda 2022 yılında daha yarış lisansımı alabildim. Ama tabii ki kısmet 2023 yılında yarışmak oldu. Çünkü otomobili hazırlamak çok kolay olmadı. Kendimizin bir yarış otomobili olması gerekiyor. Çünkü engelli aparatlı kiralayabileceğiniz bir yarış otomobili yok. O yüzden bir şekilde bu sürecin içerisine girmiş olduk. Her adımında emeği olarak yarış aracımızı da kendimiz hazırlayarak. Şöyle, FIA'nın bununla ilgili bir aslında kurallar kitabı var. Yani yarış aracının belli prosedürlere göre hazırlanması gerekiyor. Ki biz normal bir aracı yarış aracına çevirdik. Bunun içerisinde bir roll cage yapılıyor ve bununla ilgili hiçbir şekilde bir esneklik yok aslında. Yani engelsiz olan kişiler nasıl bir araç kullanıyorsa biz de aynı şekilde kullanıyoruz. Tek farkı bizim direksiyonumuzda bir engelli aparatının olması. Bununla ilgili bir dezavantaj yok. Farklı aparatlar kullanan kişiler var. Ben dünyadaki birçok sporcuyu bu konuda takip ediyorum. Ben ikinci kadın sporcuyum ama erkek olarak yarışan farklı kişiler de var. Dünyada ikinci olmamızın bizim şöyle bir durumu var. Ben boyun yaralanması olan bir omurilik felciyim. Yani tetraplejiyim. Dünyadaki diğer kişi de FIA'nın şu an engeller komisyon başkanı olan Natalie. O da benim gibi aynı şekilde boyun yaralanması. Biz dünyada bu seviyede yarışan iki kişiyiz ve iki kadınız aslında. O yüzden ilk yarışımı gördükten sonra, Çanakkale Biga'dan sonra bana ulaştı Natalie. Ve FIA'da beni paylaşmak istediğini söyledi. Bu da benim için tabii ki müthiş gurur verici bir şeydi. Hani bir Türk olarak FIA'nın official sayfasında paylaşılabilmek çok değerliydi benim için. Yapma kızım, benim ailem demedi ama tabii ki hani omurilik yaralanması, tekerlek sandalyeyle hayata devam etmek genelde insanlarda şey oluyor, yani aman daha fazla tehlikeye girecek bir şey olmasın oluyor. Benim ailemde böyle değil, çünkü benim ailemin kökeninde de zaten yarışan kişiler var, pilotlar var. O yüzden biz ailece kızı seviyoruz. Annemler de şunu çok önemsediler, ailem: ben nerede olmak istiyorum ve hayalimi gerçekleştirmem için neler yapabilirim. O yüzden ben bu konuda destek aldım sevdiklerimden. Ama birçok kişinin temkinli yaklaşımı bir spor. Dediğiniz gibi hiç kadın yok neredeyse. Yani %10 bile değil kadın sporcu. Bu arada dünya genelinde de bu böyle. O yüzden bir kadının bu kadar zor, meşakkatli bir spor içerisinde olması da çoğu zaman birazcık temkinli yaklaşılan bir konu. Ben vazgeçmemenin çok büyük bir faktör olduğunu düşünüyorum. İnanın bu motor sporlarına benim girmem kendi imkanlarımla kesinlikle mümkün değildi. İlk söylediğimde de birçok insan hani bunu yapamayız dedi zaten. Ben şuna çok önem veriyorum. Öncelikle hayal etmek. Benim hayat mottomda ilk önce gözümde canlandırmak var. Ben senelerce kendimi o yarış otomobilinin içerisinde hayal ettim. İkincisi çaba göstermek. Yani insanların sizin çabanızı görmesi gerekiyor. Yoksa ben bir şeyi hayal ettim, bana destek verin dediğinizde birçok insandan karşılık bulamayabilirsiniz. Ama o insanlar sizin işte yarış aracına hazırlanmanızı, araçtan inmek konusunda antrenman yaptığınızı, bedeninizi buna hazırladığını gördüğünde size destek vermek istiyorlar. O yüzden evet, vazgeçmemek önemli ama öncesinde hayal etmek, çabalamak, yani taşın altına elinizi koymak da çok değerli bence. Ben kendi hayatımda bu şekilde işletiyorum. Ben şunu çok önemsiyorum. Düzenli bir şeyler yapabilmek çok değerli. Yani biz işte bir süre, bir sene müthiş bir fizik tedavi alırsınız ama sonrasında iki sene bıraktığınızda hiçbir şeyden eser kalmaz. Benim hayattaki en büyük mottom istikrar. Yani ben bir şeye başladığımda aynı şekilde devam ettirmeye çok önemsiyorum. Bu fizik tedavi için de geçerliydi. Bu çalışmak için de geçerli. Bu 15 yıllık çalışma hayatımda bedenen de çok zorlandığım, ruhen de zorlandığım zamanlar oldu. Ama günlük rutinlerimi hiçbir zaman bırakmadım. Eğitim, okumak da aynı şekilde. Bir şeyleri öğrenmek bana müthiş keyif veriyor ve beni hayatta tutuyor. Bu üçünü çok önemsiyorum. Yani sağlık, aynı zamanda istikrar ve bir şeyleri öğrenme duygusu aslında çok değerli benim için. Benim hayatımdaki kırılma anı aslında tekerlekli sandalyeyi kabullendiğim andı. Ben yaklaşık 3 sene boyunca hiç evden çıkmadım. Çünkü bir tekerlekli sandalye üzerinde evde bile oturmuyordum. Yani bunu asla kabul etmek istemiyordum. O yüzden o 3 senelik süreç sonrasında ben Var mısın yok musun programında yarıştım aslında. Orada ekranların önüne çıkıp hikayemi anlattığımda Kübra dedim ki burada kırıldı. Evet, sen artık tekerlekli sandalyeyle hayatına devam ediyorsun. Umarım bir gün kalkabilirsin bu tekerlekli sandalyeden. Ama artık kabullendim ve yola devam etmen gerekiyor. Hayatımın kırılma anı kesinlikle oydu. Hayatımın en mutlu olduğu anı ise Bursa rallisinde yaşadığım evlenme teklifiydi diyebilirim. Yani ben orada çok büyük bir hayalimi gerçekleştirdim. Nişanlımla birlikte ilk defa birlikte start aldık. O da kendisi yarış pilotu ve benim buraya gelmemde çok büyük bir emeği vardı. Ve aynı zamanda da orada bana bir evlenme teklifi etmiş oldu. Hayatımın en unutulmaz anı da o diyebilirim.
1: Yaptığın sporun en sevdiğin özelliği nedir?
14: Yaptığım sporun en sevdiğim özelliği limitleri zorlayabilmek ve bunun bir sınırı yok otomobil sporlarında. Yani ne kadar fazla çabalarsanız, araç size ne kadar izin verirse o kadar limitleri zorlayabilirsiniz. Hem müthiş bir rekabet var hem de müthiş bir takım ruhu da var aslında. Biz Neo Motor Spor'la birlikte yarışıyoruz. Orada birçok arkadaşımız rakibimiz aslında ama aynı çatı altında bir şeyleri yapmak için birlikte mücadele ediyoruz. Bu bana çok büyük bir keyif veriyor.
15: Kübra Denizci hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
16: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkenin kuzeyinde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. İstanbul'da rüzgar sert, sıcaklık 30 derece, nem oranında düşüş var, %50'lere inecek. Cuma ve cumartesi 7 derece serinleme ve yağış geçişi bekleniyor. Ankara ve Bursa güneşli, 33, İzmir 35 derece. Antalya'da Alanya tarafı daha nemli, hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 36, Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. Sonraki günler serinleme olacak. İç Anadolu'da sıcaklık ortalamanın 3 derece üzerinde. Sivas'ta kısa süre yağış görülecek. Eskişehir 34, Kayseri 32 derece.

0: reklam.
1: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: NTV Radyo.

0: Merhaba, saat 18. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize adli bazı gelişmelerle başlayacağız. Son zamanlarda, son dakikalarda olan biten gelişmeler. Biri Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin mutlak butlan davasında temyiz başvurusunu geri çekmesi söz konusu. Dönelim hemen Ankara'ya. Uğraş Bingöl karşımızda. Uğraş, ne anlama geliyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin attığı bu adım?
1: Özetlemek gerekirse Seda, süreci hızlandırmak anlamına geliyor. Özellikle 38. olağanüstü kurultaya ilişkin hatırlanacağı üzere mutlak butlan kararı çıkmıştı. O kararın ardından hem istinafa hem de Yargıtay'a taşınmıştı dosya her iki taraf tarafından da. Yargıtay da yaz tatiline girdiği için bu karara yönelik şu ana kadar herhangi bir adım atmadı. Eylül ayında Yargıtay'ın adli yıl açılışıyla birlikte bu kararın değerlendirilmesi bekleniyordu. Ama şunu söyleyelim hemen, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu mutlak tutulan kararına ilişkin yapılan temyiz başvurusunu geri çekti. Lütfü Savaş'ın avukatı Yusuf Üregen sürece ilişkin konuştu. Şu ifadeleri kullandı. Biz usulen temyiz başvurusu yapmıştık. Karar kesinleşsin diye şimdi temyiz başvurumuzu geri çektik. Ama Bölge Adliye Mahkemesi kararının kesinleşmesi için özel tarafının da temyiz başvurusunu geri çekmesi gerekiyor açıklamasını yaptı. Yine davada isimleri geçen, mağdur sıfatıyla isimleri geçen Kamile Bahar Özel, Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan'ın vekilleri, az önce de bahsettiğim gibi aynı zamanda Lütfü Savaş'ın da avukatı Onur Yusuf Türegün bugün Yargıtay'ın 3. dairesine başvurarak Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen mutlak butlan kararının temyizinden feragat ettiğini duyurdu. Şüphesiz ki az önce de bahsettiğim gibi hem adli sürecin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yeni yönetimin kurultaya ilişkin önümüzdeki günlerde bir takvim belirlenmesinin hızlandırılmasına yönelik bir adım olarak okunuyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurmaylardan öğrendiğimiz kadarıyla. Hemen şunu da hatırlatmakta fayda var. Hatırlanacağı üzere 38. kurultayda Özgür Özel genel başkanlığa seçilmişti. Hemen ardından dava açılmıştı. Kurultay delegelerinin orada bazı menfaat karşılığında oy kullandığı gerekçesiyle iradelerinin sakatlandığına yönelik uzun süredir zaten bir tartışma vardı. Yine 21 Mayıs'ta 2026'da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı vermişti ve mutlak butlan kararı, yani 38. olağanüstü kurultayın iptaline ilişkin ve daha önceki yönetimin yeniden Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine getirilmesine ilişkin bir karardı. Ardından yaşanan tartışmalar da zaten takip edilmişti. 17 Temmuz'da da dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Ve hemen ardından da bu dosya incelenemeden adli yıl tatili başlamış oldu. Bu süre zarfında da Özgür Özel ekibi zaten yeni partiyi kurdular ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi geri gelmiş oldu. Önemli bir karar, en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki Eylül ayında başlayacak kurultay takvimine ilişkin atılan bir adım şeklinde yorumlar yapılıyor.
0: Uğraş Bingöl anlattı. Ankara kaynaklı bu gelişmenin ayrıntılarını. Şimdi döneceğiz İstanbul'a. Yine bir bağlantı yapacağız. Bu defa Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimiyle ilgili bir gelişme var. AK Parti bir itirazda bulunmuştu Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği sürecine. Sinem Dedetaş'ın yargı süreci sonrasında orada bir tartışmalı başkan vekilliği seçimi hatırlıyoruz zaten. Epey tartışmalı. AK Parti'nin itirazları da vardı. Yürütmeyi durdurma kararı çıkmış. NTV'den İlkay Dikici şimdi bundan sonra ne olacağı ile ilgili notları paylaşacak. Ne olacak İlkay?
2: Seda Yeter, bundan sonra bir 7 günlük bir itiraz süreci var. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 5 Ağustos 2026 günü yapılan bu belediye başkan vekili seçimlerinde Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti. İşte buna ilişkin kararın yürütmesini durdurdu. 7 günlük bir itiraz süreci olacak. Bu da baktığımızda seçim yenilenmesinin önünün açıldığını söyleyebiliriz. Şimdi 5 Ağustos 2026'da neler oldu? Bundan kısaca bahsedelim. Üsküdar'da Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın rüşvet soruşturması ve tutuklamayla birlikte görevden uzaklaştırılması nedeniyle bir başkan vekili seçimi yapılmıştı belediye meclisinde. Bu seçimde de CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan da 17 üye sandık başına gitmişti. Uzun bir süreçte, 6 saatlik bir süreç yaşanmıştı. Zaman zaman hatta gergin anlar da yaşanmıştı bu seçimler sonrasında. İşte bu seçimlerin ardından Sibel Tan Çetinkaya belediye başkan vekili olarak seçilmişti. bu süreçte de Cumhur İttifakı sonuca itiraz etmeye hazırlandığını belirtmişti, itiraz etmişti. Bu itirazlar mahkeme tarafından değerlendirildi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi bu itirazı değerlendirdi ve 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu. Gerekçe olarak nelerden bahsetti, neleri sundu mahkeme, bundan bahsedelim. Mahkeme oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti. Bu kapsamda da seçimde kullanılan 5 geçersiz oyun sonucu etkileyebilecek nitelikte olmadığını, ancak oy pusulalarının reddedilmesi konusunda makul gerekçe bulunmadığını belirtti. İşte bunlarla birlikte de mahkeme 5 Ağustos 2026 günü yapılan belediye başkan vekili seçimini, Sibel Tan Çetinkaya'nın seçildiği o seçimde yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu sonuçta da 7 günlük bir itiraz süreci var. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne 7 gün içerisinde itiraz yapılabilecek. Bu da baktığımızda seçim yenilenmesinin önünün açıldığını da söz edebiliriz Seda Öğretir.
0: İşte Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimiyle ilgili son dakika gelişmesini de İlkay Dikici'den aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuştu. Teröristi Türkiye süreci hedefine ulaştığında yeni bir dönemin kapıları açılacak dedi. Büyük Türkiye'nin şafağı söktü ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı sürece yönelik itirazlara bir kez daha tepki gösterdi. Süreç hedefe ulaştığında terörden nemalananların, fırsatçıların kaybedeceğini vurguladı.
3: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin yeni bir dönemin kapılarını açacağını söyledi. Sürecin hedefe ulaşacağını vurguladı.
3: Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.
4: Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı konuşmasında sürece yönelik itirazlara tepki gösterdi.
3: Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek, coğrafyamızı İstikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Ufkumuz da açıktır.
4: Cumhurbaşkanının programına MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti. İki lider Ahlat Selçuklu kabristanını ziyaret etti, dua okudu. Daha sonra han çadırında sohbet ettiler.
0: Ve ardından da Cumhurbaşkanı Millet Bahçesi'ndeki törenden sonra oradaki Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Şu sıralarda da kabine toplantısına başkanlık yapıyor. Biz de o noktaya bir bağlantı planladık hemen. NTV muhabiri Nizamettin Kaplan'a dönelim. Bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan bizlere kabine toplantısının gündemini anlatacak. Ne var gündemde Nizamettin?
5: Seda, öncelikle şunu söyleyeyim, kabine toplantısı yaklaşık bir saat önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı ve şu anda da devam ediyor. Tabii gündem oldukça geniş, hemen gündeme de değinelim. Başlık terörsüz Türkiye süreci, en önemli başlıklardan biri bu ve yine süreç yasası ve kurul toplantılarının değerlendirilmesi, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, ekonomi, enflasyon rakamları, orman yangınları gibi başlıklar var kabine toplantısında. Bunlar toplantıda değerlendirilecek ve sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasını yapacak kabine toplantısının ardından. Kabine üçüncü kez Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanıyor Cumhurbaşkanı başkanlığında. Tabi Cumhurbaşkanı buraya gelmeden önce, az önce haberimizde de izledik, birçok programa katıldı. Son olarak da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi buradaki konutunda, Ahlat'taki konutunda ziyaret etti. Bir süre baş başa görüştüler. Daha sonra Cumhurbaşkanı buraya geldi ve şu anda da kabine toplantısına başkanlık ediyor. Haberde de izlediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Ahlat'taki ilk programında da yine terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Bu toplantıdan sonra da yine önemli mesajlar vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın.
0: DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın süreç için oluşturulan alt komisyonlarda yer alacağı iddiasını yalanladı. Öcalan'ın komisyonda yer alacağı iddialarının yer aldığı tutanakları hafta sonu DEM Parti tarafından yalanlanmıştı. Bu konuda İmralı'dan da bir açıklama var. DEM heyeti tarafından kamuoyuyla paylaşılan İmralı mesajında bu tarihi dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri bana karşı bir komplodur denildi. Açıklamada basına, sosyal medyaya yansıyan ve Öcalan'a atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir ifadesi yer aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. 17 yargıçtan oluşan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın tutukluluk hali, yargılanma süreci ve hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birçok maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardı. Osman Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasıyla 70 bin euro manevi tazminata hükmetti. Karar Büyük Daire tarafından alındığı için tarafların itiraz hakkı bulunmuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Aralık 2019'da Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına karar vermiş, konu Ankara ve Avrupa Konseyi arasında krize yol açmıştı. Kavala dosyası o tarihten bu yana Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının icrasının denetiminden sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin gündeminde bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada oyuncu Şahan Gökbakar'ın tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. Komedyen dernekle veya Haluk Levent'le hiçbir mali ve organizasyon bağı olmadığını vurguladı. Haluk Levent'in çek, senet veya dolandırıcılık gibi geçmiş dosyalarını bildiğim için kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır ifadelerini kullandı. Gökbakar, 6 Şubat depremleri öncesinde ve sonrasında Ahbap Derneği ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirtti. Yardımlarını resmi kurumlar üzerinden gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Soruşturmada yönetici Haluk Levent ile birlikte 40 kişi halen tutuklu durumda. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dezenformasyona karşı 81 ilde yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile ilgili açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Duran, dezenformasyon günümüzde sadece bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesidir dedi.
6: Dur, düşün, sorgula, eksik bilgiye dikkat. Dezenformasyona karşı bu mesajlar artık Türkiye'nin dört bir yanında olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 81 ili kapsayan geniş çaplı bir açık hava kampanyası başlattı. Meydan, cadde ve açık hava mecralarında yer alacak görsellerle vatandaşlar bir bilgiyi paylaşmadan önce kaynağını doğrulamaya çağrılacak. Kampanyada paylaşım yapmadan önce bilginin kaynağını doğrula. Gerçeğe bak. Gösterilen algıya değil, somut hakikate odaklan. Eksik bilgiye dikkat, yarım ve eksik bilginin yanlış algı ürettiğini unutma başlıkları öne çıkıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Buran, dezenformasyonun milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.
7: Dezenformasyon günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesidir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşma hakkını korumak ve manipülasyonlara karşı kalkan olmak amacıyla Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz 7/24 esasıyla azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yalanı ifşa etmeye, hakikati anında milletimizle paylaşmaya gayret ediyor.
6: Söz konusu kampanyayla bilgi kirliliği ve dijital manipülasyona karşı toplumsal dikkatin artırılması hedefleniyor.
0: Almanya'da geçen ay gerçekleştirilen havaalanı saldırısı ile ilgili yeni bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Araştırma ekipleri havalimanı yakınında patlayıcı yüklü bir drone daha buldu. Ve Alman medyası hedefte askeri teçhizat taşıyan Ukrayna'ya ait karga uçağı bulunduğunu yazdı. Berlin yönetimi ise olayın sorumlularını açıklamaya hazırlanıyor.
6: Saldırı girişiminde birden fazla drone kullanıldı, hedefte Ukrayna'ya ait kargo uçağı vardı. Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda ay başındaki saldırı girişimine yönelik soruşturma sürüyor. Ekipler havalimanı yakınında 50 gram patlayıcı yüklü bir drone daha buldu. Havalimanının kuzeyindeki Kurdos bölgesinde drone kumanda anteni ve elektronik parçalar bulundu. Bölgede yanmış toprak ve metal parçaları tespit edildi. Soruşturmacılar ele geçirilen DNA örneklerini inceliyor. 4 Ağustos gecesi Ukrayna'ya ait askeri malzeme yüklü kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü bir drone bulunmuştu. Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatılırken ikinci bir drone'un bölgedeki bir kargo uçağına çarptığı düşünülüyordu. Drone üzerindeki fünyenin çalışmaması sebebiyle saldırının başarısız olduğu değerlendiriliyor. Alman medyası saldırı girişiminde Rus istihbaratına işaret ederken bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise hibrit saldırıların arkasındakiler bedelini ödeyecek dedi. Sorumluları kısa süre içinde açıklayacaklarını duyurdu. Moskova ise suçlamaları reddediyor. En yakın Rus toprağına 800 km mesafedeki Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimi Avrupa'da güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Berlin yönetiminin doğrudan Moskova'yı işaret etmesi halinde iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasından kaygı duyuluyor.
0: Pakistanlı üst düzey yetkililer Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki arabuluculuk girişimleri kapsamında dün Tahran'da temaslarda bulundu. Görüşmede önemli ilerlemeler kaydedildiği ifade edildi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ve beraberindeki İçişleri Bakanı Muhsin Nekvi, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'ın baş müzakerecisi Muhammed Galibaf ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi temsilcileriyle bir araya geldi. Bu görüşmelerde gerilimin daha fazla tırmanmasını önleyecek adımlarla Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konuları ele alındı. Pakistan tarafı İran liderliğiyle temaslarda önemli ilerlemelerin sağlandığını aktardı. Pezeşkiyan açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la ilişkilerinde üslubunu ve yaklaşımını düzeltmesi gerekiyor dedi. İran Cumhurbaşkanı baskı ve zorbalığa dayanmak, İran'la Amerika arasındaki mutabakat zaptının uygulanmasını yalnızca karmaşıklaştıracaktır ifadelerini kullandı. Reuters, Pakistanlı arabulucu Münir'in İran ziyareti öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştüğünü yazmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni bir açıklama yaptı. Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Amerika Birleşik Devletleri donanmasından Boğaz'daki trafiğe dair aldığı son briefingi paylaştı. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularından tüm mayınların kaldırıldığı ve imha edildiği konusunda bilgilendirildim ifadelerine yer verdi. İran tarafına yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin hedef alınacağını söyledi. Trump ayrıca İran'daki Kazma Dağı'na dair de bir açıklama yaptı. Uzay kuvvetlerinin dağ bölgesini daha önce hedef alınan diğer 3 nükleer tesisi ve Hürmüz Boğazı'nın her noktasını izlediklerini söyledi. Mayın yerleştirilmesine ilişkin sıfır hoşgörü politikası tam olarak yürürlükte ve geçerlidir diye yazdı. Bültenimiz içerisinde DEM Parti'den gelen Öcalan'la ilgili, süreçle ilgili ve komisyonlarda yer alacağıyla ilgili alt komisyonlarda bir yalanlamayı paylaşmıştık. Yine Öcalan'ın süreç için oluşturulan alt komisyonlarda yer alacağı iddiasına ilişkin güvenlik kaynaklarından da bir açıklama geldi. Bu da yeni bir açıklama. Bu açıklamayı şimdi NTV muhabiri Öykü Tüccar anlatacak. Öykü, ne diyor güvenlik kaynakları bu iddia karşısında?
8: Seda, güvenlik kaynakları bu iddiayı dezenformasyon olarak tanımlıyor. Öncelikle bunu söyleyerek başlayalım. Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır diyor güvenlik kaynakları. İmralı'da gerçekleştiği yönünde iddia edilen görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır diyorlar. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan miraklar tarafından servis edildiğini belirtiyor güvenlik kaynakları. Söz konusu iddiaların, yine güvenlik kaynakları bu iddiaları süreci sabote etmek isteyen girişimler olarak nitelendiriyor ve bunlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuyorlar. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiklidir ifadesini kullanıyorlar. Bir kez daha ifade edelim, sosyal medya mecralarında özellikle son dönemde gündeme gelen bu iddiaya güvenlik kaynakları dezenformasyon olarak nitelendirdi ve bu iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
0: Öykü Tüccar anlattı güvenlik kaynaklarının yalanlamasına ilişkin notları. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik kriz ve ödenmeyen maaşlar üzerinden rejim koruyucularına seslendi. İranlı askerlere emirlere uymama çağrısı yaptı Amerikalı bakan ve Berlin Duvarı'nın yıkılışını örnek gösterdi.
9: Bu rejimi destekleyen sıradan askerlere sesleniyorum. Maaş çekleriniz ödenmediğinde ya da ertelenmeye başladıkça komutanlarınızın ülkenizi zafere mi yoksa yıkıma mı sürüklediğini sorgulayın. Ve Berlin Duvarı'nın sıradan askerlerin kendi halkını ateş etmemeye karar vermesiyle yıkıldığını hatırlayın. Tahran'ı destekleyenlere de sesleniyorum. Washington'ın sabrını sınamanın bedelini küçümsemeyin. Hiçbir ülke sistemimizi yok etmeye çalışanlara yardım ederken sistemimizin sunduğu nimetlerden yararlanmayı beklememeli. Artık dünya liderlerinin refahla tecrit, barışla terör, Amerika ile İran arasında bir seçim yapma zamanı geldi.
0: Yunanistan basını İsrail destekli Güney Kıbrıs Rum kesimindeki 3 ayrı inşaat projesinin Yunan kamuoyunda tartışma yarattığını yazdı. Bu projeler nerelerde yapılıyor ve ne amaçlanıyor? Gelin yakından bakalım.
6: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail destekli emlak ve altyapı projeleri tartışma yaratıyor. Yunan Katemerini gazetesine göre izinsiz inşaatlar ve yoğun mülk satışları adada hali hazırdaki konut krizini de derinleştiriyor. Limassol ve Baf çevresinde yer alan Datçi, Trozena ve Polemidia bölgelerinde yürütülen projeler mercek altında. Habere göre Baf'ın Datçi bölgesindeki otel projesinde gerekli imar izinleri alınmadan inşaata başlandı. Trozena köyünde ise 60 konutluk turistik tesis planı çevrecilerin tepkisini çekiyor. Bölgede imar onayları tamamlanmadan ağır inşaat faaliyetleri yürütüldüğü belirtiliyor. Polemidia'da ise 50 milyon euronun üzerinde yatırımla hayata geçirilen özel okul projesi dikkat çekiyor. Rum kesiminde yaşayan 4000 Yahudi aile için planlanan ve 2027 yılında 1500 öğrenciyle açılması hedeflenen okulun Eğitim Bakanlığı'ndan resmi onay almadan temel kazılarına başlandığı belirtiliyor. İsrail'li yatırımcıların bölgedeki yoğun gayrimenkul alımlarının konut krizini tırmandırdığı kaydediliyor. Yunan ve Rum kamuoyunda ise bu durum yumuşak sömürgeleştirme olarak tanımlanarak tepki çekiyor. Önümüzdeki dönemde Rum yönetiminin yabancı sermayeyle halkın barınma hakkı ve çevre arasındaki dengeyi sağlayacak yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor.
0: Antalya'da hazine arazilerini yasa dışı yollarla yakın çevrelerine sattığı belirlenen kamu görevlilerine yönelik soruşturma başlatıldı ve 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu soruşturmada usulsüz satışı yapılan arazilerin 10 milyar lira üzerinde piyasa değeri olduğu belirlendi.
6: Hazine arazilerini yasa dışı yollarla sattılar. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalandılar. Hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmayan 80 arazinin güncel değerinin 10 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
7: Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazları üzerinde haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir.
6: Soruşturma, Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkililerinin belirli kişi ve aile çevrelerinin üzerine arazi geçirdiğinin tespiti üzerine başlatıldı. Aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da olduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporları, banka verileri, HTS kayıtları ve tapu hareketleri incelemeye alındı. Elde edilen bulgularda işlemlerin idari hata ve birbirinden bağımsız olmadığı belirlendi. Kişiler arasındaki telefon görüşmelerinin kaydı, para ve taşınmazlara ait diğer deliller de dosyaya girdi. Şüphelilerin örgütsel bir yapı içerisinde hareket ettikleri yönünde bulgulara ulaşıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişinin mal varlıkları ve banka hesaplarına el konuldu. Bazı arazilerin tapu iptali için de adli süreç başlatıldı.
0: Kadına yönelik şiddete yeni bir örnek İstanbul Gazi Osman Paşa'da eklendi. 41 yaşındaki bir kadın, 2 sene önce ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından önce darp edildi, sonra da silahla vuruldu. Zanlı daha sonra bir iş yerine girip esnafı da rehin aldı.
10: Bindiği minibüsten indirildi, sokak ortasında darp edilip silahlı saldırıya uğradı. Kadınlara yönelik şiddet olaylarının bir yenisi Gazi Osman Paşa Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı.
11: Kadını kontrol et, kadını kontrol et.
10: 41 yaşındaki kadını öldürmeye çalışan saldırganınsa 2 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Zanlı önce kadını minibüse binerken gördü. Aracı durdurup kendi de bindi, içeride tartışma çıktı. 51 yaşındaki saldırgan kadını zorla minibüsten indirip darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesi üzerine onları da tehdit etti, silahını çıkardı. Kadın o sırada bir yufkacıya kaçıp sığındı ama zanlı peşini bırakmadı.
12: Elinde silah gördüm. Silahı gördüğüm zaman da hani ben de uzaklaştım. Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti. Kadın da az ve sürüne sürüne artık kapıya gelmişti. Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
10: Kadın önce ayaklarından vuruldu. Son kurşunsa yerdeki kadının boynuna isabet etti. Zanlı daha sonra işletmeciyi de kısa bir süre rehin aldı. Olay yerine polisin gelmesiyle bu kez silahını kendine doğrulttu. 1,5 saat sonunda teslim olmaya ikna edildi. Saldırganın daha önce de bir yaralama olayından sabıkalı olduğu görüldü. Saldırıya uğrayan kadınsa hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
0: Türkiye'nin en zengin kadınları arasında gösterilen Boğaz'daki Kara Todori Paşa yalısının sahibi Servet Koçak'ın ölmeden önce hazırladığı vasiyetnamesi açıklandı. Buna göre Servet Koçak iki oğlunu mirasından men etti. Mal varlığının tümünü kızına bıraktı.
4: Vasiyeti açıldı. İki oğlunu mirasından mahrum etti. Sosyetenin ünlü iş insanı iki oğlunun yanına bile gömülmesine izin vermedi. Üç çocuk annesi Servet Koçak, İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibiydi. Vefatının ardından aile içinde başlayan miras kavgası yargıya taşındı.
13: Servet Koçak 2026 yılında hayatını kaybetti. Ölmeden yaklaşık 4 yıl önce bir vasiyetname düzenledi. O vasiyetname geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açıklandı.
4: Servet Koçak vasiyetnamesinde oğulları Recai ve Necati Koçak nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini ileri sürdü. Kendisine manevi ve fiziki baskı uygulandığını iddia etti. Bu nedenle oğullarını mirasından çıkardığını belirtti ve mal varlığını kızı Naciye'ye bıraktı. Ayrıca ileride öldüklerinde oğullarının yanına defnedilmesini istemedi.
14: Kanuni mirasçıların belirli saklı payları vardır ve bu saklı paylarının olduğunu iddia ederek tenkis davası açabilirler. Eğer kanuni mirasçı miras bırakana kötü davranmışsa, canına malına kast etmişse mirastan iskat edilebilir. Kendisinin bu eylemleri yapmadığını ispat etmesi gerekmektedir.
4: Oğul Recai Koçak, kız kardeşi Naciye Koçak'ın annelerinin ölümünü kendisinden ve kardeşinden gizlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin iki oğul yazılı açıklama yaptı. Yargı sürecinin beklenmesini rica ederiz denildi.
0: Faizlerdeki yüksek seyir gayrimenkule olan ilgiyi azalttı. Yatırım talebinde çift haneli düşüş var. Vatandaşların gelecek döneme ilişkin fiyat artış beklentisi de azalıyor.
6: Yüksek faiz talebi düşürdü. Altın fiyatı da gerideyince yatırımcı beklemeye geçti. Gayrimenkul sektörü durgun bir dönem geçiriyor. Yılın ilk yarısında konut satışları yerinde saydı. Ancak tapu kadastro verilerine göre arsa tarla yatırımında sert düşüş görüldü. Bu nedenle gayrimenkul satışları %10'un üzerinde geriledi.
15: En düşük konut kredisi tutarının 2.80'lerde olduğunu düşünürsek bu faizlerde, bu konut kredisi faizlerinde altındaki o inişli çıkışlı düşüş, yükseliş ve şu an 7 bin lirayı aşmış durumda altın tekrar toparlanma evresinde. Konuta erişim zor. Müteahhitin konut yapma tarafında ciddi sıkıntısı var. İnşaat yapımına çok hevesli değil insanlar.
6: Merkez Bankası Hane Halkı Enflasyon Beklentileri anketi yayımlandı. Anket vatandaşların fiyat artış beklentisinin gerilediğini ortaya koydu. 12 ayda fiyat ne kadar artar sorusuna Ağustos'ta %32,1 yanıtı verildi. Ocak ayında beklenti %39,2 seviyesindeydi. Fiyat beklentisi düşse de vatandaşlar konuttan vazgeçmiyor. Yatırımımı konut, dükkan, arsaya yaparım diyenlerin oranı Ocak'ta %31,2 seviyesindeydi. Oran Temmuz'da %38,4, Ağustos'ta %37,1 oldu. Konut altından sonra en fazla tercih edilen yatırım aracı olmaya devam etti.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
17: Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
20: Doğa konuşmaları.
21: Atıksız mutfak, gıda israfı deyince akla ilk gelen bayatladı diye çöpe atılan ekmek oluyor. Profesör Doktor Nazan Uysal Harzadin pratik bir yöntem önerdi.
22: Herhalde bir 10 yıldır düzenli ekmek yemiyorum ama ekmek güzel bir ekmekse severim. Hani bir kahvaltıda bir dilim bir şeyler yemeyi. Elime ekmek geçtiğinde diyeyim. Kendim bunun için çabalamıyorum. Mümkün olduğunca rutinimi almak istemediğim için. Yoksa olsa yerim yani. Elime ekmek geçtiğinde bunu ince dilimleyip buzluğa atıyorum. Buzluktan çıkartıp ısıtıp yiyorum. Hem bayatlamadan, vücuduma da zarar vermeden az miktarda tüketmiş oluyorum. Hem de buzluğa koyup ısıtıp tükettiğimizde bütün tahıllar için geçerli. Glisemik indeksi daha düşük oluyor. Kan şekerimizi daha az yükseltiyor. Bir de tabii daha ekonomik hale getirmiş oluyoruz. Böyle yapılabilir.
20: Doğa konuşmaları.
16: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Şansa kalmaz
23: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
24: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için Fransa'da sahaya çıkacak. Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle kafilede yok. Teknik direktör İsmail Kartal saat 19'da basın toplantısında konuşacak. Ardından takım Lyon Stadı'nda son antrenmanını yapacak. Maç yarın saat 22'de başlayacak. Kazanan adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. Beraberlik halinde maç uzatmalara gidecek. Trabzonspor eski bir Liverpool'lu dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Mavililer Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fabinho Trabzonspor'dan sezonluk 4 milyon euro kazanacak. Son olarak El İttihat'ta forma giyen Brezilyalı ön libero Körfez ekibinde 1 lig 1 de kupa şampiyonluğu yaşadı. 2018-2023 yılları arasında Muhammed Salah'la birlikte Liverpool forması giyen Fabinho, bu süreçte birer Premier Lig, FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kazandı. 2023 yazında 46 milyon euro bonservis bedeliyle El İttihat'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da 6 numaralı formayı giyecek. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban, Alanyaspor maçındaki hakem kararlarını eleştirdi. Federasyona çağrıda bulunan Daltaban, Merkez Hakem Kurulu Başkanı görevinden alınmalıdır, dedi.
25: Biz Beşiktaş'ın haklarını savunmaya, Beşiktaş'a doğru değerler üretmeye, başkanımız ve yönetim kurulumuzla beraber Beşiktaş'ın arzu ettiği takımı kurmaya geldik. Elimizde olmayan şartlardan dolayı bunu beceremiyoruz. Ortada bir MHK denilen bir kriz var. Özellikle geçen sene yaşadığımız kabusun üzerine defalarca nazik dilde uyarmamıza rağmen bir aymazlık söz konusu. O koltukta oturuyor olmak yönetmek demek değildir. Yönetmek başka bir şeydir. Dünkü maçta 28 adet faul vardı. Bir tane sarı kart çıkmadı arkadaşlar ya. Trossard'a yumruk atıldı veya tokat atıldı veya ne derseniz deyin. Herhalde tribünde bu olsa adli süreç başlamıştı. Bu bir saldırıdır ya. Federasyona da artık gelinen noktada bu işi yönetemeyen federasyon başkanı olma sorumludan kurtarmak için MHK başkanını görevden almaya davet ediyorum.
24: Samuel Eto, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya destek verdi. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı büyük tepkilere neden olan projenin yanlış olmadığını söyledi. CNN'e konuşan Eto, Infantino'nun iptal edilen FIFA ileri girişim projesinin faydalı olacağı görüşünde. Eto, bu projeyle en büyük futbol ülkeleriyle daha küçük ülkeler arasındaki fark azalacak. Biz yeni Messi'ler, Mbappe'ler izlemek istiyoruz, dedi. FIFA, Dünya Kupası dahil turnuva haklarının bir kısmının yabancı hissedarlara satılmasını gündeme getirmiş, bu proje büyük tepki toplamıştı. Eto, Infantino'nun Mart ayındaki kongrede seçilmesi halinde projenin yeniden gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup ilerleyişini sürdürüyor. Macaristan'ı 3-0 mağlup eden Sultanlar son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
1: Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 3-3 yaptı. A grubu 3. maçında Macaristan'la karşılaşan milliler rakibine set vermedi.
2: Güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız. Turnuva çünkü gitgide zorlaşacak. Tüm takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bence sahada ilk set hariç keyifli bir oyun vardı. Umuyorum ki grupta 5-5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
1: Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada çekişmeli geçen ilk seti Sultanlar 26-24'lük skorla hanesine yazdırdı. İkinci seti 25-21 kazanan Ay Yıldızlılar devamında 25-14 ile rakibini geride bıraktı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
3: 3-0 kazanmak önemli bir şey Macaristan'a karşı. Bugünü temiz geçmek önemliydi. Seyircinin bizden beklediği gibi 3-0 maçı bitirerek dinlenmemize geçeceğiz diyeyim.
1: Letonya ve Slovenya'nın ardından Macaristan'ı da mağlup eden Sultanlar son iki maç öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Millilerde Melisa Vargas 24 sayıyla yıldızlaşırken Zehra Güneş 8, Hande Baladın 7 sayıyla mücadele etti.
5: Mutlu değilim çünkü maça gerçekten çok kötü başladık. Oyuncularımdan her galibiyeti hak etmelerini, her seferinde ellerinden gelenin en iyisini vermelerini istiyorum. Umarım kendimizi geliştirebiliriz.
1: Sultanlar bir sonraki maçında Almanya ile karşılaşacak. Mücadele yarın saat 19'da başlayacak.
23: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Reklam. Bakırcı GYO halka arz oluyor. Konuttan lojistiğe çeşitlendirilmiş portföyümüzle paylaşacağımız bir gelecek var. Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos. Katılım endeksine uygundur.
9: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
26: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
27: Büyük rahatlık Paytr.
28: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
29: Anahtar teslim mutluluk.
30: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
29: Anahtar teslim mutluluk.
31: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
32: Reklam.
33: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
34: Merhabalar. Ağustos'un son haftasında artık kış hazırlıklarının en güzel zamanı dedik. O zaman kış hazırlıklarına başlıyoruz. Ama hazırladığımız her şeyin de atıklarının çöpe gitmemesine dikkat ediyoruz. Çünkü o çöpe gidecek olan artıklarda müthiş lezzetler gizli. Diyelim ki domates en çok kullanılanlardan biri. Domatesin salçasını yaparken evet o zaman kabuğunu soymuyoruz. İşte kıyma makinesinden geçiriliyor falan. Kabuğu da için içine karışıyor. Ama mesela kışlık hazırladığımız soslar da var. Mesela konserve menemen sosu veyahut da işte domates rendesi sosu falan hazırlıyoruz. O zaman domatesin kabukları işte pek de hoş olmuyor. O zaman ne yapalım? Zaten gündelik hayatımızda da domates çok kullanıyoruz yemeklerde. Kabuğunu soymak her zaman iyi. Peki o zaman öncelikle pratik domates kabuğunu soymaktan başlayalım. Domatesin cinsine göre durum çok değişiyor. Kimisinin kabuğu hemen zaten olgunsa şöyle bir sıyırdığınız zaman çıkar. Biraz etli kısmı gelse bile o incecik olur zaten. Onu kolaylıkla kurutabilirsiniz. Ama bazılarının kabuğu o kadar kolay çıkmıyor ya da kalın kabuklu oluyor. Aslında domatesi hemen soymanın çok kolay bir yöntemi var. Bir kaynar su hazırlayacaksınız. Domatesleri içine atacaksınız. Şöyle bir 5-10 saniye bekleyin. Hatta isterseniz içinizden 30'a kadar sayın. Yarım dakika eder. Ondan sonra hemen domatesleri çıkarın. Eğer bir de üstüne böyle çarpı şeklinde bıçakla bir çizik attıysanız işte oradan hemen soyarsınız. İncecik, sanki şeffaf zar gibi kabuklar hazır olur. Bunu pekala gazete kağıdı gibi mutfak havlularının üzerine, kağıt mutfak havlularının üzerine sererek kurutabilirsiniz. Ama tabii ki her zaman sineklere dikkat. Üstüne bir tülbent örterseniz veya ikinci bir kat mutfak havlusu koyarsanız sineklerin gelmesini engeller. Tabii aynı şekilde bir yağlı kağıt serip fırına da böyle incecik tek kat halinde o domates kabuklarını sürebilirsiniz. Özellikle fırını yakmaya bile gerek yok. Zaten en fazla 70-75 dereceden bahsediyorum. Yani kaynama noktasını 100 dereceyi aşmayacak. Ama diyelim ki mesela börek yaptınız. Böreği fırından çıkarttınız. Hemen bir kat hazırladığınız bir fırın tepsisinde domates kabuklarını da koyun. Fırının kendi sıcaklığında soğurken usul usul kurusun. Dışarı çıkınca zaten daha kolay kuruyacaktır. Şimdi burada aslında nemli kalmaması en önemlisi. Domates kabuklarını bu şekilde yaparsanız ki aynı şekilde közlenmiş biber kabuklarını da yapabilirsiniz. Bunlar aslında zaten incecik zar gibi olacak. Elinizle birazcık böyle ezerek yani onları bir un ufak hale getirerek tuzla karıştırabilirsiniz ve yemeklerinizde bunu kullanabilirsiniz. Ya da daha iyisi hani baharat çekmekte falan kullandığımız robot gibi ufak bir makinede vız diye çekersiniz. Size bir domates tozu olacak. Bunu birazcık tuzla karıştırdığınızda aslında domates kabuklu tuzunuz hazır. Böylece makarnalara, her türlü yemeğe, sabah yaptığınız sahanda yumurtaya falan her şeye değişik bir tat katacak. Biraz farklı bir tuzunuz olacak. Hatta domates ve biber kabuklarını karıştırarak da yapabilirsiniz. Peki hangi tuz? Normal aslında mutfakta kullandığımız tuz olabilir. Ama ben bu tür saklamalarda, özel tuzlarda mesela Çankırı'nın kaya tuzunu tercih ediyorum. Bir de Erzincan'daki Kömür ilçesinin ta Osmanlı döneminden beri süren tuzlaları var. Dağdan tuzlu su çıkıyor ve onlar tuz yataklarında, tuzlalarda tuz haline geliyor. Elbette ki deniz tuzu da kullanabilirsiniz. Her yöntem mubah. Ama eğer biberi közlüyorsanız suyunu da süzmeyi ihmal etmeyin. Onunla da fikirlere geliyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.
33: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
24: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Elazığ-Malatya yolunun 38-42. Kilometrelerinde ve Afyonkarahisar-Konya yolunun 7-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
33: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dünya edebiyatının büyük ustası Fyodor Dostoyevski'nin ikinci eşi Anna Grigoryevna Dostoyevski'nin Günlükleri Ketebe yayınlarından çıktı. Günlükleri dilimize merhum Nuri Pakdil çevirmiş. Dostoyevski hakkında çok fazla söze gerek yok. O, dünya edebiyatının en yüksek zirvelerinden biri. 1821 doğumlu Fyodor Mihailovich Dostoyevski 1881'de St. Petersburg'da öldü. Mühendislik okudu, orduda görev aldı. Ordudan ayrıldıktan sonra kendini bütünüyle edebiyata verdi. Çara suikast iddiasıyla tutuklandı, kurşuna dizilmek üzereyken son anda affa uğradı. Sibirya'ya sürgüne gitti. 5 yıllık sürgünün ardından cezasını tamamlayıp St. Petersburg'a döndü. Sonrası her biri klasik mertebesine ulaşmış kitaplar. Ezilenler, Ölüler evinden anılar, yer altından notlar, Suç ve Ceza, Kumarbaz, Budala, Ecinliler, Karamazov kardeşler, liste uzayıp gidiyor. Dostoyevski sadece edebiyat alanında etkiler yaratmadı. 20. yüzyılın fikir dünyasında da derin izler bıraktı. Dostoyevski'nin ilk eşi sürgün yıllarında tanıştığı hasta ve dul bir kadın olan Maria Isayeva idi. Onunla 1857 yılında evlendi. Lakin Maria 1864'te tüberkülozdan öldü. Dostoyevski bundan 3 yıl sonra sekreteri Anna Grigorievna Sinitkina ile evlendi. Hani bugün günlüklerinden bahsettiğimiz Anna. Fyodor Dostoyevski yeni eşi Anna ile evlendikten kısa süre sonra Rusya'dan ayrılarak Avrupa'da uzun bir süre geçirdi. Bu dönemin önemli duraklarından biri de Cenevre'ydi. Burada yaklaşık bir yıl kaldılar. Bu dönem yazarın hayatında hem üretken, ki Budala'yı burada yazmış Dostoyevski, hem de oldukça çalkantılı bir süreçti. Dostoyevski'nin kumar bağımlılığı sebebiyle karşı karşıya kaldığı borç yükü aileyi çok zor şartlarda yaşamaya sürüklerken, daha büyük bir acı ise ilk çocukları Sofya'nın doğumundan kısa süre sonra hayatını kaybetmesiydi. İşte Anna Grigorievna'nın günlükleri, Dostoyevskilerin Cenevre'de geçen bu zorlu günlerinin bir bölümünü yansıtıyor. Efendim, konuyu kapatmadan günlükleri çeviren edebiyatçı Nuri Pakdil'in Dostoyevski hakkındaki sözlerine kulak verelim. Şöyle diyor Pakdil: Dostoyevski, sevdiğim denli acırımda. Kaç kez okudunuz Dostoyevski'yi? Orta bir dünya vatandaşı olabilmek için 2 kez. Orta bir yazar olabilmeniz için de 5 kez okumalısınız Dostoyevski'yi. Hatta sürücü ehliyeti alabilmek için Dostoyevski'yi okuma şartı getirilmesi gerektiğini de savunuyor Nuri Pakdil. Emrah Arslan'ın çocuklar için yazdığı Merak Dolu Bir Zaman Yolculuğu, Bilimin Öyküsü, Mundi Çocuk'tan yayımlandı. Kitabı Berna Dörtpınar resimlemiş. Bilimin Öyküsü, ilk yerleşik toplulukların gözlemlerinden Newton'ın devrim yaratan fikirlerine uzanan bir yolculuk. Arslan'ın kitabı küçük okurlara bilimin formüllerden ibaret olmadığını, aynı zamanda bitmek bilmeyen bir sorgulama serüveni olduğunu gösteriyor. Bilimin Öyküsü, sıkıcı ansiklopedik bilgilerden ibaret olmadığı gibi bilimin eğlenceli yönlerini de ortaya koyuyor. Tarihçi Doktor Aynur Emer'in Beşiktaş'ta Saraylar ve Konaklar isimli araştırması Timaş Yayınları'ndan çıktı. Aynur Emer kitabında kadı sicilleri, arşiv belgeleri ve görsel malzemelerden yola çıkarak Beşiktaş'ın 16. ve 17. yüzyıllardaki mimari ve toplumsal dokusunu mercek altına alıyor. Beşiktaş'ta günümüze ulaşmamış pek çok saray, konak ve yalı var. Doktor Emer bunların da izini sürüyor. Dolayısıyla Boğaz'ın bu güzel semtinin erken dönem yerleşim ve şehirleşme sürecini bütüncül bir bakışla ortaya koyuyor. Doktor Aynur Emer'in araştırmasının merkezinde Beşiktaş Sahil Sarayı yer almakta. Sahil Sarayı, inşa sürecinden geçirdiği dönüşümlere kadar ayrıntılı biçimde inceleniyor. Yapının Osmanlı saray mimarisi ve Boğaziçi tarihi açısından önemi vurgulanıyor. Beşiktaş'ın bir köyden imparatorluk elitinin tercih ettiği seçkin bir yerleşime dönüşümünü anlatan eser, tarih, şehircilik ve mimarlık tarihiyle ilgilenen okurlar için iyi bir başvuru kaynağı. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
33: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Reklam. Sıradaki şarkı Happy'cinden Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Kerem abi.
14: Hayrola çocuklar?
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
15: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Türkcell Çözüm Gücü.
13: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Türkcell Çözüm Gücü.
13: Vallahi bravo Türkcell'e.
1: Türkcell Çözüm Gücü bu gençler.
2: Çocuklar, Türkcellilerin yanında Türkcell Çözüm Gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcellinin gücü, Türkcell Çözüm Gücü.
3: Türkcell'le bağlan hayata.
32: Reklam.
5: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Kuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Denizlerimizdeki rüzgar durumuna bakalım. Ege'de bugünlerde denize girmek için hava koşulları uygun. Rüzgar çok sert değil. Ancak Perşembe ve Cuma günü kuvvetlenecek ve daha da serinleşecek. O nedenle İzmir-Bodrum hattında dalgalı bir deniz olacak. İstanbul ve Batı Karadeniz kıyılarında da Poyraz bugün kuvvetli estiğinden başta Kilyos olmak üzere denize girmek tehlike yaratıyor.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 19.

Merhaba, gelişmelerle karşınızdayız. 5 Ağustos'ta yapılan Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimiyle ilgili itiraz süreci tamamlandı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasından sonra yapılan belediye başkan vekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına geçmişti. Sandıktan Sibel Tan Çetinkaya çıkmıştı. Mahkeme seçimlerle ilgili yapılan itirazı kabul ederek oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmederek

0: yürütmeyi durdurma kararı aldı. Böylelikle seçimlerin yenilenmesinin önü açıldı. Mahkeme 7 gün içerisinde üst mahkemeye gidilerek karara itiraz edilebileceğini belirtti. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Butlan kararının seçmen iradesine ve seçilmişlerin meşruiyetine gölge düşürdüğünü söyleyerek, benim için siyaset kişilere, makamlara ya da koltuklara değil, ilkelere ve değerlere, milletin iradesine bağlılıktır ifadesini kullandı. Yeni partiye geçeceği mesajını veren Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak yeni bir yola çıkıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuştu. 2 sene önce Ahlat'tan başlattığımız terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaştığında yeni bir dönemin kapıları açılacak dedi. Cumhurbaşkanı, süreç hedefe ulaştığında terörden nemalanan fırsatçıların kaybedeceğini vurguladı.
1: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak.
0: Bursa'da orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı. Bu yangın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda başladı. Ancak bölgede şiddetli rüzgar var. Bu yüzden de alevler kısa sürede ormana sıçradı. Bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangında 2 uçak, 8 helikopter havadan, 12 iş makinesi, çok sayıda personel de karadan müdahale etti. Alevler yaklaşık 2 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. $8 milyon bir elektrikli otomobil seyir halindeyken yandı. Araçtaki yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi. Aydın'ın Söke ilçesi burası. Değeri $8 milyon 204 bin olan bir elektrikli araç seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekti. Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangının çevreye yayılması ve bölgeye zehirli gaz salınımı engellendi. Ancak yangını söndürmek pek de kolay olmadı. Yaklaşık 12 saat sonra lüks otomobilin bataryası bitince yangın söndü. Türkiye'de 3 sene sonra ilkokula yazılan öğrenci sayısı 1 milyonun altına düşecek. Bu son 56 yılın en düşük sayısı olacak. Sebep ne? Bu durum öğrenciyi ve eğitim hayatını nasıl etkileyecek? Yanıtlar haberimizde.
2: Doğurganlıktaki azalma eğitim hayatını da etkileyecek. 2029-2030 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak öğrenci sayısının 1 milyonun altına düşmesi bekleniyor. Bu son 56 yılın en düşük kayıt sayısı olacak.
3: Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Yani dünya nüfusu da yaşlanıyor esasında. Önümüzdeki yıllarda okuyan öğrenci sayısı da azalmaya başlayacak.
2: TÜİK verilerine göre Türkiye'de şu an 4 yaşındaki 453 bin çocuk 3 sene sonra ilkokula başlayacak. Türkiye'de en son 1970-1971 eğitim öğretim yılında ilkokula kaydedilen öğrenci sayısı 1 milyonun altındaydı. Peki bu durum eğitim hayatını nasıl etkileyecek?
3: Okul ihtiyaç sayısı azalacak, sınıf ihtiyaç sayısı azalacak. Fiziki yatırımlar yerine daha eğitime yönelik nitelik artışına yatırımlar artmaya başlayacak.
2: Öğrenci sayısının azalmasıyla öğretmen ve derslik ihtiyacı da azalacak. Yaklaşık en az 12 bin derslik altı hale gelecek ve öğretmen ihtiyacı da en az aynı miktarda azalacak.
3: Ve en azından öğretmen adaylarına, öğretmen olacak adayları şimdiden uyarmamız gerekiyor. Yani kontenjanların bu alanda da daraltılması gerekiyor. Özelliği olan özel okullar, nitelikli özel okullar ayakta kalacaklar ve onlar da zor bir süreç bekleyecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan ticaret gerilimini haritalara taşıdı. Trump, Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü yapmayı düşündüklerini de açıkladı. Trump bu karara gerekçe olarak Kanada'nın Ontario eyaletiyle ticari ilişkilerin sonlandırma noktasına gelmesini gösterdi. Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü yapmayı ciddi şekilde düşünüyoruz ifadesini kullandı. Amerika ve Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü, Kuzey Amerika'nın 5 büyük gölünden biri. Kanada cephesindense bu hamleye yanıt gecikmedi. Kanada Ticaret Bakanı Dominic LeBlanc, Amerikan yönetiminin sosyal medya paylaşımlarına yanıt vermeme kararı aldıklarını hatırlattı. Trump daha önce de Meksika Körfezi'nin adını anımsayacaksınız Amerika Körfezi olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Çin insansız robotlarda seri üretime geçti. Bu yıl üretim adedinin 100 bini geçmesi bekleniyor. Ülkede ilk kez insansız robot üreticisi bir şirket borsaya da açıldı. Hissesi ilk işlem gününde %600'den fazla yükseldi.
4: Kullanım alanı genişliyor, yatırımcı ilgisi artıyor. Çin insansız robotta seri üretime başladı. Resmi verilere göre ilk 6 ayda ülkede 40 bin adetten fazla üretim gerçekleştirildi. Bu tutarın yıl sonuna kadar 100 bini aşması bekleniyor. Çin'de hükümet sektöre büyük destek veriyor. Somutlaştırılmış zeka kavramı 2025 yılında ilk kez çalışma raporuna dahil edilmişti. O günden bugüne sektör ulusal düzeyde stratejik öncelik kapsamına alındı. Yeni robot üreticisi sayısı kısa sürede 140'a yükseldi. Robotların temel bileşenlerinde yerleştirme oranı %75 seviyesine çıkarken bazı alanlarda bu oran %90'ı aştı. Artan talep üretici şirketlerin değerini de yükseltiyor. Çinli robot üreticisi Unitree Robotics halka arzda rekor taleple karşılaştı. 19 Ağustos'ta Şangay borsasında açılan şirket hissesi ilk işlem gününde %629 yükseldi. Unitree Robotics, Çin borsasında işlem gören ilk insansız robot üreticisi oldu.
0: Ateşkes tanımayan İsrail, Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırdı. Ordu, Gazze'nin 4 ayrı noktasını vurdu. Saldırılarda ikisi çocuk, en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Ve çok sayıda kişi de yaralandı. Hedefler arasında kısa süre önce hizmete giren bir su arıtma tesisi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu bölgeler de var.
4: Müzik
5: İsrail ordusu Gazze'de kısa süre önce hizmete alınan su arıtma tesisini böyle vurdu. Gazze'nin kuzeyindeki Şati mülteci kampındaki bir bina da böyle havaya uçuruldu. İsrail, Deir el-Belah'taki Ebu Salim Camii'ni de hedef aldı. Bu görüntülerse İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Breach mülteci kampına saldırısından. Gazze şeridindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde yeni açılan su arıtma tesisi ağır hasar aldı. Çevredeki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar da zarar gördü. İsrail ordusu su tesisine hedef almadığını, yakındaki bir silah deposunu vurduğunu savundu. Ordu saldırı öncesinde sivillere uyarı yapıldığını öne sürdü. Hamas ise saldırıyı Gazze halkını temel yaşam kaynaklarından mahrum bırakma girişimi olarak nitelendirdi. Gazze'nin orta kesimlerindeki Breach mülteci kampına saldırıda 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Bir anne ve çocuğu da enkaz altından kurtarıldı. Deir el-Belah'taki tarihi caminin bahçesindeki yapılarsa silah deposu olduğu gerekçesiyle havaya uçuruldu. Cami ağır hasar aldı. İsrail hükümeti Gazze'de uçurulan balon ve uçurtmaların sınır hattına düştüğünü belirterek saldırıları yoğunlaştıracağını açıklamıştı. Ancak ordu Filistinli çocukların uçurduğu uçurtmalarda tehlikeli maddeye rastlamamıştı.
0: Türk Kızılay'ı Gazze'ye yönelik yardımlarını sürdürüyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Refah sınır kapısında yardımların son durumuna ilişkin bilgi verdi. Türk Kızılay'ın bölgede yaptığı yardımları ve ihtiyaçları NTV'ye anlattı.
6: Refah sınır kapısı aslında anlaşmadan sonra 600 tır için açılacak diye bir kararlaştırılan bir durum var idi. Ama şu anda günde 100 tırın girdiği bir bölge burası. Bu 100 tırın da 35 tanesi insani yardım tırı iken geri kalanları da ticari tırlardan oluşuyor. Dolayısıyla çok kısıtlı bir akış var diyebiliriz.
2: Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz Gazze'ye nefes aldıran Refah sınır kapısındaydı. Son durumu anlattı. Bölgeye en çok yardım gönderen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.
6: Biz her gün Filistin'deki 3 tane aşevimizden 30 bin sıcak yemeği dağıtmaya devam ediyoruz. Biz her gün 100 ton içme suyunu hala dağıtmaya devam ediyoruz. Biz her gün sağlık yardımları yapıyoruz, protez yardımları yapıyoruz, psikososyal destek veriyoruz içeride.
2: Başkan Yılmaz gıda, su ve sağlık malzemesi yardımlarının her zaman önemli olduğunu vurguladı. Yapılacak nakdi yardımlarla da kış aylarının ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.
6: Kış ayına geldiğimiz noktada burada yağmurlar başlayacak. Barınma yine bir öncelik haline dönecek. Ben özellikle yardım yapacak milletimizi, bağışçılarımızı nakdi yardıma yönlendirmek istiyorum. Çünkü orada biz neye ihtiyaç varsa mesela kışın battaniye ve barınma kısmına yönlenirken yazın daha çok suya yönleniyoruz örneğin.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, toplumların en büyük gücünün zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisi olduğunu söyledi. Ukrayna'da süren 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderen Emin Erdoğan, Ukrayna'nın da savaş boyu sergilediği birlik beraberliğe dikkat çekti.
7: 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlikte ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Emine Erdoğan mesajında toplumsal bağın önemine dikkat çekti.
7: Modern dünyada insanlar kalabalıkların içinde giderek daha fazla yalnızlaştıklarından söz ediyor. İnsanlar arası bağlar zayıfladıkça toplumların krizler karşısındaki direnci de azalıyor.
4: Emine Erdoğan, zor zamanlarda birlik olmanın önemini 6 Şubat depremini örnek göstererek anlattı.
7: Biz tüm çetin sınamaları bu güçlü toplumsal bağlarla göğüsledik. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Bu tecrübe tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki toplumların en büyük gücü zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir.
4: Emine Erdoğan, toplumsal dayanıkları konusunun ele alındığı zirveye ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Zirvede paylaşılan farklı toplum ve kültürlere ait tecrübelerin, insanlığın mücadele ettiği derin krizleri atlatmada yol gösterici olmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrasında açıklama yapıyor.
8: Ahlatlı kardeşlerimizle beraberiz. Anadolu'nun kapılarını açtığımız şanlı zaferin 955. sene-i devriyesinde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanı içindeyiz. Sözlerimin hemen başında, şu anda üzerinde bulunduğumuz topraklarda din için, devlet için, vatan için, ilahi kelimetullah davası için şehadetle ve gazilikle şereflenen büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Malazgirt mücahitlerinin izinden giderek ilk fetihlerden İstiklal Harbimize terörle mücadeleden 15 Temmuz direnişine kadar Türkiye'yi canından aziz bilen cümle serden geçtilere kanıyla ve canıyla milletimizi bugünlere getiren cümle kahramanlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Sultan Alparslan'la birlikte Malazgirt'te destan yazdıktan sonra kılıçlarını Doğu Akdeniz'in, Ege'nin ve Karadeniz'in serin sularında soğutan o büyük komutanın emirlerini, beylerini, alplerini aynı şekilde şükranla anıyorum. Yine bu vesileyle 7 yıl önce Ahlat'tan dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun hocamıza da Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu senede şahsımızı, kabinemizi ve heyetimizi muhabbetle bağrına basan Ahlat halkına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi bu tarih okyanusunda bir araya getiren Okçular Vakfımızı aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Ahlat'a her gelişimizde ilçemizin her alanda kat ettiği mesafeyi görmekten açıkçası büyük memnuniyet duyuyorum. Belediyelerimiz bir taraftan, valiliğimiz diğer taraftan, Okçular Vakfımız öbür taraftan hep birlikte Ahlat'ın hem bir tarih ve kültür merkezi hem de bir çekim merkezi olması için gayret sarf ediyor. 12. yüzyılda nüfusu 300 bini aşan Osmanlı padişahlarının ata şehri olarak ziyaret ettiği Ahlat'ın tarihimizdeki yeri ve önemi anlaşıldıkça milletimizin Ahlat ve Malazgirt'e yönelik ilgisi de katlanarak artıyor. Biz de Ahlat'ı hak ettiği konuma getirmek için her türlü yatırımı yapıyor, Ahlat'ın ihtiyaçlarını bizzat takip ediyoruz. Sadece Malazgirt zaferi kutlamalarımız değil, kabine toplantılarımız da artık geleneksel hale geldi. Cumhurbaşkanı kabinesi olarak üçüncü kez bugün Ahlat'ta toplandık. Toplantımızda dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye sürecimiz başta olmak üzere ülkemizi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettik. Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz. Şunu vatandaşlarımın bilmesini arzu ediyorum. Adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız bu sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden milletin ve ülkenin kaynaklarını büyük bir özenle koruyarak dinamik bir süreçte başarıyla yönetmenin çabasındayız. Ekonomide çarkların dönmesi, insanımızın işini ve aşını muhafaza etmesi, emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların etkilerinin asgari düzeyde tutulması, savunma sanayi ve uluslararası yatırımlar başta olmak üzere ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi önceliğimiz olmaya devam etmektedir. İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgası zamanla tesirini yitirdikçe inşallah bunun sokağa, çarşıya, pazara, günlük yaşama yansımalarını çok daha net görme imkanı bulacağız. Şundan hiç kimse şüphe etmesin. Türkiye Allah'ın izniyle doğru yoldadır. İstikameti bellidir. Ve eninde sonunda menziline ulaşacaktır. Bu zorlu yolculukta ülkemizin en büyük şansı tecrübeli, liyakatli, uyum ve adanmışlık içinde çalışan kadroların görev başında olmasıdır. Türkiye güvendedir. 86 milyonun emaneti ehil ellerde güven içindedir. Bu kutsal emanete hiçbir surette gölge düşürmeyeceğiz. Yavaşlamadan, rehavete kapılmadan, tedbiri, disiplini elden bırakmadan hep beraber hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Değerli misafirler, aziz vatandaşlarım, önceki hafta Gazi Meclisimiz tarihi bir mutabakat örneği sergileyerek 467 evet oyuyla Türkiye için hayati önemdeki bir yasayı kabul etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek veren tüm milletvekillerimize bugün bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin ülkemizin geleceğine dair bir meselede aynı paydada buluşması her türlü takdirin üzerindedir. Bu mutabakat aynı zamanda demokrasimizi güçlendirecek, sivil siyasetin kapasitesini artıracak, Türkiye'yi vesayet dönemi tortularından kurtaracak yeni adımların cesaretle atılmasına zemin hazırlamıştır. Şu bir gerçek ki Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Günlük siyasi hesaplar yerine ülkeyi ve milleti merkeze alan bir anlayışla hareket edildiğinde Türk demokrasisi her türlü düğümü çözecek kapasite ve olgunluğa ziyadesiyle sahiptir. Bunu Türkiye'miz adına çok müstesna bir kazanım olarak görüyoruz. Tabii burada şu noktaya da dikkatlerinizi çekmek durumundayım. Son iki yılda birçok kritik eşiği suhuletle aşmakla birlikte önümüzde halen dikkatle yürünmesi ve yürütülmesi gereken bir yol bulunuyor. Herkesin bu süreçte çok daha özenli bir dil kullanması, yük olmak yerine yük almaya odaklanması, milletimizin hassasiyetlerini kaşıyacak fevri söylem ve eylemlerden uzak durması büyük önem arz ediyor. Siyaset her gün yapılır. Ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesi olmaz. Aynı durum medya kuruluşlarımız ve gazetecilerimiz için de geçerlidir. Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna böyle hayati bir meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bu iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir. Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta son derece kararlıyız. Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Gelin sizler de bir ucundan tutun ve bu ağırlığı Türkiye'mizin üstünden hep beraber kaldıralım. Gelin tarih boyunca diz kırıp aynı sofraya oturmuş, aynı türküyü beraberce söylemiş, vatanı savunmak için aynı cephede şehit düşmüş insanlarımızın kardeşliğini daha da güçlendirelim. Bu samimi çağrımız önce milletim, önce memleketim anlayışına sahip herkesindir. Türkiye artık bedel ödemesin diyen gencecik fidanlarımızı gözyaşlarıyla toprağa vermeyelim. Anaların ipekten yüreği yeni acılarla kavrulmasın diyen herkesi sürece omuz vermeye, sürece destek olmaya davet ediyorum. Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki, bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır. Sorumluluk mevkiinde olanların, bilhassa günübirlik hesaplarla siyaset yapan kimi partilerin mecliste 467 kabul oyuyla tecessüm eden iradeyi iyi okumalarını, oradan gerekli mesajı çıkartmalarını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Türkiye kendi vatandaşlarıyla birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Şunu bir defa burada açık açık söylemek isterim. Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez şifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz. Her zaman altını çiziyorum. Biz bakkal dükkanı değil, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz. Biz 86 milyon vatandaşımızın emanetiyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca mazlumun da umudunu, mesuliyetini taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti öyle birilerinin lütfuyla kurulmuş, küresel güç odakları tarafından şımartılmış, hafızası olmayan nevzuhur bir devlet değildir. Binlerce yıllık köklü geleneğiyle, zaferlerle dolu şanlı tarihiyle dünyanın en güçlü, en kudretli devletlerinden biridir. Bakınız biz sadece Malazgirt gibi insanlık tarihine geçen muhteşem askeri başarılarımızla değil, bilim tarihine, sanat tarihine, siyaset ve idare tarihine kattıklarımızla da büyük bir devletiz. Biz tarihinde gönüller fethetmekle, mazlumların çağrısına kulak vermekle, Musevi, Hristiyan, Müslüman fark etmeksizin ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmakla bilinen büyük bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğecek, bunlara prim verecek sıradan bir devlet asla değildir. Onurlu, gururlu, tarihiyle ve ecdadıyla şerefli bir devletin nasıl davranması gerekiyorsa işte biz de iç siyasette ve dış politikada öyle davranıyoruz. Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes emin olsun, rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin belirlediği istikamette Türkiye'nin çıkarlarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Şu gerçeği bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bizim bölgemizin tamamında barıştan, adaletten, istikrar ve huzurdan öte hiçbir amacımız, hedefimiz, gayemiz yok. Birilerinin iddia ettiği gibi gizli bir ajandamız, Gizli bir niyetimiz de yok. Bizim amacımız etrafımızda sulh ikliminin egemen olmasıdır. Bizim gayemiz, bizim bölgemizin her karışında adalet, güvenlik ve refahın tesis edilmesidir. Coğrafyamız şu anda su gibi, hava gibi barışa ihtiyaç duyuyor. Buna kavuşacağı günlerin hasretini çekiyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'den Irak'a, Lübnan'dan Filistin'e, Körfez'den Afrika'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya kadar gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında tarih bizi birbirimize kardeş eyledi diyor. Bu ebedi kardeşliği yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu mücadeleyi zaferle taçlandırana dek elimizin ulaştığı her yerde canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle kabine sonrası hitabımızı katılımlarıyla şereflendiren şehit ailelerimize ve siz kıymetli misafirlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. 70. kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, afiyet olsun.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'ta yaptığı, başkanlık ettiği kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu ve en çok da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çağrıları ve mesajları oldu. Bültenimize devam edelim. Paylaşacağımız haberler var. Örneğin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki Er Gazi ve şehit aileleri eyleminde rahatsızlanan İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nu aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Ankara'da Kurtuluş Parkı'ndaki eyleme destek için giden İyi Parti vekili çıkan arbede sonrasında rahatsızlanmıştı. Kurtulmuş olayla ilgili İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu aradı ve aynı şekilde geçmiş olsun dileklerini iletti. İlk andan itibaren olayı yakından takip ettiğini söyledi ve bundan sonra da takipçisi olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dezenformasyona karşı 81 ilde yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanyayla ilgili açıklamayı yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu. Duran, dezenformasyon günümüzde sadece bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesidir dedi.
4: Dur, düşün, sorgula, eksik bilgiye dikkat. Dezenformasyona karşı bu mesajlar artık Türkiye'nin dört bir yanında olacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 81 ili kapsayan geniş çaplı bir açık hava kampanyası başlattı. Meydan, cadde ve açık hava mecralarında yer alacak görsellerle vatandaşlar bir bilgiyi paylaşmadan önce kaynağını doğrulamaya çağrılacak. Kampanyada paylaşım yapmadan önce bilginin kaynağını doğrula. Gerçeğe bak. Gösterilen algıya değil, somut hakikate odaklan. Eksik bilgiye dikkat, yarım ve eksik bilginin yanlış algı ürettiğini unutma başlıkları öne çıkıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.
9: Dezenformasyon günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesidir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşma hakkını korumak ve manipülasyonlara karşı kalkan olmak amacıyla Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz 7/24 esasıyla azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yalanı ifşa etmeye, hakikati anında milletimizle paylaşmaya gayret ediyor.
4: Söz konusu kampanyayla bilgi kirliliği ve dijital manipülasyona karşı toplumsal dikkatin artırılması hedefleniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı İran Savaşı sırasında ve öncesinde Orta Doğu'dan çektiği diplomatlarını geri göndermeye hazırlanıyor. Ve bu Trump yönetiminin İran'la yeniden topyekün savaşın çıkmasını beklemediğinin işareti olarak yorumlanıyor.
2: İran savaşı sırasında ve öncesinde Orta Doğu'dan çekilen Amerikalı diplomatlar dönüş hazırlığında. Amerikan New York Times gazetesi bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmalarını ele geçirdi. Personelin geri dönüşünün ve bölgedeki ABD temsilciliklerinde alınan acil durum önlemlerinin gevşetilmesinin bu hafta başlayabileceği belirtildi. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesine rağmen bu adımın atılması dikkat çekti. Mevcut ve eski Dışişleri Bakanlığı yetkilileri personelin yeniden görev yerlerine gönderilmesinin gerilimin azaldığına işaret ettiğini belirtti. ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro, personelin geri döndürülmesi yönetimin savaşın sona erme sürecine girdiğine inandığını gösteriyor dedi. Personel sayısının yeniden artırılması planlanan diplomatik temsilcilikler arasında İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Umman, Irak ve Kuveyt Büyükelçilikleri var. İlk olarak Lübnan'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar dönecek. Ancak personel sayısı tam kapasitenin altında bırakılacak. Son aşamada İsrail, Ürdün ve Umman'daki büyükelçiliklere atama yapılarak tam kapasiteyle çalışmaları sağlanacak. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan'daki temsilciliklerdeki personel sayısı başlangıçta %85 ile, Irak, Kuveyt ve Bahreyn'dekilerde ise %75 ile sınırlandırılacak. Dışişleri Bakanlığı'nın bu 6 körfez ülkesi ve Lübnan'da aile üyelerinin getirilmesine yönelik kısıtlamalar uygulayacağı belirtildi.
0: Yunanistan basını İsrail destekli Güney Kıbrıs Rum kesimindeki 3 ayrı inşaat projesinin Yunanistan kamuoyunda tartışma yarattığını yazdı. Bu projeler nerelerde yapılıyor ve ne amaçlanıyor bakalım.
4: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail destekli emlak ve altyapı projeleri tartışma yaratıyor. Yunan Katemirini gazetesine göre izinsiz inşaatlar ve yoğun mülk satışları adada hali hazırdaki konut krizini de derinleştiriyor. Limassol ve Baf çevresinde yer alan Datchi, Trozena ve Polemidia bölgelerinde yürütülen projeler mercek altında. Habere göre Baf'ın Datchi bölgesindeki otel projesinde gerekli imar izinleri alınmadan inşaata başlandı. Trozena köyünde ise 60 konutluk turistik tesis planı çevrecilerin tepkisini çekiyor. Bölgede imar onayları tamamlanmadan ağır inşaat faaliyetleri yürütüldüğü belirtiliyor. Polemidia'da ise 50 milyon euronun üzerinde yatırımla hayata geçirilen özel okul projesi dikkat çekiyor. Rum kesiminde yaşayan 4000 Yahudi aile için planlanan ve 2027 yılında 1500 öğrenciyle açılması hedeflenen okulun Eğitim Bakanlığı'ndan resmi onay almadan temel kazılarına başlandığı belirtiliyor. İsrailli yatırımcıların bölgedeki yoğun gayrimenkul alımlarının konut krizini tırmandırdığı kaydediliyor. Yunan ve Rum kamuoyunda ise bu durum yumuşak sömürgeleştirme olarak tanımlanarak tepki çekiyor. Önümüzdeki dönemde Rum yönetiminin yabancı sermayeyle halkın barınma hakkı ve çevre arasındaki dengeyi sağlayacak yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor.
0: İstanbul'da Boğaz'daki Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibi Servet Koçak'ın ölmeden önce hazırladığı vasiyetnamesi açıklandı. Buna göre Servet Koçak iki oğlunu mirasından men etti ve mal varlığının tümü kızına kaldı.
2: Vasiyeti açıldı. İki oğlunu mirasından mahrum etti. Sosyetenin ünlü iş insanı iki oğlunun yanına bile gömülmesine izin vermedi. Üç çocuk annesi Servet Koçak, İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibiydi. Vefatının ardından aile içinde başlayan miras kavgası yargıya taşındı.
10: Servet Koçak 2026 yılında hayatını kaybetti. Ölmeden yaklaşık 4 yıl önce bir vasiyetname düzenledi. O vasiyetname geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açıklandı.
2: Servet Koçak vasiyetnamesinde oğulları Recai ve Necati Koçak nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini ileri sürdü. Kendisine manevi ve fiziki baskı uygulandığını iddia etti. Bu nedenle oğullarını mirasından çıkardığını belirtti ve mal varlığını kızı Naciye'ye bıraktı. Ayrıca ileride öldüklerinde oğullarının yanına defnedilmesini istemedi.
11: Kanuni mirasçıların belirli saklı payları vardır ve bu saklı paylarının olduğunu iddia ederek tenkis davası açabilirler. Eğer kanuni mirasçı miras bırakana kötü davranmışsa, canına malına kast etmişse mirastan iskat edilebilir. Kendisinin bu eylemleri yapmadığını ispat etmesi gerekmektedir.
2: Oğul Recai Koçak, kız kardeşi Naciye Koçak'ın annelerinin ölümünü kendisinden ve kardeşinden gizlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin iki oğul yazılı açıklama yaptı. Yargı sürecinin beklenmesini rica ederiz denildi.
0: Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'in eğitimde yapay zeka araştırmasında epey çarpıcı sonuçlar var. Raporda Türkiye'de yapay zeka kullanan her 10 kişiden 4'ünün 25 yaşın altında olduğu belirtiliyor. Raporu TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu değerlendirdi.
2: Ödev yaparken, sunum hazırlarken, sınavlara çalışırken artık neredeyse her yaşta öğrenci eğitim hayatlarında yapay zekayı kullanıyor. Ancak bu durum yalnızca akademik olarak sınırlı değil. Gençler sosyal yaşamlarında da yapay zeka ile bağ kuruyor.
12: Bazıları psikolog olarak kullanıyor. Bazıları arkadaşlıklarını daha ileri noktalara götürüyorlar. Ve bu tetiklemelerin sonucunda aslında intihar riskleri de artıyor. Çünkü ne olursa olsun 21. yüzyılın bireyleri daha bireysel ve içine kapanık. Ve sorunlarla mücadele etme yetkinlikleri, yani kaybetmeyi öğrenme, resilience dediğimiz dayanıklıkları çok daha düşük.
2: Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM raporuna göre yapay zekayı kullanan her 10 kişiden 4'ü 25 yaşın altında. Gelişen teknolojiyle birlikte her yıl üniversitelerde yapay zeka ile ilgili bölümler açılıyor.
12: İşinde hoca olmadan yapay zeka bölümleri açmak. Son şeyde devlette doldu. Çünkü üstünde yapay zeka yazıyor. Ama vakıf üniversitelerinde %40 ile %50 doldu. İşin buradaki sıkıntısı şu, hoca yok. Bakın, İddia ediyorum Türkiye'de gerçekten yapay zekayı bilen 50 tane hoca çıkmaz. Niye? Çünkü yapay zeka çok ciddi miktarda algoritmik matematik gerektirir. Derin öğrenme, makine öğrenmesi gerektirir. Bunu geliştirebilmeniz için. Yapay zekayı kullanmakla yapay zeka algoritmasını yönetmek çok farklı şeyler.
2: Araştırmaya göre Türkiye'de yapay zeka lisans ve ön lisans programlarında 221 öğretim üyesi bulunuyor. Ancak bunların yalnızca 26'sının profesör olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre etkin eğitim verilebilmesi için akademik personelin yapay zeka okuryazarlığının artırılması gerekiyor.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
15: Peki. Okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
16: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
17: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
18: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
19: Kazancım Net, Sigortam Net.
20: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
21: Büyük rahatlık Paytr.
13: NTV Radyo.

0: Radio. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Samsun Çarşamba yolunun 5-6. kilometrelerinde ve Çanakkale Çan yolunun 14-20. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: TÜYAP'tan haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar, 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Böcek oteli açmayı hiç düşündünüz mü? Bahçeniz varsa ya da balkondaki bitkileriniz için tozlaştırıcılar açısından cazip hale gelecek doğa dostu bahçecilik yapabilirsiniz. Öncelikle böcekleri öldürecek kimyasal kullanmayın. Bırakın böcekler gelsin. Çünkü doğanın döngüsü gereği bitkilerinizi öldürmezler. Çünkü yaprak biti varsa mesela onu yiyecek uğur böceği, kulağa kaçan çiçek sinekleri gelir. Bu böcekler geldiğinde de zaten onları yemek için kuşlar, baştan karalar gelir. Ama mesela böcekler ısrarla aynı bitkiyi istila ediyorsa o bitkinin başka bir sorunu olabilir. Koşullarını değiştirmeyi deneyin, farkı göreceksiniz. Bitki türlerinin %90'a yakını tozlaştırmayla hayatını sürdürür. Bu işi de genellikle böcekler yapar. Biliyor musunuz, bitkiler renkli ve kokulu nektarlarını zaten böcekleri çekmek için böylece tozlaşma olsun, türü devam etsin diye geliştirir. Çünkü tozlaşma olmazsa yabani çiçekler tohum veremez. Öyle olunca da onların arasında kendiliğinden yetişecek mavi kantaron, gelincik, yüksük otu, unutma beni, papatya da yok olur gider. Ve dünya rengini kaybeder.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Reklam.
8: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
12: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
13: Jules'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Aya Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
12: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
13: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
12: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
13: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
12: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar...

0: Marmara'da Poyraz sert, Edirne 36, Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. Sonraki günler serinleme olacak. İç Anadolu'da sıcaklık ortalamanın 3 derece üzerinde. Sivas'ta kısa süre yağış görülecek. Eskişehir 34, Kayseri 32 derece. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak hissedilecek. Manisa 35, Muğla 37 derece. Bodrum'da bağın nem %80'lere kadar çıkıyor. Bölgeye cuma serinlik gelecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in doğusunda sağanak yağış geçişi var. Bolu 33, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Bölge cuma yağmurlu ve serin havanın etkisinde kalacak. Doğuda Erzincan, Erzurum, Malatya kesiminde gün içinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
0: NTV Radyo.

Radio. Burası NTV Radyo.

akşamlar, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı demek. Öne çıkan başlıklarımıza bakıp bültenimize hemen başlayalım. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü için törenleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'taydı bugün. Kabine toplantısını da orada yaptı. Orada başkanlık etti ve terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi, çağrıları vardı. Ekrana taşıyacağız. Almanya'da Leipzig Havaalanı'nın yakınında patlayıcı yüklü bir drone daha bulundu. Alman medyası hedefte askeri teçhizat taşıyan Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının olduğunu yazdı. Berlin yönetiminden de bir açıklama var. Paylaşacağız olayın ayrıntılarını. Alihan Kur İş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon vardı. Bugün 54 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Alihan Kur İş'in gözaltına alındığı anlar da ortaya çıktı. Görüntülerini aktaracağız. Üniversite kayıtlarıyla ilgili de YÖK'ün bir uyarısı var. Özellikle vakıf üniversitelerinin zam oranlarıyla ilgili. Ana habere başlıyoruz.

0: Başlarken Cumhurbaşkanı önce Millet Bahçesi'nde Malazgirt Zaferi'nin 95. yıl dönümü programına katıldı. Ardından da kabine toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki konuşması vardı bugün anlaşılacağı üzere. Ve bu iki konuşmasında da gündeminin çoğunu, konuşmasının büyük bölümünü terörist Türkiye süreci kapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi kabine toplantısı sonrasında? Nizamettin Kaplan takip etti. Şimdi de ana haber izleyicisi için özetleyecek Nizamettin.
1: Seda, Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası hem terörsüz Türkiye hem de isim vermeden İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili mesajlar verdi. Kabine toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü ve Bitlis'in Ağlat ilçesi 3. kez kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı 2 saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçti ve değerlendirmelerde bulundu. Birinci gündem maddesi terörsüz Türkiye süreciydi ve Cumhurbaşkanı bu konuda şunları söyledi. Özellikle mecliste yasanın 467 oyla, evet oyuyla kabul edilmesinin Türkiye için hayati önemde olduğunu belirtti ve milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek veren tüm milletvekillerine de ayrıca teşekkür etti. Yine verdiği mesajda siyasetin her gün yapılabileceğini ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesinin olmayacağını belirtti Cumhurbaşkanı ve şöyle devam etti. Aynı durum medya kuruluşlarımız ve gazetecilerimiz için de geçerlidir. Sırf daha fazla görüntülenmek ve daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna böyle hayati bir meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta son derece kararlıyız dedi Cumhurbaşkanı. Tabii Netanyahu ile ilgili de mesajları vardı. İsim vermeden İsrail Başbakanına tepki gösterdi ve şöyle devam etti. Şunu bir defa burada da açık açık söylemek isterim. Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez sefihatsizlerin bizim üzerimizden dilini devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten de geri duracak değiliz dedi. Cumhurbaşkanı gün boyunca Bitlis'in Ağlat ilçesindeydi. İlk olarak Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Ağlat Millet Bahçesi'nde kendi ismini taşıyan ve burada da önemli mesajlar verdi. Daha sonra MHP Genel Başkanı'nın da kendisine eşlik ettiğini söyledim. Daha sonra Selçuklu kabristanına gitti ve orada dua ettiler. Diğer temasları da vardı. Başka temasları da vardı Cumhurbaşkanı'nın. İsterseniz gün içerisinde dönelim ve bugün Ahlat'ta ne mesajlar verdiğini haberimizde dinleyelim Cumhurbaşkanı'nın.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin yeni bir dönemin kapılarını açacağını söyledi. Sürecin hedefe ulaşacağını vurguladı.
2: Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.
3: Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı konuşmasında sürece yönelik itirazlara tepki gösterdi.
2: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Ufkumuz da açıktır.
3: Cumhurbaşkanının programına MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti. İki lider Ahlat Selçuklu kabristanını ziyaret etti, dua okudu. Daha sonra han çadırında sohbet ettiler.
0: Milli Dayanışma Yasası meclisten geçtikten sonra İmralı tutanakları ya da yapılan görüşmelere ilişkin bir takım haberler basına yansımıştı. Güvenlik kaynaklarından ve DEM Parti'den bu haberlere yalanlama geldi. Güvenlik kaynakları bunları sürece yönelik sabotaj girişimi olarak değerlendirdi.
3: Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır. Güvenlik kaynakları terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra medyaya yansıyan haberleri bu ifadelerle yalanladı. Kaynaklar dezenformasyon içeren ve hayal mahsuru içerikler maksatlıdır. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır dedi. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir uyarısı yapıldı. DEM Parti de konuyla ilgili İmralı'nın açıklamasını paylaştı. Açıklamada Öcalan'ın bu tarihi dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri bana karşı bir komplodur ifadesi yer aldı. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve Öcalan'a atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir denildi.
0: Terörsüz Türkiye süreci okullarda da işlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Bakanlık 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılına ilişkin genelgesinde terörsüz Türkiye sürecine değer verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelgenin ilk maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çerçeve yasaya atıfta bulunuldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ortaya koyulan yaklaşımın bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden ve eğitim öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden biri olduğu belirtildi. Öğrencilerin anayasal vatandaşlık anlayışı ve eşitlik ilkesi temelinde milli birlik ve beraberliğe, vatana ve kardeşlik hukukuna sahip çıkacak şuurda yetiştirilmeleri istendi. Bu amaç doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında bu kapsamda etkinlikler yapılacağı duyuruldu. ...5 Ağustos'ta yapılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili itiraz süreci tamamlandı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasından sonra yapılan belediye başkan vekili seçimlerinde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. Sandıktan Sibel Tan Çekikinkaya çıkmıştı. Mahkeme seçimleriyle ilgili yapılan itirazı kabul ederek oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmederek yürütmeyi durdurma kararı aldı. Böylelikle seçimlerin yenilenmesinin önü açıldı. Mahkeme heyeti 7 gün içinde üst mahkemeye gidilerek karara itiraz edilebileceğini de belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi yargı kararının kesinleşmesi için Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan kararına yaptığı itirazı geri çekti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi bugün.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Böyle bir tartışmaya asla muhatap olmayın. Ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu il başkanları toplantısında yeni partiye geçenlerle tartışmaya girmeyin uyarısı yaptı. CHP'nin temel kuralının ahlaki üstünlük olduğunu söyledi.
4: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük. Siyaset unutmayın, gittiğiniz her yerde tekrar edin. Siyaset zenginleşme aracı değildir, nokta.
3: Kılıçdaroğlu yapılacak ilk kurultayda tüzüğü değiştireceklerini, ön seçimi zorunlu hale getireceklerini söyledi.
4: Önümüzdeki süreçte kurultayımızı da yapacağız. Görkemli bir kurultayımızı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız.
3: CHP yönetiminden de önemli bir hamle geldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararına yapılan itiraz geri çekildi. CHP avukatı Onur Yusuf Üregen, usulen temiz başvurusu yapmıştık, karar kesinleşsin diye geri çektik dedi. Ancak Özgür Özel tarafının da bir temiz başvurusu bulunuyor.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan kararlara ilişkin açıklama var. Özel hem cezaları hem de yargılama sürecini eleştirdi.
5: En çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat. 60'a yakın eylemden suçlanıyor değil mi arkadaşlar? 54'ünden 56'sından pardon. Bu konuda hiçbir suç yok. Beraat ettin deniyor. Ve geri kalan 4 eylemden de üst sınıra çok yakın yerlerden ceza verilip yüksek cezalarla içeride tutuluyor.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararları bu sözlerle değerlendirdi. Eleştirilerini sıraladı.
5: Bakın örgüt deyince başka şehirdeki insanları yetkisiz mahkemelerin olduğu başka şehirlere getirmek mümkün oluyor. Bakın Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek birine 20 yıl, birine 8 yıl ceza verilip, 8'er yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var.
6: Özel, Ankara'da eyleme devam eden maden işçilerini ziyaret etti. Burada apaçık emek hırsızlığı var dedi. Aileleriyle 15 gündür Ankara'da eylem yapan madencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için çağrı yaptı.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda Kuriş'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. Ayrıca MASAK tarafından hazırlanan rapora göre aileye ait binlerce tapu, lüks araçlar ve yarış atları da var. Bugün düzenlenen 3. dalga operasyonda da 54 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.
6: Polisler hakkındaki gözaltı kararının yüzünü okudu. Suç örgütü liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş gözaltına böyle alındı. Polis ekipleri 13 Ağustos gece 2 sularında Kuriş'in İstanbul Üsküdar'daki evine gitti. İddiaya göre Kuriş arka bahçede bekleyen araçta kaçmaya hazırlığındaydı. Müşteminatta gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Kuriş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyonu başlattı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atandı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 28 milyon liralık bedeli olan çek yaprakları, yaklaşık 10 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 3 milyon 50 bin lira nakit para ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Öte yandan MASAK tarafından 20 Ağustos'tan sonra hazırlanan raporda soruşturma dosyasına girdi. Rapora göre Alihan Kuriş'in annesi, babası, babaannesi ve kayınpederi adına 1818 tapu işlemi tespit edildi. 84'ü bulan icraka muhacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri de tespitler arasında. Alihan Kuriş ve eşinin kullandığı lüks araçlarla Kuriş ve kardeşi adına yarış atlarının olduğu da raporda yer aldı. MASAK'ın ulaştığı veriler tek başına suç kanıtı oluşturmuyor. Ancak işlemlerin ekonomik kaynağı ve gerçek faydalanıcıları soruşturmanın en kritik başlıkları arasına girdi.
0: Adana'da da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız. O soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerine göre örgüt içinde sözde mahkeme kurulup örgüte muhalif kişiler bu mahkemede yargılandı. Cezalar arasında da darp var. Falakao da var.
6: Sözde mahkeme kurdular. Kendilerini eleştiren ve örgütten ayrılmak isteyenleri bu mahkemede yargıladılar. Kimine para, kimine ise falaka cezası birindi. Alparslan Kuytul suç örgütüne dair yeni iddialar tanık ifadelerinde yer aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı. Soruşturma dosyasındaki tanık ifadeleri örgütün faaliyetlerine yönelik yeni detayları ortaya çıkardı. İddiaya göre örgütün çekirdek kadrosunda faaliyet gösteren ondan fazla kişi 2013'te Şia düzeni ve Molla rejimini yerinde incelemek için İran'a gitti. Daha sonra örgüt içinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturuldu. Ayrıca örgütte yapılanmaya muhalif kişilerin takibi için de özel bir sistem kurulduğu belirlendi. Örgütten ayrılmak isteyenler de örgütü eleştirenlerin tüm bilgileri toplanarak tehdit aracı olarak kullanılıyordu. Bu kişilerin kurulan sözde mahkemede Semra Kuytul'un da aralarında olduğu heyet tarafından sorgulandığı tanık ifadeleri de yansıdı. Kurallara uymayanlara konuşmama, vakıf binasında nöbet tutma ve para kesme cezaları uygulanıyordu. Örgütün yapısına uymayanlara ise fiziki şiddet uygulanıyordu.
0: Almanya'da bu ay başında Leipzig havaalanında gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili yeni bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Örneğin havalimanı yakınında patlayıcı yüklü bir drone daha tespit edildi. Alman medyası hedefte askeri teçhizat taşıyan Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının olduğunu yazdı. Berlin yönetimi ise olayın sorumlularını açıklamaya hazırlandıklarını duyurdu.
6: Saldırı girişiminde birden fazla drone kullanıldı, hedefte Ukrayna'ya ait kargo uçağı vardı. Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda ay başındaki saldırı girişimine yönelik soruşturma sürüyor. Ekipler havalimanı yakınında 50 gram patlayıcı yüklü bir drone daha buldu. Havalimanının kuzeyindeki Kurdos bölgesinde drone kumanda anteni ve elektronik parçalar bulundu. Bölgede yanmış toprak ve metal parçaları tespit edildi. Soruşturmacılar ele geçirilen DNA örneklerini inceliyor. 4 Ağustos gecesi Ukrayna'ya ait askeri malzeme yüklü kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü bir drone bulunmuştu. Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatılırken ikinci bir drone'un bölgedeki bir kargo uçağına çarptığı düşünülüyordu. Drone üzerindeki fünyenin çalışmaması sebebiyle saldırının başarısız olduğu değerlendiriliyor. Alman medyası saldırı girişiminde Rus istihbaratına işaret ederken bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise hibrit saldırıların arkasındakiler bedelini ödeyecek dedi. Sorumluları kısa süre içinde açıklayacaklarını duyurdu. Moskova ise suçlamaları reddediyor. En yakın Rus toprağına 800 km mesafedeki Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimi Avrupa'da güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Berlin yönetiminin doğrudan Moskova'yı işaret etmesi halinde iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasından kaygı duyuluyor.
0: Amerikan medyası, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı direktörünün, CIA'in direktörünün Rusya'ya gittiğini iddia etti. Tuhaf geliyor kulağa doğru. Geçtiğimiz saatlerde de Moskova'ya bir nakliye uçağı indi. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak. Amerikan istihbarat direktörünün John Ratcliffe'in o uçakta olduğu, o nakliye uçağında olduğu öne sürülüyor. Ayrıntılara bakalım. Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır'la konuşalım şimdi. Ümit Nazmi Hazır, orada CIA direktörünün Moskova'ya gelmiş olabileceği ile ilgili konuşulan bir şeyler var mı?
7: Evet, gizemli bir ziyaret olduğunu söyleyebilirim. Çünkü normalde gün başında bugün bir Amerikan nakliye uçağının Moskova'ya indiği, hatta Letonya'nın başkenti Riga'dan Moskova'ya geldiği haberleri geldi. İlk etapta bu uçakta kimin olduğu belli değildi ve Kremlin tarafından da yapılan açıklamada Kremlin sözcüsü Peskov haberimiz yok dedi. Bundan dolayı uçakta kimin olduğu bir merak konusu oldu. Fakat daha sonra bu kişinin CIA direktörü olduğu ortaya çıktı ve alışılmadık ve duyurulmamış bir ziyaret. Hatta ani bir ziyaret olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı da ziyaret bir bakıma gizemini koruyor. Ve tabii bu ziyareti önemli kılan noktalardan bir tanesi şu, CIA başkanının ilk defa Moskova'ya ziyareti ve aynı zamanda Ocak ayından bu yana Trump yönetiminin en üst düzey yetkilisi Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş oldu. Tabii bu ziyaretle ilgili olarak önemli noktalardan bir tanesi şu, görüşülen konu kim, görüşülen konu ne ve CIA başkanı kimlerle görüştü? Buna dair de bir açıklama yok. Rusya tarafı sessizliğini koruyor. Amerika tarafı da keza sessizliğini koruyor. Bundan dolayı bu ani görüşmenin neden ve hangi konuya dair yapıldığına dair şu anda bir açıklama yok. Fakat şunu söyleyebilirim. Özellikle ilk akla gelen konulardan bir tanesi Ukrayna konusu. Ukrayna meselesinde ABD ve Rusya arasındaki müzakereler uzun bir süredir donmuş vaziyette. Ve Ağustos ayı başlarında ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bir açıklaması olmuştu ve ilerleyen günlerde tekrar müzakerelerin mümkün olup olmadığına dair bir takım çabalarda bulunacağız demişti. Bundan dolayı acaba bugünkü CIA direktörünün ziyaretinin temel konusu Ukrayna mıydı sorusu da akla gelmekte. Tabii başka konular da var. Belki ABD ve Rusya arasında hassas ve kamuoyuna paylaşılmasının istenmediği bir konu da görüşülmüş olabilir. Çünkü iki taraftan da konunun ne olduğuna dair açıklama yok. Diğer bir nokta ise kimle görüştü de belli değil. Bazı Rus medyasındaki haberlere göre Putin'in bugün geniş çaplı bir etkinliğe katılacağı fakat bu etkinliğin iptal edildiği belirtiliyor. Bundan dolayı acaba Putin'le de görüştü mü sorusu da akla gelmekte. Tabii şunu da belirteyim. Amerikan tarafının CIA direktörünün ziyareti esnasında Ukrayna'dan bir talepte bulundu ve bu ziyaret sırasında Moskova, St. Petersburg ve Rusya'nın bazı kuzey bölgelerine saldırı düzenlenmemesi konusunda Ukrayna'dan talepte bulundu ve Ukrayna'nın da bunu kabul ettiğine dair de bir takım haberler var. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim, önemli bir ziyaret, beklenmedik bir ziyaret ve ABD'nin doğrudan nakliye askeri uçağını Moskova'ya göndermesi ve CIA başkanının Moskova'ya gelmesi bu görüşmenin önemli ve hassas olduğunu göstermekte. Belki ilerleyen günlerde ve zamanlarda görüşmenin konusu da ortaya çıkabilir.
0: Bu gizemli ziyareti Ümit Nazmi Hazır'la konuştuk. Açıklanmış bir durum yok ama Amerikan istihbaratının başındaki isim Moskova'da olabilir. Amerikan basının bir başka gündeme getirdiği bir başka konuya bakalım şimdi de. Trump yönetimi İran'a yeni bazı ağır ekonomik ambargolara kalkıştı. Bir ekonomik savaştan bahsediyoruz. Bu işe yarayıp yaramayacak mı? Yarayacak mı, yaramayacak mı? Bunu tartışıyor Amerikan basını. New York Times gazetesi Çin'in burada işbirliğinin kritik önem taşıdığını yazdı.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ekonomisini felce uğratma girişimi Çin'in işbirliğine bağlı. Amerikan New York Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a açtığı ekonomik savaşla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin son 20 yıldır İran'a ekonomisini felç edecek yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulunduğu belirtildi. Ancak Başkan Donald Trump'ın hedeflerine askeri müdahaleyle ulaşamamasının ardından başlatılan son girişimin önceki politikalardan farklı bir yön izlediği vurgulandı. Yeni stratejinin Beyaz Saray'ın yanıtlamadığı bir dizi soruyu da beraberinde getirdiğine dikkat çekindi. New York Times gazetesi, eğer böylesine sarsılmaz yaptırımlar uygulamak mümkünse, neden Trump Amerika Birleşik Devletleri ordusuna çatışma emri verip kritik mühimmat eksikliklerini ve Amerikan askeri gücünün sınırlarını gözler önüne sermeden önce bu yola başvurulmadığı sorusunu gündeme getirdi. Gazete, yeni stratejide Çin'in işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Çin'in 2025'te İran'ın petrol ihracatının %80'den fazlasını satın aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda Çin'le hızla genişleyen nükleer kapasitesi, küresel ekonomiyi tehdit eden devasa üretim fazlası, yapay zeka ve Tayvan gibi konularda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi. Trump'ın İran için Pekin'le yeni bir doğrudan çatışmayı göz almaya istekli olup olmadığı sorusu yöneltildi. İran'a yeni yaptırımlar açıklayan Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent'ın Çin'in adını hiç anmadığına dikkat çekildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek ay Washington'ı ziyaret edeceği de hatırlatıldı. Trump'ın Şubat ayında İran'a savaş açmasının ekonomik yaptırımların yavaş işlediği ve çoğu zaman sonsuz kaldığının bir kabulü olduğu belirtildi. Trump'ın elindeki uygulanabilir seçenekleri tükendiğinden eski plana döndüğüne vurguda bulunuldu.
0: Bugün olan önemli bir gelişme de Amerika-İran ilişkilerine yönelik ipucu taşıyor diye yorumlanıyor. Çünkü Amerikan Dışişleri Bakanlığı İran Savaşı'nın sırasında ve öncesinde Orta Doğu'dan çektiği diplomatlarını geri göndermeye hazırlanıyor.
3: İran Savaşı sırasında ve öncesinde Orta Doğu'dan çekilen Amerikalı diplomatlar dönüş hazırlığında. Amerikan New York Times gazetesi bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmalarını ele geçirdi. Personelin geri dönüşünün ve bölgedeki ABD temsilciliklerinde alınan acil durum önlemlerinin gevşetilmesinin bu hafta başlayabileceği belirtildi. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesine rağmen bu adımın atılması dikkat çekti. Mevcut ve eski Dışişleri Bakanlığı yetkilileri personelin yeniden görev yerlerine gönderilmesinin gerilimin azaldığına işaret ettiğini belirtti. ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro, personelin geri döndürülmesi yönetimin savaşın sona erme sürecine girdiğine inandığını gösteriyor dedi. Personel sayısının yeniden artırılması planlanan diplomatik temsilcilikler arasında İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Umman, Irak ve Kuveyt Büyükelçilikleri var. İlk olarak Lübnan'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar dönecek. Ancak personel sayısı tam kapasitenin altında bırakılacak. Son aşamada İsrail, Ürdün ve Umman'daki büyükelçiliklere atama yapılarak tam kapasiteyle çalışmaları sağlanacak. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan'daki temsilciliklerdeki personel sayısı başlangıçta %85 ile, Irak, Kuveyt ve Bahreyn'dekilerde ise %75 ile sınırlandırılacak. Dışişleri Bakanlığı'nın bu 6 körfez ülkesi ve Lübnan'da aile üyelerinin getirilmesine yönelik kısıtlamalar uygulayacağı belirtildi.
0: Türkiye'nin İran'la dış ticareti savaşa rağmen artmış durumda. İhracatta yılın ilk 7 ayında %7'lik bir artış var. İran'dan doğal gaz ithalatı da yükseldi. Boru gazı ithalatında Rusya ile aynı seviyeye çıktı İran.
6: İran'da dış ticaret savaşa rağmen arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımları İran'da ticaret yapan ülkeleri de hedef alıyor. Türkiye geçen yıl İran'a 3 milyar dolarlık ihracat yaparken 2,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İhracat rakamında bu yılsa artış var. İlk 7 ayda 1 milyar 327 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. İhracat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,9 arttı. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye İran'a tekstil ürünleri, makine parçaları, plastik ve kimyasal ürünler, taşıt ve parçalarıyla tarım ürünleri ihraç ediyor. Doğalgaz, plastik, tarım ürünleri, alüminyum ve demir çelik ithal ediliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Haziran ayı verilerine göre doğalgaz ithalatında en yüksek pay %33,1 ile Azerbaycan'ın. Onu %28,8 ile Rusya takip ediyor. Üçüncü sırada yine %28,8 ile İran var. İran'dan doğalgaz ithalat miktarı yıllık %26,6 oranında arttı. Son bir yılda doğalgaz ithalatında boru gazının payı %90,7'ye yükseldi.
0: Gram altının fiyatı geçen hafta 7 bin lirayı geçse de İstanbul'da altın ve para piyasalarının nabzının attığı kapalı çarşıda sakinlik hakim. Yılbaşından bu yana yaşanan fiyat hareketliliği bu durumun en önemli nedeni. Çünkü son bir ayda kâr edenler bir yana, yılbaşından bu yana zararını çıkaramayanların sayısı hiç de az değil. Çıkar mı düşer mi beklentisiyle kafalar epey karışmış durumda. İşte bu noktada uzmanların uyarıları önemli.
8: Kafamıza karışıyor. Bazen düşüyor, bazen çıkıyor. Mutlu olacağımız yerin olsa bakıyorsun düşmeye başlıyor.
9: Sabırla bekliyorum.
10: Alan da var, satan da. Ama çoğunluk gelişmeleri izlemeyi tercih ediyor. Çünkü yılbaşından bu yana sürekli değişen fiyat nedeniyle Zarar edenlerin sayısı hiç az değil.
9: Şu anda beklemek lazım. Ben de aldım ufak bir miktarda. Beklemek lazım çünkü size çıkacağını söylüyorlar.
11: Zararda mısınız, kârda mısınız?
9: Ben biraz erken aldığım için şu anda şükür çok zararda değilim.
10: Görüntüler İstanbul'da altın ve para piyasalarının nabzının attığı kapalı çarşıdan. Gram altın Ağustos ayından bu yana %16 yükselerek 7000 lirayı geçse de çarşıda sakinlik hakim. Bazıları acil paraya ihtiyacı olduğu için bozdurmayı tercih ediyor. Gramını 7500 ve üstünden alanlar içinse Ağustos'tan bu yana yaşanan yükseliş zararı çıkarmaya yetmiyor. Çoğunluksa mecburiyetten çarşının yolunu tutuyor.
11: Buraya düğün için, nişan için geldiniz.
12: Düğün için geldim. Altın almaya geldim. Daha geziyorum, araştırıyorum. Nerede uygun olursa oradan alırım.
13: Kardeşim için hazırlık yapıyoruz. Altın almayı artık düşünüyoruz ama nasıl alacağımızı düşünüyoruz. Artık kredilere dayanıyoruz.
10: Uzmanlar uyarıyor. Altının fiyatını etkileyen birçok faktör var. Devam eden savaşlar, petrol fiyatları, merkez bankalarının alacağı kararlar, ABD'den gelecek haberler bunlardan bazıları. Bu nedenle anlık kararlarla alım veya satım yapılmaması gerekiyor.
14: 14 liraya çeyrek aldılar. Aslında 10'ların altını gördü çeyrek. İnsanlar ciddi bir kayıp etti. Çoğunlukla yüksek fiyatlarla insanlar faize gittiler. Oradan bir nevi para kazandılar. Şu anda tam ortada. Hani gene söylüyorum. Çok panik yapmasınlar. Şimdi 8'deki hareketi tekrar yaşamasınlar. Bu şimdi 7.30 olabilir, 7.40 olabilir. En ufak bir sert bir gerilemede %10'luk bir düşük gelebilir. Gramda 6.5 lira bir daha görebiliriz. Kısa vadede oynamasınlar. Uzun vadede altın talebi devam edebilir.
3: Önüne geleni yıkıp geçti. Görüntüler Fransa'dan. Hortum 2800 evi elektriksiz bıraktı. 26 kişi yaralandı. Korku dolu anlar birazdan ana haberde.
0: İşe gitmek için evden çıktı ve yaya geçidinde servis minibüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı. 18 yaşındaki Tülin Şık günlerdir yoğun bakımda. Yaşam mücadelesi veriyor. Kazaya karışan sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına annesi ise isyan ediyor.
3: ...18 yaşındaki Tülin Şık işe gitmek için elektrikli skuterla yaya geçidinden geçiyordu. Yüksek hızla giden servis aracı duramadı, genç kıza çarptı.
15: Benim kızım bugün 8-9 gündür hala entübe halinde. İçeride yani hayat için savaşıyor, mücadele ediyor kendi hayatı için. Ama o adam bırakılıyor.
3: Kaza 18 Ağustos'ta İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Hastaneye kaldırılan Tülin Şık yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
16: Saat 7 civarında işe doğru geliyordum, dükkanım yakında. Kazadan sonraki anı şahit oldum. Yerde uzanmış bir şekilde yatıyordu kız. Hareketsiz bir şekildeydi. Başında birkaç kişi toplanmıştı.
15: Dayısı yoğun bakım ünitesinde benimle karşılaşıp "takdir ilahi, sizin çocuğunuz bize vurmuş" diyebiliyorsa vicdan aramıyorum ben onlarda.
3: Aile gözaltına alınan servis şoförünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepkili.
15: Çocuklarımızın canı bu kadar ucuz olmamalı. Adalet de istiyorum. Benim 18 yaşında küçük çocuğum, kızım yoğun bakımda uyurken o adamın evinde uyumasını istemiyorum. İstemiyorum.
0: Bu yalı Boğaz'daki Kara Todori Paşa yalısı. Yalının sahibi de Servet Koçak. Servet Koçak hanımefendi vefat etti. Ölmeden önce de bir vasiyetname hazırlamıştı. İşte o vasiyetname açıldı. Ve görüldü ki Servet Koçak iki oğlunu da mirasından men etmiş. Mal varlığının tümü de kızına kalmış vaziyette.
3: Vasiyeti açıldı. İki oğlunu mirasından mahrum etti. Sosyetenin ünlü iş insanı iki oğlunun yanına bile gömülmesine izin vermedi. Üç çocuk annesi Servet Koçak, İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kara Todori Paşa yalısının sahibiydi. Vefatının ardından aile içinde başlayan miras kavgası yargıya taşındı.
17: Servet Koçak 2026 yılında hayatını kaybetti. Ölmeden yaklaşık 4 yıl önce bir vasiyetname düzenledi. O vasiyetname geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açıklandı.
3: Servet Koçak vasiyetnamesinde oğulları Recai ve Necati Koçak nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini ileri sürdü. Kendisine manevi ve fiziki baskı uygulandığını iddia etti. Bu nedenle oğullarını mirasından çıkardığını belirtti ve mal varlığını kızı Naciye'ye bıraktı. Ayrıca ileride öldüklerinde oğullarının yanına defnedilmesini istemedi.
18: Kanuni mirasçıların belirli saklı payları vardır ve bu saklı paylarının olduğunu iddia ederek tenkis davası açabilirler. Eğer kanuni mirasçı miras bırakana kötü davranmışsa, canına malına kastetmişse mirastan iskat edilebilir. Kendisinin bu eylemleri yapmadığını ispat etmesi gerekmektedir.
3: Oğul Recai Koçak, kız kardeşi Naciye Koçak'ın annelerinin ölümünü kendisinden ve kardeşinden gizlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin iki oğul yazılı açıklama yaptı. Yargı sürecinin beklenmesini rica ederiz denildi.
0: Üniversite kayıtları dün itibariyle başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yeni akademik yılda dikkat edilmesi gerekenlere dair de 81 ildeki devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörlerine bir mektup gönderdi. Özvar mektubunda vakıf üniversitelerini zam oranları konusunda uyardı.
6: Yükseköğretim Kurulu vakıf üniversitelerini uyardı. Ücretlerinde %25'lik zam sınırını aşan üniversiteler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacak.
19: Dolayısıyla üniversitelerimiz...
6: YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite kayıtlarının başlamasının ardından 81 ildeki üniversitelerin rektörlerine mektup gönderdi. Öğrenci odaklı kayıt süreci çağrısında bulundu. Vakıf üniversitelerinde ara sınıflardaki öğrencilerin öğrenim ücretlerindeki artışın kanunla sınırlandırıldığını hatırlatan Özvar, bu yıl sınırın %25 olarak uygulanacağını belirtti. Bu sınıra uymayanlar hakkında gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini bildirdi. Öğrenim ücretleri, taksitlendirme imkanları, burs ve indirim koşulları da yeni denetim döneminde YÖK'ün en fazla üzerinde duracağı konular arasında. Bu kapsamda hazırlık, laboratuvar, yaz okulu, eğitim materyali gibi zorunlu masrafların kayıt öncesinde ilan edilmesi istendi. 9 Aralık 2026'ya kadar başvuruları devam edecek öğrenci affı da mektupta yer aldı. Özvar, üniversitelerin aftan yararlanmak isteyenlerin hak kaybına uğramaması için başvuru süreçlerinde bürokratik yük getirmemesini istedi. Mevzuatın öğrenciler lehine öngördüğü imkanların eksiksiz uygulanmasını bekliyoruz ifadesi kullanıldı.
0: Öğrenciler için kalacak yer de önemli. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci de başladı. Öğrenciler E-Devlet üzerinden cumartesi gecesine kadar yurt başvurusu yapabilecek.
6: Üniversite yerleştirmelerinin açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar için başvuru süreci başladı. Öğrenciler 29 Ağustos cumartesi günü saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek. Başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular aralarında Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda bulunduğu 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu tarafından değerlendirilecek. Başvurular sırasında öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Yerleştirme sürecinde öğrencilerin başarı kriterleriyle ailelerin gelir durumu ve sosyal durumu değerlendirilecek. 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 880 yurtta 1 milyonun üzerinde yatak kapasitesi bulunuyor.
20: Yurtlarda öğrencilere barınma imkanının yanı sıra birçok sosyal hizmet de sunuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 880 yurtta öğrenciler için okuma salonu, konferans salonu ve kütüphane gibi birçok sosyal alanda yer alıyor.
6: Bakanlığa bağlı yurtların ücreti geçen yıl oda fiyatlarına göre 750 ile 1250 lira arasında değişiyordu. 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılı ücreti önümüzdeki günlerde açıklanacak.
0: Dünyada okyanuslar rekor derecede ısındı ve bu ısınmada insan kaynaklı iklim değişikliğinin ve hava olayı El Niño'nun etkisi var. Avrupa'da da bu yaz etkili olan sıcak hava dalgalarında en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
6: Okyanuslar daha önce hiç olmadığı kadar ısındı. Bu durum aşırı iklim olaylarının daha sık görülmesine zemin hazırlıyor. Uyarı Avrupa Birliği'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisinden geldi. Son ölçümlere göre kutup bölgeleri haricinde denizlerde ortalama yüzey sıcaklığı 21,1 dereceye çıktı. Mart 2024'te 21,09'da kaydedilen rekor geçildi. Okyanuslarda sıcaklığın artmasında hem insanların yol açtığı küresel ısınma hem de hava olayı El Niño etkili oldu. 2024'te biten ve bu yıl geri gelen doğa olayı El Niño, Büyük Okyanus'ta deniz suyu sıcaklıklarının artmasına yol açıyor. El Niño'nun küresel ısınmanın etkisini artırdığına vurguda bulunuluyor. Okyanusların ısınmasının aşırı hava olaylarını şiddetlendirebileceği, deniz seviyesinin yükselmesine yol açabileceği ve deniz canlılarına zarar verebileceğine dikkat çekiliyor. Sıcaklık rekoru kırılmasının okyanusların stres altında olduğunun bir başka göstergesi olduğu belirtiliyor. El Niño'nun etkisini aralığa kadar sürdürmesi bekleniyor. Bu süre içinde okyanuslarda sıcaklığın daha da artabileceği uyarısı yapılıyor. Avrupa'da bu yıl çok sıcak bir yaz geçirdi. Ard arda gelen 4 rekor sıcak dalgasında en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Üstelik bu sayı kıtanın yarısının azından toplanan istatistikleri içeriyor. Sadece Almanya, Fransa ve İspanya'daki ölümlerin 25 bini aştığı, Ağustos ayındaki istatistiklerinde henüz buna eklenmediği belirtiliyor.
0: Tabii dünyanın pek çok noktasında küresel iklim krizine bağlı olarak sıra dışı hava olayları yaşanıyor. İspanya'da şiddetli dolu ve fırtına örneğin etkili oldu. Bolivya'da kar yağışı, Fransa'da ise hortum çıktı ve endişe verdi.
6: Şiddetli rüzgarla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Görüntüler İspanya'nın Tarragona bölgesinden. Bölgede metrekareye 90 litreye yakın yağış düştüğü belirtiliyor. Şiddetli dolu yağışı ve saatteki hızı 120 kilometreye yaklaşan rüzgar hayvanları da olumsuz etkiledi. Sosyal medyada ve İspanyol basınında paylaşılan görüntülerde onlarca güvercinin öldüğü göründü. Meteoroloji uzmanları bunun sezonun en şiddetli dolu fırtınası olduğunu kaydetti. Bu görüntüler ise Fransa'nın güneyinden. Carcassonne kenti yakınlarında kaydedilen görüntülerde dev bir hortum kameraya yansıyor. Yerel basına göre hortumun güzergahında bulunan evlerin bazıları kısmen yıkıldı. Ağaçlar ve bölgedeki bitki örtüsü zarar gördü. Yetkinler en az 26 kişinin yaralandığını kaydetti. Fırtına nedeniyle yaklaşık 2800 hanede elektriksiz kaldı. İki haftadır kar yağışı da etkili oluyor. 9 bölgede on binlerce kişi kar yağışından etkilenmiş durumda. 30 bin hektara yakın tarım arazisi zarar gördü. Bu görüntüler Güney Amerika ülkesi Bolivya'da. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de kimileri de kardan adam yaparak yağan karın tadına çıkardı. Çin'de ise Nara tayfununun etkileri sürüyor. Guangxi bölgesinde sel ve su baskınları meydana geldi. 21 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi. 8 binden fazla kişi acil durum barınaklarına yerleştirildi. Meteoroloji yetkilileri şiddetli yağışların birkaç gün içinde ülkeyi terk edeceğini duyurdu.
0: Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'in eğitimde yapay zeka araştırmasında çarpıcı sonuçlar var. Raporda Türkiye'de yapay zeka kullanan her 10 kişiden 4'ünün 25 yaşın altında olduğu belirtiliyor. Raporu TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu değerlendirdi.
3: Ödev yaparken, sunum hazırlarken, sınavlara çalışırken artık neredeyse her yaşta öğrenci eğitim hayatlarında yapay zekayı kullanıyor. Ancak bu durum yalnızca akademik olarak sınırlı değil. Gençler sosyal yaşamlarında da yapay zeka ile bağ kuruyor.
1: Bazıları psikolog olarak kullanıyor. Bazıları arkadaşlıklarını daha ileri noktalara götürüyorlar. Ve bu tetiklemelerin sonucunda aslında intihar riskleri de artıyor. Çünkü ne olursa olsun 21. yüzyılın bireyleri daha bireysel ve içine kapanık. Ve sorunlarla mücadele etme yetkinlikleri, yani kaybetmeyi öğrenme, resilience dediğimiz dayanıklıkları çok daha düşük.
3: Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM raporuna göre yapay zekayı kullanan her 10 kişiden 4'ü 25 yaşın altında. Gelişen teknolojiyle birlikte her yıl üniversitelerde yapay zeka ile ilgili bölümler açılıyor.
1: İşinde hoca olmadan yapay zeka bölümleri açmak. Son şeyde devlette doldu. Çünkü üstünde yapay zeka yazıyor. Ama vakıf üniversitelerinde %40 ile %50 doldu. İşin buradaki sıkıntısı şu, hoca yok. Bakın, İddia ediyorum Türkiye'de gerçekten yapay zekayı bilen 50 tane hoca çıkmaz. Niye? Çünkü yapay zeka çok ciddi miktarda algoritmik matematik gerektirir derin öğrenme makine öğrenmesi gerektirir. Bunu geliştirebilmeniz için. Yapay zekayı kullanmakla yapay zeka algoritmasını yönetmek çok farklı şeyler.
3: Araştırmaya göre Türkiye'de yapay zeka lisans ve ön lisans programlarında 221 öğretim üyesi bulunuyor. Ancak bunların yalnızca 26'sının profesör olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre etkin eğitim verilebilmesi için akademik personelin yapay zeka okuryazarlığının artırılması gerekiyor.
0: İnsan leopar sırtında. Bugün ancak yapay zeka ile canlandırabileceğimiz bu kompozisyon bundan 11 bin yıl önce bir heykelde vücut bulmuş. O heykelde Şanlıurfa Karahantepe kazılarında bulundu. İnsan ve hayvan ilişkisini betimleyen daha eski bir eser şimdilik yok. İşte bu tek başına bulunduğumuz coğrafyanın zenginliğini ortaya koymaya yetiyor.
6: Yaklaşık 11 bin yıllık olduğu sanılıyor. Karahantepe'deki kazılarda bulunan heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu heykelin Karahantepe'de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunduğunu açıkladı. 70 santimetre yüksekliğindeki kompozit heykel, 3 metre çapındaki bir yapıda bulundu. İnsan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda buluşturan eserin yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde günümüze ulaştığı belirtildi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfin daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy açıklamasında insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin, bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum dedi.
0: Hollanda önümüzdeki yıl Bulgaristan'da yapılacak olan Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını açıkladı. Kararın gerekçesine bakalım.
2: Hollanda 2027'de Bulgaristan'da düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacak. Boykotun nedeni İsrail'in yarışmaya katılımı ve Eurovision'un tarafsızlığını yitirmesi olarak gösterildi. Hollanda kamu yayıncısı Avrotros konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
21: Eurovision şarkı yarışması halkları ve ülkeleri bir araya getirmek amacıyla kuruldu. Uluslararası çatışmaların yarışmayı giderek daha fazla etkilediği ve tarafsız karakterine zarar verdiği inkar edilemez bir gerçek. Bu nedenle yarışma bir bölünme platformuna dönüştü. Kamu yayıncısı olarak değerlerimize bağlı kalıyoruz. Bu değerler bize çok yakın olan bir etkinlikten uzak durmamız gerektiğinde bile yol gösteriyor. Gelecek yıl yeniden yarışmanın parçası olmayı çok isterdik. Bu yüzden bu karar bizim için acı verici.
2: Öte yandan geçtiğimiz günlerde Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği 2027'den itibaren uygulanacak değişiklikleri listelemişti. Açıklamada yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgede silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edilmişti. Hollanda, bu değişikliklerin yarışmanın bağımsız ve tarafsız karakterinin yeniden tesis edildiğine dair yeterli güven vermediğini söylüyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen yarışmayı Bulgaristan'ın temsilcisi Dara Bangaranga adlı şarkısıyla kazanmıştı. 2027 Eurovision şarkı yarışması 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenecek.
0: Her sezonuyla izleyiciyi hayrete düşüren Black Mirror dizisinin 8. sezonu geliyor. Ayrıntılar şimdilik gizli.
2: İlk sezonu bundan 15 yıl önce yayınlandı. Dijital merdivenler, çipler ve teknolojik sıra dışılıklarla dolu ilk sezondan bu yana senaristlerin işi artık daha zor. 15 yılda dünyanın geçirdiği değişim yeni sezonda nasıl işlenecek? Yapımcılar hayallerin ötesine geçebilecek mi? İşte bu sorular Black Mirror'ın 8. sezonunda yanıt bulacak. Teknolojinin karanlık yüzünü ekrana taşıyan dizinin 8. sezonunda hazırlıklar başladı. Dizinin arkasındaki isim Charlie Brooker, yeni sezonun her zamankinden daha çok Black Mirror hissi taşıyacağını söylüyor. Fenomen dizinin geçtiğimiz yıl yayınlanan 7. sezonunda Rashida Jones, Paul Giamatti, Emma Corrin gibi yıldız isimler rol almıştı. Ayrıca 7. sezonda 4. sezonun sevilen bölümü USS Callister'ın devamı niteliğindeki USS Callister Into Infinity çekilerek ilk kez bir hikayeye doğrudan devam bölümü gelmişti.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: yakınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: No, biz eğlenmenize bakın.
1: Sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: NTV Radyo.

0: Doğa Takvimi. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Böcek oteli açmayı hiç düşündünüz mü? Bahçeniz varsa ya da balkondaki bitkileriniz için tozlaştırıcılar açısından cazip hale gelecek doğa dostu bahçecilik yapabilirsiniz. Öncelikle böcekleri öldürecek kimyasal kullanmayın. Bırakın böcekler gelsin. Çünkü doğanın döngüsü gereği bitkilerinizi öldürmezler. Çünkü yaprak biti varsa mesela onu yiyecek uğur böceği, kulağa kaçan çiçek sinekleri gelir. Bu böcekler geldiğinde de zaten onları yemek için kuşlar, baştan karalar gelir. Ama mesela böcekler ısrarla aynı bitkiyi istila ediyorsa o bitkinin başka bir sorunu olabilir. Koşullarını değiştirmeyi deneyin, farkı göreceksiniz. Bitki türlerinin %90'a yakını tozlaştırmayla hayatını sürdürür. Bu işi de genellikle böcekler yapar. Biliyor musunuz, bitkiler renkli ve kokulu nektarlarını zaten böcekleri çekmek için, böylece tozlaşma olsun, türü devam etsin diye geliştirir. Çünkü tozlaşma olmazsa yabani çiçekler tohum veremez. Öyle olunca da onların arasında kendiliğinden yetişecek mavi kantaron, gelincik, yüksük otu, unutma beni, papatya da yok olur gider ve dünya rengini kaybeder.
0: Doğa Takvimi.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
4: Hava durumu.
5: Ülkenin kuzeyinde hafta sonuna doğru sıcaklıklar

0: bölgeye cuma serinlik gelecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in doğusunda sağanak yağış geçişi var. Bolu 33, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Bölge cuma yağmurlu ve serin havanın etkisinde kalacak. Doğuda Erzincan, Erzurum, Malatya kesiminde gün içinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece.
1: Hava durumu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Emlak katılım, tasarruf, finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım, tasarruf, finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
1: mutluluk. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: NTV Radyo.

0: ain't dumb. Burası NTV Radyo. Saat 21.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Yakın plana hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Teröristi Türkiye hedefinde yasanın kabulü sonrası süreç işlemeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda bir kurul toplandı, işleyiş belirlendi, alt komisyonlar oluşturuldu. 4 ayrı alt komisyon bir anlamda sürecinde 4 sac ayağına işaret ediyor. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Komisyonu cezaevlerindeki tutuklu olan ve silah bırakma sonrası geri dönecek teröristlerin durumunu çalışacak. İzleme ve Tespit Komisyonu sahayı izleyecek. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Komisyonu adı üstünde teslim olan teröristlerin sosyal hayata entegrasyonu ve toplumsal birliktelik üzerine politika ve düzenlemeler hazırlayacak. Son alt komisyonsa Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Komisyonu. Bu komisyonda terör örgütünün silah bırakma sürecinde atılacak adımları, silahların nerede toplanacağını, ne olacağını düzenleyecek. Yakın planda bu akşam biraz bu alt komisyonların işleyişini masaya yatıracağız. Olası riskler üzerine kafa yoracağız. Bu arada son günlerde sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan bazı metinler var. Öcalan'ın görüşme tutanakları olduğu öne sürülüyordu. Tartışmalı bazı cümleler, ifadeler vardı o metinlerde. Öcalan bugün yazılı bir açıklamayla yalanladı bu durumu. Ankara'da bu yaşananı, yani dolaşıma sokulan bu metinleri süreci sabote etmeye yönelik bir girişim olarak yorumluyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ahlat'ta yaptığı konuşmalarda doğrudan bir hedef göstermedi ama birilerini uyardı. Satır aralarında kim olduğunu okumak mümkün. Kim o birileri, amaçları ne? Bu akşam soracağım konuklarıma. İsrail'in Suriye'deki El Zuhur üssüne yönelik saldırısı, Tel Aviv'den Ankara'ya yönelik tepki çeken açıklamalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik açıkladığı yeni yaptırımlar da bu akşamın diğer başlıkları olacak. 2 saatlik sürenin izin verdiği ölçüde bu başlıkları konuşacağız. 3 konuğum var. Biri İstanbul stüdyomuzda benimle birlikte.

0: Sayın Elif Şahin, siyaset bilimci. Hoş geldiniz Sayın Şahin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Profesör Doktor Armağan Öztürk, Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Öztürk.
2: Hoş bulduk Ahmet Bey, selamlar.
0: Teşekkürler. Ve Dicle Üniversitesi'nden Profesör Doktor Rüstem Erkan, o da uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Sayın Erkan, hoş geldiniz Yakın Plan'a.
3: Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar diliyorum size ve konuklara.
0: Çok teşekkürler. Sayın Öztürk, sizinle başlayalım. Açılışları aktardım. 4 alt komisyon, 4 sac ayağı. Ne anlatıyor bize bu komisyonlar, verilen isim?
2: Şimdi öncelikle terörist Türkiye sürecine dair çerçeve yasa, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden anayasayı değiştirme kabul sayısının üstünde bir rakamla geçti.
0: Doğru.
2: Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı bunu resmi gazeteye gönderdi ve yürürlüğe girdi. Tabii kanunun ceza infaz hükümleri yürürlüğe girmedi. Onun için belli bir süre var. Yasama, yürütme ve yargı, 3 tane kuvvet bu kanun çerçevesinde rol oynayacak Ahmet Bey. Bir kere oradan başlamak lazım. Yani yasama tabii ki kanunu çıkardı ama aynı zamanda kanun metninde de var. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, ihtimal ki Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığında, başkanın başkanlığında bir komisyon da kurulacak. Ekim ayında bu komisyonun kurulması.
0: Doğru.
2: Ve kanunun nasıl işlediğine bir meclisin de aslında bu süreci izlemesini bekliyoruz. Yargı ayağı en kritik ayak ama aynı zamanda en sonda. Yürütme ise işte sizin girişteki sorduğunuz ya da yaptığınız açıklama bağlamında yapılan toplantı ile ilgili kanun bir yürütmeye bağlı. Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında ve bazı önemli bakanlar ve işte güvenlik bürokrasisinde katıldığı bir komisyon kurulmasını istedi. Bu komisyonun amacı ne? Çünkü bu kanunun nihai hedefi PKK terör örgütünün silahsızlanması. Yani geçen sene Mayıs ayında kendisini lağvetti, açıkladı ama silahsızlanmadı. Yani silahları terk etmedi. Bu sürece eşlik edecek bir komisyona ihtiyaç var. İlk toplantıda alt günden belli oldu. Yani komisyon sürece dair bir iç mimari oluşturdu. Bunun da bir takım aşamaları var. Yani bütün kurulun tüm alt kurulları aynı anda da çalışmaya başlayabilir şüphesiz ki ve kurulara üyeler atanabilir. Ama aslında bunun bir mantık sırası ve zaman sırasının olduğunu da açıkça görüyoruz. Amaç ne? Öncelikle silahsızlanma. Dolayısıyla bu alt kurullardan en aktif olarak çalışacak olan kurul tabii ki silahsızlanmaya dair kurul. Belki bir sonraki turda değiniriz. İşte bu Öcalan çevresindeki tartışmaların bir kısmı da bununla ilgiliydi.
0: Doğru.
2: DEM yetkililerinin bazıları Öcalan'ın aslında silahsızlanma kurulunun üyesi olacağına dair açıklamalar yaptılar. Bunun olacağını pek zannetmiyorum ama yani böyle bir tartışma da var o silahsızlanma kuruluyla ilgili.
0: Yani bunu ayrı bir paragraf açmak gerekiyor dediğiniz gibi. Çünkü yani sonuçta süreci muhataplarından biri ise eğer, yani bu komisyonların içinde olmalı mı olmamalı mı, komisyonun içinde olmayıp sürecin içinde olmalı mı, bunu da bir sonraki turda dediğiniz gibi konuşalım.
2: Olmasıyla olmaması arasındaki fark çok önemli. Evet, Öcalan muhataplardan bir tanesi. Ama Öcalan'ın komisyonuna resmi bağ kurması aynı zamanda terk ettiğimiz bir tartışmaya, statü tartışmasına geri dönmek anlamına gelir. Onu bir sonraki tura tekrar bırakalım. Silahsızlanma kurulu önce çalışacak. Silahsızlanma kurulunun elde ettiği bilgiler, yani sahadan gelen bilgiler, işte kaç tane PKK'lı terörist ya da militanın silahları terk ettiği, ilgili kurumlara, kurullara, konsolosluklara, devlet yetkililerine teslim olduğuna dair bilgiler. Aynı zamanda bir ceza, Avrupa diasporası da biliyorsunuz bundan yararlanacak. Yani Türkiye'yi terk etmiş, Avrupa'da siyaset yapan ya da PKK-KCK çevresinde aslında örgütsel faaliyette bulunan epey sayıda kişi var. Bunların da dönmesini bekliyoruz. Ve tabii ki cezaevi ayağı, cezaevinde de PKK'dan tutuklu ve hükümlü olanların da bu yasadan yararlanmasını bekliyoruz. Silahsızlanma ayağı en kritik ayak. Başta Kandil olmak üzere Kuzey Irak'taki PKK terör kamplarının tasfiyesine dair güvenlik kuvvetlerinin raporlama süreçleri ve işte kim nereye teslim olduğuna dair bir takım süreçler olacak. Bu kurulun hazırlayacağı rapor şu bakımdan da kritik. Biliyorsunuz kanunun ceza infaz hükümlerinin yürürlüğe girebilmesi için PKK'nın silah bıraktığına dair yargının MGK tarafından bir karara dönüştürülmesi ve o kararın resmi gazetede yayınlanması lazım. O MGK kararının, bu arada MGK Genel Sekreteri de o kurulun üyesi aynı zamanda. Yani silahsızlanma alt kurulunun raporu aslında yürütmeye dair kurulun esasını oluşturacak. Bu da MGK'nın alacağı kararın da esasını oluşturacak. Bu yüzden çok kritik. İkinci aşamaya geçtiğimizde ise tabii ki adli süreçler başlıyor. Şimdi bizde suç ve cezalar tabii kişiseldir. Dolayısıyla kim, yani kişiler topluca da başvurabilirler bu kanundan yararlanmak için, ama yani adli meselelere gelindiği andan itibaren her bir kişi için tek tek başvurular ve tek tek dosyalar hazırlanacak. Bunlar da adli kurul içinde. Tabii yine bununla ilgili tartışma var, onu da söyleyeyim. Yani ara ara programlarda hatırlatıyorum. Yanılmıyorsam kanunun 6. ve 7. maddesiydi. Yürütmeye bağlı bu kurulun yargıya tavsiye kararı vermesini bekliyoruz. Yani normalde hükümlülerin, tutukluların infazındaki değişiklikleri tabii ki yürütme organı yapamaz Ahmet Bey. Yani bu kuvvetler haline aykırı. Kim yapacak? Evet, ceza infaz hakimlikleri yapacak. Doğru. Onu da tavsiye vermesi lazım. Ama tabii itiraz ne burada? Biliyorsunuz anayasamızda açık hüküm var. Mahkemelere talimat verilemez ve terkinde de bulunamaz. Yani böyle bir itiraz da var söz konusu. Adli aşamada geçirdikten sonra umarım o kadar ilerleriz. Sonunda bu kişilerle ilgili sosyal uyum sürecinin de tabii ki takibi gerekiyor. Bu da kritik. Ne bakımdan kritik? Gerçekten bir barış olabilmesi için gelenlerin topluma entegre olması ve toplumun da onları kabul etmesi lazım. Bu kolay bir şey değil. Yani kanunlar, doğru, kurumlar önemli ama aynı zamanda işte sosyal, toplumsal bir yeni bir dile de ihtiyaç var. Bu türdeki son hatırlatmam şu olsun. Kanun metninde süre ile ilgili bir hüküm var. Ama o hükümler de MGK'nın kararı resmi gazetede yayınlandıktan sonra 6 ay içinde bu başvuruların yapılması bekleniyor. Sadece süre bu. Bunu ne için hatırlatıyorum? Kanun çıktıktan hemen sonra kurul ilk toplantısını yaptı. Bu da devlet yetkililerinin, yürütme aygıtının, siyasi iktidarın bu kanunun bir an önce uygulanması konusundaki iradesini, kararlılığını da gösterecek. Bu şekilde önemli bir başlangıç yapıldı. Şimdi ne olacak? Şimdi tabii PKK'nın silah bırakmasını, verdiği taahhütü ya da sorumluluğunu, gereğini yerine getirmesini bekliyoruz.
0: En öncelikli konu bu. Elif Şahin, aslında Sayın Öztürk'ün de altını çizdiği gibi, yani kanun yürürlüğe girdi, kurul hemen toplandı. Yani bir an önce aslında hayata geçirmek istiyor, evet, devlet. Ve buradan hareketle şunu da biliyoruz. Alt komisyonlar kuruldu, hadi alt komisyonlar toplanalım, şimdi ne yapıyoruz demeyecekler. Çünkü aslında bu komisyonlar da, alt komisyonlar da bir süredir zaten kendi alanlarında bu konuyu çalışıyorlar. Örneğin cezaevi, işte adli konuda cezaevlerinde kaç tutuklu PKK'lı terörist oldu, bunların ne kadarın işte 15 yıl, ne kadar 15 yıl üstü, ne kadar 15 yıl aldı. Yani bütün hesaplar aslında yapılmış durumda.
1: Aşağı yukarı Avrupa diasporasına ne kadar kişinin var?
0: Yani hepsini kadar biliyoruz. Tabii burada silahsızlanma meselesi, hı-hı, önemli. Peki burada ne kadar bilgiye hakim komisyonlar, hı-hı, ya da güvenlik bürokrasisi? Yani tamam, silah bırakılacak ama kaç silah var elinde terör örgütünün, ne kadarını teslim edecekler, ne kadarını Ankara biliyor, ne kadarını bilmiyor?
1: İşte o yüzden sürecin en kritik aşaması dediğimiz yere geçtik aslında. Burada artık zeminde bir niyet beyanını ciddiye alan bir devlet yok. Buradaki niyet beyanından ziyade ben kendim gözlemleyeceğim. Yani buradaki temel sorumuz bizim artık PKK silah bıraktı mı olmayacak. Devlet PKK'nın örgütsel ve silahlı kapasitesinin ortadan kalktığına ikna olacak mı sorusu üzerinden yürüyecek bir süreç başladı bizim için bu noktada. Burada bence esas kritik nokta şu olacak. Kanunda da bu şekilde geçiyor. Komisyondan da bu şekilde çıkmıştı. PKK ve KCK ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına yönelik bir zemin kurulmuş. Yani burada PYD'nin ya da YPG'nin doğrudan ismi geçmemekle beraber biz buradaki bağlantılı unsurlar noktasında aslında sınır ötesinde yalnızca Kandil'den ya da yalnızca Kuzey Irak'taki mühimmatlardan bahsedilmediğini de anlıyoruz. Bunun tespitine yönelik 6 aylık bir süreç başlayacak.
0: Mesela şimdi, tam araya girdim. PYD, YPG meselesinde de mesela Suriye'den açıklamalar geliyor. Evet, entegrasyon tamamlandı. Artık işte başlıyoruz. Suriye ordusuna katıldık. Evet. Oradan da bir reaksiyon var anladığım
1: kadarıyla. Oradan da var elbette. Zaten bu hani iki senelik bir süreçten bahsetmiyoruz Ahmet Bey. Çok uzun zamandır aslında. Yaklaşık 10 yıldır. Önce sosyal tahribat alanlarının demokratik açılımlarla kapatıldığı, sonra toplumsal konsolidasyonun bir şekilde sağlandığı, sonra siyaset zemininin artık bir mutabakat zemininde buluşturuldu ve nihayetinde artık farklı partilerden 467 tane milletvekilinin desteğiyle artık siyasi aşamadan devlet mekanizması aşamasına geçmiş bir süreçten bahsediyoruz. Çok büyük ölçüde, istisnaları saymazsak bu noktada, bunu bir siyasi propaganda aracına çeviren çok küçük bir grubu saymazsak, aslında çok siyaset üstü görülerek bu mesele buraya kadar getirildi. Bunun arkasında tabii yalnızca içerideki çalışmalar değil, biraz bölgesel denklemler de çok dikkate alınmış. Eğer 2024 yılında Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden bahsediyor olmasaydık, belki bölgesel konjonktür buna bu kadar uygun hale gelmeyecekti. Dolayısıyla şu an hem İran sahasında, hem Suriye sahasında, hem Irak sahasında aslında zaten içeride bitmiş ve tükenmek noktasına gelmiş PKK'nın sınır ötesindeki operasyon kabiliyetini tamamen sıfırlamaya yönelik bir çalışma var. Ki bunun da aslında İsrail ile başlayan Suriye sahasındaki Türkiye gerilimlerinden de
0: ayrı okumamak
1: ayrı okumamak gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonrası yalnızca güvenlik bürokrasisinde değil, yine bu siyasi ve idari koordinasyonda devam edecek, yargı ayağı da devam edecek. Yine hepsinin üzerinde meclis çatısı altında da gözlemler ve tavsiye niteliğinde komisyonlar ve kurullar da çalışmaya devam edecek. O yüzden böyle manipülasyona mahal verilmemesi gereken en kritik sürecindeyiz artık.
0: Peki hani dediniz ya, artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti ikna olmak istiyor silah bırakıldığına dair. Peki bu ikna süreci PKK'nın beyanıyla mı? Yani bakın şu kadarı bıraktım da mı olacak? Yoksa hayır, senin beyanına ben bakmıyorum. Benim elimde şöyle bilgiler var. Ona göre bir teyit mi olacak? Nedir zaten o eldeki bilgi? Var mı yani elde şu kadar silah, bu kadar mühimmat biliyor muyuz? Ne kadar
1: tabii
0: biliyoruz?
1: Ki yani bu kurul içerisinde zaten istihbarat da bu kurulun bir parçası. Dolayısıyla eğer zaten beyan tek başına yeterli olmuş olsaydı, PKK'nın kendi tasfiye kararı bizim için yeterli olurdu. Ama bunu bu kadar alt komisyonlarla, siyasi yargı ve yürütme ayağıyla ve güvenlik bürokrasisiyle bu kadar detaylandırılmasının altında devletin buna ikna olma çabası var zaten. Dolayısıyla istihbarat bu işin bir parçası, sahada bir parçası. Bunu gözlemlemek, görmek ve emin olmak istiyor. MGK kararı bu yüzden bu işin kilit aşaması. Yani o kilit ancak MGK'nın kararıyla açılacak ve yeni sürece ancak ondan sonra geçilecek. Bu noktada istihbaratın zaten öngördüğü bir mühimmat envanteri ya da terör listesi, örgüt kapasitesine dair detaylı bilgilerin olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası artık MGK kararıyla açılacak yeni bir süreç olacak.
0: Peki Rüstem Erkan, sahada nasıl izlenecek bu silahsızlanma süreci? Ne yaşanacak? Nerede toplanacak silahlar? Nasıl olur bu süreç?
3: Şimdi Ahmet Bey, yani öncelikle ben bu silahlar derken, örgütün elinde bugüne kadar işte özellikle YPG kanadı elinde çok sofistike silahlar olduğundan söz ediliyordum. Hatta bunların belli bir şeyde tır sayıları verilerek söyleniyordu. Yani ABD bugün şu kadar silah teslim etti, 20 tır teslim etti vesaire. Bunu günlerce, hatta yıllarca izledik. Fakat bir daha ben şöyle düşünüyorum, yani şimdi ABD'nin burada bölgeden çekilmeye başlaması ve burada yeni bir süreç yürütmesiyle beraber zaten vermiş olduğu silahları büyük ölçüde geri almıştır. Yani bugüne kadar ABD tarafından YPG'ye özellikle verilmiş olan silahların başka bir ülke ya da buradaki işte Türkiye'deki çözüm sürecinden sonra getirip teslim edileceğini düşünmüyorum ben, önemli ölçüdeki silahları. Yani ABD ordusu kendi silahının hiç kimsenin eline geçmesini istemez. Bir de burada iz sürme meselesi de ortaya çıkabilir. Yani hangi silahın nerede kullanıldığı. Doğru. Onun için böyle çok çok şey silahlardan düşünmüyorum. Yani daha çok piyade tüfekleri diye adlandırdığımız silahlar büyük ölçüde teslim edilecek diye düşünüyorum. Çünkü ağır hatta bir dönem ağır silahları kim vermişse bence onlar teslim alır onları. Ya da almıştır da, şu an büyük oranda almıştır. Hatta bir ara hava savunma sistemleri de verildi diye söyleniyordu. Fakat bunların birçoğu da çok abartılı bilgiler. Kamuoyunda böyle yansıtılıyor. Çünkü işte 4-5 gün önce YPG'li bir kişi PYD şu an Suriye devletiyle işbirliği yaparak açıklama yapan bir kişi demişti ki bizim 120 bin silahlı kuvvetimiz olduğundan söz ediliyordu. 50 bin, 60 bin. Oysa bizim gerçek sayımız 10 bin demişti bu entegre sürecinde. Onun için birçok rakam abartılı rakam. Ben şeyde de burada örgütün de asıl böyle Irak ve Suriye'deki çok büyük sayılarda olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle 10 binlerden söz edilecek bir sayı değil. Bazı rakamlar işte nasıl hapishanelerde bir 4 bine yakın kişi yararlanacaksa örgütün de bu rakamlarda söz ediliyor. Yani 4.000-4.500 civarında. Hatta yani benim görüşüm bunların da önemli kısmı Suriye, Irak ya da Avrupa ülkelerine geçecek gibi görülüyor. Dolayısıyla Türkiye'ye bir 3.000 kişi civarında gelir insan. Bunu çok şey yapmamak lazım. Yani içinden çıkılamaz, zaman alır diye hesaplamamak lazım. Bence bunların hazırlığı yapılmış. Yani örgütün yöneticileriyle de devlet yetkilileriyle de hazırlığı yapılmış durumda. Sadece burada yani böyle çok büyük gruplar halinde değil. Ama bazı açıklamalara göre işte yani 300 kişiyle başlayacak bir sayıdan söz ediliyor. Hatta bir grup Avrupa'dan, bir grup işte Kandil civarında olmak üzere böyle başlanacak. Bence kamuoyu bunun görüntüsünü de çok kamuoyuna yansıtılmayacak bu teslim olma süreçleri. Sadece sayıları biz burada konuşacağız. Bakın bu Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında yapılan toplantıda şimdi katılanlara bir bakarsak aslında devlet orada. Yani devletin tamamı temsil ediliyordu. Devletin en önemli kurumları bugüne kadar bildiğimiz yani Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri, MİT Başkanı, işte Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı vesaire. Dolayısıyla burada devletin çok ciddi bir iradesi var. Aynı zamanda baktığımızda işte Abdullah Öcalan da artık dönülmez bir yola girmiş görülüyor. Yani o da buradan bu süreçten geri durması mümkün değil. Kandil'de de aynı açıklamalar geliyor. Dolayısıyla burada artık mesele süreci hızlandırmak. Yani bu süreç nereden kesilir, ne olur vesaireden çok. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da yani provokasyon olabilir vesaire ama bakın önceden bunun provokasyon olduğu belirtiliyor herhangi bir durumda olsa. Dolayısıyla böyle süreci etkileyecek girişimler çok ortaya çıkmaz diye düşünüyorum. Hı hı. Fakat şimdi Armağan Bey anlatırken yani işte önce tabii işte izleme silahların teslim edildiğine dair teyit, ondan sonra diğer komisyonlar faaliyete geçer. Yani komisyonlar oluşsa da kurullar oluşsa da çok aktif olmaz gibi. Ben tam bu görüşte değilim. Bakın şimdi meclis görevini yaptı yasama olarak. Yasayı çıkardı. Şimdi tabii yürütmenin işi bundan sonra. Fakat yeni yasalara ihtiyaç duyulabilir. Yani dolayısıyla bu yani adli ve hukuki işler alt komisyonu burada meclise sunulabilecek bir yasa tasarıları hazırlayabilir. Bakın bugüne kadar hiç konuşulmayan bir şey belki çok basit gelebilir ama örneğin bu örgütten gelecek kişilerin askerlik durumlarıyla ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Yani bunun da bir çünkü Türkiye'de herkes bütün yurttaşların askerlik yükümlülüğü var. Bunların önemli bir kısmı da erkek yani içinde bir belki 1000 kişi Mustafa vesaire
0: kadın. Yeri bir durum olmaz mı teslim olan teröristi askere almak?
3: İşte bunun düzenlenmesi lazım ama yasa herkese yükümlülük vermişken bu alt komisyonun burada buna bir şey yapması lazım. Bir düzenleme yapılması lazım. Yani hapishaneden çıkan da askerlik yükümlülüğü vardır. Biliyorsunuz bizim yasalarda. Onun yani bir yerde bir kontrolde asker kaçağı olarak görülür. Şey alır götürür güvenlik güçleri. Onun için bakın yani süreç içerisinde karşılaşılabilecek sorunlar olabilir. Dolayısıyla bu Adli ve Hukuki İşler Komisyonu bu süreç içerisinde nelerle karşılaşılabiliyor? Bununla ilgili yasal düzenlemeler yapılması yönünde meclise işte bir önerge vesaire hazırlanarak verilebilir. Şey yani aşılamayacak hiçbir sorun yok. Önemli olan güçlü bir iradenin olması. Ama öyle bir günden hemen tıkır tıkır işleyecek bir şey de beklememek gerekir peki, diye düşünüyorum.
0: Hani yani müstakil evet. Bir yasa, süreli bir yasa ve işte özel bir durum olduğu için bu kurul mesela yasa yerine idari düzenlemelerle bu işi yürütemez mi?
3: Yani yasayla düzenlenmiş şey hukuk sisteminde öyledir. Yasayla düzenlenen şey idari düzenlemeyle yapılamaz. Yani ya idarenin almış olduğu karar hiçbir zaman yasanın yerine geçmez. İdari düzenlemeler ancak yasaya göre düzenlenir. Yasa da bildiğimiz gibi anayasaya uygun olması lazım. Dolayısıyla yasal şeylere ihtiyaç duyabilir. Burada sadece bazı durumlarda bir erteleme hakkı kullanabilir, uzatma hakkı kullanabilir, başka yerler şeyler kullanabilir. Ama bence yeni yasalara ihtiyaç duyulabilir. Onun dışında zaten şey de konuşuluyor. Hani özellikle DEM çevreleri. Bu bir başlangıç olarak bundan sonra demokratik adımlar atılacak, bunlar beklenecek. Yeni demokratik adımlar içinde yani yapılacak şeylerde de her şeyin bir yasal zeminin olması lazım. Bu kurul bence aktif olarak daha aktif olarak çalışır bu adli ve hukuki işler. Çünkü şey olmadığı zaman o birinci çözüm sürecindeki büyük mesele oradan ortaya çıktı. Hiçbir yasal düzenleme yapılmadan süreç ilerliyordu. Ama bugün görüldüğü gibi süreç bir yasanın üzerine oturmuş oldu. Yani bu 10 Ağustos'ta ortaya yasa ile birlikte. Onun için buradan şey yapmadan çok yani uzatmadan fakat aceleye getirip de sonra ciddi sorunlarla karşılaşılacak durumlar da ortaya çıkmadan bu bir koordinasyon içerisinde yürür diye düşünüyorum.
0: Peki. Devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası verelim. Aranın ardından ilk bölümde Armağan Öztürk işte bu alt komisyonlarda Öcalan olur mu olmaz mı? Bu da çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bir takım iddialar vardı HDP DEM Parti tarafından. Sonra hayır öyle değil denildi ama olsa bir anlamı var, olmasa başka bir anlamı var demişti Armağan Öztürk. Araya gidelim, aranın ardından soracağım.

0: yakın plana devam ediyoruz. Süreci terörist Türkiye hedefini, o hedef doğrultusunda geçen yasayı, kurulan kurulları, alt komisyonları konuşuyorduk. Tabii yasanın içerisindeki maddelerden biri çok net. Yani bu iş eğer başlayacaksa PKK, KCK ve tüm bağlantılarının kendisini feshetmesi şartı, ön şartı söz konusuydu. Bir yeni gelişme demeyelim aslında ama bir süredir dolaşıyordu. Arkadaşlarımız da işin teyit kısmında çalıştılar. Mazlum Abdi'den bir açıklama var ki PKK'nın Suriye kolu SDG YPG'nin başındaydı. Diyor ki SDG YPG'nin özel yönetimin ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların feshedildiğini ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini ilan ediyoruz. Bir süredir de zaten bu yönde açıklamalar vardı. Armağan Öztürk, bilmiyorum bu sıcak gelişmeye ilişkin bir değerlendirme yapar mısınız? Öyle başlayalım.
1: Yani şöyle, PKK tabii uluslararası bir terör örgütü. Dolayısıyla Suriye, Irak, İran ve Türkiye, Avrupa bağlamında ayrı ayrı konuşulması lazım. Abdullah Öcalan'ın bu PKK'nın fesi ve silah bırakma çağrısı 27 Şubat 2025 tarihindeydi. 2 ay sonra 12 Mayıs'ta PKK kendisini feshettiğini açıkladı ama silah bırakmadı. O süreci takip ettiğimizde PKK'nın süreci geciktirmesinin temel nedenlerinden biri aslında Suriye'ydi. Yani Suriye'de tırnak içinde kendilerince bir kazanıma sahip olduklarını düşünmektelerdi. Ve Şam'la SDG arasındaki uzun pazarlıklar sonucunu, bunlar sonuç vermedi. Onlar mutabakatı diye bir şey de vardı hatırlarsanız. Ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri bu uzlaşmaz çelişkide Şam'dan yana tavır koyup Suriye ordusu veya Suriye askeri birlikleri SDG'yi anlaşmaya uymaya zorladığı için bu oldu. Ama en nihayetinde Suriye meselesinin aradan çıkmasının PKK'nın tasfiye sürecini hızlandırdığı açıkça ortada. Çünkü PKK'nın, yani genel yorumlar şu yöndeydi. PKK'nın askeri varlığı, terör varlığının ağırlıklı kısmının zaten Suriye'de olduğu yönündeydi. Dolayısıyla böyle bir fesih ve entegrasyon süreci olumlu. Kuzey Irak ve Avrupa bağlamı da şu an üzerine konuştuğumuz kanun bakımından ele alınacak. Belirsiz olan hususlar var tabii ki. Mesela İran ve Peşak birliklerinin, yani PKK ne olacağı tam açık değil. Hani İran savaşı belki de bitmediği için açık değil. Çünkü Trump'ın belli aralıklarla tekrarladığı işte bir takım Kürt grupları silahlandırıp işte İran'a saldırma eğilimi. Suriye iç dinamikleri bağlamında da, yani onu da okumak lazım. Belki tekrar bu programın sonunda döneriz. Amerika'nın bir takım önemli kararları var. İşte İran'a ekonomik ambargo uyguluyor. Suriye'yi kara listeden çıkarıyordu. Artık terörü destek veren örgütler listesinden de çıkarıyor Suriye'deki mevcut yapıyı. Dolayısıyla yeni Suriye'nin inşa süreci bağlamında da aslında, hani biz kendimiz bakımdan irdeliyoruz ama Suriye'nin işte barış içerisinde Orta Doğu'da önemli bir aktör haline gelmesi süreci bağlamında da önemlidir. Bir şunu da hatırlatalım ama tabii entegrasyonun zaman alacağı da açıkça ortada. Onlar fesihlerini açıkladılar ama yani mesela Suriye'de bizim anladığımız anlamda bir ordu yok şu anda. Hala işte bir takım birliklerin toplamı Suriye ordusu. SDG birliklerinin de öyle birlik Suriye ordusuna entegre edilmesi şu an için ihtimal dahilinde. Daha sonra belki bireysel işte askeri alma süreçleri işleyebilir. Ama her halükarda bizim süreci destekleyen ve ona paralel giden bir aşama ile karşı karşıyayız.
0: Zaten o entegrasyon nasıl olacak çok konuşuluyordu, tartışılıyordu. Yani YPG birlikleri, yani bir arada mı bulunacaklar, kendi bölgelerinde mi görev yapacaklar, yoksa Suriye'nin farklı alanlarında dağılarak mı görev yapacaklar? O konu daha tam net değil. Dediğiniz gibi biraz da zaman alacak. Ama Elif Şahin, şeyi de hatırlatmak lazım. Yani Öcalan'ın ilk bu fesih ve silah bırakma açıklaması yaptığında Suriye'yi kapsıyor mu? İşte yine Mazlum Abdi'den açıklamalar geliyor. Yok, bizi kapsamıyor. Bize değil o çağrı. PKK, KCK farklı bir, yani bir ayrıştırma söz konusuydu. Evet. Bu gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz?
2: Az önce de söyledim, aslında kuruldan, komisyondan ve bu çerçeve yasada gördüğümüz önemli bir vurgu vardı. PKK, KCK ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına diye. İçeride zaten PKK çok uzun zamandır eylem yapabilme kapasitesini kaybedecek kadar askeri operasyonlarla küçültülmüş ve sınırlandırılmıştı. Bizim için burada yük olan sınır ötesindeki yapılanmasıydı. Dolayısıyla PKK'nın fesih kararını konuşurken hep aslında sınır ötesindeki ki bu bağlantılı oluşumlarla beraber konuşmuştuk. Önemli olan kısım oraların zaten ortadan kaldırılmasıydı. Yani burada şöyle önemli bir şey var. PKK çok internasyonel bir yapı. Yani kendi finans ekosistemi olan, kendi lojistik kapasitesi olan, askeri envanteri olan hiçbir yapı bağımsız bir yapı değildir. Yani bugün de görüyoruz işte içinden geçtiğimiz bu süreçte bu vekil güçler jeopolitiğinde aslında bir terör örgütünün nasıl bir vekil güç olduğunu ve kimler tarafından nasıl kullanıldığını görüyoruz. O yüzden bu süreç Türkiye Cumhuriyeti için çok heyecan verici bir süreç. Ahmet Bey, 1946 yılında çok partili hayata geçmişiz. Demokratik sürece hadi 46'dan başlatırsak 60 yılında darbe, 80 yılında darbe, arkasından 28 Şubat, 28 Şubat'ın yarattığı tahribat alanından doğmuş bir FETÖ, bir terör örgütü, mezhep kavgalarından beslenen bir DHKPC ve 82-84 yılından beri silahlı eylemler yapan bir PKK. Yani biz bugüne kadar hep bir enerjimizin büyük kısmını fokuslamak zorunda kaldığımız terör yüküyle geldik bugüne kadar. Ve bugün ilk defa artık FETÖ'nün, DHKPC'nin, PKK'nın, YPG'nin ve diğer uzantılarının olmadığı bir Türkiye'yi konuşuyoruz. O yüzden terörsüz Türkiye o kadar kıymetli bir süreç ki her birimiz için. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Suriye'de Esad rejimi devrildiğinden beri Suriye ile Türkiye'nin arasındaki entegrasyon ve siyasi ilişkiler, yine bölgede Amerika ile ilk kez Suriye sahasında bu kadar mutabakat zemininde buluşabildiğimiz bir dönemde YPG'nin ve PYD'nin de bu sürecin içerisine dahil edileceğini zaten bekliyorduk. Kıymetli bir açıklama olmuş, sevindirici. Ben bunun da yine bu süreçle beraber artık gündemimizden kalkacağına inananlardanım.
0: Peki Rüstem Erkan, sizden de kısa bir değerlendirme alayım bu gelişmeye ilişkin.
3: Şimdi Ahmet Bey, yani Suriye'deki gelişmeler gerçekten beklenenden çok hızlı gerçekleşti. Orada bir direnç bekleniyordu YPG konusunda. Şimdi bence oradaki gelişmeler çok, yani Abdullah Öcalan'ın da hatta bu sürecin de dışında bir dünya konjonktürünün zorlamasıyla ortaya çıkan bir durum. Çünkü ABD yani yaklaşık bir ya da bir buçuk yıldır bölgedeki politikasını tam olarak değiştirmiş oldu. Hatta ilk Mazlum Abdi ile Şara görüştüğü zaman bir şeyde ilk ne zaman olabilir? Yaklaşık bir buçuk yıl önce olabilir. Görüştüklerinde orada ilk bilgiler bir Kuzey Irak modeline yakın bir şeyden söz ediliyordu. Yani bir
0: tam bir işte, Şam'da yapılmıştı görüşme ve Mazlum Abdi evet, Amerikan uçakları taşımıştı oraya.
3: Evet. Yani ama o zaman bir statüden, bir doğru, bölgenin bir özel yapısından söz ediliyordu. İşte şeye çok yakın olmasa da Kuzey Irak Kürt yönetimine ona yakın bir statüden söz ediliyordu. Fakat bugün gelinen noktada burada mutlaka ABD'nin bir rolü var. Gelinen noktada Suriye üniter bir cumhuriyet olarak ortaya çıkıyor. Yani bu entegre denilen entegrasyon da bireysel entegrasyon. Onu hiç kimse şey yaparak, hatta kurumlar da feshedildi. Yani askeri yapı değil, bugüne kadar PYD kontrolünde oluşturmuş olan, orada yaklaşık bir 10 yıldır bir kurumsallaşma vardı. O kurumlar da feshedilerek birlikte çalışma yöntemine
0: geçiliyor. Yani tırnak içerisinde Suriye'nin kuzeyindeki bütün kazanımlarından da vazgeçtiğini evet, bir anlamda ilan etmiş
3: büyük
0: oldu.
3: Ölçüde vazgeçilmiş. Bugünkü görüşmede Mazlum Abdi ile Şar arasındaki görüşmede şey vardı, İşte ana dilde eğitim konuşuluyor vesaire gibi. Oysa ilk başta kendi üniversiteler vardı orada, onlar eğitimi devam ettirecek vesaire. Dolayısıyla yani Suriye devleti içerisinde Kürtler de orada diğerleri gibi bir hak sahibi olmaya doğru mesele gitmiş oldu. Onun için Suriye meselesi yani Türkiye'den bağımsız olarak da ortaya çıktı. Hatta bu bir ölçüde Irak'a da etkisi olacak gibi görülüyor. Yani şimdi Irak'ta diğer sadece Şii gruplarının silahsızlandırılması değil. Yani mesele şeye gidiyor, Irak'ta bir tek orduya doğru gider gibi görünüyor. Çünkü yani bu şeyden vazgeçti bence büyük ülkeler. İşte önce Irak'ta federasyon, sonra Suriye'de, sonra Türkiye'de konuşulurdu ya İran'da sıra kime gelecek diye. Bunlardan vazgeçilmiş gibi görülüyor. Yani buradaki devletlerin bütün tek orduyla devam etmesinin yolunda bir karar var gibi görülüyor. Şimdi burada tek mesele İran meselesi. Ama İran meselesinin nereye gideceğini konuşacağız sanırım. Çok göremiyoruz. Şimdi tabii yani şimdi Trump'ın bir gün dediğini bir diğer gün tutmuyor da diyemiyoruz. Doğru. Her saat başı farklı bir şey söylüyor. Şimdi İran baş ağrıtır İran meselesi gibi. Çünkü yani ne kadar yalanlansa da bu Öcalan'ın işte sızan notları, İmralı tanıkları diye tabii müdahale de edilmiştir. Orada Öcalan'ın da bir İran vurgusu var baktıysanız. Yani eklemlenmiş çıkarım çünkü birkaç el değiştirdiği için bunlar. Ama temelde bir Öcalan şeyi var orada bakış açısı olarak. Çok sıfırdan şey değil ama her şey ikinci, üçüncü elde değiştirilerek yansıtılıyor şey olarak. Ama İran ne olur? Onun için PEJAK böyle kısa süre içerisinde sadece işte örgütten ayrılmış olarak bir yapı olarak kalabilir gibi görülüyor. Ama biz bir de İran'daki şeyi çok şey yapıyoruz. Yani şimdi İran'daki Kürtlerin önemli bir kısmı da şu anki rejimin içerisinde. Yani Genelkurmay Başkan Yardımcısı İran'ın Kürt şey olarak. Yani İran'da da böyle çok büyük, zaten bu savaş süresince olduğunda gördük bunu. Böyle çok büyük bir Kürt kitlesinin yönetime karşı, devlete karşı ayaklanacak ya da dış güçler tarafından kullanılacak bir Kürt kitlesi de görünmüyor gibi. Kürtlerin bence bu işte 50-60 senedir ki süreçlerde kazanmış oldukları, uyguladıkları politikalarda en iyi yanı bu. Hemen işin içine atlayarak, çünkü hep felaketle karşılaştılar. Irak'ta da, Suriye'de de vesairede. Çok dış güçlerin düzenlediği ya da gösterdiği yönde hızlı hareket etmiyorlar. İran'da olduğu gibi. Yani orada da tedbirli bir duruş var. Ama İran meselesi şey olarak bir İran-Amerika meselesi olmaktan çıkıp bölgesel, hatta bir Avrupa'yı da içine alabilecek bir meseleye dönüşebilir. Umarım dönüşmez şey olarak. Eğer İran-ABD savaşı düzgün bir şekilde sonuçlanırsa yakın zamanda, düzgün bir şekilde derken birini teslim almadan, İran'ı teslim almadan sonuçlanırsa biz bölgede bundan sonra uzun süre aslında şey görmeyeceğiz gibi görülüyor. Böyle örgütler, devlet altı silahlı gruplar, çatışmalar vesaire gibi bir, yani bölgede bir barış, bölge derken Orta Doğu, Türkiye hepsinin içine katarak söylüyorum, bölgede daha huzurlu bir döneme geçilecek gibi görülüyor.
0: Armağan Öztürk, şimdi bu süreç başladığında ve işte Mazlum Abdi Öcalan'ın çağrısı bizi kapsamıyor dediğinde şu tartışmaları çok yaşadık. Ya PKK tamam silah bırakacak, aslında silah bırakmayacak, silahları ve personeli Suriye'ye geçirecek dendi. Sonrasında belli ki Ankara'da hep konjonktürden bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni bu harf kombinasyonları konusunda artık ikna etti ve YPG, PYD'nin de aslında PKK'nın bir uzantısı olduğunu ve bu işin artık bir entegrasyonla bitmesi, sonuçlanması konusunda ikna etti. Onlar da Mazlum Abdi'yi ve örgütü ikna ettiler ve sonuçta bunu görüyoruz. Peki 2 yıl önce ya tamam işte PKK Suriye'ye kaydıracak silahları ya da personel derken Sayın Rüstem Erkan da İran tehdidinden bahsediyor. İran'daki Kürt gruplardan bahsediyor. PJA nereye koyacağız? Çünkü Trump evet ya olmadı diyor ama her zaman işte orada bir Kürt grupları da bir tarafta tutuyor. İran Dışişleri Bakanı'nın açıklaması vardı. Ya Türkler engelledi yoksa hayata geçireceklerdi o planı, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri demişti. Burada bu işin kontrolünü nasıl yapacağız? Yani silah bırakma diyoruz, feshetme diyoruz. Ama bir yandan da İran'da bu organizma hala canlı.
1: Bir Orta Doğu okumasıyla belki başlamak lazım. Aynı anda Hamas, Hizbullah, PKK ve Haçlı Şabi'nin silahsızlandırma süreçleri devam etmekte aynı anda. Bunlar da bazısı diğerinden daha önde, diğeri geriden devam ediyor. Örgütlerin itirazları var. Bu arada bu örgütlerin birbirine aynı nitelikte olduğunu söylemiyorum. Ama sonuçta Orta Doğu'ya baktığınızda devlet altı bazı grupların silahsızlandırıldığını ve küresel güçlerin, buna Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bu konuda aktif bir rol oynadığını görüyoruz. Ama bunun hızı çok önemli. Mesela Hizbullah topyekun olarak direnirken ve bu konuda çok fazla adım atılmazken, Hamas'ta belli bir aşamaya gelindi, orada İsrail engelliyor. Haçlı Şabi ile ilgili ne adım atılacağını Eylül'de göreceğiz. Çünkü Irak'taki yeni yönetimin bir takım işte tasarruları var. PKK'da da belli bir ivme edindi. Bu süreçlerin aynı zamanda birbirini desteklediği de açıkça ortada. Yani PKK'nın silahsızlandırma sürecine Amerika'nın destek verdiği, aynı zamanda sadece Amerika değil başka ülkelerinde. Bunu da şunun için söylüyoruz. Aynı güçler uzun süre PKK ve kollarını da desteklediler. Yani PKK'nın uzun bir süre eylem yapabilmesi Amerika Birleşik Devletleri, ki müttefikimizdir ama Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere bazı ülkelerin kısmi desteği ya da topyekün desteğiyle ilgili. Aynı şey Suriye'de de, Suriye hususunda da, yani şunu söylemek lazım. Bu YPG, SDG ile PKK arasındaki ayrım aslında bu IŞİD'le mücadele döneminde başladı, hatırlayalım. Yani Amerika Birleşik Devletleri dedi ki Suriye'deki bu Kürt grupları aslında PKK değildir, onlar oradaki işte özgürlük savaşçılarıdır. Bu yorum sadece Amerika'nın yorumu değildi bu arada. Aynı zamanda Avrupa'nın, Batı İttifakı'nın da yorumuydu. Yani onlara IŞİD'le savaşacak işte asıl piyade güçtür, askeri güç olarak uzun süre desteklendiler. Ama yeni konjektürde o da nedir?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Dışişleri Bakanı, CIA Direktörü ölü de yapmış. Hatta bir uçakta iner inmez söylemişti bunu. Yani orada SDG diye bir grup var. Bunlar apayrı bir grup. PKK ile ayıralım. Evet, ayır. Evet. Yani o da bir aslında bir politika olarak. Ayrıca
1: yani silah gönderiminin görüntülerle yapılması, doğru. Amerika'daki üst düzey yöneticilerin ve askerlerin SDK, YPG kamplarını açık açık ziyaret etmeleri de bu sürecin bir parçasıydı. Yani onlar zaten orayı terör örgütü olarak görmüyordu. Doğru. Bakış açısı değil ama şöyle, Şam'da yönetimin değişmesi, daha doğrusu Esad'ın devrilmesinden sonra bir yeni Orta Doğu jeopolitiği başladı Suriye bakımından. Hı hı. Aynı zamanda İsrail'in saldırılarının da işte başta Gazze olmak üzere bir takım gelişmeleri hızlandırdığı da açıkça ortada. Ve sonuçta SDG ile Şam arasındaki çelişkiyi Amerika Birleşik Devletleri uzun bir süreli kararsızlıktan sonra, onu da söyleyeyim, bu çok kolay da olmadı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin SDG'yi bu kadar kolay terk etmesi tırnak içerisinde çok kişinin de beklemediği bir şeydi. Yani doğru. Şam'dan yana ağırlığını koydu. Ama şunu söyleyelim, SDG'nin tümüyle yok edilmesi ve tasfiye edilmesine izin vermedi. Yani sistem içerisinde entegre olmasını ve o sistemin bir asli unsuru olarak devam etmesi konusunda Amerika'nın da bir genel mutabakatı var. İran konusu net değil. Evet, yani tabii şöyle bir şey var. İran'ı son 6 aydır savaşı izliyoruz, gözlüyoruz ve yorumluyoruz. İran'daki iç direnç, yani Amerikan müdahalesine karşı iç direnç, Batılı ittifakın, Amerika'nın, İsrail'in beklediğinin çok üstünde. Yani ilk hafta biz neyi konuşuyorduk? Zaten savaşı başlatanlar neyi umuyordu? Biz bombalayacağız. Zaten İran'da halk sokaklarda ve İran'da bir halk ayaklanması başlayacak. Bu gerçekleşmedi. Sonraki aşamada acaba bazı merkez kaç kuvvetleri, bunlar sadece Kürtler de değil bu arada, başka birimler de var. Bunlar acaba silahlandırılıp işte İran'ın bir kısmı ayrılabilir mi senaryosu. Orada da Türkiye'nin de burada rolü vardır. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'nin de kararlı tutumuyla işte Kürt gruplarının işte Kuzey Irak dahil olmak üzere, burada sadece PKK değil, mesela Amerikan yetkilileri hatırlarsanız Barzani ve Talebani'yle de görüşme yaptılar. Trump'ın açtığı telefonlar var. Yani sadece evet, PKK'nın İran kolu değil, Kuzey Irak'taki mevcut işte peşmerge birliklerinin de aslında İran'a karşı kullanılması Amerikan işte oyun planı içerisindeydi ama Trump'ın pek çok planında olduğu üzere bu da tutmadı. Orada bir soru işareti var. Ben şöyle yorumluyorum. Nasıl ki Suriye belli bir zaman içerisinde Suriye'nin kendi iç dinamikleriyle halledildiyse, tabii savaşın bitmesi koşuluyla İran'da da benzer bir durum yaşanacak. Yani savaşın bitmesi durumunda PKK'nın da etkinliğini azaltacağını ve bu sürece dahil olması bekleniyor. Ama eğer bu olmazsa, bu savaş bitmezse PKK orada bir askeri unsur olarak da kalacak. Yanılmıyorsam sorunuzda öyle bir şey de vardı, cümle de vardı. Yani bu sürecin başında PKK'nın aslında YPG olarak devam edeceği, bütün işte militanların oraya kayacağı, doğru, benzer bu durum olabilir. Yani ihtimal dahilindedir. PKK'nın bir kısmının PKK kayma ihtimali de var. Ama işte zaten bu kurullar bu yüzden kuruluyor. Ve sürecin başından beri Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz ihtiyatlı bir iyimserlik içinde. Yani işte birinci çözüm sürecinden de alınan dersler sonucunda ve Orta Doğu'da İsrail başta olmak üzere bazı ülkelerin bu süreci bozmaya dair ciddi girişimlere de dikkate alındığında, yani adım atıp bu adımların sonuçlarını yine kendine güvenerek takip etme var. Ama tabii PKK'nın silahsızlandırılması ne diyelim, tam olarak bizim yapabileceğimiz bir şey de değil. Yani İran'ın iç dinamikleri, Irak'ın iç dinamikleriyle de alakalı ve bölge aktörlerinin buna ikna olması. Ama Türkiye kararlarını koruyacaktır. Bundan işte tıpkı Suriye'de olduğu gibi benzer bir başarı elde etme ihtimali söz konusu.
0: Biraz önce dediniz ki Amerika Birleşik Devletleri çok hızlı vazgeçti, bir anda vazgeçti YPG'den. Aslında biz o süreci hep anlatırken biraz da yanlış bir denklem üzerinden belki cümleyi kuruyorduk. Hep diyorduk ki işte ağırlığını YPG'nin oluşturduğu SDG. Ama gördük ki Amerika Birleşik Devletleri denklemden çıkınca oradaki Arap aşiretler de bir anda denklemden çıktı ve tek başına kalınca da çok da fazla şansı olmadı. Evet. Ayakta kalma şansı. Şimdi bir fes edilmeden bahsediyoruz. Bunu resmen açıkladılar. YPG, SDG fes edildiyse Suriye'den de biz geri dönüş bekler miyiz oradaki örgüt üyelerinden?
2: Yani entegrasyon dışında kalacaklardan yasa, yani çerçeve yasa buna çünkü müsait.
0: Entegre olacaktır. Ne kadarı dönmek isteyecektir? Yani içerideki o Türk uyruklular, Türk vatandaşı olanlar vardır mutlaka.
2: Mutlaka vardır. Yani Avrupa diasporasına yakın oranda belki oradan da buraya dönüş olacaktır. Rehabilitasyon sürecine girecek olan ve bu yasadan faydalanacak. Ama büyük çoğunluğu, yani en azından o silahlı milis kısımları muhtemelen entegrasyon sürecine dahil olacaktır. İşte Suriye meselesiyle aslında o düğüm çözülmeye başladı. Bugün Armağan hocamın da bahsettiği gibi aslında şimdi sistemin dönüştüğü bir evreden geçiyoruz ya, yani küresel aktörlerin de sistem üzerindeki yeni kurguları ve düzenlerinin de yarattığı o boşluğu Türkiye çok farklı bir dinamikle doldurdu. Şimdi Orta Doğu dediğimiz yer yaklaşık 60 senedir küresel bir güç tarafından dizayn edilen, eğer siyasi mühendislik yapılamıyorsa işte farklı sebeplerle, işte değer ihraçları gibi bahanelerle bölgeye gelinen, işte Irak'ta olduğu gibi demokrasi ihraç edelim de yakalım, yıkalım, dizayn edelim ve çıkalım sisteminin artık Körfez'de çok da işlemediği bir süreçten geçiyoruz. Bunun İran önemli sahnelerinden bir tanesi oldu. Zaten İran'daki Amerika'nın bu tutmayan planının da biraz Orta Doğu'dan çekilerek, Orta Doğu'ya sırtını dönerek yeni bir işte vizyonla, belki Çin'e dönük bir enerji sarf edeceği bir dönemeçe girdi. Ve bu noktada Türkiye'nin burada doldurduğu boşluk da çok önemli. O yüzden ben İran'daki mesele her ne olursa olsun, Suriye ve Irak sahasını kapatmış bir Türkiye'nin İran sahasında çok zorlanacağını düşünmüyorum. Yani esas yerleşik yeri, çünkü bu PKK'nın Suriye'ydi, Irak'tı. Artık oralarda var olmayan ve yeni bir güç dinamiği ortaya koymuş bir Türkiye'nin İran sahasında kapatması çok zor olmayacaktır bu süreçte. Yeter ki süreç planladığı gibi gitsin devlet mekanizmasının.
0: Peki. Tekrar dönelim.
3: Ahmet Bey.
0: Buyurun, buyurun Rüstem Bey.
3: Zaman varsa bu konuyla ilgili bir cümle.
0: Buyurunuz lütfen, sizden de bu konuya dair son bir değerlendirme alayım. Evet. Sonrasında tekrar bu komisyonlara dönelim.
3: Yani Suriye'deki entegrasyonda da memnuniyet duyuyoruz. İran'da da aynısı yaşanırsa iyi olur diyoruz. Fakat şunu yapmamak lazım. Yani şu, hatta şu haksızlığı yapmamak lazım. Mevcut yönetimlerin anlayışı hiç değişmeden, mevcut rejimlerin Suriye'de olsun, İran'da olsun, anlayışı hiç değişmeden dünyanın desteği kalmadı buradaki Kürt gruplara. Bunların ya çaresiz gitsin, bunlara entegre olsun. Bu doğru bir yaklaşım değil. Türkiye'nin de yapması gereken, dünyanın diğer devletlerinin de yapması gereken, burada rejimleri yıkmak, değiştirmek anlamında söylemiyorum. Anlayışların değişmesi lazım. Yani bugün bu hallolmuş olur, 5-10 sene sonra başka sorun çıkar. Yani Suriye'deki Kürtlerin de baskı altında kalmadan oradaki diğer işte Arap halkı, çoğunlukta olan Arap halkı gibi eşit bir yurttaş olması gerekiyor. Hatta Suriye'deki diğer gruplarında, yani Suriye bildiğimiz gibi çok etnikli, çok dinli, çok mezhepli bir ülke. Rejimler ne kadar demokratik olur ve herkese, devlet özellikle herkese eşit davranırsa, bu entegrasyon dediğimiz bireysel olsun, grup olsun daha kolay olur. Şimdi bildiğimiz gibi İran'da da sorun var. Yani İran'da çok sayıda işte Kürtler içerisinde vesaire çeşitli nedenlerle idam cezası olduğu için de idam edilen haberlerle karşılaşıyoruz. Tamam, İran'da şey olsun, entegre olsun, örgüt dağılsın vesaire. Fakat İran'da bu anlayıştan vazgeçmesi lazım. Yani çünkü Kürtler o bölgenin hem sayı olarak geniş bir halk, hem de en eski halklarından biri. Dolayısıyla devlet anlayışının da, her ülkede bu, devlet anlayışının da çeşitli farklı gruplara bakışının değişmesi gerekir ki herkes o ülkede geleceğini inşa edebilsin diye düşünüyorum.
0: Peki. Elif Şahin, size devam edelim. Yani tekrar dönelim bu komisyonlara. Belki ilk bölümde Armağan Öztürk'ün de altını çizdiği konu Öcalan'ın pozisyonu, ki bu çok konuşuldu komisyonlar oluşturulurken. Hatta şöyle bir yapılan yorum ya da işleyişe dair, işte 3T mekanizması, teyit, tespit ve taahhüt aşamaları var. Burada Öcalan taahhüt eden olarak bu komisyonlardan birinde, bu silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda yer alabilir. Bu iddiayı işte DEM Parti ortaya atmıştı. Sonrasında aksi yönde bir takım açıklamalar geldi ama olmalı mı, olmamalı mı sizce Öcalan bu işe, yani dendiği gibi taahhüt edense bu işin içinde olması mı gerekir?
2: Ya şöyle, şimdi bu bizim ilk çözüm süreci deneyimimiz değil. Önceki süreçlerde de benzer konularda yaratılan spekülasyonlar üzerinden ağır bedeller ödedik bu noktada. Süreçler çok sabote edildi. Yani elbette bir terör örgütünü kuran kişiyi hiç muhatap almadan yürütemezsiniz bu süreçleri. Her ne kadar terörden dolayı çok yaralanmış olsak da, çok bizim travmatik acılarımıza dokunuyor olsa da, nihayetinde bu terör örgütünü kuran kişiyi bu sürecin bir parçası olmadan örgütün fesih sürecini gerçekleştiremezsiniz. Ama ben yine de bu komisyonların içerisine dahil edileceğini düşünmüyorum. Çünkü artık devletin örgütle bir müzakere ettiği bir süreç söz konusu değildi. Zaten örgütün son derece tasfiyeye zorlandığı ve zaten artık gücünün, silahlı gücünün de son derece küçüldüğü ve silahsızlanmak zorunda kaldığı bir süreçte gelmiş bir tasfiye kararı olduğu için ben böyle bir riskin sosyolojik olarak alınacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Peki Armağan Öztürk, ilk bölümde eğer böyle bir komisyonda yer bulursa yine bu statü konusu, geride bıraktığım statü konusu yine gündeme gelir demiştiniz. Peki resmen olmasa da bir şekilde, yani görünmeyen bir sandalye olur mu masada Öcalan adına, ya da olmalı mıdır?
1: Burada şöyle bir sorun var. Öcalan aslında bu süreci resmen başlatan 22 Ekim 2024'teki Sayın Bahçeli'nin konuşmasını hatırlayalım. Evet. O konuşmada da yer alıyordu.
0: Doğru.
1: Ya Umut Hakkı'ndan bahsetti. Mesela ilk konuşma aslında. O günden bugüne mesela Umut Hakkı ifadesi defalarca kullanıldı. MHP lideri ve demliler tarafından. Ayrıca statü tartışması da sürekli olarak canlı tutuldu. Yani mesela bu yasanın geleceği, meclise geleceği belli olmadan önceki halini hatırlayalım. Nisan-Mayıs aylarında. Örneğin Sayın Bahçeli'nin Öcalan'ın statüyle ilgili net bir şey var. Keza demin statü talebiyle MHP'nin statü talebi birbirinden aynı değil. DEM statü talebini şöyle görmekte. Yani bu sürecin ana aktörü olan Öcalan'ın tanınması aslında Kürt halk mücadelesinin, bizim yaptığımız siyasi mücadelenin de tanınması anlamına geliyor. Onlar öyle görmekteler. Ama tabii MHP'nin bakışı ise daha araçsaldı. PKK silah bırakmıyor. PKK'nın silah bırakması için PKK üzerindeki en etkili olan güç kim? Öcalan. Karizmatik meşruluk gibi ifadeler kullanmıştı Sayın Bahçeli. Onun gücünden yararlanmalıyız. Yani Öcalan tartışması bir gölge olarak bütün süreci kapladı. Ama Öcalan'la bir şeyi yürütmek ve bunu resmen yürütmenin ciddi bir siyasal sosyolojik bedeli de var. Yani bir kere her şeyden önce bu kanun hazırlanırken iki tane istisna konuldu, değil mi? Nedir onlar? Birincisi terör kapsamında kasten adam öldürme. İkincisi 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet hapisi ve müebbet hapis cezası. Neden böyle? Çünkü Öcalan dahil olmak üzere örgüt yöneticilerinin bu kanundan yararlanmasını istemiyor devlet. Böyle bir başlangıç yapılması durumunda sürecin ilerleyemeyeceği veya kamuoyuna aktarılamayacağı veya çok büyük bir riskin altına gireceği kanaatinde. Yani bir de tabii şöyle bir şey de var. Yani bu süreci yürütmek zorundayız ama bu süreci topluma rağmen, Türk çoğunluğuna rağmen de yürütmek de imkansız. Hani sonuçta bir siyasal demokrasi içerisinde giriyoruz. Yani Öcalan bu bakımdan bu sürecin yürütülmesi bakımından varlığı gerekli ama onun çok fazla ön plana çıkmasının da aynı zamanda kendiliğinden bazı provokasyonlara neden olduğu da açıkça ortada. Mesela son bir haftadaki açıklamalar, ona değinmek lazım. Şimdi İmralı tutanaklarıyla Kandil tutanaklarına dair bir takım sızmalar, işte bir takım haberler yayınlandı. Hemen dejavu, yani şeyi hatırladık biz. Oslo görüşmeleri de sızdırılmıştı hatırlarsanız. Doğru. Ve Oslo görüşmelerinin sızdırılması süreci mahvetti. Yani defalarca oraya dönüldü. Ne adım atılırsa her şeyin mahvolmasına yol açtı. Ayrıca yani mesela son bir haftada örneğin mesela demin yaptığı ilk açıklama neydi? Ya burada bir takım ekleme ve çıkarmalar yapıldı. Bunlar tam doğru değil dedi. Sonra PKK'dan bir açıklama geldi. O işte bu bir provokasyondur dedi. Sonunda en nihayetinde demek ki ikna edici kendileri de bulmadılar. Önceden bunlar tümüyle yalan dedi. Mesela son bir haftada kendileri de bir söylem birliği içerisinde değildi. Onu da söyleyeyim. Yani bu görüşme olmuş da olabilir gerçekten. Hani bu arada olmuşsa o da bir başka tartışma. Hani nasıl oldu Öcalan'la Kandil arasındaki görüşme? Ayrıca içeriye girdiğiniz zaman şunu görüyoruz. Bu arada o içerikten bağımsız olarak mesela Öcalan'ın şu an geldiğimiz noktanın ötesinde bir şeyi düşündüğünü fark ediyoruz. Yani zaten onlar bu yasayı ilk adım olarak görmekteler. Yani çerçeve yasa diye bir şey yok. İlk adımı attık. Yetme zamanı evet. Zaten. Evet, daha sonra diğer adımlar atılmalı. Mesela Öcalan'ın o notlardan, yalanlanan notlarından bunları görüyoruz. Mesela diyor ki demokratik cumhuriyeti yeniden kuracağız. İşte ben Kürt hareketi bunun parçası olacak.
0: İzin verirseniz arkadaşlarım uyardı. Saat başında yayında olmamız adına bir kısa reklamı vermemiz gerekiyor. O arayı verelim, tamam. Sonra devam edelim. Teşekkür ederim. Tamam.

0: İç Anadolu'da sıcaklık ortalamanın 3 derece üzerinde. Sivas'ta kısa süre yağış görülecek. Eskişehir 34, Kayseri 32 derece. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak hissedilecek. Manisa 35, Muğla 37 derece. Bodrum'da bağın nem %80'lere kadar çıkıyor. Bölgeye cuma serinlik gelecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in doğusunda sağanak yağış geçişi var. Bolu 33, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Bölge cuma yağmurlu ve serin havanın etkisinde kalacak. Doğuda Erzincan, Erzurum, Malatya kesiminde gün içinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
1: Yakın plana devam ediyoruz. Araya gitmeden önce terörsüz Türkiye sürecine atılan adımları konuşuyorduk ki son günlerde İmralı ya da Kandil notları ya da işte deşifreleri şeklinde kamuoyuna servis edilen bir takım metinler vardı. O metinleri önce DEM Parti bir takım oynamalar var dedi. Kandil'den yalanlama geldi. En son da Abdullah Öcalan el yazısıyla bir not paylaştı. DEM Parti paylaştı o notu ve Öcalan diyor ki bana komplo kuruldu. Bu paylaşımlar tamamen hayal ürünüdür. Hatta tam söyleyelim ne diyor. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve bana atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar, atıflar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir. Biz de bunu konuşuyorduk. Armağan Öztürk diyedi söz. Buyurun Sayın Öztürk, aldığımız yerden devam edelim.
2: Şimdi önce şey söylemiştik. DEM'in açıklaması, PKK'nın açıklaması ve Öcalan'ın açıklaması arasında tam bir uyum yok. Ve onlar birbiri peşi sıra yapılan açıklamalar. Bir kere buna bir açıklık getirilmesi lazım. Neden öyle? Yani bunlar gerçekten yapıldı mı, yapılmadı mı? Ayrıca sızdırılması üzerine bir tartışma da var. Yani bu kim tarafından sızdırıldı? Bu süreç karşıtları kimlerdir? Bazı ülkeler, örneğin işte hemen aklına işte olan şüpheli olarak İsrail geliyor. Bazı ülkelerin bu süreçte oynadığı rol veya işte sürece karşı olanların, örneğin örgüt içerisinde oynadığı role mi değinmek lazım? Yani bunların her biri önemli tartışma noktaları. İçerikle ilgili de şunu hatırlatmak lazım. İçeriye baktığınız zaman Öcalan'ın bu kanun ötesinde bir şey düşündüğünü görüyoruz. Ve bu arada ara ara da öyle açıklamalar yapıyor. Yani dolayısıyla metne baktığınız zaman ya Öcalan asla böyle bir şey dememiştir tam diyemiyorsunuz. Yani buna benzer açıklamalarını geçmişte de yaptığı için. Mesela diyor ki demokratik cumhuriyet yeniden kuruluyor. Bizler bunun parçası olacağız. MHP gibi olacağız gibi. Yani yeni bir siyasal birlikteliğin işaretini vermekte. Aynı zamanda Orta Doğu'ya dair yeni bir okuma yapıyor. Bu açıklama ve başka açıklamalarında mesela yeni parti Özgür Özel'le ilgili işte demokrasinin yolu işte Silivri'den değil İmralı'dan geçerine dair bir açıklama iddiası vardı. Hatta Özgür Özel ona yanıt verdi. Yani Öcalan'ın hem Türkiye'deki iç siyaset hem de Orta Doğu siyasetine dair oldukça keskin, kendisi açısından net ama keskin bir takım ifadeleri var. Buradan bu neye yol açacak? Bir kere bu açıklamalar sürece karşı olan biliyorsunuz epey bir sayıda kişi de var. Sürecin yani PKK'nın silahlanmasına karşı değil kimse ama yani süreçle ilgili bazı şüpheleri var. Mesela neydi onlar? Öncelikle anayasa. Yani bunlar aslında bu ilk adım anlaştılar. AKP, işte MHP, DEM buna eklendi. Kılıçdaroğlu CHP'si de eklendi. Anayasayı değiştirecekler. Yeni bir rejim inşa ediyorlar. Özellikle Atatürkçü kesimden gelen böyle bir itiraz var. Böyle bu da yoğun bir şekilde konuşulmakta. Bunu doğrulayan hani aslında daha büyük bir şeye hazırlandığına dair bir izlenimi de içinde barındırmakta. Böyle bir durumda var. Gelelim hani sorumuzun başındaki şeye. Onu da söyleyeyim hani konuyu kapatmadan. Öcalan'ın herhangi bir şeyin parçası olması, resmen kurulun parçası olması, ona bir statü verilmesi anlamına gelir. Statü verilmesi de aynı zamanda siyasallaşmanın yolunu açacaktır. Yani denilebilir ki ya Öcalan'da siyasallaşsa ne olur? Şimdi bir hükümlünün tarihin şu aşamasında serbest kalmadan siyasallaşmasının bu süreci çok zora sokacağını ve süreç karşıtlığını da ön plana çıkaracağı da açıkça ortada. Belki de o yüzden hatırlayalım, statü değil de yasa formülü ön plana çıkmıştı. Yani Öcalan'la ilgili tartışmaları siyasi iktidar hep geri planda tutarak yasayı, PKK bir silahsızlansın sonrasında bakarız gibi bir perspektifi de ağır basmakta.

0: bu bir de son cümlem şu olsun. Daha ilk haftadayız yani ya da ikinci haftadayız. Bu önemli bir yol kazası da oldu iletişimle ilgili. Umarım tekrarlanmaz. Hani herkesin söylemlerine dikkat etmesi lazım. Bir barışın diline ihtiyaç duyuyoruz ve birbirimizde rahatsız etmeden bu dili yeniden üretmemiz gerekmekte.
1: Yani sürecin tarafları hızlı reaksiyon veriyor bu sefer gördüğümüz kadarıyla. Hemen yalanlanıyor. Bir şekilde o yol kazalarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bakalım nasıl bir süreç olacak. Rüstem Erkan, şimdi Öcalan diyor ki komplo kuruldu bana. Kim kurmuş olabilir bu komployu? Şunu da soralım. Yani bu komisyon içerisinde Öcalan da yer alacak önermesi ya da iddiası da bir komplo mudur sürece dair? Ya da komisyonda olmalı mıdır Öcalan?
2: Şimdi Ahmet Bey, bir daha yani son sorudan cevap vereyim. Buyurun. Şimdi Öcalan, sizi de bir önceki turda söylediniz. Bence görünür olmayacak yakın zamanda. Yani herhangi bir yerde adı, komisyonda vesaire. Ama izi ve gölgesi her yerde olacak. Bu şu ana kadar olduğu gibi bir türlü sürecin içerisinde olacak yani. Şu ana kadarki görüşmeler nasıl yürütülüyorduysa ilişkiler, bundan yani devletin ilişkileri, onu söylemek istiyorum. Bundan sonra da aynı şekilde olacak. Bu aynı zamanda bir zorunluluk bildiğimiz gibi. Ne zaman görünür olabilir? İşte seçim dönemine girdiğimizdeki o konjonktüre göre bir görünür olabilir yani onu. Onu beklemek lazım ama bu yaklaşık bir yıl içerisinde bence herhangi bir yerde görünür olmayacak diye düşünüyorum. Yani şey olduktan sonra, yani örgüt tam feshedildi, silahları bıraktı vesaire, giderek Türkiye'de de bir yumuşama ortaya çıkar vesaire gibi. Şimdi Öcalan'ın bu açıklamasında bu bir komplodur derken bence bu biraz kendi içine dönük bir yaklaşım gibi diye düşünüyorum.
1: Ne demek?
2: Yani örgüt ya da örgüte yakın kişiler, çünkü bu son şeyi açıklayan, bilirsiniz, bakmışsınızdır. Yıllardır örgüte çok yakın bir haber sitesi ve sanırım şey de var. YouTube kanalını da yayın yapıyorlar, konuk alıyorlar. Şimdi fakat buradaki mesele şu. Yani burada da yapılan, aslında verilen mesaj, o internet sitesi onu da yapmış olabilir. Şimdi şeyde de var. Yani örgütün çeşitli bileşenlerinden, taraftarlarından vesaire de hep şu var. Bu yasada biz ne kazanıyoruz gibi bir yaklaşım var, bilirsiniz bunu. Yani orada aslında şey de hedeflenmiş olabilir. Bakın şunlar da var şey olarak, öyle denildiği gibi hiçbir kazanım yok gibi şey değerlendirmeyin diye.
1: Yani fakat kendi kamuoyuna bir mesaj belki.
2: Kendi süreç yönetim kendi adına. Kamuoyuna, taraftarlarına. Bu da bir ölçüde silahsızlanmayı da hızlandırabilir. Yani şey olarak biz her yerden hani bilgi bize sızmıyor. Ama bir direnç olduğu örgüt içerisinde, örgüt içerisinde derken örgütün yöneticileri açısından da çok tartışıldığı biliniyor bunun. Fakat ilginç olan şu, biraz önce Armağan Bey de söyledi. Biz bu demokrasinin yolu İmralı'dan geçer sözünü yaklaşık 5-6 gün önce duyduk. Yani bu tutanaklar açıklanmadan söylenmişti. Bunlar, burada ayrıntılı bütün şeyler var. Yani bir şeyler var ama boşluk bırakılıp doldurmalar olabiliyor vesaire gibi. Hatta her şeyden öyle. Bakın bir milletvekili, Kani Torun sanırım, Gelecek Partisi'nden istifa eden Bursa milletvekili. Selahattin Demirtaş'la ben 3 ay önce görüştüm. Selahattin Demirtaş Ankara'da, ben bir görev istiyorum diyor. Yani bu da açıklama, izaha muhtaç bir cümle. Belki Demirtaş bunu farklı bir şekilde bir şey söylemiştir. Ama bu buradan işte böyle birkaç şeyde aktarı, nasıl Ankara'da bir Demirtaş, yani milletvekili olabilir, seçilebilir, genel başkan olur. Seçimi cumhurbaşkanı adayı olur, seçimi kazanırsa seçilir ama bu her anlama gelecek bir şey. Yani şey olarak bir görev istiyorum derken devletten mi görev istiyor, şey mi istiyor? Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Yani şimdi Öcalan'la bir görüşme trafiği olabilir deniyor. Geçenki bir programımızda da bunu söyledim. Yani NTV'deki bir programda. Yani işte çeşitli kişiler, gazeteciler, akademisyenler, sivil toplumdan kişilerle görüşmek istiyor. Bu da gerçekleşebilir yakın zamanda. Bu alan da riskli bir alan. İşte bu görüşmelerde her gelen kendine göre bir yorum yapıp açıklarsa, çünkü bu alanın şu an bir şeyi var, yani kamuoyunda bir gideri var, bir izlenme meselesi var. Bugün Cumhurbaşkanı da buna dikkat etti, dikkat çekti. Yani bu alanlar riskli alanlar, tamam direkt belki görüşme vesaire yararlı olur ama kişiler de bunu kendi tanınırlığı, reytingi vesaire için kullanıp bunu kamuoyunda bir gerginliğe yol açabiliyor diye düşünüyorum. Buradaki en önemli mesele Yani toplumda işte son futbol maçlarında bile görüyoruz. En küçük bir şeyde farklı mesajlar verme ortaya çıkabiliyor. Yani önemli olan kitlelerin birbiriyle barışık halde olması. İşte Zonguldak'ta vesaire. Belki sıradan bir olay. Yani sıradan iki kişinin kavgası, aile kavgası, günübirlik hep karşılaşılan. Günübirlik Kürtler de birbiriyle çok kavga ediyor. Kürt Kürtle, Türk Türkle de. Ama bu tür kavgalar geldiği zaman burada bir etnik meseleye vesaire dönüştürülüyor. Bunlara dikkat etmek gerekir bence. Bunun dışında çok ben böyle örgüt tarafından vesaireden gelecek bir provokasyon beklemiyorum.
1: Yani dediğiniz gibi süreç taraflara heyecan veriyor ama bir yol kazası yaşamaması için de ortak bir dilin inşası önemli. Yani yapılacak açıklamalara dikkat etmek. Çünkü
2: buna Ahmet Bey... Buyurun. Ben her şeyde buna dikkat çekmek istiyorum. Hı. Şimdi bakın, yani AK Parti bir kaç sayfalık bir broşür hazırlayıp örgütlerine gönderdi. Bilirsiniz bu konu nasıl anlatılacak bu süreç. Hı hı. Bilgilendirme anlamıyla bu çözüm süreci ve bu mecliste çıkan yasa. Yani AK Parti'nin orada anlattığı, hedeflediği, dediği şeyler. Diğer tarafta DEM Parti'nin bu süreçle ilgili anlattıkları. Hiç ortak yan yok. Birbirine benzer şey yok yani. İkisinde de bir silahsızlandırma var ama her iki tarafta da meseleyi böyle biz çok şey kazandık meselesine getiriliyor. Burada ben bunu işte yine tekrar etmek benim çok rahatsız eder ama iki partinin de bir toplantı yaparak, çünkü sürecin en önemli aktörleri, nasıl kamuoyuna nasıl bir mesaj verilecek konusunda da bir ortak dil oluşturulmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Yani biz burada bu kadar zorlanıyoruz gerçekten. Ben doğru. Kendi adıma nasıl kimseyi kırmadan daha yararlı olacak cümleler kuralım derken, bu işin içinde sorumluluğu olan, rolü olan, daha önceki olumsuzluklarda da rolleri olan insanlar hiçbir hassasiyet göstermiyor. Yani burada bence daha bir temiz dil kullanılması gerekir yani, ve şeye karşı da...
1: Yaptığınız uyarı önemli, çünkü taraflar sadece kendi taraftarlarına konuşmuyorlar. Sonuçta evet. Karşı taraf da yapılan konuşmaları, kurulan cümleleri dinliyor. Ortak bir dil inşa olmazsa, edilemezse sıkıntı yaşanabilir. Elif Şahin, yine aynı şeyi size de sorayım. Yani bir komplo bahsediliyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da Ahlat'ta yaptığı açıklamalarda özellikle dikkat çekti. Yani süreci provoke etmek isteyenler var dedi. Birilerini uyardı. Doğrudan isim vermedi. Ama mesela bugün son kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada dikkat çeken bir açıklaması vardı. Diyor ki bir ülkeye işaret ediyor. Biz öyle işte birilerinin lütfuyla kurulmuş uluslararası güçler tarafından şımartılmış bir devlet değiliz. Yani bir adreslemede var Sayın Cumhurbaşkanı'nın uyarısının.
3: Yani acaba kim dedirtmeyecek kadar açık aslında gösterdiği adresle. Yani şöyle, şimdi seçim
1: İsrail tatlısı... İsrail komplosu mu mesela bu sürece dair?
3: Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği o. Çünkü şöyle, şimdi seçim satım haline girmek üzereyiz. Aslında bu sürecin zamanlamasındaki bence en riskli durum şu an bu. Türkiye 50 senelik bir yükünden kurtulmaya çalışırken bunun herhangi bir siyasi parti tarafından siyasi bir propagandaya çevrilme riski hepimizi korkutuyordu yasa tasarısı meclise gelmeden önce. Neticede bu çok siyaset üstü tutulması gereken bir mesele ve üzerinden propagandaya da sosyolojik olarak çok açık bir mesele. Ki bunu yapan bir parti de oldu. Yani süreç içerisinde af yasası olduğuna dair ya da işte bunun toplumsal o vicdani noktalarını kaşıyacak bazı söylemler üreten, propagandalar üreten bir parti de oldu. Hepimizin de vicdanını yaralayan. Tabii o yüzden çok hassas bir süreç. Geçmişte de çok deneyimlerimiz var. Şimdi hocalarımın da hatırlattığı gibi Ağustos süreci var, Habur süreci var, çözüm süreci denemeleri var. Akil insanların o dönemde işte kamuoyu tarafından nasıl hedef alındığına dair birçok deneyimimiz var. Bu süreçte o yüzden her bir dezenformasyon ya da çıkacak her bir sabotaj ihtimali sürece çok zarar verme yükü olan tehditler olduğu için. Cumhurbaşkanımız onun altını çizmiş. Ama diğer taraftan şimdi şöyle düşünelim. Az sonra geleceğiz galiba yine İsrail'in Suriye sahasında Türkiye ile kendini açtığı yeni mücadele alanına, ama elbette İsrail'in kendi bölge politikasına baktığınız zaman Türkiye'nin inşa ettiği yeni güvenlik mimarisinde artık enerjisini tamamen dış politikaya ya da bölgeye verebileceği bir virajda bugün. Çünkü terör dosyası 50 senedir dış politikasının bile merkezindeydi. Amerika ile kurduğu ilişkiden tutun, bölgedeki komşularıyla kurduğu ilişkide. Merkezde hep teröre verilen destek meselesi vardı. Bugün artık merkezde terörün yer almadığı ve bütün enerjisini kendi güç diplomasisine verebileceği yeni bir virajda Türkiye. Dolayısıyla elbette bunu istemeyecek olan bölgede başka planları olan başka ülkeler elbette vardır. Cumhurbaşkanımız açıkça İsrail'e hedef göstermiş bu noktada. Onu işaret etmiş ama çok da haksız sayılmaz. Çünkü İsrail'in Türkiye'yi doğrudan hedef alamayacağının ya da bu ihtimal çok rasyonel olmadığını uzun zamandır konuşuyoruz. Türkiye bir NATO üyesi. Neticede askeri kapasitesiyle, işte bölgedeki müttefiklik ilişkileriyle doğrudan bir sıcak çatışmaya giremeyeceği bir ülke. Bunu yapamayacağınız ülkelerdeki mücadeleyi nasıl yaparsınız? Vekil güçler üzerinden yaparsınız ya da içerideki 5. kol faaliyetleriyle yaparsınız. Biz İsrail'le hiç karşı karşıya gelmemiş bir ülke değiliz bu açıdan baktığınız zaman. 5. kol faaliyetleriyle olsun, işte terör örgütlerine verdiği desteklerle olsun. Dolayısıyla buradaki bir iç güvenlik dosyasını kapatırken Türkiye, burada da sabotajı açık alanlar bırakma ihtimali oldukça güçlü bir ülke İsrail.
1: Armağan Öztürk, ne dersiniz? Yani bir provokasyondan bahsediyorsak İsrail olan şüphelilerden biri midir?
0: Şimdi bu birinci çözüm süreci, bu provokasyon ifadesi aslında birinci çözüm sürecindeki deneyimimizle yakından ilgili. Orada bir şey hatırlatalım. Şimdi ben içeriden bir provokasyon beklemiyoruz. O yılları hatırlayalım. Birinci çözüm sürecinde, yani devlet iktidarı içerisinde mesela bir FETÖ'ye yakın işte çeşitli kurumlarda, özellikle güvenlik kuvvetlerinde ki mensuplar, onlar daha sonra ifşa oldular, işte ortaya çıktılar. Yani içerideki bazı yapıların da bu süreci engel olduğu açıkça ortada. Şimdi öyle bir devlet yok. Dolayısıyla içeriden, devlet iktidarı içerisinden herhangi bir şeyi zora sokacak bir eylemlilik durumu söz konusu değil. Bu önemli bir avantaj. İkincisi, birincisi ikincisi arasında, ilkinde yani mesela toplumsal mutabakat en azından elitler düzeyinde bu kadar yüksek değildi. Yani örneğin CHP'nin, MHP'nin pozisyonuyla, o günkü pozisyonuyla bugünkü pozisyonu farklıydı. Dolayısıyla yani topluma tümüyle yansıdığını söylemek çok gerçekçi değil. Ama yine de yani meclisteki tabloda gösterdiği üzere elitlerin yüksek düzeyde bu konunun bir devlet projesi olduğuna ikna olması diğer bir avantaj. Dış konjonktür bizim lehimize, PKK'nın silahsızlanmasını kolaylaştıracak bir süreç. Ama yani bu sürecinde diğer tüm süreçler gibi sınırlıkları var. Bunlardan biri İsrail ile Türkiye arasındaki yoğun gerilim ortamı. Yani İsrail ile Türkiye bir süreden beri bir soğuk savaş hali içindeler. Ve bu bazı noktalarda sıcak çatışmaya da yani görünürde olmasa bile işte arka planda geçiyor. Yani biz neredeysek İsrail de orada bizim tam karşımızda. Yani biz mavi vatan diyoruz. Onlar işte Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan ittifakını kuruyor. Türkiye SDG'yi silahsızlandırmaya çalışırken İsrail silahsızlandırılmamasına yardımcı oluyor. Uzun süre biz bunu konuştuk. Kuzey Irak'ta ve Azerbaycan'da Türkiye'nin çok yoğun ve iyi ilişkileri var. İsrail bu ilişkileri bozan ve o ülkelerin aslında siyasi istikrarını da bozan bazı adımlar atmakta. Biz Somali'deyiz, onlar Somaliland'da. Yani bu artık ya Gazze meselesi, Hamas, yani neredeyse her konuda adım adım, hani işte tabir ne kadar doğru bilmiyorum, Amerika Sovyetler mücadelesi gibi böyle bir bu mücadelenin Ortadoğu'da devam ettiğini görmekteyiz. Ve bu yani biz öyle öngörmüyoruz ama mesela şey geldi aklımıza, NATO zirvesi sırasında Trump'ın söyledikleri. Yani İsrail'e Türkiye savaşacaktı da ben durdurdum da böyle bir, yani bazı ülkeler, tabii Trump'ın da her söylediğine itibar etmemek lazım ama yani en az bazı ülkeler ve bazı liderler İsrail'e Türkiye arasındaki gerilimin yoğunluğunun aslında bir sıcak çatışmaya geçme ihtimalini dikkate alıyorlar. Yani böyle bir şey, anlamlandırma düzeyi de var ama yani bu olmayacaksa da.
1: Son Barak'ın açıklamaları zaten o telaşı da çok net ortaya koyuyor.
0: Evet,
1: şeyi.
0: Barak sadece son günlerde değil, ara ara böyle açıklamalar yapıyor. Doğru. Hatta açıklamanın tonu nedeniyle İsrail'de pek sevilmiyor filan. Hani neden işte sadece bizden yana değil de arayı bulmaya çalışıyor gibi bir şey var. Doğru. İsrail'in Suriye konusundaki merkezi zayıflatan adımları işte bunu da biliyoruz. Dürzü bölgesini himayesi altına alması, işte Suriye sınır Türkiye bir havaalanını vurması, Türkiye oraya yerleşmesin diye. Yani böyle bir şey süreçte söz konusu. Bu açıklamalar. Bu açıklamalar gerçekten yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır? Yani o ayrı bir tartışma konusu. Ama yapılmışsa bu açıklamanın sızdırılması sürecinde yani tabii bir takım istihbarat örgütlerinin buna işte İsrail'de dahil dahlinin olmamasını beklemek imkansız. Çünkü biz gerçekten İsrail'le bir hasımlık ilişkisi içerisindeyiz. Türkiye'nin bu arada Netanyahu da bunu saklamıyor. Tabii biraz seçim de var. Eylül'de seçim olduğu için iç kamuoyundaki desteğini de arttırmaya çalışıyor ama yani seçimden bağımsız olarak da Türkiye karşıtlığını saklamıyor da Türkiye'yi olumsuz zor durumda bırakacak adımlar İsrail'den gelebilir. Bu konuda tabii dikkatli olmak lazım.
1: Yok yani seçim yaklaştıkça artık çok net açıklamalar geliyor. Hatta işte sınır hattından İsrail siyasetçilerin işte verdiği görüntüler var. Enteresan açıklamalar yapılıyor. Suriye sahasında yaşanan gerilimle devam edelim ama öncesinde Rüstem Erkan ne dersiniz? İsrail bu sürecin karşısında bir tehdit mi sizce süreç derken terörist Türkiye sürecinin?
2: Yani ben İsrail bunun sürecin karşıtı da olsa gerek Türkiye, gerek Suriye, gerekse Irak'ta bu süreci bozabilecek bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Burada en önemlisi işte ABD ve İngiltere'ye dikkat etmek lazım. Yani bu bölgede işte yer yer belki Fransa ama bu ülkeler de şu an bu süreci destekliyor gibi görünüyor. Fakat İsrail'le asıl mesele şey değil, Suriye meselesi. Yani YPG vesaire meselesinden öte, İsrail bu yeni Şara döneminde Suriye'yi belli bir ölçüde kendi askeri alanı olarak görüyor. Şu an zaten öyle. Yani hiç kimse şöyle böyle demesin. Ülkenin hava sahasını tamamen kontrol ediyor bildiğimiz gibi. Dolayısıyla bu yapının hatta diyor ki şeyle bir statüko antlaşmamız vardı Suriye ile. İşte bu Türkiye'ye burada hava üssü kurma girişimiyle bunu bozdular diyor. Yani Türkiye'nin orada askeri olarak bir güç sahibi olmasını hatta Suriye'nin de belki şey olarak bir hava savunma sistemine sahip olması vesaire gibi bir düzeye gelmesini de istemiyor. Mesele o. Şey olarak ama Suriye devleti de böyle üst perdeden buna çok itiraz etmiyor. Dışişleri Bakanlığı'nın hem o gün saldırı günü yapmış olduğu açıklamalar hem daha sonra yapmış olduğu açıklamalarda görüşmelere yeniden dönüyoruz, anlaşabiliriz. Türkiye ile de bu tür bir askeri ittifakımız yok, yani bir angajmanımız yok gibi. Dolayısıyla Suriye devleti de şunu şey yapıyor şu an, işte yönetimini devam ettirebilmesi için herhalde en ya da yönetiminin devrilmesi için en büyük tehdit olarak İsrail'i görüyor sanırım. Dolayısıyla İsrail ile bu ilişkiyi sürdürmek istiyor. Onun dışında Türkiye'nin yani Suriye top şeyi dışında İsrail'le aslında tarihsel olarak da vesaire yani bizim meselemiz biraz Türkiye ile İsrail meselesi Türkiye dışındaki ülkelerle ilişkili olarak gerginlik ortaya çıktı. Yani Filistin meselesi, Gazze meselesi, Suriye meselesiyle ortaya çıkıyor. Fakat şimdi bakın işte Suriye'de sanırım 27 Ekim, Eylül değil seçim, Ekim olabilir. Şimdi bu seçimlerde İsrail'de herkes bir değişiklik bekliyor. Yani bir yönetim değişikliği olabilir gibi görülüyor. Çünkü bazı kamuoyu araştırmalarında işte muhalefet liderinin önde olduğu görülüyor. Şimdi bak bugün bir şey vardı. Birleşik Arap Listesi diye bir orada Arapların seçime girdiği, Filistinli Arapların seçime girdiği bir liste var biliyoruz. Çünkü İsrail'in yaklaşık %20'si hatta bazı şeylerde %20'sinden fazlası da Araplardan oluşuyor. Şimdi bu Mansur Abbas, bu Birleşik Arap Listesi'nin lideri olan Mansur Abbas bir açıklama yapıyor. Kendisi İsrail vatandaşı aynı zamanda, yani İsrail vatandaşı olan Araplar. İsrail Filistin devletini tanımalı diyor. Ancak öyle barış gelir. Biz de burada barışın aracılarıyız İsrail vatandaşı olarak diyor. Şimdi bunu hemen Netanyahu arkasında açıklama yaparak ben başbakan olduğum sürece hiçbir zaman Filistin devleti olmayacak, tanınmayacak. Ama diğeri yani seçimi kazanacak olarak gösterilip hatta biraz umut olarak gösterilen Netanyahu'nun rakibi olarak Yaşar Partisi'nin lideri Gadi Aizenkot diye biri. Bu eski Genelkurmay Başkanı. Bakın buna dikkat etmek lazım. Hı hı. Genelkurmay Başkanı ve Gazze saldırısı süresi içerisinde de Netanyahu muhalefetten de bir savaş kabinesi kurarak aldı. Aynı zamanda o savaş kabinesinin üyesi. Hatta İsrail'in en militarist şeylerinden biri olarak görülüyor. Dolayısıyla bu İsrail'de bir devlet politikası. Yani şu anki doğru uygulanan politika. Seçimden sonra, yani eskiden o işçi partisi vardı eski yıllarda. Güçlü, zaman zaman iktidar oldu. O tür bir yönetimin İsrail'e gelmesi çok uzak görülüyor. Şimdi bu seçimde de yine, yani her iki partiden birinin tek başına iktidar olma şeyi yok. 120 kişilik parlamentoda sonuçlar onu gösteriyor. Bir ikisi de bir koalisyon kurabilir. Ya da biri diğer işte o dinci milliyetçi partileri şu anki koalisyon gibi yanına alarak bir koalisyon kuracak İsrail'le. Dolayısıyla aynı sorunlar, yani bizim yaşamış olduğumuz gerginlikler, Netanyahu değişse de, ihtimal az görür olsa da, değişmese de aynı süreç bir süre daha devam edecek.
1: Anladım.
2: Gazze ve Suriye'deki emelleri bitmediği sürece.
1: Rifşahin, ne dersiniz? Geçen hafta Salı günü yaşanan provokasyon tekrar eder mi? İsrail bir kez daha zorlar mı sahayı, Türkiye'yi?
3: Yani aslında Rüstem Bey çok güzel anlattı ama şimdi 27 Ekim'de seçime giden ve anketlerde de 61 sandalyeyi yakalayamayacağı öngörülen bir Netanyahu hükümeti var şu an. İç kamuoyunu konsolide edebilmesi için yüksek tutması gereken bir Türkiye karşıtlığı üzerine inşa ettiği bir siyasi propaganda dili var. Şimdi bir taraftan bunu bir seçim malzemesi olarak görmek durumundayız ama diğer taraftan da İsrail'in üzerine inşa ettiği bütün güvenlik kimliğini üzerine inşa ettiği bu güvenlik doktrini, devlet politikası, bugünkü kapasiteyi değil de yarın ortaya çıkacak kapasiteyi de bugünden imha etmek üzerine olduğu için zaten Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'de değişen bir güvenlik paradigması vardı İsrail'in. Çünkü Esad'la da yani bir dostluk ilişkisi yoktu İsrail'in ama çok öngörülebilir bir düşmanlık sistemi vardı orada ve Esad'dan sonra orada doğacak boşluğu kimin dolduracağına dair bu endişesi Türkiye'nin Suriye sahasına girmesiyle beraber ete kemiğe büründü. Aslında bu bölgede yapılan saldırı doğrudan yalnızca Suriye'de, Türkiye'de verilmiş bir mesajdı. Çünkü Esad döneminden beri hava sahasını çok düşük bir maliyetle kullandığı bir sistemi vardı. Ve Türkiye'nin Suriye ile kurduğu bu entegrasyon ilişkileri yalnızca askeri işbirlikleri ya da onları eğitmek üzerine değil. Yani oradaki hava sahası, radarlar, İHA'lar gibi belli ki farklı entegrasyon alanlarına da kayacak ve böyle bir durumda artık İsrail'in Şam'dan Halep'e kadar istediği noktayı çok düşük riskle vurma ihtimalinin de ortadan kalkacağı bir senaryo söz konusu. Dolayısıyla Suriye sahasında Türkiye ile başlayan bu süreç bence yani bu ilk adımıydı. Daha yeni başlıyor.
1: Neyi
3: bence
1: deniyor peki?
3: İsrail'in.
1: Neyi test ediyor?
3: Türkiye'nin Suriye ile kuracağı ilişki biçimine bir itiraz şekli bu, tamam. İsrail çok saldırgan bir siyasi dili olduğu için Türkiye'ye burada alan açmak istemiyor ve bu alanı şimdiden kapatmak istiyor. Şimdi bombaladığı üste bakıyoruz. 2013'ten beri çok atıl durumda olan bir üs. Ama İsrail'in işte güvenlik doktrini çerçevesinde baktığınız zaman anlamlandırabiliyorsunuz. Diyor ki bugün burayı vurmam daha az maliyetli. Yarın bu üs Türkiye tarafından kurulmuş bir radar üssüne dönüşürse burayı vurmam daha maliyetli hale gelecek. O halde bugün vurayım. Ve burada haberleşme kanallarının hiçbirini kullanmadığını ve aslında bir B planı olarak da Tom Barak'ın altını çizdiği baiting dediği bir kışkırtma da var burada. Yani bu mesajı alırsa tamam ama almazsa bu jetlere karşı bir saldırı gelirse Türkiye'den bu B planı da İsrail için oldukça kullanışlı bir plan. Yani çok soğukkanlı davranmış
1: ki orada. Rus savaş uçağının düşürülmesine evet, örnek gösterenler, hatırlatanlar evet var. Benzer bir provokasyon
3: olabilirdi ama
1: peşindeydi işte diyenler
3: devlet
1: var.
3: Buna mahal vermemiş. Hı. Ama yani dediğim gibi angajman kuralları çerçevesinde bu 1-2 dakika içerisinde karar vermeniz gereken şeylerdir, doğru, bunlar ve bilgilendirilmemişsiniz. Sınırınıza yaklaşan silahlı bir uçak var. Hı hı. Yani müdahale etmese halinde Türkiye'nin Suriye'nin hava sahasında onun da egemenlik hakkını ihlal edecek. Çok başka senaryoları konuşuyor olabilirdik bugün. Ve işte bu baiting dediği Tom Baran hakikaten Türkiye'nin çok soğukkanlılıkla savuşturduğu bir kışkırtma girişimiydi. Ama bunun da devamı elbette gelecektir. Çünkü Türkiye'nin de yeni bir körfez politikası, yeni bir bölge politikası var. Ve İsrail'in bölge politikasıyla doğrudan çarpışan bir politika bu. Türkiye bölgede istikrarlı, otoritesi sağlam, kurumsal yapısı olan bir Suriye politikasına destek verirken İsrail tam tersi oldukça zayıflatılmış, kontrollü krizlerle yıpratılmış bir bölge üzerine inşa ettiği için bütün sistemini. Ben bunun bir son değil bir başlangıç olduğunu düşünüyorum bu noktada.
1: Peki bu saldırı sonrası elbette artık Türkiye de kendi politikasını değiştirdi. Bir geri adımda atmayacağını öngörüyoruz. Atmayacaktır da. Evet. Peki bu tehlike ya da risk ortadayken nasıl olacak bu durum?
3: Yani şuna da ihtimal vermiyorum. Şimdi İsrail'in Türkiye ile doğrudan sıcak bir çatışmaya girip burada bölgesel bir savaş cephesi açabilme ihtimalini de çok rasyonel görmüyorum. Çünkü neticede Türkiye bir NATO üyesi. Ve İsrail askeri kapasitesini Amerika'nın Amerika'ya vekil gücü olarak kullandığı bir askeri kapasitesi var İsrail'in. Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri de iyi. Diğer taraftan Mekke Anlaşması gibi yeni güvenlik paktları var. Askeri kapasitesi çok yüksek Türkiye'nin. Savunma sanayi keza aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye'ye doğrudan bir cephe açmak İsrail için de son derece maliyetli. Ama işte bu vurkaç taktikleri bence seçim sürecine kadar İsrail'de devam edecek. Yani eğer böyle bir cephe açmak gibi bir cesaret gösterirse de Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi yani sonuçta Türkiye askeri kapasitesi bakımından bundan çekinecek bir ülkede değildir ama ben işin o noktaya varacağını çok düşünmüyorum. O yüzden diyorum yani İsrail'le biz şimdiye kadar hiç karşı karşıya gelmemiş bir ülke değiliz. Çok kez karşı karşıya geldik. Beşinci kol faaliyetleriyle geldik. Türkiye üzerinde kurulmuş vekil güçler üzerinden belki 15 Temmuz kalkışmasında PKK'nın içerideki saldırılarında bunların her biri vekil güç neticede çok kez karşı karşıya geldik. O yüzden işte buradaki cepheleri kapatmak İsrail bölgede daha saldırgan hale getirecektir.
1: Arman Öztürk, son zamanlarda, son günlerde değil aslında, son aylarda bu yabancı başkentlerde de çok think tank kuruluşlarında konuşulan, tartışılan bir konu haline de geldi. Bunu işte sosyal medyadan da okuyoruz. Yani günün birinde Türkiye ve İsrail bir sıcak çatışma yaşar mı? Suriye sahası bunun için sanki birazcık... Tabii ki temenni edilmez ama yani uygun bir saha gibi gözüküyor. Çünkü taraflar birbirine yaklaşıyor ve de Tel Aviv yönetiminin de rasyonel olmayan bir takım adımları da zamanı geldiğinde attığını da görüyoruz. Siz böyle bir risk görüyor musunuz? Bir sıcak çatışma riski.
0: Şöyle bir şey var. Bir kere bu yorumların artmasının nedeni olan şey son 3 yılda yaşadığımız Orta Doğu jeopolitiğini tanınmaz hale getiren süreç. Yani nedir? Bu Gazze 7 Ekim saldırılarından itibaren İsrail tek taraflı bir şekilde güç kullanarak Orta Doğu'da revizyonist bir siyaset izledi. Yani Gazze'de Hamas'la, Hizbullah'la, İran'ın tüm kollarıyla ayrıca mesela Katar'daki üsleri vurdu. Yani pek çok sınırı, kırmızı çizgiyi tek tek açtı. Geriye ne kaldı? Yani geriye İsrail'in savaşabileceği, savaşmak belki isteyebileceği veya savaşma ihtimalinin olduğu ne ülke kaldı? Sadece Türkiye kaldı. Mısır'la bir zamanlar savaşmıştı. Onu da hatırlatalım. Yani bölgede önemli bir güç var Mısır. Ama o savaşlar 60'larda 70'lerde yapıldı ve kapandı. O günden beri İsrail ile Mısır arasında bir stabil ilişki var. Geriye sadece Türkiye kaldı. Geriye kalan tüm ülkelerle bir biçimde İsrail kendi saldırganını ortaya koydu. Bu biraz da şöyle bir şey. Hani yaptığı şeyden sonuç alan bir zihniyetin savaşta yaptığı bu yatırımdan sonuç alan bir zihniyetin daha büyük bir saldırganlığı planlaması. Ama tabii Türkiye'nin kulvarı farklı. Ben bunun şu aşamada hala bir söylemsel tehdit olduğunu düşünüyorum. Ama İsrail tabii şöyle bir şey var. Dış politikasını yoğun bir şekilde askeri güç kullanarak yapıyor Ahmet Bey. Yani mesela birine bir şey mesaj verdiği zaman gidip bir yeri bombalıyor. Yani bir anlaşma yapalım, bir açıklama yapalım, bunu yapmıyor. Dolayısıyla İsrail ile ilgili meseleleri konuştuğumuzda zorunlu olarak bir silahlı çatışma ihtimali de akla gelmekte. Ben İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ona engel olacağı için bu yola girmeyeceği kanaatindeyim. Aynı zamanda bu mesela İran Savaşı ile ilgili bir hatırlatma da bulunalım. Pek çok yorumcu İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin kolay bir zafere inandırdı. Özellikle Trump'ı ve bu genel saldırı hattının öyle başladığını gördü. Ve sonuçta ne oldu? İsrail-Amerika saldırısı İran bakımından, İran'ın direnme kapasitesi çok yüksek olduğu için çok da başarılı olamadı. Yani İsrail'in ilerleyişinin durduğu bir ana da tanıklık ediyoruz kendisi bakımından. Yani Hamas'tan Gazze'yi aldığı, işte Hizbullah'ı dize getirdiği, çeşitli vekil güçleri ortadan kaldırdığı İsrail kendince tırnak içerisinde Netanyahu hükümetinin kendini başarılı saydığı o hikaye İran savaşıyla önemli ölçüde durakladı. Yani dolayısıyla İsrail'in böyle bir revizyonist siyaseti var ama aynı zamanda onun da sonuna gelmiş durumdayız. Gerçekten sonuna girip gelmediğimizi işte bu Eylül'deki seçimde göreceğiz. Ha, şunu da söyleyeyim. Yani Netanyahu'nun alternatifleri de Netanyahu'dan çok da barışçıl değiller. Onu da söyleyeyim. Yani İsrail'deki kamuoyu, şimdi bu programın tam konusu değil ama İsrail son çeyrek asır içerisinde siyasal sosyolojik açıdan daha seküler bir yerden daha dinci milliyetçi bir yere, daha aşırılık yanlısı bir yere doğru da gitti. Yani o siyasal sosyoloji sadece başbakanın tavrından kaynaklanmıyor. Yani toplumun bir kısmının da ya da önemli bir kısmının da eğilimi bu. Yani bir takım araştırmalar yapılıyor. Yani mesela Gazze'deki insanların çoğunun insan olmadığını düşünüyor epey sayıda İsrailli. Ya da bombaların, sivil yerleşim yerlerinin rahatlıkla bombalanması gerektiğini düşünüyor. Yani burada toplumun da desteklediği bir faşizm de var İsrail'den yükselen. Dolayısıyla böyle olduğu için her şey beklenebilir. Ama dünyada hala sistemik yapılar var ve Türkiye'nin caydırıcına da tabii ki güvenmek lazım.
1: Tabii enteresan da bir durum var. Şimdi mesela işte biraz önce Türkiye karşısında İsrail'in yer aldığı işte koalisyonlar işbirliklerini sayıyorduk. İşte Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail demiştik. Bu İran Savaşı ile birlikte mesela Güney Kıbrıs'a çok sayıda İsrailli yerleşti. Savaştan kaçıp orada işte ev aldılar, konut aldılar. İnşaat projeleri yapılmaya başlandı. Şöyle de enteresan bir durum oldu. Hani biraz önce bahsettiğiniz gibi o faşist Yahudi yaklaşımı. Güney Kıbrıs'ta mesela şu anda şöyle bir tartışma yürüyor. Ya aynı işte Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin oraya gidip işte Filistinlilerin evlerini almaları ya da işte topraklarını almaları gibi işte Yahudiler de buraya geliyor. Bizim evlerimizi alacaklar. Bu kadar inşaat projesi neden yapılıyor? Bu işin sonu nereye gider? Bunlar tartışılmaya başladı. Yani enteresan bir sürece de tanıklık ediyoruz. Ne dersiniz?
0: Bir hatırlatma yapayım. Bu tartışmalar bizde de olurdu. Evet. Mesela bir ara şu aralar yapılmıyor ama neden İsrailler çok fazla toprak satın alıyor belli bölgelerden falan, değil mi? Yani çünkü biraz hani İsrail devletinin son 70 yılda var olma biçimi biraz öyle. Mesela Lübnan'a bakıyoruz. Lübnan'da çatışma yürütüyor Ahmet Bey. Ama ne yapıyor? Köylerini tümüyle yok ediyor. Neden? Giden köyler geri dönmesin diye. Doğru. Biz bunu nereden hatırlıyoruz bunu? Batı Şeria ve Gazze'deki davranış biçiminden. Yani bir yere insansızlaştırıyor, ardından oraya Yahudi yerleşimleri koymakta. Ama tabii şimdi Güney Kıbrıs'ta şöyle bir örnek. Yani Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'nin parçası. Orada nüfus çoğunluğu var. Ama yani bir yerde İsrailler böyle çok fazla toprak ev satın aldığında, bir zamanlar Türkiye'de de öyle bir tartışma vardı. Acaba ne evet, GAP bölgesiyle ilgili söylenirdi, değil mi? GAP bölgesinden neden bu kadar toprak satın alıyorlar diye. Yani öyle bir soru işareti oluyor tabii
3: ve
0: ki.
3: Ve bunu yaparken de yani bunu bir devlet politikası olarak yaptıklarını gizleme gereği duymadan yapıyor olmaları çok garip. Hı-hı. Şimdi artık bir kamuoyu oluştu bu yüzden bunun karşısında. Geçtiğimiz haftalarda İsrail'in Savunma Bakanı'nın ulusal medya temsilcilerine verdiği bir toplantıda diyor ki seçim yaklaşıyor diyor. Sansürlüyorsunuz, neden gidip bizim Lübnan'daki çalışmalarımızı göstermiyorsunuz? diyorsunuz. Biz orayı yaşanmaz hale getirdik. Geri döndüklerinde yaşayacakları bir ev bırakmadık diyor. Biz bunu uluslararası medya kanallarından takip ediyoruz, haberdar oluyoruz. Ama uluslararası hiçbir kurumun müdahale edemeyeceği bir alan açıldı İsrail'e. Dolayısıyla artık dünya kamuoyu da meseleden tedirgin olacağı bir noktaya geldi. Güney Kıbrıs bile olsa, yani hiç tahmin etmezdik belki Rum kesiminden böyle bir tepki gelmesini bundan bir sene önce, iki sene önce. Ama ne yazık ki işte Netanyahu ile beraber değişmeyeceğine inandığımız çok teolojik, çok saplantılı bir arz-ı mevut çizgisi üzerine inşa edilmiş bir ülke olduğu için İsrail. Yani seçimden sonra ne değişecek bir beklentimiz yok tabii bu noktada.
1: Peki. Rüstem Erkan, var mı İsrail'in Suriye'deki emelleri ya da bu sürece dair eklemek istediğiniz?
2: Ya sadece bir şey söyleyeyim. Evet, Türkiye çok dikkatli davranıyor sıcak bir çatışma olmaması için. Hatta bence bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı dil de bundan öncekilerden farklıydı. Daha önce direkt hedef alıp sözünü söylerken bugün tarif etti. Herkes anladı ama şimdi İsrail, bakın, saldırıdan sonra Netanyahu direkt çıkıp bu saldırı Türkiye'ye karşıdır dedi. O açıklamayı yapmasa belki bu kadar mesele olmayacaktı. Şimdi bir de şöyle var bu ilişkilerde, özellikle bu tür, yani silahlı gücüyle siyaset yapan, silahıyla, ordusuyla siyaset yapan ülkelerde eğer hep böyle alttan alabilecek, aman gerginlikten uzak

0: kuralım, felakete gitmeyelim diye ülkeler yaklaştıkça üstüne gelme durumu olabilir. Onun için bunu tekrar ediyorum, belki geçen de söyledim, bu soğuk savaş döneminde NATO-Varşova Paktı'ndaki mesele, dehşet dengesi diye adlandırılan bu iki blokun birbiriyle çatışmaması, yani biri birine saldırdığı zaman çok büyük bir felaketle karşılaşacağı için İsrail'e karşı da biraz durumun böyle olması lazım. Yani İsrail saldırdığı zaman misliyle karşılık alacağını, bir dehşet dengesi olacağını bilecek ki bir yerinde dursun. Bunu İsrail'deki değişimlerle, demokrasiye dönmeyle vesaireyle, dünyada ilginç bir gidiş var. Yani eskiden İsrail'de ciddi bir sol muhalefet vardı, iktidar oluyordu, bir demokrasi güçleri vardı. Dünyada giderek bunlar artık bir şeye girdi, yani etkisi olmayan bir döneme girmiş oldu. Onun için İsrail'in aydınlarından, sivil toplumundan da bunu çok beklememek gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki. Kısa bir aramız var. O arayı verelim. Sonrasında son bölüm.
2: Yakın Plan devam edecek.

0: Yakın plana devam ediyoruz. Son bölüm 12-13 dakikalık bir süren var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mücadeleyi konuşmak isteriz hızlıca. Elif Şahin sizinle başlayalım. Tarihin en büyük ekonomik yaptırımı dedi Trump. Sonra Hazine Bakanı açıkladı. Ekonomik sürgün diyorlar. İran'ın bütün can damarlarını, yani ticaret yaptığı tüm ülkelerle, ki burada üçüncü ülkeleri de hedef alan bir takım yaptırımlar var, damarını kesmek istiyorlar. İşte altın piyasası olsun, hatta üçüncü ülkelere dair şöyle bir yaptırım da var. Eğer siz İran'la ticaret yaparsanız sizi dolar sisteminden çıkarırız diyorlar. Ne dersiniz, bir etki yaratır mı bu yeni yaptırımlar?
1: Yani 28 Şubat'tan bu yana Trump İran'a karşı yaptığı her bu kadar radikal açıklamasından sonra yani arkasından analiz etmek zorunda kalıyoruz ama çok da rasyonel bir zemini olmuyor ne yazık ki. Hatta ilk zamanlar piyasalar çok hızlı satın alıyordu Trump'ın bu tehditlerini. İşte altyapıyı hedef alacağım, komple İran'ı yok edeceğim. İran'ın tarihinde gördüğü en büyük saldırıyı yapacağım diyordu.
0: Taş devrini çevireceğim.
1: Evet, öyle demişti ama çok da tabii yani söylemleriyle eylemleri arasındaki makas çok açık olduğu için Trump'ın yani piyasaların bile bundan çok etkilenmediğini görüyoruz bu açıklamasından. Tabii şimdi yani Amerika'nın da körfez politikasını anlamak lazım. Biraz tabii İsrail motivasyonu ile girdiği ve çok hızlı çıkacağını ve bunu bir siyasi avantaja çevireceğine inandığı İran'da çok uzun zamandır ne yazık ki saplanıp kaldı ve İran politikasının artık küresel bir finans bedeli de çıkmaya başladı. Hem kendi kamuoyunda hem küresel finans sisteminde bir bedel ödediği sürece girmeye başladı. Ben seçime kadar, Amerika'da da gerçekleşecek bu Kasım seçimlerine kadar İran havzasında çok ciddi bir yaptırım ya da bir mücadele alanıyla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Yani biraz daha rölantide devam edecek. Söylem bazında sertleşeceği ama eylem bazında yine arka kapı diplomasisinin çalışacağı, yine bir çıkış yolunun arka kapı diplomasisiyle aranacağı ama iç kamuoyunda konsolide etmek için ve bu tabii müzakerelerin artık kinetik aşamasındayız. Yani pazarlıklar sahada yapılıyor, işte söylemler, müzakereler böyle açıklamalarla yapılıyor.
0: Enteresan kadar var mesela bulacağız. Yani üçüncü ülkeler deniyor. Evet. Onlara da yaptırım uygulanacak diyor ama belli bir süre vermiyoruz da diyorlar. Yani neden orayı biraz açık bırakıyor? Sıfır sızma derken belli de bir süre vermiyoruz kesin İran'la.
1: Şimdi yani çünkü İran meselesi Rusya ve Çin'den çok bağımsız bir saha değil Amerika için. Dolayısıyla seçimden önce bu kadar iki büyük cephe açmayı da göze alabileceğini düşünmüyorum ben. Ya böyle çıkışlar duyacağız, böyle radikal söylemler duyacağız. Çünkü iç kamuoyunu da konsolide etmeye ihtiyacı var. Biraz İran'la da işte tehdit ve risk kapasitesini yükselterek müzakere masasına çekmeye de ihtiyacı var. O yüzden ben çok bir yani böyle bir şey yapabileceğine ihtimal vermiyorum Kasım'a kadar ama Kasım'dan sonra artık İran dosyası kapanmak zorunda olan bir dosya. Belki Kasım'dan sonra biraz daha bölge hareketlenecektir.
0: Peki Armağan Öztürk, şimdi can damarlarını keseceğiz diyorlar Tahran'ın. Tabii Tahran'ın işte canına ya da kalbine kan pompalayan damarlar büyük oranda Pekin'e, yine Pekin kadar olmasa yine büyük oranda Moskova'ya bağlı ve bu iki ülke çok da yanaşmıyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptırımlarına uymayı. Ne dersiniz? Pekin ve Moskova'ya rağmen bu yaptırımlar çalışır mı Amerika Birleşik Devletleri adına?
2: Yani Trump'ın bu planı, Amerikan yönetiminin bu planı aslında çaresizliklerinin de bir ifadesi. Yani bu ekonomik yaptırımlar yoluyla İran'ın da bir dış politik davranış değişikliğine yol açmak. Şimdi bu arada ekonomik yaptırım bazen işe yarayabilir. Trump'ın iktidara gelişinin ya birinci ya ikinci ayıydı. Bazı ülkeler için vergileri yükseltti hatırlarsanız. Vergileri yükseltmesi sonucunda bütün ülkeler için değil ama bir kısmında bu işe yaradı ve Amerika istediği koşullarda onları masaya oturttu. Yani ekonomik yaptırım dış politikada bir enstrüman olarak kullanılabilir. Ama İran meselesi ona uygun değil. Bir kere çünkü askeri çatışmayı başlattı. Yani son 6 aydır fiziki olarak çatışıyor. Tarihin bu aşamasında ekonomik yaptırımla, yani askeri çatışmaya göre çok daha aşağıdaki bir yaptırım enstrümanıyla İran'ı bir şeye zorlamak imkansız.
0: Tam tersi olur genelde, değil mi?
1: Bir de
2: önce,
1: hocam.
2: Evet, önce
1: yarım asırdır zaten finansal izolasyon içerisinde yaşamaya alışmış ve kendi sistemini inşa etmiş bir İran'ı da böyle bir şeyle korkutması çok mümkün görünüyor.
2: Oradan devam edeyim Elif Hanım'ın şeyinden. Yani bir de İran bu konuda çok şerbetli. Yani İran rejimi en baştan itibaren Amerikan yaptırımları altında bu nükleer anlaşma döneminde biraz gevşetilmişti. Ayrıca sadece Amerika değil bazı ülkeler de İran'a yaptırımda uyguluyorlar. Bu arada İran'da çok ciddi ekonomik sorunlar var. Bu senenin başında, geçen senenin sonu bu senenin başında binlerce İran, yüz binlerce İranlı, milyonlarca İranlı ekonomiyi bahane ederek sokaklara döküldü. Rejim binlercesini öldürerek ayakta kaldı. Evet. Ama İran'ın şöyle yöntemleri var. Bir kere gölge filolar, paravan şirketler. Daha düne kadar İran Umman üzerinden petrolünü satardı, başka yerlere gönderirdi. Şimdi bu şöyle bir mesaj, onu da söyleyeyim. Yani gri alanda kalan bazı ülkeler var. Yani İran'la ticareti devam ettiren Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye aslında yani. Şimdi bu ülkelere verilmiş mesajlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ülkeleri herhangi bir şeye zorlaması şu konjonktürde imkansız. Başka bir konjonktürde de çok riskli. Yani ne demek yani? Yani İran'la ticaret yapan ülkelerin tamamına ticareten savaş açmak demek, aynı ülkelerin de yanıt vermesi demek. Amerika ile Çin arasındaki mücadelede ne olduğunu gördük hep beraber. Amerika ne yaptıysa Çin'de aynısına yanıt verdi ve Trump geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi bir de Hindistan'ı, Türkiye'yi, başka ülkeleri de bunu eklediğin zaman yani Amerika'nın, yani evet Amerika önemli bir ekonomik güç ama onun boyunu çok aşan bir kapsam. Yani onların planı İran'la tüm ticareti kesmek. Ben bunun ihtimal dahilinde olacağını düşünmüyorum. Yani Kasım'a kadar evet ben de katılıyorum. Askeri bir seçenek devreye giremeyecek ve belki de bir nihai barış anlaşması da olmayacak Trump'ın istediği şekilde. O döneme kadar bir şey yapma adına, İran rejimi üzerindeki belki baskıyı arttırma adına bu tür enstrümanlar var. İran'daki sistem zaten bunlar açıklandıktan sonra İran'da karşı açıklamalarla buna yanıt verdi. Ben savaş konjonktürünü de İran'a bakışını da başka ülkelerin İran'la olan ilişkilerini de değiştirebilecek bir adım olarak görmüyorum. Ama eğer Amerika Birleşik Devletleri savaş kararından önce böyle adımlar atsaydı, başka bir dış politikayla hareket etseydi, evet bu çok önemli, çok daha önemli bir şey olurdu. Ama biz son 6 ayda pek çok şey yaşadığımız için onları düşündüğümüz zaman İran'a ben ekonomik ambargoyu arttırıyorum argümanı ya insan ancak gülümsetebiliyor bu gelinen nokta itibariyle biraz Trump'ın dış politikadaki savruluşuyla alakalı bence.
0: Acaba bu yaptırımların arkasında biraz da bu savaşın en başında İran halkını rejime karşı işte sokağa çıkarmaya yönelik bir söylemi vardı Trump'ın. Ekonomik sıkıntılar yaşayan İran halkını işte bu yeni yaptırımlarla daha da ürkütüp acaba bir yönetime karşı ayaklanmaya mı teşvik etmeye çalışıyor ki? Çünkü yine Hazine Bakanı'nın açıklaması vardı bu yaptırımları açıklarken. Demişti ki İran askerlerine seslendi. Dedi ki Berlin duvarı yıkıldı çünkü yıkılırken hiçbir asker yıkanlara ateş etmemişti. Yani burada doğrudan bir sanki çağrı ya da bir yönlendirme de var gibi. Amaç bu olabilir mi Rüstem Erkan?
3: Şimdi Ahmet Bey yani tam da amaç bu. Fakat bu yani İran bunu ekonomik savaş olarak ilan etti. Bu diğer askeri çatışmalardan çok daha tehlikeli bir noktaya gider. Eğer bunu sonuna kadar sürdürme kararındaysa İran'da biliyoruz zaten yıllardır bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor ambargolardan dolayı. Şimdi bu ambargodan Pekin hariç sanırım yani Çin bunun dışında diye bir açıklama yapılmıştı. Ama buradan bakın yani sıcak çatışmada da bu ekonomik savaşta da en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelir. Yani hem uzun bir sınırımız var hem de onun dışında İşte yani de 90 milyonluk bir ülke ekonomik ilişkilerimiz var. Dolar üzerinde ticaret olmasa da İran altın üzerinde birçok ülkeyle ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışıyor. Şimdi İran şöyle bir ülke yani bazı ülkeler için denir batmaz battığı zaman deniz taşar. Gerçekten İran öyle bir ülke. Yani yüz ölçümü şey olarak Türkiye'nin iki katı nüfusu yine 90 milyonluk bir ülke. Bir de tarihin en eski en köklü devletlerinden gelen bir ülke. Şimdi burada rejimi savaşla da değiştirmek zor. İsyanlarla da değiştirmek zor. En tehlikelisi bu. Yani o birinci şey savaşta Kürtler buna çok dikkat etti. Bence çok da doğru yaptı. Bundan sonra da umarım dikkat ederler. Burada büyük katliamlar yaşanma durumu var. Yani çünkü mevcut rejimin destekçileri de çok fazla. Herhangi bir isyanda vesaire de bu bir silahlı çatışmaya dönüşürse her zaman öyle devleti kontrol eden o güç diğerleri üzerine daha fazla katliam yapar. İran'da rejimin değiştirmek, demokratikleşmek, daha ılımlı bir hale getirmek ne ekonomik savaşla mümkün ne de diğer savaşla. İran aslında desteklense sivil toplum aracılığıyla zaten son yıllarda bir değişim çizgisine girmişti. Her seçimi adaylar içerisindeki en ılımlısı kazandı. Kaç seçimde bakıldığı zaman halkta böyle bir dönüşüm vardı. Ama gerçek niyeti bu olsa dünyanın, İran'ın giderek daha demokratik bir ülkeye dönüşme niyetinde olsaydı İran'da bu gerçekleşirdi. Ama görünen o ki İran'ın gücünden rahatsız olan hem bölgede ülkeler var hem de dünya bundan rahatsız. Başta da İsrail kendisine tehdit oluşturabilecek. Yani Irak ve Suriye'den sonra İsrail için orada hiçbir tehdit kalmamıştı. Sadece İran burada İsrail'in karşısında bir güçtü. Bu tür ülkeleri devreden çıkarmak istiyorlar. Yani İran'ın kolunu kanadını kırarak bir devlete dönüştürmek istiyorlar. Ama bu dönüşüm, yani bir İran'da bir dönüşüme ihtiyaç var. Ama böyle bir kanlı dönüşüm vesaire yıllarca, on yıllarca bu coğrafyayı etkileyecek bir duruma gelir. Bakın aynı ekonomik ambargoyu şu an Küba'ya da uyguluyor biliyorsunuz. Küba'nın bugün devlet başkanının açıklaması çok zor durumda diyordu. Yani bunlar dünya siyasetinde insani olmayan şeyler. Bir ülkenin halkını peki yönetim için cezalandırmak vesaire, orada isyan, iş karışıklık, çatışmaya dönüştürmek. Bilmiyorum, dünyada buna dur diyebilecek bir güç de yok. Ama bizim en azından buna bir dikkat çekmek herhalde hepimizin görevi diye düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Süremin sonuna geldim. Elif Şahin çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Profesör Doktor Rüstem Erkan çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Armağan Öztürk çok çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz bizleri izledikleri için. Noktalıyoruz. Yakın Plan'ı görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkenin kuzeyinde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. İstanbul'da rüzgar sert, sıcaklık 30 derece, nem oranında düşüş var, %50'lere inecek. Cuma ve cumartesi 7 derece serinleme ve yağış geçişi bekleniyor. Ankara ve Bursa güneşli, 33, İzmir 35 derece. Antalya'da Alanya tarafı daha nemli, hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 36, Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. Sonraki günler serinleme olacak. İç Anadolu'da sıcaklık ortalamanın 3 derece üzerinde. Sivas'ta kısa süre yağış görülecek. Eskişehir 34, Kayseri 32 derece. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak hissedilecek. Manisa 35, Muğla 37 derece. Bodrum'da bağın nem %80'lere kadar çıkıyor. Bölgeye cuma serinlik gelecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in doğusunda sağanak yağış geçişi var. Bolu 33, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Bölge cuma yağmurlu ve serin havanın etkisinde kalacak. Doğuda Erzincan, Erzurum, Malatya kesiminde gün içinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız yine önümüzdeki 3 saat boyunca. Dış politikadan iç siyasete, kültür sanattan spora pek çok farklı başlıkta gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Gelin önce günün son saatinde günün öne çıkanları neler, sıcak gelişmeler neler kısaca özetleyelim.

Diyorsunuz Türkiye sürecinde kritik mesajlar Ahlat'tan, bu konuyla bağlantılı dikkat çeken başka bir haberse Şam'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından sürecin siyasi uzlaşıyla güç kazandığını söyledi. Tüm kesimleri çözümün parçası olmaya çağırdı ve isim vermeden İsrail'e tepki gösterdi. Geçtiğimiz saatlerde ise Şam'dan SDG, YPG'nin feshedildiğini ve silahlı güçlerin Suriye ordusuna katıldığını açıklamasını aldık. Türkiye'deki süreçle Suriye'deki bu kritik adımın bölgesel dengeleri etkisini birazdan konuşacağız. Ve Almanya'nın en önemli hava kargo merkezlerinden birine patlayıcı yüklü dronlarla saldırı girişiminde bulunuldu. Burası NATO ve Ukrayna'nın askeri lojistiğinde kullanılıyordu. Berlin saldırının sorumlularını açıklamaya hazırlanırken şüpheler Rus istihbaratı üzerinde yoğunlaşıyor. Avrupa yeni nesil savaşa ne kadar hazır? Ayrıntıları aktaracağız ve bu yeni nesil savaş neleri kapsıyor? Birazdan Profesör Doktor Mehmet Özkan'la konuşacağız, değerlendireceğiz. Ve dünyayı etkisi altına alan askeri gerilimler, en başta da Amerika-İsrail-İran savaşı ekonomik dengeleri sarsıyor. Gram altın 7 bin lira sınırını aştı ancak kapalı çarşıda beklenen hareketlilik henüz yaşanmadı. Ağustos ayındaki %16'lık yükselişe rağmen yüksek fiyattan alım yapanların hala bir bölümü zararını çıkaramadı. Kimi satmak için daha yüksek seviyeleri bekliyor, kimi de düğün alışverişi için en uygun fiyatı arıyor. Altın yatırımcısının kafasını karıştıran tabloyu ve son fiyatları ekranlarınıza taşıyacağız. Ve bir de teknolojiden bir haber vereceğiz. Görüntüler hayli ilgi çekici. Çin yapay zeka yarışında yeni bir aşamaya geçti. İnsansız robotlarda seri üretim başladı. Yılın ilk yarısında 40 bini aşan üretimin yıl sonunda 100 binin üzerine çıkması bekleniyor. Çin'in stratejik öncelik ilan ettiği bu robot sektöründeki büyük atılımın ayrıntılarını ve işte son robot yarışmalarını, robotların kabiliyetlerini de ekranlarınıza taşıyacağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Kabine üçüncü kez Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz dedi.
1: Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz.

0: değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeden İsrail'e bu sözlerle tepki gösterdi. Mesajlarını 3. kez Ahlat'ta toplanan kabine toplantısının ardından verdi.
0: Türkiye kendi vatandaşlarıyla birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez sifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz.
1: Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 1 saat 50 dakika sürdü. Erdoğan, terörsüz Türkiye için tüm siyasi kesimlere ortak paydada buluşma çağrısı yaptı.
0: Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinenin ardından şehit aileleriyle birlikte yemekte bir araya geldi.
2: SDG komutanı Mazlum Abdi geçtiğimiz günlerde askeri güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını söylemişti. Şam'da yaptığı son açıklamayla SDG'nin feshedildiğini açıkladı. Gecenin önemli sıcak gelişmelerinden biri. Abdi açıklamayı Şam Halk Sarayı'nda yaptı. Suriye Demokratik Güçleri'nin yetkisinin sonlandırıldığını, özerk askeri güç olarak dağıtıldığını tam sorumlulukla ilan ediyoruz ifadelerine yer verdi. Mazlum Abdi böylelikle askeri güçlerin Suriye ordusuna tam entegrasyonunun sağlandığını duyurdu. Mazlum Abdi gelişmelerin Suriye tarihinde barış, istikrar ve yeniden inşa için yeni bir sayfa açtığını ifade etti. Ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Suriye ordusuna katılacak SDG üyelerinin hem bakanlıkta hem ordu komutasında iyi görevler alması beklediğini söylemişti. Evet, terörsüz Türkiye sürecinde ilerlerken Suriye'de dengeleri değiştirecek bu adım atıldı. Ankara'nın uzun süredir temel talebi Suriye'de devlet dışında silahlı bir yapının kalmamasıydı. SDG, YPG'nin fesli hem Suriye'nin geleceğine hem de Türkiye'deki süreci nasıl etkileyecek? Şimdi bunu konuşacağız, öğrenmeye çalışacağız efendim. NTV program yapımcısı gazeteci Mete Çubukçu ile konuşacağız. Merhaba diyelim ve hemen soralım. Şimdi Mazlum Abdi SDG'nin feshedildiğini ve silahlı güçlerin Suriye ordusuna tamamen entegre edildiğini açıkladı. Zamanlamayı bir yandan sormak istiyorum. Ne ifade ediyor tüm bu gelişmeler yurt içinde yaşanırken ve Suriye için nasıl bir dönüm noktası olarak değerlendirilir?
3: Buse, zaman çok hızlı ilerliyor. Bu yılın Ocak ayına baktığımızda SDG yapısının özellikle Halep'te Şam güvenlik güçleriyle çatıştığını ve oradan ayrılmak istemediğini hatırlatmak isterim. Fakat kısa bir süre sonra Halep'ten Şeyh Maksut'tan o güçler Fırat'ın doğusuna çekilmiş ve yine kısa bir süre sonra Fırat'ın doğusundan Suriye'nin kuzeyine doğru çekilmeye başlamıştı. O sırada Amerikan birlikleri de paralel olarak çekilmiş ve bu çatışmaya karışmamıştı. Bu süreç, yani aradan yaklaşık 8 ay geçtikten sonra, ki bu arada tabii ki çok sayıda görüşme oldu. Hem SDG yetkilileriyle hem Şam'la arasında. SDG'nin önceleri şartı bağımsız ordu yapılanması kurmak ve kendi bölgelerinde bağımsız askeri yapılara sahip olmaktı. Ancak bu gelişmeler sonunda hayata geçmedi ve SDG merkezi orduya 3 tümen içinde düştümen olarak katılma kararı alındı. Bir kadın birliği var. Onun da herhalde muhtemelen ya iç savunma birliklerinde ya da polis teşkilatında görev alması kararlaştırıldı. Ama bugünkü bu gece gelen haber, birkaç belki 15-20 dakika önce gelen haber çok çok önemli. Suriye'nin geleceği açısından önemli, bölgesel gelişmeler açısından önemli. Suriye'nin geleceği açısından şöyle önemli, çünkü iç savaş sona erdikten sonra Suriye'nin bölünebileceği, iç savaşın yeniden yaşanabileceği yönünde çokça tartışmalar yapılmıştı biliyorsunuz. Yani hem Akdeniz kıyısı, Lazkiye tarafı, hem Dürzi bölgesi, hem Kürt bölgesinde. Ama tabii bu yapı içinde en güçlü olan Kürt bölgesindeki SDG yapısıydı. Uzun süre Amerika'nın desteğiyle bu hale gelmişti.
2: Biraz bu yapılardan da bahsedelim mi kısaca izleyicilerimize hatırlatmak adına? YPG'nin nasıl, SDG'nin nasıl bir yapısı vardı ve nerelerde konuşlanıyorlardı, amaçları neydi?
3: Ya şimdi SDG tabii özellikle 2014-15 döneminde IŞİD'in Suriye'de çok güçlenmesi, yani kendine has ya da sözüm ona işte bir hilafet devleti kurması ve orada bir yapı oluşturması üzerine Amerikan desteğiyle, ki yıllar içinde çok ciddi silah yardımı yapıldı, çok güçlendi ve orada IŞİD'e karşı mücadele adı altında Amerika'nın da desteğiyle uzun yıllar kendine ait olmayan bölgelere de, yani aşağı bölgelere, Deir Zor'a kadar indi ki oraları genel olarak Arap bölgeleriydi. Ve daha sonra tabii ki bu bölgelerde tutunmak için direndi, ama Esad devrildikten sonra dengeler tamamen değişti ve Suriye'nin bir bütünlük içinde, bir merkezi yapı içinde olması için görüşmeler, tartışmalar başladı. Amerika'da belli bir süre sonra evet, uzun yıllar silahlandırdı, destekledi, ama o desteğini çektikten sonra SDG'nin geri çekilişi bir şekilde başladı. Daha çok işte Ayneler Arap, Kamışlı, yani Kobani denen bölgeye doğru çekildiler. En son dediğim gibi 2026'nın başında ve bir şekilde silahsızlandırdılar. Yani eski silahlı gücü elinde kalmadı. Onlar bir süre bağımsız olarak bir askeri yapılanma ısrarında bulundu, ama bu da gerçekleşmedi. Burada tabii ki Türkiye'nin çabası, Amerika'nın çabası, Şam yönetiminin yaklaşımı bir şekilde etkili oldu. Çünkü Suriye'deki birlik yapısı, yani yeniden bir iç savaşa dönülme riskine karşı bu atılan adım çok çok önemli bir adım. Çünkü biliyoruz ki bu süreç içinde başta İsrail olmak üzere birçok bölge ülkesi Suriye'nin yeniden bir iç savaşa dönmesi ya da o bütünlüğün sağlanmaması için elinden geleni yapıyordu. Fakat SDG bu anlamda, yani kendini askeri olarak feshederek bunların da önünü kesmiş oldu. Burada Türkiye'nin rolü, çabası, belki belli anlamlarda garantisini de unutmamak gerekiyor. Bundan sonra tabii ki, yani bu güçlerin sivil siyasi hareketler olarak, özellikle anayasa tartışmalarında, Suriye'nin yeni anayasa tartışmalarında sivil anlamda siyaseten bulunacağını tahmin edebiliriz. Ama burada önemli olan SDG'nin askeri olarak kendini feshetmesi ne anlama geliyor? Çünkü SDG biliyoruz ki Suriye'de PKK'nın Suriye'deki kolu, yani bu çok açık ortada, kendilerinin de reddettiği bir şey değildi. Türkiye'deki süreçle bağlantılı olarak düşünecek olursak, Türkiye'deki süreç biliyorsunuz PKK'nın sadece PKK olarak değil, uzantıları, yani Suriye'deki SDG, işte PCDK Irak'ta, PEJAK İran'da, yani KÇK adı altındaki o yapının tamamıyla feshedilmesi, ortadan kalkması amacını güdüyor. Ve bu anlamda da, yani hem bölgesel açıdan hem Türkiye'deki süreç açısından bugünkü açıklama çok çok önemli.
2: Yani teröristik süreci içinde bir pozitif anlam ifade ediyor bir taraftan. Peki bu tam olarak neyi değiştirecektir ve bir de işte Suriye açısından ne ifade edecektir? Şimdi dün de Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'yi terör örgütlerine destek veren ülkelerden çıkardıklarına dair bir haber gelmişti yine yayın yaptığımız sırada. Tüm bunlar Suriye'ye farklı desteklerin, daha başka yatırımların geleceğine ve bölgenin kalkınmasını sağlayacağı anlamına mı gelir? Burada İsrail nasıl bir denklem oluşturur? Biraz daha bölge okuması yaparsanız nasıl değerlendirirsiniz Mete Çubukçu?
3: Yani tabii ki yani buranın kaybedeni tamamıyla İsrail olduğunu söyleyebiliriz. Hoş, İsrail hiçbir zaman boş durmayacaktır. Yani yine bir takım noktaları istismar etmeye çalışacaktır ama senin de altını çizdiğin gibi özellikle Suriye'nin Orta Doğu denkleminde yeni bir rol oynaması, sisteme olumlu katkıda bulunması ve ülkenin kalkınması çok önemli. Yani çökmüş bir ülke, ekonomik olarak, askeri olarak yapısı yok, siyasi olarak bölünmüş gibi görünüyor ki bugünkü karar bu bütünleşmeyi bir şekilde destekliyor. Amerika'nın terör listesinden çıkarması çok ciddi bir adım. Bu anlamda Suriye ile ilgili Türkiye ile Amerika'nın politikasının biraz paralel gittiğini söyleyebiliriz. İsrail'e rağmen, çünkü İsrail Türkiye ve Amerika'nın buradaki politikasına da karşı çıkıyor. Bu anlamda hemen olmasa bile belli bir süreç sonra siyaseten de daha istikrarlı bir noktaya gittiği anda tabii ki Suriye, özellikle mesela Hürmüz Boğazı krizinden sonra Akdeniz'e açılan Irak'ın ve petrol sevkiyatının önemli ülkelerinden birisi olacak. İşte Banyas hattı var. Hürmüz Boğazı sırasında bile Banyas hattından tankerlerle Akdeniz'e petrol taşındı ve o hat şu anda kullanılmaz durumda ama onun inşasıyla birlikte, istikrarla birlikte önemli bir transit ya da lojistik hattı oluşacak. Türkiye açısından bakacak olursak sürece tamamıyla olumlu bir katkıda yapacağı söylenebilir. Çünkü uzun yıllar Türkiye'yi rahatsız eden ve Kandil'den ve Irak'tan giden PKK üyelerinin orada barındığını biliyoruz. Daha sonra bu yılın başında bir kısmı tekrar Irak'a döndüler ama kendini feshetmesiyle birlikte artık askeri bir yapının ya da Türkiye'ye tehdit oluşturan bir yapının ortadan kalktığını bu anlamda söyleyebiliriz. Ve bu sürece de dediğim gibi PKK'nın diğer ülkelerdeki kollarıyla temasının da artık feshedilmesi anlamında bence çok çok pozitif bir ivme yaratacak diyebilirim. Hakikaten yani Orta Doğu'da olumlu ya da olumsuz hiç tahmin edilmeyen gelişmeler çok kısa sürede olabiliyor. Bu tarihsel süreçte hep karşımıza çıktı. Bu da böyle bir gelişme diyebiliriz. Amerikan desteğinde, Amerikan silahlanmasıyla büyüyen, daha sonra Amerika'nın terk etmesi ve gücünü yitirmesi ve Türkiye'deki sürecin de etkisiyle birlikte böyle bir yapının ortadan kalkması tabii ki hem Suriye'nin geleceği ve bütünlüğü ve refah açısından hem de Türkiye'deki süreç ve Türkiye'nin komşularıyla daha olumlu ilişkileri açısından önemli bir adım ve açıklama diye düşünüyorum.
2: Peki, bir de şimdi işte Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ta, Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ta SDG'nin fesli tarihi bir an açıklaması yaptı. Tek ordu, tek hükümet, tek devlet ifadesini kullandı. Hem bu cümleler ne anlam ifade ediyor, bunu sormak istiyorum. Yeni gelişmeler geliyor, bunları da paylaşmayı tabii ki sürdüreceğiz. Ama bir yandan da şu var, şimdi Türkiye yanında güçlü bir devlet istiyor, güçlü bir Suriye olsun istiyor. Mesela İran'a yapılan saldırılar, yine Türkiye'nin bu bölgede güçlü devletlerin olma isteğinin bir parçası ama İsrail tam tersi bölünmüş bir bölge istiyor. Burada çıkar çatışması yaşanıyor iki ülke arasında ve bu zaman zaman da gerilimlere sebep oluyor. Geçtiğimiz günlerde mesela Suriye sahası üstünden Türkiye-İsrail gerilimi yaşanacak mı diye konuşuyorduk. Bu son gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? İsrail'in bir adım geri atma sebebi olur mu sizce?
3: Yani İsrail hiçbir zaman yanında sadece Suriye değil, diğer komşularına da bakarsak istikrar içinde ya da kendi ayakları üzerinde duran, hele giderek güçlenen ya da yapılanan ordusu olan bir ülke, bir komşu hiçbir zaman istemedi. Suriye'de bunların başında geliyordu. Esad döneminde de aslında böyleydi. Yani Esad yönetimi İsrail'e karşı gibi görünüyordu ama yani ben herhangi bir şekilde çatıştığını ya da orada çok büyük çelişkiler yaşadığını hiçbir zaman düşünmedim. Ama Esad yönetimi devrildikten sonra biliyorsunuz halihazırda şu anda zaten sadece Golan Tepeleri değil, Dürzi bölgelerine yönelik içeride işgali bir şekilde devam ediyor. Yani hiçbir zaman istikrar içinde bir Suriye'yi ya da ordusunu, tabii ki hemen güçlenmeyecek ama ordusunun yapılanmasını bile tahammül edemiyor. Ve burada şunu biliyoruz, yani Türkiye'nin daha iç savaştan beri Suriye içindeki o koridoru oluşturma nedeni ve içeride bulunma nedeni Suriye ile olan ilişkilerinden dolayı ve aralarında anlaşma var, güvenlik sektörünü, Suriye ordusunu yeniden yapılandırma. Bunu Amerika da biliyor, Türkiye de biliyor. Çünkü Türkiye sonuç olarak bölgede sadece Suriye değil, diğer komşularının, diğer ülkelerin de daha istikrarlı bir şekilde büyümesi ve gelişmesini, çatışmaların bir şekilde sonlanmasını istiyor. Çünkü bu politika İsrail'in tam tersi bir politika. İsrail savaşarak, katliam yaparak ya da yayılarak büyümeyi hedefliyor ya da kendini sözüm olarak korumayı hedefliyor. Türkiye ise daha diplomatik yolla, daha barışçı yolla, daha istikrarlı komşularla birlikte bölgenin kalkınmasını istiyor. Bunun en temel noktası da ta 2010'da başlayan iç savaştan bu yana hakikaten yıkılan bir ülkeyi yeniden inşa etmek. Bu inşanın içinde tabii ki askeri yapı, ordu yapısı da olacak ama İsrail sürekli olarak, ki Trump yönetimine rağmen, Tombarak'a rağmen, Tombarak'la ilgili birçok eleştirimiz belki olabilir ama İsrail şu anda mesela Tombarak'ın görevden alınması için biliyoruz ki inanılmaz bir lobi faaliyeti gösteriyor. Çünkü Tombarak Suriye'de İsrail'in hiç hoşlanmadığı ya da aleyhine olacak adımlar atıyor ki onun bugünkü sözleri de bu anlamda anlamlı, yani tarihi bir karar olduğunu söylüyor. Çünkü belli bir noktada hakikaten çok kısa bir sürede, yani 2024 aralığı dersek 25, 2 yıl bile olmadan bu noktaya askeri anlamda gelmesi, yani o bölünmenin ortadan kalkması çok çok önemli diye düşünüyorum. Bu sadece Suriye değil, sadece Türkiye değil, Irak'a da bir şekilde istikrarı ve o çatışmacı ya da yayılmacı istismar noktalarını da kapatacak diye düşünüyorum. Yani bu karardan herhalde en çok rahatsız olacak ülke ya da başkent Tel Aviv olacaktır diye düşünüyorum.
2: Peki şimdi Tombarak'ın mesajının daha geniş kapsamlı halini Dış Haberler Servisi'nden editör arkadaşlarımız iletmişler. Onu da paylaşmak isterim değerlendirme almak için. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin ileri görüşlü liderliği SDG'nin Suriye devlet kurumlarına düzenli entegrasyonu için yolu açtı. Geçmişteki bölünmeyi kalıcı bir ortaklığa dönüştürerek Suriye halkını ortak geleceklerini şekillendirme fırsatını kazandırdı. Eğitimde Kürtçenin tanınması ve değerli ortaklarımız Mazlum Abdi ile İlham Samed'e Suriye hükümeti içinde somut rollerinin sağlanması, onların fedakarlıklarına ve bölgesel istikrara yaptıkları yapıcı katkıya hak ettiği saygıyı gösteriyor. Dünkü ayrılıklar yarının ortak amacına dönüşüyor. İşte gerçek entegrasyonun görünümü bu. Kazananlar ve kaybedenler değil, farklı bakış açılarına sahip eski muhatapların Suriye'nin egemen ulusunu güçlendirmek için diplomatik ve çözüm tasarlaması, tek ordu, tek hükümet ve tek devlet vurgusu karşımıza çıkıyor. Burada şimdi işin İsrail boyutunu, Türkiye boyutunu konuştuk ama Amerika'nın çıkarı nedir? Biraz da bu açıklamanın üstünden okuyalım mı?
3: Buse, şimdi en son cümlede farklı bakış açılarına sahip derken aslında tabii ki İsrail'i kastediyor. Onların da hani daha normal bir ilişki düzeyine geçmesini istiyor. Şimdi bunun iki boyutu var. Birincisi, dün akşam biz de yayındayken Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ile ilgili terör listesinden çıkması özellikle Şara yönetimini rahatlatan, Şara yönetimine daha yani legal bir pozisyon sağlayan ve dünyada hani daha tanınmasını sağlayan bir açıklama. Hemen arkasından gelen, yani bugünkü görüşmeden sonra gelen birlik, bütünlük ve entegrasyon ya da işte feshedilme açıklaması da Suriye'deki iç yapının bir anlamda ya Amerika'nın kararıyla birlikte paralel hareket ettiğini bir şekilde görüyor. Amerika'nın ya da Trump yönetiminin buradaki amacı ne? Amerika ve Trump yönetimi özellikle İran saldırısından sonra bir şekilde hani tırnak içinde İsrail'in kendisini tuzağa düşürdüğünü belki çok geç anladı. Baştan beri Trump ne diyordu? Yani biz hiçbir zaman artık karaya asker indirmeyeceğiz, çatışma bölgelerinde askerlerimizi bulundurmayacağız ve buralarda bulunmayacağız diyordu ama bir türlü Orta Doğu'dan çıkamadı. Suriye bu örneklerden biraz istisna taşıyor çünkü Suriye'de böyle bir yapı oluşturmak istiyorlar. Daha istikrarlı bir yapı, kendi sorunlarını çözen bir yapı ve burada Türkiye'ye biçilen rol demeyeyim ama Türkiye'nin bölgedeki kapasitesini, kapladığı alanı, askeri gücünü ve etkisini de biliyordu ve bu anlamda Türkiye yani Washington'da, Ankara özellikle Suriye politikalarında istisnaları olmakla birlikte belli bir noktadan sonra bu bölgedeki istikrar için İsrail'e rağmen birlikte hareket etti diyebiliriz. Belli istisnaları da tabii ki vardır çünkü Amerika'da sonuç olarak İsrail ile Türkiye'nin askeri olarak karşı karşıya gelmesini herhalde isteyecek en son ülkedir ama bunun zemininin Suriye olmasını istemiyor. Onun için Suriye'deki bu birlik görüntüsü ve birlik havası bir şekilde İsrail'in de uygulamaya çalıştığı planların çok kolay hayata geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Burada artı şu da var tabii ki istikrarlı bir Suriye, askeri anlamda ve siyasi anlamda istikrarlı bir Suriye bölgede İran'ın özellikle Suriye'de yeniden canlanması, yeniden yapılanması önünde en büyük engel olacak. Keza bunu Rusya'yı da dahil edebiliriz. Yani burada olacak bir bütünsel yapı eski dönemin Suriye'de hakim olan ülkelerinin bir daha buralarda bu kadar hakim olmayacağını gösteriyor. Ama tabii ki bu süreçte Türkiye'nin her anlamda, askeri anlamda, özellikle son dönemde diplomatik ve insani anlamdaki çabaları da ve süreçle ilgili yaklaşımı da Suriye'yi ve SDG'yi de bu noktaya getirdi diye düşünüyorum. Ve Tombaran söylediği gibi Mazlum Abdi'de işte Kürtçe eğitimle ilgili belli bu konuda açılımlar Suriye'de belli ki olacak. Bunlar kısmen yapılacak. Bir takım işte SDG içindeki askeri komutanlar diyelim, onlar Suriye ordusunda görev yapacaklar. Muhtemelen yani İlham Ahmet ya da Mazlum Abdi de siyasi olarak belki bakanlıklar, bilemiyorum, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi makamlarda da eğer bu isimleri görürsek şaşırmamamız gerekir.
2: Evet, bu entegrasyonu da zamanla göreceğiz. Çok teşekkürler değerlendirmeler için. Mete Çubukçu bizlerle birlikteydi. SDG-YPG'nin fesline dair bugün aldığımız haberi değerlendirdi. Teşekkür edelim ve devam edelim sınırlarımızın dışından haberlerle. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'na yönelik yeni bir açıklama yaptı. Boğaz'daki tüm mayınların temizlendiğini söyledi. Trump açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Amerikan donanmasından Boğaz'daki trafiğe dair aldığı son briefingi paylaştı. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularından tüm mayınların kaldırıldığı veya imha edildiği konusunda bilgilendirildim ifadelerine yer verdi. İran tarafına yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin hedef alınacağını söylediklerini belirtti. Trump ayrıca İran'daki Kazma Dağı'na dair de açıklama yaptı. Uzay kuvvetlerinin dağ bölgesine daha önce hedef alınan diğer 3 nükleer tesisi ve Hürmüz Boğazı'nın her noktasını izlediklerini ifade etti. Mayın yerleştirilmesine ilişkin sıfır hoşgörü politikası tam olarak yürürlükte ve geçerlidir diye yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı İran Savaşı sırasında ve öncesinde Orta Doğu'dan çektiği diplomatlarını geri göndermeye hazırlanıyor. Bu Trump yönetiminin İran'la yeniden topyekün savaşın çıkmasını beklemediğinin işareti olarak algılandı.
4: İran Savaşı sırasında ve öncesinde Orta Doğu'dan çekilen Amerikalı diplomatlar dönüş hazırlığında. Amerikan New York Times gazetesi bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmalarını ele geçirdi. Personelin geri dönüşünün ve bölgedeki ABD temsilciliklerinde alınan acil durum önlemlerinin gevşetilmesinin bu hafta başlayabileceği belirtildi. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesine rağmen bu adımın atılması dikkat çekti. Mevcut ve eski Dışişleri Bakanlığı yetkilileri personelin yeniden görev yerlerine gönderilmesinin gerilimin azaldığına işaret ettiğini belirtti. ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro personelin geri döndürülmesi yönetimin savaşın sona erme sürecine girdiğine inandığını gösteriyor dedi. Personel sayısının yeniden artırılması planlanan diplomatik temsilcilikler arasında İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Umman, Irak ve Kuveyt büyükelçilikleri var. İlk olarak Lübnan'daki ABD büyükelçiliğinde görevli diplomatlar dönecek. Ancak personel sayısı tam kapasitenin altında bırakılacak. Son aşamada İsrail, Ürdün ve Umman'daki büyükelçiliklere atama yapılarak tam kapasiteyle çalışmaları sağlanacak. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan'daki temsilciliklerdeki personel sayısı başlangıçta %85'te, Irak, Kuveyt ve Bahreyn'dekilerde ise %75'te sınırlandırılacak. Dışişleri Bakanlığı'nın bu 6 körfez ülkesi ve Lübnan'da aile üyelerinin getirilmesine yönelik kısıtlamalar uygulayacağı belirtildi.
2: Şimdi bugün yarın da kısa bir reklam arasına gidelim, ardından buradayız efendim. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
6: Yazmaya adam akıllı üşenir olduk. Baksanıza, bilgisayar ve akıllı telefonlarda insanlar meramlarını en kısa yoldan anlatabilmek için kısaltmalar, hatta özel şekiller kullanıyor artık. Peki konuşmaya üşenilir mi? Etrafımızı biraz dikkatle dinlediğimizde ne kadar üşenildiğini fark ediyoruz. Ancak konuşma konusunda belirli bir tembellik söz konusu. Hatta dilde tembellik yasası bile var. Şimdi bir örnek verelim. Allah'a sen ne demek? Uzun uzun Allah'ını seversen diyeceğimize Allah'a sen deyip geçiveriyoruz. Konuştuğumuz kişi anlasın yeter diyebiliriz. Ancak her zaman bu kadar teklifsiz konuşmalar yapamayabiliriz. Bakın, örneğin pek samimiyetiniz olmayan bir iş toplantısında ya da resmi bir konuşmada benle konuşmanız yeterli biçiminde bir cümle sarf ederseniz, dinleyenlerin hakkınızda ne düşünmesine yol açar dersiniz. Doğru şekilde söylememiz gerekirse benimle demeliyiz. Yani benimle konuşmanız yeterli. Benle konuşmanız değil. Topu topu iki harflik bir im hecesi ne kadar zaman kazandırabilir ki? Ama o anda bizi dinleyenlerin üzerinde bırakacağımız izlenimle ilgili çok şey kaybettirir. Benzer başka örnekler verelim mi? Senle anlaşacağıma eminim. Onunla da görüşmek isterim. Hiçbiri olmadı. Benle, senle, onla. Türkçe'de böyle sözcükler yok. Şimdi bu tümceleri olması gerektiği gibi söyleyelim. Benimle konuşmanız yeterli. Seninle anlaşacağıma eminim. Onunla da görüşmek isterim. Sağlıklı iletişimler kurmanız dileğiyle iyi günler.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Yarının ardından bugün yarına devam ediyoruz. Almanya'da ay başında Leipzig Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili yeni ayrıntılar var. Araştırma ekipleri havalimanı yakınında patlayıcı yüklü bir drone daha buldu. Alman medyası hedefte askeri teçhizat taşıyan Ukrayna'ya ait kargo uçağının olduğunu yazdı. Berlin yönetimi ise olayın sorumlularını açıklamaya hazırlanıyor. Peki bu ne demek? Buna bakacağız. Önce haberimizi izleyelim, hatırlayalım. Sonra üstüne konuşalım.
1: Saldırı girişiminde birden fazla drone kullanıldı, hedefte Ukrayna'ya ait kargo uçağı vardı. Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda ay başındaki saldırı girişimine yönelik soruşturma sürüyor. Ekipler havalimanı yakınında 50 gram patlayıcı yüklü bir drone daha buldu. Havalimanının kuzeyindeki Kurdos bölgesinde drone kumanda anteni ve elektronik parçalar bulundu. Bölgede yanmış toprak ve metal parçaları tespit edildi. Soruşturmacılar ele geçirilen DNA örneklerini inceliyor. 4 Ağustos gecesi Ukrayna'ya ait askeri malzeme yüklü kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü bir drone bulunmuştu. Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatılırken ikinci bir drone'un bölgedeki bir kargo uçağına çarptığı düşünülüyordu. Drone üzerindeki fünyenin çalışmaması sebebiyle saldırının başarısız olduğu değerlendiriliyor. Alman medyası saldırı girişiminde Rus istihbaratına işaret ederken bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise hibrit saldırıların arkasındakiler bedelini ödeyecek dedi. Sorumluları kısa süre içinde açıklayacaklarını duyurdu. Moskova ise suçlamaları reddediyor. En yakın Rus toprağına 800 km mesafedeki Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimi Avrupa'da güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Berlin yönetiminin doğrudan Moskova'yı işaret etmesi halinde iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasından kaygı duyuluyor.
0: Almanya'daki saldırı girişimi dronların savaş alanı dışındaki stratejik hedefler için oluşturduğu tehdidi yeniden gündeme taşıdı. Peki Avrupa bu yeni nesil saldırılara karşı ne kadar hazırlıklı, nasıl bir genişliğe sahip bu yeni nesil savaş? Olayın arkasında Rusya'nın olduğu, bulunduğu kesinleşirse NATO-Rusya hattı nasıl etkilenir? İşte tüm bunları konuşacağız. Milli Savunma Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Özkan'la birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Buse Hanım.
0: Şimdi NATO ve Ukrayna'nın lojistik hattında bulunan Leipzig Havalimanı'nın hedef olarak seçmenin sizce nasıl bir anlamı var? Bu aslında bir yerde savaşın yavaş yavaş Avrupa'ya sıçradığı gibi yorumlanır mı, yorumlanabilir mi?
2: Şimdi şöyle, tabii şöyle okumak lazım. Yani Rusya çok büyük bir ses getirmeden, çok büyük bir maliyet ödemeden ister istemez Avrupa'ya kısmen küçük maliyetler ödettirmek istiyor. Hı hı. Burada drone teknolojisi en çok kullanılan sektör alandan bir tanesi. Maalesef drone'la beraber sizler de biliyorsunuz artık savaşın doğası çok daha değişmiş durumda. Hava üstünlüğü konsepti değişmiş durumda. Artık küçük drone'larla yani çok büyük maliyet sistemlere zarar verebiliyorsunuz. Ki Leipzig'de yaşananda kısmen özellikle bir kargo uçağını yapmak istenen saldırıda bunun parçası. Yani dolayısıyla zaten bu drone meselesi biliyorsunuz Ukrayna Savaşı'yla beraber 2022'den beri başka bir boyuta taşındı. Geliştikçe gelişti. Hatta Rusya'nın ta işlerinde belli Rus hedeflerine Ukraynalılar drone gönderdi. Şimdi tam tersi bu tarafta yaşanıyor. Dolayısıyla artık yani bir de bunların sahibi yok. İşin ilginç tarafı işte haberde de vardı. Tamam Rusya'dan şüpheleniyor ama herhangi bir hala teyit yok. Ya ilginç bir yeni bir dönemdeyiz. Yani bir savaş konseptinin tamamıyla değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Avrupalılar tabi bildiğimiz geleneksel anlamdaki ülkeler buna çok hazır değil. Ama bu konuda çeşitli hamleler yapmaya çalışıyorlar. Hissederek bunu yapmaya çalışıyorlar. Bir de buna hazırlık olmak diye bir şey yok. Çünkü çok alçak irtifadan gelen dronları maalesef kontrol etmek, engellemek, onlara karşı hava savunmasını, hava üstünü sağlamak hakikaten kolay bir şey değil. Ama Ukrayna Savaşı'nın belki Avrupa için ve Avrupa dışındaki diğer ülkeler için en büyük getirdiği mesele drone'un artık savaşın merkezine oturduğu meselesi. Bu bundan sonra muhtemelen çok tartışacak, çok geliştirilmesi gereken, konuşulması gereken bir konuda gündeme gelecek.
0: Peki işte bu drone'lar bahsettiğiniz gibi maliyeti çok düşük ama savaşların seyrini değiştirebiliyor. Bu savaş doktrinlerinde neyi değiştirecektir aslında hem teknoloji anlamında hem de biraz daha akademik anlamda da belki değerlendirilebilir.
2: Ki Şimdi şöyle, bunun en büyük değişim şu. Yani normalde savaş biliyorsunuz çok çok pahalı ve çok maliyetli bir iş. Çünkü yani hem hava üstünlüğünü sağlamak, uçaklar, tanklar, yani çok ciddi büyük maliyetli tesisatların kullandığı bir şeyden bahsediyoruz savaş alanında. Fakat drone'la beraber artık ucuz teknolojilerin bu büyük maliyetli teknolojileri yenebileceği bir sürece geçtik. Yani küçük ucuz teknolojik anlamda belki milyonlarca drone'u siz kaybedebilirsiniz ama çok büyük bir para kaybetmeden büyük bir savaşı kazanabilirsiniz. Kaderini değiştirebilirsiniz. Bu anlamda artık yani çok maliyetli askeri tesisat yatırımları değil, daha böyle kitlesel anlamda çok olabilecek ve siz onların kaybetmekle büyük bir şey kaybetmeyeceğiz. Ucuz teknolojilerin üstünü sağladığı bir sürece giriyor yani bununla beraber. Bu diğerlerin önemsiz olduğu anlamına gelmez ama böyle bir şey. Bir diğer nokta özellikle savaş anlamında artık elektronik harp meselesinin bütün savaşların merkezine oturduğu bir süreçten geçiyoruz. Buradan kastım şu, çünkü bu dronlar malum. Dronlar hem radyo frekansları ya da GPS'lerle hareket ediyorlar. Bunları karıştırma, bunları engelleme, bunların yön sapmasını sağlamak için karşı frekanslar ve karşı süreçler gerekiyor. Bu da hava üstünlüğü kavramını savaşlarda elektronik harp teknolojisiyle birleştirerek yeni bir konsepte yeniden dizayn etmeyi ve bu anlamda yeni koruyucu bir sistem kurmayı gerektiriyor. Yani yeni bir sürece girdik çok net bir şekilde. Elbette hala yani önemli bildiğimiz maliyetli teknolojiler önemli ama onların yetersiz kaldığı, hatta çaresiz kaldığı bir sürece dronlar işi götürmüş durumda savaşlıkların, ki biz bunu çeşitli son yıllardaki savaşlarda biz bunu net bir şekilde görüyoruz.
0: Peki şimdi Rusya'nın insansız hava araçlarıyla zaman zaman işte Polonya hava sahasını ihlal ettiği haberlerini ekranlara taşıyorduk. Burada NATO'nun dahli olur mu, bu konuşuluyordu. Ve tabii ne kadar ilerleyeceği Rusya'nın bu noktada, her ne kadar inkar dahi edilse de, ama bir yandan da şimdi bu Almanya saldırısında Rusya'nın bulunduğu resmen açıklanırsa, kanıtlanırsa burada NATO devreye girebilir mi?
2: Çok gireceğini düşünmüyorum. Çünkü bu zaten daha önce sizinle bahsettiğiniz gibi Polonya'da vesaire oldu. Aksine bu büyük bir, yani bu drone saldırısı bildiğimiz anlamda bir saldırı hala kategorisinde değil. Büyük bir şey değil elbette ama bu kitlesel bir drone saldırısına dönerse elbette bu farklı şeyler gerektirebilir. Bu NATO için de büyük bir meydan okuma. Özellikle NATO üyeleri ülkelerin artık bu drone teknolojisini daha hızlı geliştirmeleri, bu drone teknolojilerini artık savunma sistemlerine entegre etmeleri zaten Ukrayna Savaşı sonrası artan bir tartışma konusu. Bir de sadece bu değil, yani sadece özellikle dronelar kritik yerlere vurma konusunda kullanılıyor. Malum yani köprüler olabilir, bir şekilde enerji hatları olabilir ya da farklı stratejik yerler olabilir. Dolayısıyla bu drone teknolojisinde artık bir bölge yok. Ülkenin en kritik yeri, en uzak yerini bile vurabilecek bir teknoloji bir. Bu bence NATO'yu şu an, yani bu tür hamleler, bu elbette NATO içerisinde çok ciddi değerlendiriliyordur ama bu tür şeyler NATO'nun yeni dönemde yeni savaş konseptine ve yeni savunma konseptine entegrasyonu hızlandıracak şeyler. Bahsettiğim gibi elektronik harp meselesi, işte otonom yapılar, yapay zeka ve hava üstünlüğünün yeniden tanımlanması meselesi artık yani yeni dönemin savunma konseptinde en temel meselelerden bir tanesi oldu. Yoksa sizin çok büyük hava savunma sistemleriniz maalesef irtifa olarak çok yere yakın yerlerden giden dronları yakalamakta çok aciz kalıyorlar. Bu yeni bir dönem. Yani drone meselesi NATO için, özellikle teknoloji meselesi yeni bir mesele ve biraz ben bu sürecin daha da tartışarak artacağı kanaatindeyim. Ukrayna Savaşı'nın belki NATO ve Avrupa için en büyük kazancı ya da en büyük çıkardığı dersin bu olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bu teknoloji değişimini ve işte biraz daha maliyetsiz teknolojinin, savaş materyallerinin, unsurlarının İran ve işte Amerika Savaşı'nda bölgedeki İsrail saldırılarından nasıl etkili olduğunu biraz aslında gördük, okuduk. Yeni bir bilgi var bu arada, bunu da paylaşmak isterim. Programımızın editörü Melih de aktardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri nakliye uçağı bugün Moskova'ya gitti. Şimdi bu haberle birlikte okunduğu zaman nasıl değerlendireceksiniz, bunu sormak istiyorum. İçinde Amerika'nın CIA direktörü de bulunuyordu. Ve Avrupa basını da direktörün Putin'e bir uyarı mesajı götürdüğünü iddia ediyor, söylüyor. Ve bu durum daha önce en son Ukrayna-Rusya savaşı çıkmadan önce yaşandı diye de bir not var. Bu da tabii şöyle okundu, dolayısıyla Rusya'nın yeni başka yerlere saldırabileceği ihtimalini ortaya koyar mı? Bu soru soruluyor. Siz ne dersiniz?
2: Şimdi şöyle, Rusya Ukrayna'daki, şimdi artık şöyle söyleyeyim, Ukrayna Savaşı bir çıkmaz sokak konumuna girmiş durumda. Yani Ukrayna Savaşı'nda şu an bir çözüm gözükmüyor. Hı hı. İki ihtimal var. Ya bu savaş daha da genişleyerek bir pazarlıkla Rusya Ukrayna'daki kazanımlarını tescillemek istiyor ki böyle bir niyeti olabilir ve bu bahsettiğiniz ziyaret, bahsettiğiniz uçağın gitmesi bu minvalde bir şey olabilir. Bu bir ihtimal, çünkü bir çıkmaza girmiş durumda. Ama diğer taraftan şu da var, Rusya savaş alanını genişlettiği zaman bir şekilde Avrupa tarafına, buradan da Rusya'nın ödeyeceği ciddi maliyetler çıkar. Yani farklı anlamda, farklı şekillerde. Dolayısıyla yani tabii o mesajın ne olduğunu bilemiyoruz. Bir ultimatum mu, yoksa bir tekrardan bu süreci bitirelim meselesi mi bilmiyorum. Ama her halükarda şunu söylüyorum. Artık Rusya-Ukrayna savaşı bu çıkmaz sokaktan çıkması lazım. Hakikaten çözümsüz bir sürece geldi. Artık zaten biz bunu görüyoruz. Son 25-30 yılda zaten dünyada başlayan hiçbir savaş kolay kolay bitmemişti. İşte 24 Şubat 2020'de Ukrayna savaşı, 28 Şubat 2026 İran meselesi, aynı şekilde İran savaşı aynı şekilde. Dolayısıyla yani biraz belki bu savaş Avrupa'ya yayılırsa, artarsa, isterseniz bu NATO'yu devreye sokacaktır. Belki bir çözüm bulma, bir kısma uyarı böyle olarak görmek lazım. Ama dediğim gibi yani bu savaş artık yani daha fazla maliyet üretmeye başladı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu drone sıklığı da artarsa Avrupalıları başka şeylere zorlayacak bu süreç.
0: Peki, tamam. Teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için. Eklemek istediğiniz bir nokta var mı? Son birkaç not rica edeceğim. Yani bu aslında yaşananlar, son gelişmeler, bir genel değerlendirme yapıldığında savaşın en azından genişleme ihtimalini bize gösteriyor mu? Yoksa bunu söylemek için henüz erken mi?
2: Şöyle yani sınırlı bir şekilde, kontrollü bir şekilde genişleme ihtimalini hissediyorum ben, görüyorum. Ama kontrolsüz bir genişlemenin üreteceği karşılıklı maliyeti hesaplamak çok çok zor. Çok çok zor. Onun için belki sınırlı dronlarla vesaire bu tür denemeleri daha önce de Rusya yaptı kısmen. Yani kısmen yaptı. Fakat yani bu savaş biraz gündemden, yani kısmen artık eskisi kadar konuşulmuyor İran meselesinin olayı. Ama dediğim gibi yani artık bu savaşta bir noktaya gelinmesi lazım. Çünkü enerji meselesi, diğer konular vesaire derken artık birçok şey artık çıkmaz sokağa girmiş durumda. Bu Avrupalılar için de bir çıkmaza girdi. Yani Amerika Birleşik daha çok bu savaşı bitirmek istiyor. Fakat Avrupa bir şekilde bunda Rusya'nın maliyet ödemesini istiyor. Orada bir fark da var. Ama yani ya kritik bir şey değil. Yani bu hakikaten bu savaş artık taşınmaz bir noktaya geldi. Öyle söyleyeyim. Peki. Rusya için aynı şey geçerli. Bunu söylemekte fayda var.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeler için.
2: Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Evet, tüm bu yaşanan gelişmeler dolaylı olarak aslında coğrafyamızdaki gerilimler küresel ekonomiyi etkiliyor. Amerika'daki enflasyon oranı dahi tabii etkileyen faktörlerden, özellikle de altını. Gram altının fiyatı geçen hafta 7000 liraya geçse de İstanbul'da altın ve para piyasalarının nabzının arttığı kapalı çarşıda şimdilik bir sakinlik hakim. Herkes temkinli davranıyor. Son bir ayda kar edenler bir yana, yılbaşından bu yana zararını çıkaramayanların sayısı da az değil. Gelin bakalım piyasada son durum ne?
3: Kafamıza karışıyor. Bazen düşüyor, bazen çıkıyor. Mutlu olacağımız yerine oza bakıyorsun, düşmeye başlıyor.
4: Sabırla bekliyorum.
5: Alan da var, satan da. Ama çoğunluk gelişmeleri izlemeyi tercih ediyor. Çünkü yılbaşından bu yana sürekli değişen fiyat nedeniyle zarar edenlerin sayısı hiç az değil.
6: Şu anda beklemek lazım. Ben de aldım ufak bir miktarda. Beklemek lazım çünkü size çıkacağını söylüyorlar.
7: Zararda mısınız, karda mısınız?
6: Ben biraz erken aldığım için şu anda şükür çok zararda değilim.
5: Görüntüler İstanbul'da altın ve para piyasalarının nabzının attığı kapalı çarşıdan. Gram altın Ağustos ayından bu yana %16 yükselerek 7000 lirayı geçse de çarşıda sakinlik hakim. Bazıları acil paraya ihtiyacı olduğu için bozdurmayı tercih ediyor. Gramını 7500 ve üstünden alanlar içinse Ağustos'tan bu yana yaşanan yükseliş zararı çıkarmaya yetmiyor. Çoğunluksa mecburiyetten çarşının yolunu tutuyor.
7: Buraya düğün için, nişan için geldiniz.
8: Düğün için geldim. Altın almaya geldim. Daha geziyorum, araştırıyorum. Nerede uygun olursa oradan alırım.
9: Kardeşim için hazırlık yapıyoruz. Altın almayı artık düşünüyoruz ama nasıl alacağımızı düşünüyoruz. Artık kredilere dayanıyoruz.
5: Uzmanlar uyarıyor. Altının fiyatını etkileyen birçok faktör var. Devam eden savaşlar, petrol fiyatları, merkez bankalarının alacağı kararlar, ABD'den gelecek haberler bunlardan bazıları. Bu nedenle anlık kararlarla alım veya satım yapılmaması gerekiyor.
4: 14 liraya çeyrek aldılar. Aksine 10'ların altını gördü çeyrek. İnsanlar ciddi bir kayıp etti. Çoğunlukla yüksek fiyatlarında insanlar faize gittiler. Oradan bir nevi para kazandılar. Şu anda tam ortada. Hani gene söylüyorum. Çok panik yapmasınlar. Şimdi 8'deki hareketi tekrar yaşamasınlar. Bu şimdi 7.30 olabilir, 7.40 olabilir. En ufak bir sert bir gerilemede %10'luk bir düşük gelebilir. Bir anda 6.5 lira bir daha görebiliriz. Kısa vadede oynamasınlar. Uzun vadede altın talebi devam edebilir.
0: Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci başladı. Öğrenciler E-Devlet üzerinden cumartesi gecesine kadar başvuru yapabilecek.
1: Üniversite yerleşim edildiğini açıklamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar için başvuru süreci başladı. Öğrenciler 29 Ağustos cumartesi günü saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek. Başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular aralarında Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bulunduğu 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu tarafından değerlendirilecek. Başvurular sırasında öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Yerleştirme sürecinde öğrencilerin başarı kriterleriyle ailelerin gelir durumu ve sosyal durumu değerlendirilecek. 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 880 yurtta 1 milyonun üzerinde yatak kapasitesi bulunuyor.
10: Yurtlarda öğrencilere barınma imkanının yanı sıra birçok sosyal hizmet de sunuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 880 yurtta öğrenciler için okuma salonu, konferans salonu ve kütüphane gibi birçok sosyal alanda yer alıyor.
1: Bakanlığa bağlı yurtların ücreti geçen yıl oda fiyatlarına göre 750 ile 1250 lira arasında değişiyordu. 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılı ücreti önümüzdeki günlerde açıklanacak.
0: Türkiye'de 3 sene sonra ilkokula yazılan öğrenci sayısı 1 milyonun altına düşecek. Bu son 56 yılın en düşük sayısı olacak. Sebep ne? Bu durum öğrenci durumları hayatı nasıl etkileyecek, eğitim hayatını nasıl etkileyecek? Haberimizi izleyelim.
11: Doğurganlıktaki azalma eğitim hayatını da etkileyecek. 2029-2030 eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak öğrenci sayısının 1 milyonun altına düşmesi bekleniyor. Bu son 56 yılın en düşük kayıt sayısı olacak.
12: Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Yani dünya nüfusu da yaşlanıyor esasında. Önümüzdeki yıllarda okuyan öğrenci sayısı da azalmaya başlayacak.
11: TÜİK verilerine göre Türkiye'de şu an 4 yaşındaki 453 bin çocuk 3 sene sonra ilkokula başlayacak. Türkiye'de en son 1970-1971 eğitim öğretim yılında ilkokula kaydedilen öğrenci sayısı 1 milyonun altındaydı. Peki bu durum eğitim hayatını nasıl etkileyecek?
12: Okul ihtiyaç sayısı azalacak, sınıf ihtiyaç sayısı azalacak. Fiziki yatırımlar yerine daha eğitime yönelik nitelik artışına yatırımlar artmaya başlayacak.
11: Öğrenci sayısının azalmasıyla öğretmen ve derslik ihtiyacı da azalacak. Yaklaşık en az 12 bin derslik altın hale gelecek ve öğretmen ihtiyacı da en az aynı miktarda azalacak.
12: Ve en azından öğretmen adaylarına, öğretmen olacak adayları şimdiden uyarmamız gerekiyor. Yani kontenjanların bu alanda da daraltılması gerekiyor. Özelliği olan özel okullar, nitelikli özel okullar ayakta kalacaklar ve onlarda zor bir süreç bekleyecek.
0: Ve Çin insansız robotlarda seri üretime geçti. Bu yıl üretim adedinin 100 bini geçmesi bekleniyor. Ülkede ilk kez insansız robot üreticisi bir şirket borsaya açıldı. Hissesi ilk işlem gününde %600'den fazla da yükseldi.
1: Kullanım alanı genişliyor, yatırımcı ilgisi artıyor. Çin insansız robotta seri üretime başladı. Resmi verilere göre ilk 6 ayda ülkede 40 bin adetten fazla üretim gerçekleştirildi. Bu tutarın yıl sonuna kadar 100 bini aşması bekleniyor. Çin'de hükümet sektöre büyük destek veriyor. Somutlaştırılmış zeka kavramı 2025 yılında ilk kez çalışma raporuna dahil edilmişti. O günden bugüne sektör ulusal düzeyde stratejik öncelik kapsamına alındı. Yeni robot üreticisi sayısı kısa sürede 140'a yükseldi. Robotların temel bileşenlerinde yerlileştirme oranı %75 seviyesine çıkarken bazı alanlarda bu oran %90'ı aştı. Artan talep üretici şirketlerin değerini de yükseltiyor. Çinli robot üreticisi Unity Robotics halka arzda rekor talepte karşılaştı. 19 Ağustos'ta Şangay Borsası'nda açılan şirket hissesi ilk işlem gününde %629 yükseldi. Unity Robotics, Çin borsasında işlem gören ilk insansız robot üreticisi oldu.
0: Değerli izleyenler, country müziğin kraliçesi Dolly Parton hayatını kaybetti. Unutulmaz şarkılara imza atan Amerikalı sanatçı 80 yaşındaydı. 60 yılı aşan kariyerine yüzlerce şarkı, onlarca ödül ve Hollywood filmlerine sığdırdı. Eminim size de tanıdık gelecek olanlar vardır. Dolly Parton'un müzik dünyasında bıraktığı ize dair hazırladığımız o kliple, haberle noktalayacağız efendim. Bu dilimi saat başında karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Bir Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkenin kuzeyinde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. İstanbul'da rüzgar sert, sıcaklık 30 derece, nem oranında düşüş var, %50'lere inecek. Cuma ve cumartesi 7 derece serinleme ve yağış geçişi bekleniyor. Ankara ve Bursa güneşli, 33, İzmir 35 derece. Antalya'da Alanya tarafı daha nemli, hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 36, Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. Sonraki günler serinleme olacak. İç Anadolu'da sıcaklık ortalamanın 3 derece üzerinde. Sivas'ta kısa süre yağış görülecek. Eskişehir 34, Kayseri 32 derece. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak hissedilecek. Manisa 35, Muğla 37 derece. Bodrum'da bağın nem %80'lere kadar çıkıyor. Bölgeye cuma serinlik gelecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in doğusunda sağanak yağış geçişi var. Bolu 33, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Bölge cuma yağmurlu ve serin havanın etkisinde kalacak. Doğuda Erzincan, Erzurum, Malatya kesiminde gün içinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktaracağız. Yeni gelişmelerle de hemen başlayalım. SDG Komutanı Mazlum Abdi geçtiğimiz günlerde askeri, güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını söylemişti. Şam'da yaptığı son açıklamayla SDG'nin feshedildiğini açıkladı. Abdi açıklamayı Şam Halk Sarayı'nda yaptı. Suriye demokratik güçlerinin yetkisinin sonlandırıldığını, özel askeri güç olarak dağıtıldığını tüm sorumlulukla ilan ediyoruz sözlerine, ifadelerine yer verdi. Mazlum Abdi böylelikle askeri güçlerin Suriye ordusuna tam entegrasyonunun sağlandığını duyurdu. Abdi gelişmelerin Suriye tarihinde barış, istikrar ve yeniden inşa için yeni bir sayfa açtığını ifade etti. Mazlum Abdi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Suriye ordusuna katılacak SDG üyelerinin hem bakanlıkta hem ordu komutasında iyi görevler almasını beklediğini söylemişti. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta bir program düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı programa. Erdoğan'ın konuşmasında terörsüz Türkiye süreci öne çıktı. Cumhurbaşkanı sürece yönelik itirazlara bir kez daha tepki gösterdi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin yeni bir dönemin kapılarını açacağını söyledi. Sürecin hedefe ulaşacağını vurguladı.
1: Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.
2: Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı konuşmasında sürece yönelik itirazlara tepki gösterdi.
1: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan İnsanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, ufkumuz da açıktır.
2: Cumhurbaşkanının programına MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti. İki lider Ahlat Selçuklu kabristanını ziyaret etti, dua okudu. Daha sonra han çadırında sohbet ettiler.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlama programına katıldı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Kurtulmuş, artı yeni bir yolun başlangıcındayız, bu yol kardeşlik yoludur dedi.
3: Artık bu milletin evlatlarını etnik aidiyetleri üzerinden birbirine düşman etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Artık bu memleketin evlatlarını mezhep ve meşrep farklılıklarında yüzünden birbirinden ayırt etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Nasıl birinci asrımızın, ilk asrımızın 50 yılı teröre heba edilmiş, binlerce canımız şehit olmuş, binlerce insanımız ölmüş, 2.3 trilyon dolar büyük bir kayba uğramışsak, artık önümüzde yeni bir kapı açılmış, yeni bir yolun başlangıcındayız. Bu yol kardeşlik yoludur. Bu yol birlik ve beraberlik yoludur. Bu yol aynen 104 sene evvel burada

0: da Kocatepe'de bütün etnik unsurlarıyla birlikte ya Allah diyerek ay yıldızlı hilalin altında buluştuğu gibi atalarımızın, bu yol bizim de 86 milyon olarak buluşup yürüyeceğimiz bir yoldur.
1: 5 Ağustos'ta yapılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili itiraz süreci tamamlandı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan Belediye Başkan Vekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. Sandıktan Sibel Tan Çetinkaya çıkmıştı. Mahkeme seçimlerle ilgili yapılan itirazı kabul ederek oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmederek yürütmeyi durdurma kararı aldı. Böylelikle seçimlerin yenilenmesinin önü açıldı. Mahkeme heyeti 7 gün içinde üst mahkemeye gidilerek karara itiraz edilebileceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Partililere Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla tartışmaya girmeyin talimatı verdi. Önümüzdeki süreçte kurultayı toplayacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden kuruluşundaki ahlaki kodlara kavuşturacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi yargı kararının kesinleşmesi için Yargıtay'a yaptığı mutlak mutlak kararına yaptığı itirazı da geri çekti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Böyle bir tartışmaya asla muhatap olmayın. Ne derlerse desinler, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu il başkanları toplantısında yeni partiye geçenlerle tartışmaya girmeyin uyarısı yaptı. CHP'nin temel kuralının ahlaki üstünlük olduğunu söyledi.
2: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük. Siyaset unutmayın, gittiğiniz her yerde tekrar edin. Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta.
3: Kılıçdaroğlu yapılacak ilk kurultayda tüzüğü değiştireceklerini, ön seçimi zorunlu hale getireceklerini söyledi.
2: Önümüzdeki süreçte kurultayımızı da yapacağız. Görkemli bir kurultayımızı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız.
3: CHP yönetiminden de önemli bir hamle geldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak mutlak kararına yapılan itiraz geri çekildi. CHP avukatı Onur Yusuf Üregen, usulen temiz başvurusu yapmıştık, karar kesinleşsin diye geri çektik dedi. Ancak Özgür Özel tarafının da bir temiz başvurusu bulunuyor.
1: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yücer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak kararına tepki gösterdi. Mutlak kararının seçmen iradesine ve seçilmişlerin meşruiyetine gölge düşürdüğünü söyleyerek benim için siyaset kişilere, makamlara ya da koltuklara değil, ilkelere, değerlere ve milletin iradesine bağlılıktır ifadesini kullandı. Yeni partiye geçeceği mesajını veren Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak yeni bir yola çıkıyorum dedi. Antalya'da hazine arazilerini yasa dışı yollarla yakın çevrelerine sattığı belirlenen kamu görevlilerine yönelik soruşturma başlatıldı. 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurduğu soruşturmada usulsüz satışı yapılan arazilerin 10 milyar lira üzerinde piyasa değerinin olduğu belirlendi.
4: Hazine arazilerini yasa dışı yollarla sattılar. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalandılar. Hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmayan 80 arazinin güncel değerinin 10 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
5: Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazları üzerinde haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir.
4: Soruşturma, Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkililerinin belirli kişi ve aile çevrelerinin üzerine arazi geçirdiğinin tespiti üzerine başlatıldı. Aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da olduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporları, banka verileri, ETS kayıtları ve tapu hareketleri incelemeye alındı. Elde edilen bulgularda işlemlerin idari hata ve birbirinden bağımsız olmadığı belirlendi. Kişiler arasındaki telefon görüşmelerinin kaydı, para ve taşınmazlara ait diğer delillerde dosyaya girdi. Şüphelilerin örgütsel bir yapı içerisinde hareket ettikleri yönünde bulgulara ulaşıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişinin mal varlıkları ve banka hesaplarına el konuldu. Bazı arazilerin tapu iptali için de adli süreç başlatıldı.
1: 16'sı kırmızı bültenle, 44'ü ise ulusal seviyede aranan toplam 60 suçlu Türkiye'ye iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. 60 kişiden 43'ü Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi. Bakanlığın açıklamasında yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izni titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandığı ifadesi kullanıldı. Adana'da Alparslan Kuytu suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerine göre örgüt içinde sözde mahkeme kurulup örgüte muhalif kişiler bu mahkemede yargılandı. Cezalar arasında ise darp ve falaka cezaları olduğu iddia edildi.
4: Sözde mahkeme kurdular. Kendilerini eleştiren ve örgütten arınmak isteyenleri bu mahkemede yargıladılar. Kimine para, kimine ise falaka cezası birindi. Alparslan Kuytul suç örgütüne dair yeni iddialar tanık ifadelerinde yer aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı. Soruşturma dosyasındaki tanık ifadeleri örgütün faaliyetlerine yönelik yeni detayları ortaya çıkardı. İddiaya göre örgütün çekirdek kadrosunda faaliyet gösteren ondan fazla kişi 2013'te Şia düzeni ve Molla rejimini yerinde incelemek için İran'a gitti. Daha sonra örgüt içinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturuldu. Ayrıca örgütte yapılanmaya muhalif kişilerin takibi için de özel bir sistem kurulduğu belirlendi. Örgütten ayrılmak isteyenler de örgütü eleştirenlerin tüm bilgileri toplanarak tehdit aracı olarak kullanılıyordu. Bu kişilerin kurulan sözde mahkemede Semra Kuytul'un da aralarında olduğu heyet tarafından sorgulandığı tanık ifadeleri de yansıdı. Kurallara uymayanlara konuşmama, vakıf binasında nöbet tutma ve para kesme cezaları uygulanıyordu. Örgütün yapısına uymayanlara ise fiziki şiddet uygulanıyordu.
1: Son dönemde pek çok olayda adları geçen yeni nesil suç örgütlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Polis saldırılara karıştığı iddia edilen iki kişiyi yakaladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ağustos ayı içinde gerçekleşen iki kundaklama ve bir kurşunlama olayına karışan tetikçi gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi ve telefon incelemeleri doğrultusunda Fatih'teki metruk bir eve baskın düzenlendi. Polis içeride yine örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişiyi daha yakaladı. Evde yapılan aramada saldırılarda kullanıldığı tahmin edilen bir Kalaşnikov ve bir de Uzi tipi iki otomatik silah ele geçirildi. Zanlıların elebaşının yurt dışında cezaevinde olduğu belirlenen bir suç örgütü adına çalıştıkları anlaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla başlayan davada ilginç bir gelişme var. Savcılık Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu için suç duyurusunda bulundu. Silivri'de görülen duruşmada davanın sanıkları arasında yer alan Hasan İmamoğlu savunma için kürsüye geldi. İmamoğlu'na ait şirketin genel müdürünün ifadesinde geçen elden teslim edilen 1 milyon euro tutarındaki para soruldu. Hasan İmamoğlu mutlaka muhasebe kaydı vardır yanıtını verdi. Duruşma savcısı kaynağı belirsiz paranın aklanması iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Dava tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. Ankara kararı Türkiye'ye karşı takınılan yanlı yaklaşımın son örneği olarak değerlendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak ulusal yargı yetkisini gasp etmiştir ifadesi kullanıldı.
6: Türkiye'de, ülkemizde artan
7: 17 yargıçtan oluşan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın tutukluluk hali, yargılanma süreci ve hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birçok maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardı. Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılması için 70 bin euro manevi tazminata hükmetti. Ankara'dan karara sert tepki var. Adli kaynaklar Kavala'nın Gezi Parkı olaylarının organizasyon, planlama ve yönlendirmesinde yer aldığını, bu nedenle hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbet hapis aldığını hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'nde ihlal başvurusuna ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iç hukuk yolları tükenmeden başvuruyu kabul ettiği, yetkisini aştığı söylendi. AİHM, uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak ulusal yargı yetkisini gasp etmiştir. AİHM, söz konusu kararında niyet okumalarla iç hukuktaki mahkeme kararlarını, hatta devam etmekte olan hukuki süreçleri yok saymıştır. AİHM'in Türk yargı ve idari makamlarına yönelttiği kötü niyet isnadı kesinlikle kabul edilemez denildi. Kaynaklar, hiçbir organ, makam veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasına talimat veremez vurgusu yaptı. Uluslararası mekanizmaların kendi yetki sınırları içinde hareket etmesi gerektiği söylendi.
1: Rusya'nın Amur bölgesinde faaliyete geçmeye hazırlanan Amurgaz Kimya Kompleksi'nde yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken en az 150 kişi yaralandı. Yangına dair açıklama kompleksin basın servisinden yapıldı. Rusya Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduğunu aktarılan açıklamada yangının nedeninin araştırıldığı aktarıldı. Şantiye alanındaki yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilirken yangının kompleksin piroliz ünitesine ait yardımcı bölümde çıktığı, tesisin ana ekipmanlarının zarar görmediği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri nakliye uçağı Moskova'ya inmiş. Ziyareti de CIA direktörü John Ratcliffe'in gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. CIA direktörünün sürpriz ziyaretinin nedeni henüz açıklanmadı, ancak Amerikan basınına göre eski bir Amerikan istihbarat yetkilisi Ratcliffe'in Putin'e bir uyarı mesajı ilettiğini öne sürdü. Ayrıntıları alacağız. Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazırdan. Ümit, hemen seni dinleyelim. Hem gelişmeleri anlamak istiyoruz. Elbette ki nasıl bir mesaj iletildi? Rusya tarafından bir açıklama var mı? Ve bir de böyle bir ziyaretin en son Ukrayna-Rusya savaşı öncesi gerçekleştirildiği ve bu nedenle de Rusya'nın benzer bir saldırı girişiminde bulunabileceği iddiası var. Neler söylersin iddialara dair, açıklamalara dair?
8: Evet, önemli bir ziyaret, hatta gizemli bir ziyaret olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü bugün sabah sularında bir bilgi ulaşmıştı ve bir Amerikan nakliye uçağının Moskova'ya ulaştığına dair. Fakat ilk etapta bu uçağın kimi taşıdığı ortaya çıkmamıştı ve hem Amerika tarafından hem de Rusya tarafından açıklama da gelmedi. Hatta Kremlin sözcüsü Peskov bir bilgimiz yok şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Fakat daha sonra bu uçakta bulunan kişinin CIA direktörü olduğu ortaya çıktı. Tabii alışılmadık ve duyurulmamış bir ziyaret. Çünkü daha önce CIA direktörü, özellikle Ratcliffe'in ilk ziyareti bu Moskova ve Ocak ayından bu yana en üst düzey Trump yönetiminden bir isim Moskova'ya ziyaret gerçekleştirmiş oldu. En son bir önceki CIA direktörünün ziyareti 2021 yılında gerçekleşmişti ve 2021 yılında Putin'e Rusya'nın Ukrayna'ya girmemesi konusunda bir uyarıda bulunmuştu ve bu ziyaretin hemen kısa bir süre sonra daha sonra Rusya da Şubat 2022'de Ukrayna'ya girmişti ve geniş çaplı bir savaş başlatmıştı. Tabii ziyaretin konusunun ne olduğu ve bu ziyarette CIA direktörünün kimlerle görüştüğüne dair herhangi bir açıklama yok ve bir belirsizlik var. Fakat tabii akla gelen ilk konulardan bir tanesi Ukrayna konusu. Çünkü Ukrayna meselesiyle ilgili önemli gelişmeler de var ve Rusya ile ABD arasında uzun süredir Ukrayna konusunda müzakereler gerçekleşmemekte. Öte yandan diğer konulardan bir tanesi, akla gelen konulardan bir tanesi de İran meselesi. Çünkü Kremlin'in İran'a devam eden bir desteği var. İran konusu mu görüşüldü? Bununla ilgili mi kritik bir görüşme gerçekleşti? Sorusu da akla gelmekte. Tabii burada doğrudan CIA başkanının Moskova'ya gelmesi ve doğrudan görüşmelerde bulunması bunun hassas bir konu olduğunu göstermekte ve burada Rusya'ya mesajı ABD'nin doğrudan vermek istediğini de gösteriyor. Bununla ilgili olarak tabii çeşitli spekülasyonlar da var. Eski bir ABD istihbarat şefi şunu söylüyor. Burada doğrudan Amerika'nın bazı Rusya'nın adımlarından haberdar olduğunu ve bunu yapmaması konusunda doğrudan bu mesajı Rusya'ya vermek istediğini iddia etti. Tabii son zamanlarda başka iddialar da var. Özellikle Wall Street Journal'ın bir iddiası vardı. Birkaç gün önce yayınlanan bir iddiada ve haberi vardı. Ve burada özellikle Kremlin'in seferberlik hazırlıklarına başladığını ve NATO'yu test etmek istediğini söylemişti bu iddiasında. Ve burada acaba Rusya'nın Avrupa'ya müdahalede bulunmaması konusunda Amerika'nın doğrudan bir mesajı mı oldu sorusu da akla gelmekte. Çeşitli spekülasyonlar var bu ziyaretle ilgili olarak. Fakat şunu söyleyebilirim sonuç olarak. Önemli bir ziyaret ve hassas bir konunun ele alındığını tahmin ediyoruz. Fakat bu konunun ve bu ziyaretin amacının ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda veya ilerleyen günlerde ortaya çıkabilir.
1: Evet. Ümit Nazmi hazırı dinledik. Şimdi bir başka canlı bağlantımız olacak. Bu defa İran'a uzanacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın mayından temizlendiğini iddia etmiş. Kazma Dağı ve Boğaz başta olmak üzere de dikkatle takip ettiklerini söylemişti bölgeyi. Hürmüz'ün işleyişine dair Umman'la İran arasında görüşmeler sürüyor. Ayrıntıları iki ülkenin dışişleri bakanları son gelişmeleri ele aldı. Biz de şimdi NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan dinleyeceğiz tüm bunları. Ali merhaba. Öncelikli olarak Trump'ın mayın iddiasına rağmen iki ülke mayınların temizlenmesine yönelik bir projeyi de ele aldı. Çelişkili açıklamalar geliyor. Hürmüz'de mayın var mı yok mu? Yeniden döşenebilir mi? Buradan başlayalım dilersen.
9: ABD Başkanı'na göre mayınlar temizlenmiş durumda, ancak Umman Dışişleri Bakanı bugün Tahran'daydı ve burada yapılan ortak açıklamada, yazılı ortak açıklamada iki ülke ortak mayın temizleme konusunda da anlaştıklarını söylediler. Yani İran tarafına ve Umman tarafına göre mayınlar henüz temizlenmiş değil. Bir mayın temizleme süreci zaten iki ülke arasında, yani Umman ve İran arasındaki görüşülen, müzakere edilen konu başlıklarından birisiydi. Ve Tahran yönetimi bu mayınların temizlenme sorumluluğu kıyıdaş ülkelere aittir ve dışarıdan hiçbir yabancı müdahaleyi kabul etmeyiz şeklinde bir pozisyon almıştı. Umman Dışişleri Bakanı'nın bugün Tahran'da gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yapılan ortak açıklamada Hürmüz Boğazı üzerinde geçici bir denizcilik güzergahının belirlenmesi ve yine boğazdan mayınların temizlenmesi için ortak bir projenin hayata geçirilmesi konusunda tarafların anlaştığı belirtildi. Kamuoyuna şu ana kadar nasıl bir anlaşma yapıldığına dair bir paylaşım gelmedi. Taraflar müzakereleri sürdürüyorlar ve Hürmüz Boğazı konusunda en azından kıyıdaş iki ülke arasında müzakerelerin teknik düzeyde hala devam ettiğini görüyoruz. Yine de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi'den de bu Hürmüz Boğazı görüşmelerine dair önemli bir açıklama geldi. Boğazın hemen yarından itibaren açılmayacağını söyledi, ancak Umman üzerinde yapılan görüşmelerde bir ilerlemenin de kaydedildiğini belirtiyor ve Hürmüz Boğazı'nı bundan sonra bir otoyola benzetti Garib Abadi. 7 mil aralığında olan bir otobana, bir otoyola benzetti. Giriş kısmı Boğaz'a İran karasularında, çıkış ise Umman karasularında olacağını belirtti. Ancak her iki güzergahta da İran'ın egemenliği ve hakimiyeti olacağını da vurguladı Garip Abadi. 30 ila 60 günlük bir süreden bahsediyor İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. Kalıcı bir yeni güzergah belirlenmesi noktasında 30 ila 60 günlük bir süre içerisinde kalıcı bir güzergahın belirleneceği vurgusunu yaptı Garip Abadi ve bir otobana benzetti. Giriş ve çıkışı için ayrı güzergahların belirleneceği bir otobandan bahsediyor. Bu örneği veriyor. Giriş kısmı İran tarafında, çıkış kısmı ise Umman tarafında olacak diyor İran Dışişleri Bakan Yardımcısı. Tabii ABD yönetiminin buna nasıl bakacağı önemli. Gün içerisinde Hürmüz Boğazı'nda geçmeye çalışan yine gemi trafiği sırasında bazı saldırı haberleri de gelmişti. Yani bu noktada saldırıların da sürdüğünü söyleyebilirim. Son olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yeni bir koridor oluşturulması, yine mayınların ortak bir şekilde temizlenmesi ve Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki yönetimine ilişkin bazı tekliflerin, önerilerin masada olduğunu ve Umman ile de bu konuda ilerleme kaydedildiği mesajını verdi.
1: Evet, Ali Çabuk'u dinledik efendim. Sınırlarımızın dışından gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yunanistan basını İsrail destekli Güney Kıbrıs Rum kesimindeki 3 ayrı inşaat projesinin Yunan kamuoyunda tartışma yarattığını yazdı. Bu projeler nerelerde yapılıyor ve ne amaçlanıyor? Yakından bakalım.
4: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail destekli emlak ve altyapı projeleri tartışma yaratıyor. Yunan Katemirini gazetesine göre izinsiz inşaatlar ve yoğun mülk satışları adada hali hazırdaki konut krizini de derinleştiriyor. Limassol ve Baf çevresinde yer alan Datchi, Trozena ve Polemidia bölgelerinde yürütülen projeler mercek altında. Habere göre Baf'ın Datchi bölgesindeki otel projesinde gerekli imar izinleri alınmadan inşaata başlandı. Trozena köyünde ise 60 konutluk turistik tesis planı çevrecilerin tepkisini çekiyor. Bölgede imar onayları tamamlanmadan ağır inşaat faaliyetleri yürütüldüğü belirtiliyor. Polemidia'da ise 50 milyon euronun üzerinde yatırımla hayata geçirilen özel okul projesi dikkat çekiyor. Rum kesiminde yaşayan 4000 Yahudi aile için planlanan ve 2027 yılında 1500 öğrenciyle açılması hedeflenen okulun Eğitim Bakanlığı'ndan resmi onay almadan temel kazılarına başlandığı belirtiliyor. İsrailli yatırımcıların bölgedeki yoğun gayrimenkul alımlarının konut krizini tırmandırdığı kaydediliyor. Yunan ve Rum kamuoyunda ise bu durum yumuşak sömürgeleştirme olarak tanımlanarak tepki çekiyor. Önümüzdeki dönemde Rum yönetiminin yabancı sermayeyle halkın barınma hakkı ve çevre arasındaki dengeyi sağlayacak yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor.
1: Faizlerdeki yüksek seyir gayrimenkule olan ilgiyi azalttı. Yatırım talebinde çift haneli bir düşüş var. Vatandaşların gelecek döneme ilişkin fiyat artış beklentisi azalıyor.
4: Yüksek faiz talebi düşürdü. Altın fiyatı da gerileyince yatırımcı beklemeye geçti. Gayrimenkul sektörü durgun bir dönem geçiriyor. Yılın ilk yarısında konut satışları yerinde saydı. Ancak Tapu Kadastro verilerine göre arsa tarla yatırımında sert düşüş görüldü. Bu nedenle gayrimenkul satışları %10'un üzerinde geriledi.
10: En düşük konut kredisi tutarının 2.80'lerde olduğunu düşünürsek bu faizlerde, bu konut kredisi faizlerinde altındaki o inişli çıkışlı düşüş, yükseliş ve şu an 7 bin lirayı aşmış durumda altın tekrar toparlanma evresinde. Konuta erişim zor, müteahhitin konut yapma tarafında ciddi sıkıntısı var. İnşaat yapımına çok hevesli değil insanlar.
4: Merkez Bankası Hane Halkı Enflasyon Beklentileri anketi yayımlandı. Anket vatandaşların fiyat artış beklentisinin gerilediğini ortaya koydu. 12 ayda fiyat ne kadar artar sorusuna Ağustos'ta %32,1 yanıtı verildi. Ocak ayında beklenti %39,2 seviyesindeydi. Fiyat beklentisi düşse de vatandaşlar konuttan vazgeçmiyor. Yatırımımı konut, dükkan, arsaya yaparım diyenlerin oranı Ocak'ta %31,2 seviyesindeydi. Oran Temmuz'da %38,4, Ağustos'ta %37,1 oldu. Konut altından sonra en fazla tercih edilen yatırım aracı olmaya devam etti.
1: Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı ev ve otomobil ilanı paylaşan 82 işletmeye 8 milyon liranın üzerinde ceza kesti. Fiyat için DM şeklindeki ilanlar da denetim kapsamına alındı. Mevzuata aykırı ilan veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulamasını zorunlu hale getiren elektronik ilan doğrulama sisteminin yani AIDS'in sosyal medya paylaşımlarını da kapsadığını hatırlattı. Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda başlatılan ilanlarda fiyat bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. Fiyat için DM veya fiyat bilgisi için DM ifadeleriyle yazının gizlenmesi de denetim kapsamında bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol dizel ve jet yakıtında krizin kapıda olduğu uyarısında bulundu. Fatih Birol küresel enerji krizinde asıl tehlikenin ham petrolden çok rafine ürünlerde olduğuna dikkat çekti. Dizel ve jet yakıtı tedariğinin kritik seviyeye geldiğini belirten Birol sorunun çözülmemesi halinde uçuş iptalleri, motorin sıkıntısı ve tarımda gübre krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bloomberg'un haberine göre Birol önümüzdeki dönemde küresel enerji ve ekonomi gündemini şekillendirecek 3 temel jeopolitik risk alanını Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu ve İran gerilimiyle Amerika-Çin arasındaki yapay zeka ve teknoloji rekabeti olarak sıraladı. Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'in eğitimde yapay zeka araştırmasında çarpıcı sonuçlar var. Raporda Türkiye'de yapay zeka kullanan her 10 kişiden 4'ünün 25 yaş altında olduğu belirtiliyor. Raporu TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu değerlendirdi. Önemli ayrıntılar var. Bakalım.
3: Ödev yaparken, sunum hazırlarken, sınavlara çalışırken artık neredeyse her yaşta öğrenci eğitim hayatlarında yapay zekayı kullanıyor. Ancak bu durum yalnızca akademik olarak sınırlı değil. Gençler sosyal yaşamlarında da yapay zeka ile bağ kuruyor.
11: Bazıları psikolog olarak kullanıyor. Bazıları arkadaşlıklarını daha ileri noktalara götürüyorlar. Ve bu tetiklemelerin sonucunda aslında intihar riskleri de artıyor. Çünkü ne olursa olsun 21. yüzyılın bireyleri daha bireysel ve içine kapanık. Ve sorunlarla mücadele etme yetkinlikleri yani kaybetmeyi öğrenme, resilience dediğimiz dayanıklıkları çok daha düşük.
3: Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM raporuna göre yapay zekayı kullanan her 10 kişiden 4'ü 25 yaşın altında. Gelişen teknolojiyle birlikte her yıl üniversitelerde yapay zeka ile ilgili bölümler açılıyor.
11: İşinde hoca olmadan yapay zeka bölümleri açmak. Son şeyde devlette doldu çünkü üstünde yapay zeka yazıyor. Ama vakıf üniversitelerinde %40 ile %50 doldu. Evet. İşin buradaki sıkıntısı şu, hoca yok. Bakın iddia ediyorum Türkiye'de gerçekten yapay zekayı bilen 50 tane hoca çıkmaz. Niye? Çünkü yapay zeka çok ciddi miktarda algoritmik matematik gerektirir. Derin öğrenme makine öğrenmesi gerektirir. Bunu geliştirebilmeniz için. Yapay zekayı kullanmakla yapay zeka algoritmasını yönetmek çok farklı şeyler.
3: Araştırmaya göre Türkiye'de yapay zeka lisans ve ön lisans programlarında 221 öğretim üyesi bulunuyor. Ancak bunların yalnızca 26'sının profesör olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre etkin eğitim verilebilmesi için akademik personelin yapay zeka okuryazarlığının artırılması gerekiyor.
1: Bir yandan üniversite kayıtları sürüyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Öz var. Yeni akademik yılda dikkat edilmesi gerekenlere dair 81 ildeki devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörlerine mektup gönderdi. Özvar mektubunda özellikle vakıf üniversitelerini zam oranı konusunda uyardı.
4: Yükseköğretim Kurulu vakıf üniversitelerini uyardı. Ücretlerinde %25'lik zam sınırını aşan üniversiteler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacak.
12: Dolayısıyla üniversitelerimiz...
4: YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite kayıtlarının başlamasının ardından 81 ildeki üniversitelerin rektörlerine mektup gönderdi. Öğrenci odaklı kayıt süreci çağrısında bulundu. Vakıf üniversitelerinde ara sınıflardaki öğrencilerin öğrenim ücretlerindeki artışın kanunla sınırlandırıldığını hatırlatan Özvar, bu yıl sınırın %25 olarak uygulanacağını belirtti. Bu sınıra uymayanlar hakkında gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini bildirdi. Öğrenim ücretleri, taksitlendirme imkanları, burs ve indirim koşulları da yeni denetim döneminde YÖK'ün en fazla üzerinde duracağı konular arasında. Bu kapsamda hazırlık, laboratuvar, yaz okulu, eğitim materyali gibi zorunlu masrafların kayıt öncesinde ilan edilmesi istendi. 9 Aralık 2026'ya kadar başvuruları devam edecek öğrenci affı da mektupta yer aldı. Özvar, üniversitelerin aftan yararlanmak isteyenlerin hak kaybına uğramaması için başvuru süreçlerinde bürokratik yük getirmemesini istedi. Mevzuatın öğrenciler lehine öngördüğü imkanların eksiksiz uygulanmasını bekliyoruz ifadesi kullanıldı.
1: Çin'de düzenlenen insansız robot oyunları devam ediyor. İzleyelim.
3: Halter kaldırdılar, halat çektiler, engelli parkurda yarıştılar. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen insansız robot oyunları renkli ve bir o kadar da çekişmeli görüntülere sahne oldu. İnsansız robotlar toplam 51 farklı disiplinde mücadele ediyor. Müsabakalar kapsamında ilk kez halter podyumuna çıkan robotlar ağırlıklar az olsa da hayli zorlandı. Dengesini kaybedip yere kapaklananlar da oldu, son ana kadar direnenler de. Halat çekme yarışında ise mücadele takımlar halindeydi. Çoğu karşılaşmada her iki tarafta yarışı yerde tamamlamaktan kurtulamadı. 400 metre şampiyonu olan robotun sıra dışı koşu tekniğinin ardındaki gerçek de ortaya çıktı.
13: Tüm tasarım daha hızlı koşmak için yapıldı. Öne eğilmiş koşarken dengeyi sağlaması için belindeki güçlü motorlardan faydalandık. Uzun mesafe koşusunda gövde ve kolların sıra dışı hareketi robotumuza avantaj sağladı.
3: Yarışların en çok ilgi gören anlarından biri de breakdance yapan robotların performansıydı. Elleri üzerinde dönen ve hayli zor hareketleri tamamlayan robotlar seyircilerden alkış aldı. Bir zamanlar meraklıların ve akademik ekiplerin sahnesi olan robot oyunları artık Çin'de dev teknoloji şirketlerinin gövde gösterisine dönüşmüş durumda.
1: Dünyada okyanuslar rekor derecede ısındı. Bu ısınmada insan kaynaklı iklim değişikliği ve hava olayı El Niño etkili oluyor.
4: Okyanuslar daha önce hiç olmadığı kadar ısındı. Bu durum aşırı iklim olaylarının daha sık görülmesine zemin hazırlıyor. Uyarı Avrupa Birliği'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisinden geldi. Son ölçümlere göre kutup bölgeleri haricinde denizlerde ortalama yüzey sıcaklığı 21,1 dereceye çıktı. Mart 2024'te 21,09'da kaydedilen rekor geçildi. Okyanuslarda sıcaklığın artmasında hem insanların yol açtığı küresel ısınma hem de hava olayı El Niño etkili oldu. 2024'te biten ve bu yıl geri gelen doğa olayı El Niño, büyük okyanusta deniz suyu sıcaklıklarının artmasına yol açıyor. El Niño'nun küresel ısınmanın etkisini artırdığına vurguda bulunuluyor. Okyanusların ısınmasının aşırı hava olaylarını şiddetlendirebileceği, deniz seviyesinin yükselmesine yol açabileceği ve deniz canlılarına zarar verebileceğine dikkat çekiliyor. Sıcaklık rekoru kırılmasının okyanusların stres altında olduğunun bir başka göstergesi olduğu belirtiliyor. El Niño'nun etkisini aralığa kadar sürdürmesi bekleniyor. Bu süre içinde okyanuslarda sıcaklığın daha da artabileceği uyarısı yapılıyor. Avrupa'da bu yıl çok sıcak bir yaz geçirdi. Ard arda gelen 4 rekor sıcak dalgasında en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Üstelik bu sayı kıtanın yarısının azından toplanan istatistikleri içeriyor. Sadece Almanya, Fransa ve İspanya'daki ölümlerin 25 bini aştığı, Ağustos ayındaki istatistiklerinde henüz buna eklenmediği belirtiliyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, toplumların en büyük gücünün zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisi olduğunu söyledi. Ukrayna'da süren 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderen Emine Erdoğan, Ukrayna'nın da savaş boyu sergilediği birlik beraberliğe dikkat çekti.
14: 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlikte ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeşemini Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Emine Erdoğan mesajında toplumsal bağın önemine dikkat çekti.
14: Modern dünyada insanlar kalabalıkların içinde giderek daha fazla yalnızlaştıklarından söz ediyor. İnsanlar arası bağlar zayıfladıkça toplumların krizler karşısındaki direnci de azalıyor.
4: Emine Erdoğan zor zamanlarda birlik olmanın önemini 6 Şubat depremini örnek göstererek anlattı.
14: Biz tüm çetin sınamaları bu güçlü toplumsal bağlarla göğüsledik. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini 6 Şubat depremlerinde yaşadık. Bu tecrübe tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki toplumların en büyük gücü zor zamanlarda tek yürek olabilme becerisidir.
4: Emine Erdoğan, toplumsal dayanıkları konusunun ele alındığı zirveye ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Zirvede paylaşılan farklı toplum ve kültürlere ait tecrübelerin, insanlığın mücadele ettiği derin krizleri atlatmada yol gösterici olmasını temenni ediyorum ifadesini kullandı.
1: İsrail Gazze'deki saldırılarını yine yoğunlaştırdı. Ordu Gazze'nin 4 ayrı noktasını vurdu. Saldırılarda ikisi çocuk, en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Tüm bunlar ateşkes hala yürürlükteyken gerçekleşiyor. Hedefler arasında kısa süre önce hizmete giren bir su arıtma tesisi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu bölgeler de vardı.
15: İsrail ordusu Gazze'de kısa süre önce hizmete alınan su arıtma tesisini böyle vurdu. Gazze'nin kuzeyindeki Şati mülteci kampındaki bir bina da böyle havaya uçuruldu. İsrail Deir el-Belah'taki Ebu Salim Camii'ni de hedef aldı. Bu görüntülerse İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Breach mülteci kampına saldırısından. Gazze şeridindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde yeni açılan su arıtma tesisi ağır hasar aldı. Çevredeki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlar da zarar gördü. İsrail ordusu su tesisine hedef almadığını, yakındaki bir silah deposunu vurduğunu savundu. Ordu saldırı öncesinde sivillere uyarı yapıldığını öne sürdü. Hamas'a saldırıyı Gazze halkını temel yaşam kaynaklarından mahrum bırakma girişimi olarak nitelendirdi. Gazze'nin orta kesimlerindeki Breach mülteci kampına saldırıda 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Bir anne ve çocuğu da enkaz altından kurtarıldı. Deir el-Belah'taki tarihi caminin bahçesindeki yapılarsa silah deposu olduğu gerekçesiyle havaya uçuruldu. Cami ağır hasar aldı. İsrail hükümeti Gazze'de uçurulan balon ve uçurtmaların sınır hattına düştüğünü belirterek saldırıları yoğunlaştıracağını açıklamıştı. Ancak ordu Filistinli çocukların uçurduğu uçurtmalarda tehlikeli maddeye rastlamamıştı.
1: Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur 79 yaşında hayatını kaybetti.
16: Filistin köyleri, portakal ağaçları, kadınlar, gündelik hayat. Onun için sanat yalnızca estetik bir ifade biçimi değil, aynı zamanda tarih ve kültürel hafızayı korumanın bir yoluydu. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden Süleyman Mansur, bir süredir tedavi gördüğü Doğu Kudüs'te 79 yaşında hayatını kaybetti. 1970'li yıllarda sanat alanında üretimler yapan Mansur, Güçlüklerin Devesi isimli çalışmasıyla dünya çapında tanındı. Mansur bu eseriyle ağır bir yük taşıyan Filistinli figür üzerinden Filistin halkının yaşadığı zorlukları ve tarihsel yükü sembolleştirdi. Mansur'un sanatında zeytin ağacı, portakal, geleneksel Filistin nakışları ve köy yaşamı gibi semboller sıkça yer aldı. Mansur, kariyeri boyunca resmin yanı sıra heykel, karikatür ve yazıyla da ilgilendi. Sanat eğitimi alanında çalışmalar da yürüterek ülkesine katkı sağladı.
1: Hollanda önümüzdeki yıl Bulgaristan'da yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını açıkladı. Kararın gerekçesi İsrail'in yarışmaya katılımı.
16: Hollanda 2027'de Bulgaristan'da düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacak. Boykotun nedeni İsrail'in yarışmaya katılımı ve Eurovision'un tarafsızlığını yitirmesi olarak gösterildi. Hollanda kamu yayıncısı Avrotros konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
17: Eurovision şarkı yarışması halkları ve ülkeleri bir araya getirmek amacıyla kuruldu. Uluslararası çatışmaların yarışmayı giderek daha fazla etkilediği ve tarafsız karakterine zarar verdiği inkar edilemez bir gerçek. Bu nedenle yarışma bir bölünme platformuna dönüştü. Kamu yayıncısı olarak değerlerimize bağlı kalıyoruz. Bu değerler bize çok yakın olan bir etkinlikten uzak durmamız gerektiğinde bile yol gösteriyor. Gelecek yıl yeniden yarışmanın parçası olmayı çok isterdik. Bu yüzden bu karar bizim için acı verici.
16: Öte yandan geçtiğimiz günlerde Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği 2027'den itibaren uygulanacak değişiklikleri listelemişti. Açıklamada yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgede silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edilmişti. Hollanda, bu değişikliklerin yarışmanın bağımsız ve tarafsız karakterinin yeniden tesis edildiğine dair yeterli güven vermediğini söylüyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen yarışmayı Bulgaristan'ın temsilcisi Dara Bangaranga adlı şarkısıyla kazanmıştı. 2027 Eurovision şarkı yarışması 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenecek.
1: İsrail saldırıları sonrası yerle bir olan Gazze'de yaşam büyük zorluklarla ve yardımlarla sürüyor. Biraz önce yaşananları da ekranlarınıza taşıdık. İsrail'in saldırıları devam ediyor. Bölgeye en çok yardım gönderen ülke ise Türkiye. Gıdadan ilaca pek çok yardım malzemesi Mısır'daki Refah sınır kapısına Kızılay tarafından götürüldü. Kurulan aş evleriyle de bölgede her gün 30 bin kişilik yemek çıkıyor. NTV ekibinden Sinan Kunter, Refah kapısına giden Kızılay heyetinden Başkan Fatma Meriç Yılmaz'la görüştü ve son durum hakkında bilgi aldı. Biz o röportajla, o bilgilendirmeyle de noktalayacağız efendim bu dilimi. Saat başına karşınızdayız yeniden. Birazdan görüşmek dileğiyle.
18: Gazze'deki trajedi tüm hızıyla sürüyor. Ne yazık ki binlerce kişi her gün açlıkla, sefaletle mücadele ediyor. Kızılay Başkanı Profesör Doktor Sayın Fatma Meriç Yılmaz'la beraberiz. Kendisi şu an Refah sınır kapısında. Fatma Hanım, Sayın Başkan, neler planlıyorsunuz? Neden oradasınız? Kızılay'ın bugüne kadar Gazze'ye yaptığı pek çok yardım var. Ama bugünkü ziyaretin sebebi nedir? Ne amaçlı oradasınız? Birazcık sizden dinleyelim.
19: Bugün Mısır'ın El Arish bölgesinde tam da Refah kapısının önündeyiz. Mısır'a dönem dönem ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bunun çok önemli bir sebebi var. Bize emanet edilen bağışların, yardımların içeriye girişini koordine etmek, yeni ihtiyaçları öğrenmek, yeni projeler başlatmak oluyor genelde ziyaretlerimizdeki ana sebep. Bazen umutla gündeme geldi, içeriye giren bir yardım tırıyla. Bazen insancıl hukuk ilkelerinin ihlaliyle gündeme geldi. Çünkü tamamen kapandı. Ve bazen gerçekten sadece bombalamanın değil, açlığın da bir cezalandırma ve savaş yöntemi olduğunu gördük Gazze'de. Bizler iyilik gemisi organize etmeye çalıştık. Türk halkının yardımları için. AFAD'ımız ve Kızılay'ımız bir araya geldi. Bu gemileri koordine ettik. İçine bütün STK'larımız bir araya geldi. Bize emanet edilen her ne varsa yükledik ve 21 iyilik gemisi geldi bugüne kadar. Bu da Türk milletini buraya en fazla yardımı ulaştıran millet ve devlet haline getirdi. Şu anda bulunduğumuz noktaya gelecek olursak, Refah sınır kapısı aslında anlaşmadan sonra 600 tır için açılacak diye bir kararlaştırılan bir durum var idi. Ama şu anda günde 100 tırın girdiği bir bölge burası. Bu 100 tırın da 35 tanesi insani yardım tırıyken geri kalanları da ticari tırlardan oluşuyor. Dolayısıyla çok kısıtlı bir akış var diyebiliriz. Biz en son iyilik gemimizi Ramazan'ın ilk günü uğurlamıştık Mersin Limanı'ndan. Ve demiştik ki Ramazan'da en az 4 tane gemi göndermek istiyoruz. Bunu gönderecek bağışlarımız da gücümüz de vardı. Ama buraya geldikten sonra o geminin yardım malzemeleri hala içeriye girmeye devam ediyor. Şu anda 160 tırlık malzememiz var. Biraz daha rahatladı diyebilirim. Bir dönem Ramazan'dan sonra son 1-1,5 aya kadar günde 2-3 tırın bile girmediği, daha doğrusu özellikle Türkiye'den gelen yardımların adeta bilinçli bir şekilde reddedildiği bir dönem yaşadık. O dönemde mecburen Mısır Kızılayı'nın buradaki depolarına o tırlardaki malzemeleri indirmek durumunda kaldık. Şu anda geçiş tekrar başladı. Günde 10 ila 15 tır içeriye giriyor. Bizler de hem bu geçişi yerinde incelemek üzere geldik hem de aslında buradan Türk milletine de bir çağrı yapmak istiyoruz. Burası hala mağduriyetin devam ettiği bir bölge. Şu anda önünde bulunduğumuz kapının hemen arkasında 2,5 milyon insan bazen bir lokma ekmek bazen bir yudum su için savaş veriyorlar. Bu bizim için son derece büyük bir sorumluluk. Çünkü biz sadece buraya en fazla yardımı ulaştıran ülke değiliz. Aynı zamanda herkesin en fazla beklentisinin olduğu da ülkeyiz. Ve bu sorumluluğu da omuzlarımızda hissediyoruz. Şunu söylememiz lazım. Türk Kızılay'ın içeride Kızılay personelleri, aşevleri ve projeleri var. Bu projeler, aşevleri, verilen yemekler, dağıtılan sular hiçbir şekilde bu kapının açık veya kapalı olmasıyla bağlantılı değil. Biz her gün Filistin'deki 3 tane aşevimizden 30 bin sıcak yemeği dağıtmaya devam ediyoruz. Biz her gün 100 ton içme suyunu hala dağıtmaya devam ediyoruz. Biz her gün sağlık yardımları yapıyoruz, protez yardımları yapıyoruz, psikososyal destek veriyoruz içeride. Dolayısıyla kalbi burada atan, buradaki mağduriyete üzülen, buradaki çocukların, annelerin, ailelerin acısını kendi kalbinde hisseden ve tarihe bir not olarak ben elimden geleni yaptığımı bırakmak isteyen ben Türk milletine seslenmek istiyorum. Her birimizin yapabileceği şeyler var.
18: Sayın Başkan, anlattıklarınızdan merak ettiğim iki nokta var. Birincisiyle önce devam edelim. Kapılar açılmıyor yeteri kadar dediğiniz, anlattığınız durumu. Gerekçe olarak size bir şey söyleniyor mu? Hatta şu çok dikkatimi çekti. Türkiye'den gelen yardımların özellikle içeri kabul edilmemesi durumu var. Bunlar için bir gerekçe söyleniyor mu size?
19: Aslında bu sorduğunuz soru burada yaptığımız bütün toplantılarda bizim de sürekli istişare ettiğimiz bir konu. Buradaki yardımları Mısır Kızılay'ı koordine ediyor. Buraya hangi ülkeden hangi yardım gelirse gelsin, isterse de yerinden teminle Mısır'dan malzemeler alınsın, Mısır Kızılay'ı eliyle buraya gönderiliyor. Mısır Kızılay'ıyla dün yaptığımız görüşmede Mısır Kızılay Başkanımız Emel şunu söyledi net olarak. Dedi ki burada bir sistem yok. Dolayısıyla bir tır reddedildiği zaman neden reddedildiğinin yorumunu da biz yapıyoruz. Türkiye'nin tırlarıyla alakalı red konusunu neden dile getiriyoruz? Çünkü defalarca aynı malzeme olmasına rağmen biz aynı malzemeleri Mısır Kızılay'ı kolisine koyduğumuz zaman geçiyor o tır, Türk Kızılay'ı kolisine koyduğumuz zaman geçmediğini gördük. Ama şu anda bunda biraz rahatlama var şeklinde söylediler.
18: Son soruyu yönelteyim Sayın Başkan. Hakikaten binlerce kişiden bahsettik, açlıkla, susuzlukla sınanıyorlar. Gazze halkının en çok neye ihtiyacı var şu anda?
19: Yemek hala birinci sırada. Gıda son derece önemli. Su son derece önemli. Sağlık yardımları son derece önemli ama kış ayına geliyoruz. Kış ayına geldiğimiz noktada burada yağmurlar başlayacak. Barınma yine bir öncelik haline gelecek. Biz şu anda şunu söyleyebilirim. Sürekli irtibat halindeyiz. Hem Filistin Kızılayı'yla hem Mısır Kızılayı'yla. Bunu kendi yardım kanallarımızdan da duyuruyor durumdayız. Ben özellikle yardım yapacak milletimizi, bağışçılarımızı nakdi yardıma yönlendirmek istiyorum. Gerek Filistin aşevine, gerekse de Filistin Gazze şartlı yardımına. Çünkü orada biz neye ihtiyaç varsa, mesela kışın battaniye ve barınma kısmına yönlenirken yazın daha çok suya yönleniyoruz örneğin. Ama aşevimiz her zaman hizmet veriyor. Gıda desteğimiz sürekli devam ediyor.
18: Kızılay Başkanı Sayın Fatma Meriç Yılmaz, Profesör Fatma Meriç Yılmaz şu anda Mısır Refah Kapısı'nda ve Türkiye'den giden yardımların oraya ulaşması için bir ziyarette bulunuyor. bir anlamda zulmün sürdüğü bir coğrafyada vicdanın, merhametin sesi olmaya çalışıyor Kızılay ve beraberindeki heyet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere ve kolaylıklar diliyoruz.
20: Maşallah.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
22: Doğa takvimi. Bugün 26 Ağustos 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
23: Dünya Afrika Yaban Köpeği Günü bugün. Boyalı kurtlar, benekli köpekler olarak da bilinen Afrika yaban köpeğini ve yaşam alanlarını korumak amacıyla ilan edilmiş bir gün. Hayvanlar arasında en yüksek avlanma unvanlarından biri onlardadır. Afrika yaban köpeğinin avlanmada başarı oranı %80'e varır ki diğer birçok yırtıcıdan çok daha yüksektir. Genellikle hasta, zayıf veya yaşlı hayvanları avlarlar. Böylece av popülasyonlarının dinamiklerini şekillendiren Afrika yaban köpekleri dolaylı olarak sayısız türün güçlü kalmasını sağlarlar. Bu doğal popülasyon kontrolü aynı zamanda aşırı otlamayı önler ve bu da otlakların sağlığını korur ve biyoçeşitliliği destekler. Bu yüzden ekosistemin sağlığı için önemli rol oynarlar. Sosyal, birbirine sıkı sıkıya bağlı hayvanlar olarak bilinen Afrika yaban köpekleri ayrıca sürüde olağanüstü işbirliği yapmalarıyla da ünlüler. Afrika yaban köpeklerinin sağlığını korumak kadar bu yırtıcı hayvanlarla barış içinde bir arada yaşamada ve insan-vahşi yaşam çatışmasını azaltmada kilit rol oynayan yerel halkın önemini ekleyelim.
22: Doğa takvimi.
21: Hava durumu.
24: Ülkenin kuzeyinde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. İstanbul'da rüzgar sert, sıcaklık 30 derece, nem oranında düşüş var, %50'lere inecek. Cuma ve cumartesi 7 derece serinleme ve yağış geçişi bekleniyor. Ankara ve Bursa güneşli, 33, İzmir 35 derece. Antalya'da Alanya tarafı daha nemli, hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 36, Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. Sonraki günler serinleme olacak. İç Anadolu'da sıcaklık ortalamanın 3 derece üzerinde. Sivas'ta kısa süre yağış görülecek. Eskişehir 34, Kayseri 32 derece. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak hissedilecek. Manisa 35, Muğla 37 derece. Bodrum'da bağın nem %80'lere kadar çıkıyor. Bölgeye cuma serinlik gelecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in doğusunda sağanak yağış geçişi var. Bolu 33, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Bölge cuma yağmurlu ve serin havanın etkisinde kalacak. Doğuda Erzincan, Erzurum, Malatya kesiminde gün içinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece.
21: Hava durumu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
25: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, Esrarlıada, arzın merkezine seyahat.
21: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
25: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
21: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
25: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde Yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
21: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.

0: Yapılan açıklamaya göre merkez üssü Sincik ilçesi olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Sarsıntı Sincik ilçesi başta olmak üzere bölgede kısa süreli panik yarattı. Adıyaman ve Malatya'da evlerinden dışarı çıkanlar oldu. Depremin ardından AFAD ekipleri harekete geçti. Kent genelinde hasar olup olmadığının tespiti için incelemeler sürüyor. SDG YPG Komutanı Mazlum Abdi geçtiğimiz günlerde askeri, güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını söylemişti. Şam'da yaptığı son açıklamayla SDG YPG'nin feshedildiğini açıkladı. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak kararı tarihi bir an olarak nitelendirdi.
1: Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. SDG-YPG Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçlerinin yetkisinin sonlandırıldığını ve kendisini feshettiğini açıkladı. Abdi açıklamayı Şam Halk Sarayı'nda yaptı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte büyük bir sorumlulukla bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. Abdi, gelişmelerin Suriye tarihinde barış, istikrar ve yeniden inşa için yeni bir sayfa açtığını ifade etti. Bu açıklamadan kısa süre sonra ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı. Yaşananları tarihi bir an olarak nitelendirdi. Barak, geçmişteki bölünmenin yoğun çabalar sayesinde kalıcı bir ortaklığa dönüştüğünü ifade etti. Beyaz Saray hükümetinin ileri görüşlülüğü sayesinde Suriye halkının ortak geleceklerini şekillendirme fırsatı geri kazandırıldı ifadelerine yer verdi. Entegrasyon sürecinde kazanan ve kaybedenin olmadığına dikkat çeken Tom Barak, farklı bakış açılarına sahip grupların Suriye'nin egemen ulusunu güçlendirmek için diplomatik bir çözüm üzerinde anlaştığını ifade etti. Barak paylaşımını tek ordu, tek hükümet ve tek devlet mesajıyla sonlandırdı. Diğer yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Halk Sarayı'nda Mazlum Abdi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme sırasında devletin varlığını güçlendirecek ve istikrarı destekleyecek şekilde entegrasyonla ilgili adımların ele alındığı ifade edildi.
0: Kabine 3. kez Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz dedi.
2: Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeden İsrail'e bu sözlerle tepki gösterdi. Mesajlarını 3. kez Ahlat'ta toplanan kabine toplantısının ardından verdi.
2: Türkiye kendi vatandaşları ile birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez şifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz.
1: Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 1 saat 50 dakika sürdü. Erdoğan, terörsüz Türkiye için tüm siyasi kesimlere ortak paydada buluşma çağrısı yaptı.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinenin ardından şehit aileleriyle birlikte yemekte bir araya geldi.
1: Milli Dayanışma Yasası meclisten geçtikten sonra İmralı tutanakları ya da yapılan görüşmelere ilişkin bir takım haberler basına yansımıştı. Güvenlik kaynaklarından ve DEM Parti'den bu haberlere yalanlama geldi. Güvenlik kaynakları bunları sürece yönelik sabotaj girişimi olarak değerlendirdi.
2: Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır. Güvenlik kaynakları terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclisten geçtikten sonra medyaya yansıyan haberleri bu ifadelerle yalanladı. Kaynaklar dezenformasyon içeren ve hayal mahsuru içerikler maksatlıdır. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır dedi. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir uyarısı yapıldı. DEM Parti de konuyla ilgili İmralı'nın açıklamasını paylaştı. Açıklamada Öcalan'ın bu tarihi dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri bana karşı bir komplodur ifadesi yer aldı. Basına, sosyal medyaya yansıyan ve Öcalan'a atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir denildi.
1: Ve terörsüz Türkiye süreci okullarda da işlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Bakanlık 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılına ilişkin genelgesinde terörsüz Türkiye sürecine de yer verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelgenin ilk maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen çerçeve yasaya da atıfta bulunuldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ortaya konulan yaklaşımın bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden ve eğitim öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden biri olduğu belirtildi. Öğrencilerin anayasal vatandaşlık anlayışı ve eşitlik ilkesi temelinde milli birlik ve beraberliğe, vatana ve kardeşlik hukukuna sahip çıkacak şuurda yetiştirilmeleri istendi. Bu amaç doğrultusunda yeni eğitim öğretim yılının ilk haftasında bu kapsamda etkinlikler yapılacağı duyuruldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan kararlara ilişkin ilk açıklama geldi. Özel hem cezaları hem de yargılama sürecini eleştirdi.
3: En çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat. 60'a yakın eylemden suçlanıyor değil mi arkadaşlar? 54'ünden 56'sından pardon. Bu konuda hiçbir suç yok. Beraat ettin deniyor. Ve geri kalan 4 eylemden de üst sınıra çok yakın yerlerden ceza verilip yüksek cezalarla içeride tutuluyor.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararları bu sözlerle değerlendirdi. Eleştirilerini sıraladı.
3: Bakın örgüt deyince başka şehirdeki insanları yetkisiz mahkemelerin olduğu başka şehirlere getirmek mümkün oluyor. Bakın Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek birine 20 yıl, birine 8 yıl ceza verilip, 8'er yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var.
4: Özel, Ankara'da eyleme devam eden maden işçilerini ziyaret etti. Burada apaçık emek hırsızlığı var dedi. Aileleriyle 15 gündür Ankara'da eylem yapan madencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için çağrı yaptı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada oyuncu Şahan Gökbakar'ın tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı. Ünlü komedyen dernekle veya Haluk Levent'le hiçbir mali ve organizasyon bağı olmadığını vurguladı. Haluk Levent'in çek, senet veya dolandırıcılık gibi geçmiş dosyalarını bildiğim için kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır ifadelerini kullandı. Gökbakar 6 Şubat depremleri öncesinde ve sonrasında Ahbap Derneği ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını da belirterek yardımlarını resmi kurumlar üzerinden gerçekleştirdiğini söyledi. Soruşturmada yönetici Haluk Levent ile birlikte 40 kişi tutuklu durumda. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda Kuriş'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu başlattı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Polisler hakkında gözaltı kararını yüzüne okudu. Suç örgütü liderliğinden tutuklanan Alihan Kuriş gözaltına böyle alındı. Polis ekipleri 13 Ağustos gece 2 sularında Kuriş'in İstanbul Üsküdar'daki evine gitti. İddiaya göre Kuriş arka bahçede bekleyen araçla kaçma hazırlığındaydı. Müştemilatta gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Kuriş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyonu başlattı. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atandı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 28 milyon liralık bedeli olan çek yaprakları, yaklaşık 10 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 3 milyon 50 bin lira nakit para ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Öte yandan MASAK tarafından 20 Ağustos'tan sonra hazırlanan raporda soruşturma dosyasına girdi. Rapora göre Alihan Kuriş'in annesi, babası, babaannesi ve kayınpederi adına 1818 tapu işlemi tespit edildi. 84'ü bulan icra kamu hacizleri ve kaynağı belirsiz milyonlarca liralık banka transferleri de tespitler arasında. Alihan Kuriş ve eşinin kullandığı lüks araçlarla Kuriş ve kardeşi adına yarış atlarının olduğu da raporda yer aldı. Ayrıca ihbar üzerine Antalya'da Kepez Kirişler Mahallesi'nde yapılan bir baskında örgütün para trafiği, mali yapılanması ve bağlantılarını içeren 37 klasör ele geçirildi. Klasörler içerisinde hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, bağış adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, finansal evraklar ve toplantı tutanakları bulundu.
1: Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda sanatçının düştükten sonra kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yaşadığı panik anları yer aldı. Polis ekiplerine annem iyi mi dediği görüldü.
5: Anne!
6: Kim vardı?
5: Anne!
0: Güvenlik kamerası kayıtları sanatçı Gülün'ün pencereden düşmesinden dakikalar sonrasına ait. Görüntülerde sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yaşadığı panik görülüyor. Polislere annem neden öyle söylüyor, annem iyi mi dediği duyuluyor. Geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında sanatçının kızı Tuğyan Ürkem Gülter tutuklanmış, arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da ev hapsi kararı verilmişti. Ortaya çıkan yeni kayıtlarda olay gecesi yaşananlar yer aldı. Gülter'in yanında arkadaşı Ulu'nun olduğu görüldü. Panik yaşayan Tuğyan Ürkem Gülter'i polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı dikkat çekti. Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek. Sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası sistemiyle yargılanacak. Ulu hakkında da yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
1: Kadınlara yönelik şiddete yeni bir örnek İstanbul Gazi Osman Paşa'da eklendi. 41 yaşındaki bir kadın 2 sene önce ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından. Önce darp edildi, sonra da silahla vuruldu. Zanlı daha sonra da bir iş yerine girip esnafı da rehin aldı. Hastanede yaşam mücadelesi veren kadın hayatını kaybetti.
0: Minibüsten indirildi. Sokak ortasına darp edilip silahlı saldırıya uğradı. Kadınlara yönelik şiddet olaylarının bir yenisi Gazi Osman Paşa Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.
7: Kadını kontrol et, kadını kontrol et.
0: 41 yaşındaki kadını öldürmeye çalışan saldırgansa 2 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Zanlı önce kadını minibüse binerken gördü. Aracı zorla durdurup kendi de bindi ve içeride tartışma başladı. 51 yaşındaki saldırgan kadını zorla minibüsten indirip darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesi üzerine onları da tehdit etti, silahını çıkardı. Kadın o sırada bir yufkacıya kaçıp sığındı ama zanlı peşini bırakmadı.
8: Elinde silah gördüm.
6: silahı gördüğüm zaman da hani ben de uzaklaştım. Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti. Kadın da az ve sürüne sürüne artık kapıya gelmişti. Polislerin de geldiğini görünce üç el daha ateş etti.
0: Kadın önce ayaklarından vuruldu. Son kurşunsa yerdeki kadının boynuna isabet etti. Zanlı daha sonra işletmeciyi de kısa bir süre rehin aldı. Olay yerine polisin gelmesiyle bu kez silahını kendisine doğrulttu. 1,5 saat sonunda teslim olmaya ikna edildi. Saldırganın daha önce de bir yaralama olayından sabıkalı olduğu görüldü. Saldırıya uğrayan kadınsa hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
1: İşe gitmek için evden çıktı. Yaya geçidinde servis minibüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı. 18 yaşındaki Tülin Şık günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Kazaya karışan sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına annesi isyan etti.
2: ...18 yaşındaki Tülin Şık işe gitmek için elektrikli skuterla yaya geçidinden geçiyordu. Yüksek hızla giden servis aracı duramadı, genç kıza çarptı.
8: Benim kızım bugün 8-9 gündür hala entübe halinde. İçeride yani hayat için savaşıyor, mücadele ediyor kendi hayatı için. Ama o adam bırakılıyor.
2: Kaza 18 Ağustos'ta İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Hastaneye kaldırılan Tülin Şık yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
9: Saat 7 civarında işe doğru geliyordum, dükkanım yakında. Kazadan sonraki anı şahit oldum. Yerde uzanmış bir şekilde yatıyordu kız. Hareketsiz bir şekildeydi. Başında birkaç kişi toplanmıştı.
8: Dayısı yoğun bakım ünitesinde benimle karşılaşıp "Takdir ilahi, sizin çocuğunuz bize vurmuş." diyebiliyorsa vicdan aramıyorum ben onlarda.
2: Aile gözaltına alınan servis şoförünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepkili.
8: Çocuklarımızın canı bu kadar ucuz olmamalı. Adalet de istiyorum. Benim 18 yaşında küçük çocuğum, kızım yoğun bakımda uyurken o adamın evinde uyumasını istemiyorum. İstemiyorum.
1: Türkiye'nin en zengin kadınları arasında gösterilen Boğaz'daki Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibi Servet Koçak'ın ölmeden önce hazırladığı vasiyetnamesi açıklandı. Servet Koçak iki oğlunu mirasından men etti. Mal varlığının tümü kızına kaldı.
2: Vasiyeti açıldı. İki oğlunu mirasından mahrum etti. Sosyetenin ünlü iş insanı iki oğlunun yanına bile gömülmesine izin vermedi. Üç çocuk annesi Servet Koçak, İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibiydi. Vefatının ardından aile içinde başlayan miras kavgası yargıya taşındı.
10: Servet Koçak 2026 yılında hayatını kaybetti. Ölmeden yaklaşık 4 yıl önce bir vasiyetname düzenledi. O vasiyetname geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açıklandı.
2: Servet Koçak vasiyetnamesinde oğulları Recai ve Necati Koçak nedeniyle iflasın eşiğine geldiğini ileri sürdü. Kendisine manevi ve fiziki baskı uygulandığını iddia etti. Bu nedenle oğullarını mirasından çıkardığını belirtti ve mal varlığını kızı Naciye'ye bıraktı. Ayrıca ileride öldüklerinde oğullarının yanına defnedilmesini istemedi.
11: Kanuni mirasçıların belirli saklı payları vardır ve bu saklı paylarının olduğunu iddia ederek tenkis davası açabilirler. Eğer kanuni mirasçı miras bırakana kötü davranmışsa, canına malına kastetmişse mirastan iskat edilebilir. Kendisinin bu eylemleri yapmadığını ispat etmesi gerekmektedir.
2: Oğul Recai Koçak, kız kardeşi Naciye Koçak'ın annelerinin ölümünü kendisinden ve kardeşinden gizlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu, soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin iki oğul yazılı açıklama yaptı. Yargı sürecinin beklenmesini rica ederiz denildi.
1: Şimdi piyasalara bakacağız. Gram altının fiyatı geçen hafta 7000 lirayı geçse de İstanbul'da altın ve para piyasalarının nabzının attığı kapalı çarşıda şu sıralar sakinlik hakim. Yılbaşından bu yana yaşanan fiyat hareketliliği bu durumun en önemli nedeni. Çünkü son bir ayda kar edenler bir yana, yılbaşından bu yana zararını çıkaramayanların sayısı da hiç az değil. Çıkar mı düşer mi beklentisiyle kafalar karışmış durumda. İşte bu noktada uzmanların bazı uyarıları var. Bir kulak verelim.
12: Kafamıza karışıyor. Bazen düşüyor, bazen çıkıyor. Mutlu olacağımız yerin olsa bakıyorsun düşmeye başlıyor.
13: Sabırla bekliyorum.
14: Alan da var, satan da. Ama çoğunluk gelişmeleri izlemeyi tercih ediyor.
13: Çünkü yılbaşından bu yana sürekli değişen fiyat nedeniyle zarar edenlerin sayısı hiç az değil.
14: Şu anda beklemek lazım. Ben de aldım ufak bir miktarda. Beklemek lazım çünkü size çıkacağını söylüyorlar.
15: Zararda mısınız, kârda mısınız?
14: Ben biraz erken aldığım için şu anda şükür çok zararda değilim.
13: Görüntüler İstanbul'da altın ve para piyasalarının nabzının attığı kapalı çarşıdan. Gram altın Ağustos ayından bu yana %16 yükselerek 7000 lirayı geçse de çarşıda sakinlik hakim. Bazıları acil paraya ihtiyacı olduğu için bozdurmayı tercih ediyor. Gramını 7500 ve üstünden alanlar içinse Ağustos'tan bu yana yaşanan yükseliş zararı çıkarmaya yetmiyor. Çoğunluksa mecburiyetten çarşının yolunu tutuyor.
15: Buraya düğün için, nişan için geldiniz.
16: Düğün için geldim. Altın almaya geldim. Daha geziyorum, araştırıyorum. Nerede uygun olursa oradan alırım.
15: Kardeşim için hazırlık yapıyoruz. Altın almayı artık düşünüyoruz ama nasıl alacağımızı düşünüyoruz. Artık kredilere dayanıyoruz.
13: Uzmanlar uyarıyor. Altının fiyatını etkileyen birçok faktör var. Devam eden savaşlar, petrol fiyatları, merkez bankalarının alacağı kararlar, ABD'den gelecek haberler bunlardan bazıları. Bu nedenle anlık kararlarla alım veya satım yapılmaması gerekiyor.
17: 14 liraya çeyrek aldılar. Artık 10'dan 6'ya gördü çeyrek. İnsanlar ciddi bir kayıp etti. Çoğunlukla yüksek fiyatlarla insanlar faize gittiler. Oradan bir nevi para kazandılar. Şu anda tam ortada. Hani gene söylüyorum. Çok panik yapmasınlar. Şimdi 8'deki hareket tekrar yaşamasınlar. Bu şimdi 7.30 olabilir, 7.40 olabilir. En ufak bir sert bir gerilemede %10'luk bir düşük gelebilir. Gramda 6.5 lira bir daha görebiliriz. Kısa vadede oynamasınlar. Uzun vadede altın talebi devam edebilir.
1: Türkiye'nin İran'la dış ticareti savaşa rağmen arttı. İhracatta yılın ilk 7 ayında %7'lik bir artış oldu. İran'dan doğal gaz ithalatı da yükseldi. Boru gazı ithalatında Rusya ile aynı seviyeye çıktı.
4: İran'la dış ticaret savaşa rağmen arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımları İran'da ticaret yapan ülkeleri de hedef alıyor. Türkiye geçen yıl İran'a 3 milyar dolarlık ihracat yaparken 2,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İhracat rakamında bu yılsa artış var. İlk 7 ayda 1 milyar 327 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. İhracat tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,9 arttı. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye İran'a tekstil ürünleri, makine parçaları, plastik ve kimyasal ürünler, taşıt ve parçalarıyla tarım ürünleri ihraç ediyor. Doğalgaz, plastik, tarım ürünleri, alüminyum ve demir çelik ithal ediliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Haziran ayı verilerine göre doğalgaz ithalatında en yüksek pay %33,1 ile Azerbaycan'ın. Onu %28,8'le Rusya takip ediyor. Üçüncü sırada yine %28,8'le İran var. İran'dan doğalgaz ithalat miktarı yıllık %26,6 oranında arttı. Son bir yılda doğalgaz ithalatında boru gazının payı %90,7'ye yükseldi.
1: Çin insansız robotlarda seri üretime geçti. Bu yıl üretim adedinin 100 bini geçmesi bekleniyor. Ülkede ilk kez insansız robot üreticisi bir şirket borsaya açıldı. Hissesi ilk işlem gününde %600'den fazla yükseldi.
4: Kullanım alanı genişliyor, yatırımcı ilgisi artıyor. Çin insansız robotta seri üretime başladı. Resmi verilere göre ilk 6 ayda ülkede 40 bin adetten fazla üretim gerçekleştirildi. Bu tutarın yıl sonuna kadar 100 bini aşması bekleniyor. Çin'de hükümet sektöre büyük destek veriyor. Somutlaştırılmış zeka kavramı 2025 yılında ilk kez çalışma raporuna dahil edilmişti. O günden bugüne sektör ulusal düzeyde stratejik öncelik kapsamına alındı. Yeni robot üreticisi sayısı kısa sürede 140'a yükseldi. Robotların temel bileşenlerinde yerleştirme oranı %75 seviyesine çıkarken bazı alanlarda bu oran %90'ı aştı. Artan talep üretici şirketlerin değerini de yükseltiyor. Çinli robot üreticisi Unity Robotics halka arzda rekor taleple karşılaştı. 19 Ağustos'ta Şangay borsasında açılan şirket hissesi ilk işlem gününde %629 yükseldi. Unity Robotics, Çin borsasında işlem gören ilk insansız robot üreticisi oldu.
1: Küresel ısınmayla birlikte dünyanın farklı noktaları ekstrem hava olaylarına sahne oluyor. İspanya'da şiddetli dolu ve fırtına etkili oldu. Bolivya'da kar yağışı vardı. Fransa'da ise çıkan hortum endişe verici görüntülere sahne oldu.
4: Şiddetli rüzgarla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Görüntüler İspanya'nın Tarragona bölgesinden. Bölgede metrekareye 90 litreye yakın yağış düştüğü belirtiliyor. Şiddetli dolu yağışı ve saatteki hızı 120 kilometreye yaklaşan rüzgar hayvanları da olumsuz etkiledi. Sosyal medyada ve İspanyol basınında paylaşılan görüntülerde onlarca güvercinin öldüğü görüldü. Meteoroloji uzmanları bunun sezonun en şiddetli dolu fırtınası olduğunu kaydetti. Bu görüntüler ise Fransa'nın güneyinden. Carcassonne kenti yakınlarında kaydedilen görüntülerde dev bir hortum kameraya yansıyor. Yerel basına göre hortumun güzergahında bulunan evlerin bazıları kısmen yıkıldı. Ağaçlar ve bölgedeki bitki örtüsü zarar gördü. Yetkinler en az 26 kişinin yaralandığını kaydetti. Fırtına nedeniyle yaklaşık 2800 hanede elektriksiz kaldı. İki haftadır kar yağışı da etkili oluyor. 9 bölgede on binlerce kişi kar yağışından etkilenmiş durumda. 30 bin hektara yakın tarım arazisi zarar gördü. Bu görüntüler Güney Amerika ülkesi Bolivya'dan. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de kimileri de kardan adam yaparak yağan karın tadına çıkardı. Çin'de ise Nara tayfununun etkileri sürüyor. Guangxi bölgesinde sel ve su baskınları meydana geldi. 21 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi. 8 binden fazla kişi acil durum barınaklarına yerleştirildi. Meteoroloji yetkilileri şiddetli yağışların birkaç gün içinde ülkeyi terk edeceğini duyurdu.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Hasan'ın babası geldiğinden daha zengin değildi dünyadan ayrılırken. O yüzden ölüm döşeğinde ona sevgiyle bakan iki oğluna şunları söyledi. Bana ait hiç evim olmadı. O yüzden üstünüze yapacak bir tapum yok. Ama unutmayın oğullarım, sarayların altın kubbeleri bile başımızın üstündeki bin yıldızlı gök kubbenin güzelliğine yaklaşamaz. Çatı olarak size onu bırakıyorum. Bana ait hiç toprağım olmadı. O yüzden bir arsa bırakamam size. Ama ayağınız nereye bassa, onun altındaki toprak sizin. Bir adam aslında bu dünyada ancak üstünde yürüyebileceği, durabileceği, uzanabileceği bir toprağa ihtiyacı olur. Arsa olarak size onu bırakıyorum. Hayatım boyunca her gün sadece o günün ekmeği kazanan ben, sizi erzak da bırakamıyorum. Ama yarın kahvaltım için ayırdığım bir yumurta vardı. Bu gece uyuyup yarın uyanmaya düşünmüyorum. O yüzden o yumurtayı size bırakıyorum. Aranızda paylaşırsınız. Haydi oğullarım. Bedenim yoruldu bu yolculuktan. Beni unutmayın. Fakir olmaktan utanmayın. Tek gerçek fakirlik paylaşamayan adamın fakirliğidir. Bunları söyledikten sonra son uykusuna daldı. Babaları gittikten sonra kardeşler o yumurtayı paylaşmaya baktılar. Biri pişirip yiyelim dedi, öteki bırakalım tavuk olsun. Hasan'ın kardeşi, aman ben o kadar bekleyemem, açım. Sen kendi yarımınla yap ne istersen, ben kendi yarımı şimdi pişirip yiyeceğim dedi. Ve öyle de oldu. Kardeşi karnını doyurdu, Hasan bekledi. Tam 21 gün sonra Hasan'ın yarım yumurtadan bir yarım tavuk çıktı. O günden sonra Hasan nereye? Yarım tavuk oraya. Beraber ülkenin yollarında gezerler. Kahpe ağacın altına uyurlar. Kah iş bulduğu bir çiftliğin ağırında.

Günlerden bir gün yolun kenarında yarım tavuk pırıl pırıl bir taş bulmuş. Bir bildircinin yumurtası kadar büyük bir taş. Üstüne gelen ışığı sağa sola saçıyor bir güneş gibi. Yarım tavuk taşı Hasan'a vermiş. Hasan da bundan çok hoşlanıp elinden düşürmez olmuş. Sürekli onunla oynayıp duruyor. Yolda, kasabada, köyde, her yerde ışık saçıp bir çocuk gibi gülüyormuş. Bir gün onunla oynarken zengin ve güzel bir at arabası durmuş. Bir ağanın arabasıymış bu. Aman Allah'ım köylü, bu atıp tuttuğun taşın ne kadar değerli olduğunu biliyor musun? Sende ne işi var böyle güzel bir şeyin? Hasan anlatınca taşı nerede bulduğunu, ağa yumuşamış. Bak, hayat sana bir iyilik yaptı. Onu boşa harcama. Ver bana o taşı, ben senin için onu hazinemde saklarım. Ceplerin delik, bugün yarın düşürürsün onu. Yazık olur. İhtiyacın olunca gelirsin, benden geri alırsın. Hasan da anlamaz tabii taştan paradan. Ağanın söyledikleri mantıklı gelmiş. Taşı hemen vermiş. Günler geçmiş. Hasan yarım tavukla köylerde çalışıp yollarda geziyor. Hayatı bir neşe bir üzüntüyle sürmeye devam ediyormuş. Devlet bilirsin her ay vergi topluyor. Bir gün vergi memurları gelir evlerin vergisi toplamaya. Hasan'ın evi yok, sorun da yok. Sonra arsanın vergisini toplamaya. Hasan'ın toprağı yok, derdi de yok. Sonra gelirler gölgenin vergisi toplamaya. Aman, Hasan'ın gölgesi var, başı belada. Hasan'ın parası yok, puru yok. Nereden bulacak vergi parasını? Sonra tabii hatırladı. Ağanın onun için sakladığı taşı. Ve yarım tavukla gidip taşını istemeyi karar verdi.

0: Az gittiler, uz gittiler, dere tepeye düz gittiler. Yolda bir tilkiye rastladılar. Hasan kardeş, nereye gidiyorsun yarım tavuğunla? Ağanın hazinesinden güzel taşımı istemeyi. Aman, Hasan saf mısın, salak mısın? Ağalar alır da vermez. Hazinelerde kilit var, kapılarında köpek var. Bilmiyor musun? Bu dünyada bütün güzel şeyler zenginlere aittir. Tilki kardeş, benim çatım gökyüzü, benim toprağım yollar. Bunlardan güzel hiçbir şey görüyor musun bu dünyada? Benim hakkım hakkımdır. Onu aramaya çıkmazsam benim hattamdır. İnanmıyorsan gel benimle, görürsün. Ve böylece Hasan, yarım tavuk ve tilkiyle beraber yola devam ettiler. Biraz ileride tilki yoruldu, daha fazla yürümeyeceğini karar verdi. Ama hala merak edip Hasanlarla gelmek istiyor. Ne yapsınlar? Yarım tavuk onu yuttu, daha fazla yürümesinin gerekmesin diye. Az gittiler, uz gittiler. Dere tepe düz gittiler. Ormanda bir kurta rastladılar.
1: Hasan kardeş, nereye gidiyorsun yarım tavuğunla?
0: Ağanın hazinesinden güzel taşımı istemeye.
1: Aman Hasan, saf mısın, salak mısın? Ağalar alır da vermez. Hazinelerde kilit var, kapılarında köpek var. Bilmiyor musun? Bu dünyada bütün güzel şeyler zenginlere aittir.
0: Kurt kardeş, benim çatım gökyüzü, benim toprağım yollar. Bunlardan güzel hiçbir şey görüyor musun bu dünyada? Benim hakkım hakkımdır. Onu aramaya çıkmazsam benim hattamdır. İnanmıyorsan gel benimle, görürsün. Ve böylece Hasan yarım tavuk, karnında tilki, yanında kurt, hep beraber yola devam ettiler. Biraz ileride kurt da yoruldu, daha fazla yürümeyeceğini karar verdi. Ama Hasanlarla gitmek istiyor, ne olacağını merak ediyor. O yüzden yarım tavuk onu da yuttu ki daha fazla yürümesi gerekmesin. Az gittiler, uz gittiler, dere tepeye düz gittiler. Bir nehirin kenarında durdular ve nehir ona sordu. Hasan kardeş, nereye gidiyorsun yarım tavuğunla? Ağanın hazinesinden güzel taşımı istemeye.
1: Aman Hasan, saf mısın, salak mısın? Ağlar ağlır da vermez.
0: Hazinelerde kilit var, kapılarına köpek var. Bilmiyor musun? Bu dünyada bütün güzel şeyler zenginlere aittir. Aman nehir, sen de mi öyle düşünüyorsun? Bak, inanmıyorsan gel benimle, görürsün. Ve böylece Hasan, yarım tavuk, tilki, kurt ve nehir beraber yollarına devam ettiler. Bir tepeyi varınca nehir, Hasan ben düz yolda giderim ama yokuşu tırmanamam dedi. Bunu duyan yarım tavuk onu da yuttu ve ağanın yaşadığı kasabaya kadar beraber gittiler.

Ağanın yanında gelince Hasan ona emanet verdiği taşı istedi. Ağa Hasan'ı çok nazik, çok kibar bir şeklinde karşıladı. Önce dedi, dinlen, karnını doyur, hizmetçileri sor, boş bir ağır var arkalarda, gece orada uyursun, sabah sana emanetini veririm. Gece Hasan ve yarım tavuk uyuduktan sonra ağırda küçük bir kapı açılıyor. Ve o kapıdan bir değil, on değil, yüzlerce kaz girmeye başlıyor. Üst üste binen, sıkışan kazlar sinirlenmeye başlıyor. Ve uyuyan Hasan ve tavuğun üstüne basıp onların ısırmaya, boğmaya başlıyor. Tam da o an yarım tavuğun gagasından tilki atlayıp çıkıyor. Hayatının en mutlu günü gibi sağ sol kaz dolu boğazlıyor, öldürüp yiyor. Ve bütün kazlar öldükten sonra küçük kapıdan çıkıp kaçıyor. Aa tabii sabah Hasan'ın öldüğünü haberi duymaya bekliyordu. O yüzden hizmetçiler Hasan'ın sağ olduğunu, bütün kazların ise öldüğünü anlatınca avuç avuç saçlarını yoldu. Ama planından vazgeçmeyip hatta Hasan'ın ölmesini daha fazla istediği için Hasan uyanınca ona nefis bir kahvaltı sundu. Sonra da aman aman dün gece yanlışlıkla kazların ağrının içine girdiğini duydum. Böyle bir olay yaşadığını duyunca çok üzüldüm gerçekten. Kendimi affettirmeye fırsatı vermen lazım. Bu gece seni daha güzel, daha geniş bir ağırda kalmaya davet ediyorum. Bu sefer inan çok rahat edersin. Yarın sabaha kadar misafirim ol, karnını bir güzel doyur. Yarın sabah taşını veririm, yoluna gidersin. Hasan günlerdir biraz aç gezmişti. Ağanın teklifini hemen kabul etti. Ve akşam daha geniş ağrın içinde uyudu. Gece uyuduktan sonra küçük bir kapı açıldı. Ve bir değil, on değil, yüzlerce koyun içeriye girdi. Sıkışan koyunlar Hasan ve yarın tavuğunun üstüne basıyor. Onların arasında Hasan tam boğulacak ki yarın tavuğun gagasından kurt atlayıp çıkıyor. Ve sağ sol koyunların yutmaya başlıyor. Bütün koyunlar yedikten sonra dönüp sağ ol Hasan kardeş, bana hayatımın en güzel günü yaşattın deyip küçük kapıdan çıkıp kaçıyor. Sabah ağa Hasan'ın öldüğünü haberi almak yerine sağ olduğunu ama bütün koyunların öldüğünü öğrenince küpleri biniyor. Ve Hasan'dan daha beter intikam almayı düşünüyor. Onu kandırmak için yine sabah hoş karşılayıp onu bir kez daha davet ediyor. Bu sefer diyor, sana uyumak için güzel bir kulübe sunuyorum. Hiçbir hayvan içeriye girmesin diye gece etrafı dikenli çalı ile saracağız. Bir tane bile yaklaşamaz. Hasan da son gecelerde yaşadığı maceralardan dolayı yorulmuş. O yüzden daveti kabul ediyor. Geceyi Hasan ve yarım tavuk uyurken ağa hizmetçileri çalıları yakmaları emrini veriyor. Duman içinde uyanıyor Hasan. O zaman yarım tavuktan nehir çıkıyor ve ateşi söndürüp akıp gidiyor. Yalnız ateşin bir közü uçup ağanın evine giriyor ve hemen alev alıyor. Ağa değerli eşyaları kurtarmaya içeriye koşuyor ve bir daha çıkamıyor. Ağanın evi kül oldu ağda. O zaman ağanın bütün hizmetçileri Hasan'a teşekkür etmeye geliyor. Hasan, sen bizi kötü kalpli birinden kurtardın. Yerleş buraya. Yeni ağamız sen ol. Aman aman ağa olmayayım. İşte tarlalarınız, işte evler. İşte koyunlarınız, işte değirmen. Ekin, biçin, besleyip yetiştirin. Ama soranlar olursa, bu topraklar kimin? Ağa nerede? Sarayı gösterin. O zaman dersiniz, ağamız
yollarda. Bu bütün topraklar onun. Onun sarayı en güzeli. Görmüyor musunuz? Bu dev ağaçlar sarayın sütunları. Oradaki göl sarayın havuzu. Ve bin yıldızlı gökyüzü işte. Bu da sarayın kubbesi. Bunu diyerek Hasan yollara düştü. Onu bir daha gören olmadı.

Bir varmış bir yokmuş. Dünya dönüyor, her şey değişiyor. Sen geldin, ben geldim. Ömür dediğimiz bu evrende ancak bir saniye sürer. Senden önce, benden önce her şey farklıydı. Nasıl? İşte geliyor bir hikaye.

derler ki bir zamanlar evren çok gençken, dünya daha yeni dönmeye başlamışken, güneş ayı kovalamaya başlamamışken, ay güneşten kaçmaya hiç düşünmezken, o zaman gece yoktu, gündüz yoktu. O zaman dünya, güneş ve ay üç kız kardeş olarak gökte yan yana duruyorlardı. O zaman şarkı söylerlerdi. O zaman hiç kimse onları ayırt edemezdi. Onlar birbirini kollar, birbirini desteklerdi. Zaman geldi, zaman geçti ve üç kardeş anne oldu. Ay güzel mi güzel yıldızlar doğurmaya başladı. Dünyada insanoğlu geldi. Ve güneş küçük, parlak, sıcak güneşçikler doğurdu. Anne olmak, teyze olmak bu kız kardeşlerin hayatına mutluluk ve neşe kattı.

ama çocukları bilirsiniz. Beşikte durduğu gibi durmaz. Zaman geçtikçe çoğaldı çocuklar, büyüdü. Sonsuz olduğu yıldızlar ve gökte onlarla uçan sonsuz güneşçikler. Ve işte o zaman dünyanın çocukları yanmaya başladı. Güneşçikler çoğalınca su buharlaştı, ağaçlar kurudu, toprak yandı ve dünyanın çocukları ölmeye başladı. Ay ve Güneş bunu fark edip toplandılar. Ay her zamanki gibi çok ciddi, elini kaldırıp karar verdi. Güneş kardeşim, başka hiçbir çözüm göremiyorum. Evreni denge getirmek için tek çare. Sen ve ben çocuklarımızı yiyeceğiz. Artık içimizde yaşasınlar. Güneş zor ikna oldu. Ama Ay kardeşinin cömertliğini görüp o da geride kalmak istemedi. Ayrılıp çocuklarını toplamaya gittiler ve Güneş tek tek bütün güneşçikleri yutarken Ay bütün yıldızları eteğine saklamış. Son güneşçik yok olduktan sonra kahkaha atıp Ay eteğini silkeleyip yıldızları bütün gökyüzüne saçtı.

İşte o günden beri güneş kardeşi ayı kovalıyor gökyüzünde. Öyle başladı bu dünyada gündüz ve geceler ve onlarla beraber yolcu. Hayatımızın gitgelleri, ışık ve karanlık, çalışmak ve dinlenmek, gerçekleri görmek ve hayalleri kurmak.

Ahmet köyünden ayrılıp ilk defa şehre gelmişti. Şehir de ne şehir. Bütün yollar ona gider, bütün yollar ondan başlar. Bütün yolculukların en nihai noktası. Şehirlerin en büyüğü, en kalabalığı. Gün boyu sokaklarda fal taşı gözlerle dolaştı bizim Ahmet. Hiç bu kadar çok ev görmemişti. Dükkanlar envai çeşitleriyle onun başı döndürdü. Ama en şaşırtıcı olan insan kalabalığıydı. Sanki bütün dünya bu pazar meydanında buluşmaya gelmişti. Sokaklardan bile zor geçiyordu. Akşam kervansarayda ona uyumak için gösterilen köşede 100'e yakın başka adam uzanmıştı. Akşam yatmak kolay da sabahı vardı bu işin. Sabah yan yana duran bunca gri çorap, siyah pantolon arasında kendine ait olan ayağı, bacağı, bedeni nasıl tanıyacaktı ki? Hele bir de bu şehirde onu tanıyan yoktu ki. Hani bir dost bize bakınca anında kim olduğumuzu hatırlarız da, yabancıların arasında kendini kaybetmek kolaydı. Yatmadan önce bizim Ahmet bir çözüm aradı ve nihayet buldu. Evet, çok basitti ama kesin işe yarayacaktı. Ahmet çantasından kırmızı bir ip çıkartıp onu bileğine bağladı. Uzandı başkalarının yanında. Bileğinde kırmızı ip olan başka bacak yoktu etrafında. Artık rahat uyuyabiliyordu. Sabah kendini bulacaktı. Yalnız bu taze köyden gelen yolcu eğlenerek seyredenler olmuştu. Onun şaşkınlığa şahit olup itina ile bileğine bir ip bağladığını da görmüşlerdi. Ne anlama geldiğini bilmeseler bile onu çözüp başka birinin bileğini bağlamak bu köylünün kafası karıştıracaktı, o belliydi. Ve fark edilmeden ipi çözüp Ahmet'in yanında uyuyan yolcunun bileğini bağladılar. Sabah ilk ışıklarla herkes uyandı. Ahmet bileğini kontrol etti ve şok oldu. Kırmızı ip yoktu. Etrafa baktı ve tam kapıdan çıkarken kendini yakaladı. Az kalsın kaybediyordu kendini. Yalnız kendini ayak uydurmak kolay değildi. Adeta şehirde başka biri olmuştu. Kendi hizine yetişemiyordu. Bir sağ bir sol yaptı. Bir dükkana girip çıktı, etrafa baktı. Kırmızı ip yok olmuştu. Ona bağlı bedeni de kendini kaybetmişti. Güneş batıncaya kadar sokak sokak aradı kendini. Ama iz bırakmadan yok olmuştu. Daha fazla bu şehirde kalmanın bir anlamı yoktu. Burada bir şey bulmak imkansız görünüyordu. Buraya kaybolmaya gelirdi insan. Bulunmaya değil.

Eksik hissederek köyüne döndü. Bir umut, belki kendi kendine evinde bekliyordu. Sabah yatağına uyanınca heyecanla bileğini kontrol etti ama hala kırmızı ip yoktu. Hayal kırıklığını kahvesinde göstermenin anlamı yoktu. Gitmedi. Zaten kimse tanımazdı onu. Yok olmanın hafifliğiyle sokak sokak gezindi. Karşısında baston üstünde iki büklüm eğilmiş yaşlı köy ebesi çıktı. İki gözü kör olmasına rağmen her gün köyün sokaklarında gezip komşularıyla sohbet ediyordu. Ahmet önce gerildi, durum ona anlatmak iyice zor olurdu. Ama yaklaştığı anda yaşlı ebe ona Ahmet ne haber getiriyorsun şehirden diye sordu. Gözü kör ebe kırmızı ip aramazdı. Kalabalık içinde kaybolmazdı. O karşılaştığı herkesi gözüyle değil, kalbiyle görürdü. Ve Ahmet'i gördüğü anda Ahmet kendini buldu.

0: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde Apple, Google, Spotify podcast hesaplarında istediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.
1: Müzik arası.

0: à tout moment.
1: Ülkenin kuzeyinde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. İstanbul'da rüzgar sert, sıcaklık 30 derece, nem oranında düşüş var, %50'lere inecek. Cuma ve cumartesi 7 derece serinleme ve yağış geçişi bekleniyor. Ankara ve Bursa güneşli, 33, İzmir 35 derece. Antalya'da Alanya tarafı daha nemli, hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 36, Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. Sonraki günler serinleme olacak. İç Anadolu'da sıcaklık ortalamanın 3 derece üzerinde. Sivas'ta kısa süre yağış görülecek. Eskişehir 34, Kayseri 32 derece. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak hissedilecek. Manisa 35, Muğla 37 derece. Bodrum'da bağın nem %80'lere kadar çıkıyor. Bölgeye cuma serinlik gelecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in doğusunda sağanak yağış geçişi var. Bolu 33, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Bölge cuma yağmurlu ve serin havanın etkisinde kalacak. Doğuda Erzincan, Erzurum, Malatya kesiminde gün içinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

Saatler 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. SDG YPG Komutanı Mazlum Abdi geçtiğimiz günlerde askeri güvenlik ve idari kurumların Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığını söylemişti. Şam'da yaptığı son açıklamayla SDG YPG'nin feshedildiğini açıkladı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak kararı

0: Mubarak sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yaptı. Yaşananları tarihi bir an olarak nitelendirdi. Barak, geçmişteki bölünmenin yoğun çabalar sayesinde kalıcı bir ortaklığa dönüştüğünü ifade etti. Beyaz Saray hükümetinin ileri görüşlülüğü sayesinde Suriye halkın ortak geleceklerini şekillendirme fırsatı geri kazandırıldı ifadelerine yer verdi. Entegrasyon sürecinde kazanan ve kaybedenin olmadığına dikkat çeken Tom Barak, farklı bakış açılarına sahip grupların Suriye'nin egemen ulusunu güçlendirmek için diplomatik bir çözüm üzerinde anlaştığını ifade etti. Barak paylaşımını tek ordu, tek hükümet ve tek devlet mesajıyla sonlandırdı. Diğer yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Halk Sarayı'nda Mazlum Abdi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme sırasında devletin varlığını güçlendirecek ve istikrarı destekleyecek şekilde entegrasyonla ilgili adımların ele alındığı ifade edildi.
1: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta program düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de programa katıldı. Erdoğan'ın konuşmasında terörsüz Türkiye süreci öne çıktı. Cumhurbaşkanı sürece yönelik itirazlara bir kez daha tepki gösterdi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin yeni bir dönemin kapılarını açacağını söyledi. Sürecin hedefe ulaşacağını vurguladı.
2: Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz.
3: Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı konuşmasında sürece yönelik itirazlara tepki gösterdi.
2: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan İnsanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, ufkumuz da açıktır.
3: Cumhurbaşkanının programına MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti. İki lider Ahlat Selçuklu kabristanını ziyaret etti, dua okudu. Daha sonra han çadırında sohbet ettiler.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlama programına katıldı. Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Kurtulmuş, artık yeni bir yolun başlangıcındayız, bu yol kardeşlik yoludur dedi.
4: Artık bu milletin evlatlarını etnik aidiyetleri üzerinden birbirine düşman etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Artık bu memleketin evlatlarını mezhep ve meşrep farklılıklarında yüzünden birbirinden ayırt etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Nasıl birinci asrımızın, ilk asrımızın 50 yılı teröre heba edilmiş, binlerce canımız şehit olmuş, binlerce insanımız ölmüş, 2.3 trilyon dolar büyük bir kayba uğramışsak, artık önümüzde yeni bir kapı açılmış, yeni bir yolun başlangıcındayız. Bu yol kardeşlik yoludur. Bu yol birlik ve beraberlik yoludur. Bu yol aynen 104 sene evvel burada Kocatepe'de bütün etnik unsurlarıyla birlikte ya Allah diyerek ay yıldızlı hilalin altında buluştuğu gibi atalarımızın, bu yol bizim de 86 milyon olarak buluşup yürüyeceğimiz bir yoldur.
1: 5 Ağustos

0: Yapılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili itiraz süreci tamamlandı. İstanbul 2. Daire Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimlerinde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. Sandıktan Sibel Tan Çetinkaya çıkmıştı. Mahkeme seçimlerle ilgili yapılan itirazı kabul ederek oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmederek yürütmeyi durdurma kararı aldı. Böylelikle seçimlerin yenilenmesinin de önü açılmış oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer CHP'den istifa etti. Yücer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'de mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Butlan kararının seçmen iradesine ve seçilmişlerin meşruiyetine gölge düşürdüğünü söyleyerek benim için siyaset kişilere, makamlara ya da koltuklara değil ilkelere, değerlere ve milletin iradesine bağlılıktır ifadesini kullandı. Yeni partiye geçeceği mesajını veren Yücer, CHP'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak yeni bir yola çıkıyorum dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Partililere CHP'den ayrılanlarla tartışmaya girmeyin talimatı verdi. Önümüzdeki süreçte kurultayı toplayacağız ve CHP'yi yeniden kuruluşundaki ahlaki kodlara kavuşturacağız dedi. CHP yargı kararının kesinleşmesi için Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan kararına yaptığı itirazı da geri çekti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Böyle bir tartışmaya asla muhatap olmayın. Ne derlerse desinler, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu il başkanları toplantısında yeni partiye geçenlerle tartışmaya girmeyin uyarısı yaptı. CHP'nin temel kuralının ahlaki üstünlük olduğunu söyledi.
1: Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük. Siyaset unutmayın, gittiğiniz her yerde tekrar edin. Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta.
2: Kılıçdaroğlu yapılacak ilk kurultayda tüzüğü değiştireceklerini, ön seçimi zorunlu hale getireceklerini söyledi.
1: Önümüzdeki süreçte kurultayımızı da yapacağız. Görkemli bir kurultayımızı yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız.
2: CHP yönetiminden de önemli bir hamle geldi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararına yapılan itiraz geri çekildi. CHP avukatı Onur Yusuf Üregen, usulen temiz başvurusu yapmıştık, karar kesinleşsin diye geri çektik dedi. Ancak Özgür Özel tarafının da bir temiz başvurusu bulunuyor.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan kararlara ilişkin ilk açıklama geldi. Özel hem cezaları hem de yargılama sürecini eleştirdi.
3: En çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akbalat. 60'a yakın eylemden suçlanıyor değil mi arkadaşlar? 54'ünden 56'sından pardon. Bu konuda hiçbir suç yok. Beraat ettin deniyor. Ve geri kalan 4 eylemden de üst sınıra çok yakın yerlerden ceza verilip yüksek cezalarla içeride tutuluyor.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararları bu sözlerle değerlendirdi. Eleştirilerini sıraladı.
3: Bakın örgüt deyince başka şehirdeki insanları yetkisiz mahkemelerin olduğu başka şehirlere getirmek mümkün oluyor. Bakın Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek birine 20 yıl, birine 8 yıl ceza verilip, 8'er yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var.
4: Özel, Ankara'da ileme devam eden maden işçilerini ziyaret etti. Burada apaçık emek hırsızlığı var dedi. Aileleriyle 15 gündür Ankara'da eylem yapan madencilerin taleplerinin yerine getirilmesi için çağrı yaptı.
0: İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DAEŞ silahlı terör örgütünün finansman kaynaklarının kurutulmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında yapıldı. Çatışma bölgelerinde öldürülen örgüt üyelerine finansman sağlayan, örgüte para toplayan ve hakkında işlem yapılan Serdar Soylu'yla para transferi olduğu tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 20 adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı, 14 şüpheli de gözaltına alındı. ...16'sı kırmızı bültenle 44'ü ise ulusal seviyede aranan toplam 60 suçlu Türkiye'ye iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. 60 kişiden 43'ü Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi. Bakanlığın açıklamasında yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı ifadesi kullanıldı. Antalya'da hazine arazilerini yasa dışı yollarla yakın çevrelerine sattığı belirlenen kamu görevlilerine yönelik soruşturma başlatıldı. 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in duyurduğu soruşturmada usulsüz satışı yapılan arazilerin 10 milyar lira üzerinde piyasa değerinin olduğu belirlendi.
4: Hazine arazilerini yasa dışı yollarla sattılar. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalandılar. Hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmayan 80 arazinin güncel değerinin 10 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
5: Devletin malı milletimizin ortak hakkıdır. Kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazları üzerinde haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir.
4: Soruşturma, Milli Emlak Genel Müdürlüğü yetkililerinin, belirli kişi ve aile çevrelerinin üzerine arazi geçirdiğinin tespiti üzerine başlatıldı. Aralarında Milli Emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da olduğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporları, banka verileri, ETS kayıtları ve tapu hareketleri incelemeye alındı. Elde edilen bulgularda işlemlerin idari hata ve birbirinden bağımsız olmadığı belirlendi. Kişiler arasındaki telefon görüşmelerinin kaydı, para ve taşınmazlara ait diğer deliller de dosyaya girdi. Şüphelilerin örgütsel bir yapı içerisinde hareket ettikleri yönünde bulgulara ulaşıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişinin mal varlıkları ve banka hesaplarına el konuldu. Bazı arazilerin tapu iptali için de adli süreç başlatıldı.
0: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturmada 35 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerine göre örgüt içinde sözde mahkeme kurulup örgüte muhalif kişiler bu mahkemede yargılandı. Cezalar arasında ise darp ve falaka cezaları olduğu iddia edildi.
4: Sözde mahkeme kurdular, kendilerini eleştiren ve örgütten ayrılmak isteyenleri bu mahkemede yargıladılar. Kimine para, kimine ise falaka cezası verildi. Alparslan Kuytul suç örgütüne dair yeni iddialar tanık ifadelerinde yer aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Ağustos'ta Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 56 kişi gözaltına alındı. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı. Soruşturma dosyasındaki tanık ifadeleri örgütün faaliyetlerine yönelik yeni detayları ortaya çıkardı. İddiaya göre örgütün çekirdek kadrosunda faaliyet gösteren ondan fazla kişi 2013'te Şia düzeni ve Molla rejimini yerinde incelemek için İran'a gitti. Daha sonra örgüt içinde mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturuldu. Ayrıca örgütte yapılanmaya muhalif kişilerin takibi için de özel bir sistem kurulduğu belirlendi. Örgütten ayrılmak isteyenler de örgütü eleştirenlerin tüm bilgileri toplanarak tehdit aracı olarak kullanılıyordu. Bu kişilerin kurulan sözde mahkemede Semra Kuytul'un da aralarında olduğu heyet tarafından sorgulandığı tanık ifadeleri de yansıdı. Kurallara uymayanlara konuşmama, vakıf binasında nöbet tutma ve para kesme cezaları uygulanıyordu. Örgütün yapısına uymayanlara ise fiziki şiddet uygulanıyordu.
0: Son dönemde pek çok olayda adları geçen yeni nesil suç örgütlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Polis saldırılara karıştığı iddia edilen iki kişiyi yakaladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ağustos ayı içerisinde gerçekleşen iki kundaklama ve bir kurşunlama olayına karışan tetikçi gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi ve telefon incelemeleri doğrultusunda Fatih'teki metruk bir eve baskın düzenlendi. Polis içeride yine örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişiyi daha yakaladı. Evde yapılan aramada saldırılarda kullanıldığı tahmin edilen bir Kalaşnikov ve bir de Uzi tipi iki otomatik silah ele geçirildi. Zanlıların elebaşının yurt dışında cezaevinde olduğu belirlenen bir suç örgütü adına da çalıştıkları anlaşıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. Ankara kararı Türkiye'ye karşı takınılan yanlış yaklaşımın son örneği olarak değerlendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak ulusal yargı yetkisini gasp etmiştir şeklinde ifade kullanıldı.
6: Ülkemizde artan
7: 17 yargıçtan oluşan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala'nın tutukluluk hali, yargılanma süreci ve hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birçok maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardı. Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılması için 70 bin euro manevi tazminata hükmetti. Ankara'dan karara sert tepki var. Adli kaynaklar Kavala'nın Gezi Parkı olaylarının organizasyon, planlama ve yönlendirmesinde yer aldığını, bu nedenle hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbet hapisi aldığını hatırlattı. Anayasa Mahkemesi'nde ihlal başvurusuna ilişkin sürecin devam ettiği belirtildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iç hukuk yolları tükenmeden başvuruyu kabul ettiği, yetkisini aştığı söylendi. Ahim, uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak ulusal yargı yetkisini gasp etmiştir. Ahim, söz konusu kararında niyet okumalarla iç hukuktaki mahkeme kararlarını, hatta devam etmekte olan hukuki süreçleri yok saymıştır. Ahim'in Türk yargı ve idari makamlarına yönelttiği kötü niyet isnadı kesinlikle kabul edilemez denildi. Kaynaklar, hiçbir organ, makam veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasına talimat veremez vurgusu yaptı. Uluslararası mekanizmaların kendi yetki sınırları içinde hareket etmesi gerektiği söylendi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla başlayan davada ilginç bir gelişme yaşandı. Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu için suç duyurusunda bulundu. Silivri'de görülen duruşmada davanın sanıkları arasında yer alan Hasan İmamoğlu savunma için kürsüye geldi. İmamoğlu'na ait şirketin genel müdürünün ifadesinde geçen elden teslim edilen 1 milyon euro tutarındaki para soruldu. Hasan İmamoğlu mutlaka muhasebe kaydı vardır yanıtını verdi. Duruşma savcısı kaynağı belirsiz paranın aklanması iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Dava tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle devam ediyor. Faizlerdeki yüksek seyir gayrimenkule olan ilgiyi de azalttı. Yatırım talebinde çift taneli düşüş var. Vatandaşların gelecek döneme ilişkin fiyat artış beklentisi de azalıyor.
4: Yüksek faiz talebi düşürdü. Altın fiyatı da gerideyince yatırımcı beklemeye geçti. Gayrimenkul sektörü durgun bir dönem geçiriyor. Yılın ilk yarısında konut satışları yerinde saydı. Ancak tapu kadastro verilerine göre arsa tarla yatırımında sert düşüş görüldü. Bu nedenle gayrimenkul satışları %10'un üzerinde geriledi.
8: En düşük konut kredisi tutarının 2.80'lerde olduğunu düşünürsek bu faizlerde, bu konut kredisi faizlerinde altındaki o inişli çıkışlı düşüş, yükseliş ve şu an 7.000 lirayı aşmış durumda altın tekrar toparlanma evresinde. Konuta erişim zor. Müteahhitin konut yapma tarafında ciddi sıkıntısı var. İnşaat yapımına çok hevesli değil insanlar.
4: Merkez Bankası hane halkı enflasyon beklentileri anketi yayımlandı. Anket vatandaşların fiyat artış beklentisinin gerilediğini ortaya koydu. 12 ayda fiyat ne kadar artar sorusuna Ağustos'ta %32,1 yanıta verildi. Ocak ayında beklenti %39,2 seviyesindeydi. Fiyat beklentisi düşse de vatandaşlar konuttan vazgeçmiyor. Yatırımımı konut, dükkan, arsaya yaparım diyenlerin oranı Ocak'ta %31,2 seviyesindeydi. Oran Temmuz'da %38,4, Ağustos'ta %37,1 oldu. Konut altından sonra en fazla tercih edilen yatırım aracı olmaya devam etti.
0: Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı ev ve otomobil ilanı paylaşan 82 işletmeye 8 milyon liranın üzerinde ceza kesti. Fiyat için DM, direct mesaj şeklindeki ilanlar da denetim kapsamına alındı. Mevzuata aykırı ilan veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulanmasını zorunlu hale getiren elektronik ilan doğrulama sisteminin sosyal medya paylaşımlarını da kapsadığını hatırlattı. Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda paylaşılan ilanlarda fiyat bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. Fiyat için DM veya fiyat bilgisi için DM ifadeleriyle fiyatın gizlenmesi de denetim kapsamında bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, dizel ve jet yakıtında krizin kapıda olduğu uyarısında bulundu. Fatih Birol, küresel enerji krizinde asıl tehlikenin ham petrolden çok rafine ürünlerde olduğuna dikkat çekti. Dizel ve jet yakıtı tedarikinin kritik seviyeye geldiğini belirten Birol, sorunun çözülmemesi halinde uçuş iptalleri, motorin sıkıntısı ve tarımda gübre krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bloomberg haberine göre Birol, önümüzdeki dönemde küresel enerji ve ekonomi gündemini şekillendirecek 3 temel jeopolitik risk alanını Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu ve İran gerilimiyle ABD-Çin arasındaki yapay zeka ve teknoloji rekabeti olarak sıraladı. Kadınlara yönelik şiddete yeni bir örnek İstanbul Gazi Osman Paşa'dan eklendi. 41 yaşındaki bir kadın 2 sene önce ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından önce darp edildi, sonra da silahla vuruldu. Zanlı daha sonra bir iş yerine girip esnafı da rehin aldı. Hastanede yaşam mücadelesi veren kadın hayatını kaybetti.
7: Bindiği minibüsten indirildi. Sokak ortasına darp edilip silahlı saldırıya uğradı. Kadınlara yönelik şiddet olaylarının bir yenisi Gazi Osman Paşa Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.
6: Kadını kontrol et, kadını kontrol et.
7: 41 yaşındaki kadını öldürmeye çalışan saldırgansa 2 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Zanlı önce kadını minibüse binerken gördü. Aracı zorla durdurup kendi de bindi ve içeride tartışma başladı. 51 yaşındaki saldırgan kadını zorla minibüsten indirip darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesi üzerine onları da tehdit etti, silahını çıkardı. Kadın o sırada bir yufkacıya kaçıp sığındı ama zanlı peşini bırakmadı.
9: Elinde silah gördüm. Silahı gördüğüm zaman da hani ben de uzaklaştım. Kadın dükkana girdikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride bir el ateş etti. Kadın da az ve sürüne sürüne artık kapıya gelmişti. Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
7: Kadın önce ayaklarından vuruldu. Son kurşunsa yerdeki kadının boynuna isabet etti. Zanlı daha sonra işletmeciyi de kısa bir süre rehin aldı. Olay yerine polisin gelmesiyle bu kez silahını kendisine doğrulttu. 1,5 saat sonunda teslim olmaya ikna edildi. Saldırganın daha önce de bir yaralama olayından sabıkalı olduğu görüldü. Saldırıya uğrayan kadınsa hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
0: Aydın'da 8 milyon liralık bir elektrikli otomobil seyir halindeyken yandı. Araçtaki yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi. Söke ilçesinde değeri 8 milyonu aşkın lira olan bir elektrikli araç seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekti. Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangının çevreye yayılması ve bölgeye zehirli gaz salınımı engellendi. Ancak yangını söndürmek o kadar da kolay olmadı. Yaklaşık 12 saat sonra lüks otomobilin bataryası bitince yangın bu şekilde söndü. Sultanbeyli'de yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alanda yangın çıkartmakla gözaltına alınan 2 kişi çıkardıkları mahkemece tutuklandı. Sultan Gazi, Battal Gazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangınla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda drone destekli çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen iki şüpheli 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet suçundan çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci başladı. Öğrenciler E-Devlet üzerinden cumartesi gecesine kadar başvuru yapabilecekler. Ücretlerse henüz açıklanmadı.
4: Üniversite yerleştirmelerinin açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlar için başvuru süreci başladı. Öğrenciler 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar başvuru yapabilecek. Başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular aralarında Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bulunduğu 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu tarafından değerlendirilecek. Başvurular sırasında öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Yerleştirme sürecinde öğrencilerin başarı kriterleriyle ailelerin gelir durumu ve sosyal durumu değerlendirilecek. 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 880 yurtta 1 milyonun üzerinde yatak kapasitesi bulunuyor.
10: Yurtlarda öğrencilere barınma imkanının yanı sıra birçok sosyal hizmet de sunuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 880 yurtta öğrenciler için okuma salonu, konferans salonu ve kütüphane gibi birçok sosyal alanda yer alıyor.
4: Bakanlığa bağlı yurtların ücreti geçen yıl oda fiyatlarına göre 750 ile 1250 lira arasında değişiyordu. 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılı ücreti önümüzdeki günlerde açıklanacak.
0: Üniversite kayıtları dün itibariyle başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yeni akademik yılda dikkat edilmesi gerekenlere dair 81 ildeki devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörlerine mektup gönderdi. Özvar mektubunda vakıf üniversitelerini zam oranları konusunda uyardı.
4: Yükseköğretim Kurulu vakıf üniversitelerini uyardı. Ücretlerinde %25'lik zam sınırını aşan üniversiteler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılacak.
11: Dolayısıyla üniversitelerimiz...
4: YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite kayıtlarının başlamasının ardından 81 ildeki üniversitelerin rektörlerine mektup gönderdi. Öğrenci odaklı kayıt süreci çağrısında bulundu. Vakıf üniversitelerinde ara sınıflardaki öğrencilerin öğrenim ücretlerindeki artışın kanunla sınırlandırıldığını hatırlatan Özvar, bu yıl sınırın %25 olarak uygulanacağını belirtti. Bu sınıra uymayanlar hakkında gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini bildirdi. Öğrenim ücretleri, taksitlendirme imkanları, burs ve indirim koşulları da yeni denetim döneminde YÖK'ün en fazla üzerinde duracağı konular arasında. Bu kapsamda hazırlık, laboratuvar, yaz okulu, eğitim materyali gibi zorunlu masrafların kayıt öncesinde ilan edilmesi istendi. 9 Aralık 2026'ya kadar başvuruları devam edecek öğrenci affı da mektupta yer aldı. Özvar, üniversitelerin aftan yararlanmak isteyenlerin hak kaybına uğramaması için başvuru süreçlerinde bürokratik yük getirmemesini istedi. Mevzuatın öğrenciler lehine öngördüğü imkanların eksiksiz uygulanmasını bekliyoruz ifadesi kullanıldı.
0: 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da Atatürk Caddesi yeniden ayağa kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Atatürk Caddesi'nde yeniden siftah yapan esnafın görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında Hatay'da artık açılan kepenkler yeniden başlayan hayatın ve büyüyen umudun sesi oluyor ifadesini kullandı. Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'in eğitimde yapay zeka araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Raporda Türkiye'de yapay zeka kullanan her 10 kişiden 4'ünün 25 yaş altında olduğu belirtildi. Raporu TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu değerlendirdi.
2: ödev yaparken, sunum hazırlarken, sınavlara çalışırken. Artık neredeyse her yaşta öğrenci eğitim hayatlarında yapay zekayı kullanıyor. Ancak bu durum yalnızca akademik olarak sınırlı değil. Gençler sosyal yaşamlarında da yapay zeka ile bağ kuruyor.
11: Bazıları psikolog olarak kullanıyor. Bazıları arkadaşlıklarını daha ileri noktalara götürüyorlar. Ve bu tetiklemelerin sonucunda aslında intihar riskleri de artıyor. Çünkü ne olursa olsun 21. yüzyılın bireyleri daha bireysel ve içine kapanık. Ve sorunlarla mücadele etme yetkinlikleri, yani kaybetmeyi öğrenme, resilience dediğimiz dayanıklılıkları çok daha düşük.
2: Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM raporuna göre yapay zekayı kullanan her 10 kişiden 4'ü 25 yaşın altında. Gelişen teknolojiyle birlikte her yıl üniversitelerde yapay zeka ile ilgili bölümler açılıyor.
11: İçinde hoca olmadan yapay zeka bölümleri açmak. Son şeyde devlette doldu. Çünkü üstünde yapay zeka yazıyor. Ama vakıf üniversitelerinde %40 ile %50 doldu. İşin buradaki sıkıntısı şu, hoca yok. Bakın, iddia ediyorum Türkiye'de gerçekten yapay zekayı bilen 50 tane hoca çıkmaz. Niye? Çünkü yapay zeka çok ciddi miktarda algoritmik matematik gerektirir. Derin öğrenme, makine öğrenmesi gerektirir. Bunu geliştirebilmeniz için. Yapay zekayı kullanmakla yapay zeka algoritmasını yönetmek çok farklı şeyler.
2: Araştırmaya göre Türkiye'de yapay zeka lisans ve ön lisans programlarında 221 öğretim üyesi bulunuyor. Ancak bunların yalnızca 26'sının profesör olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre etkin eğitim verilebilmesi için akademik personelin yapay zeka okuryazarlığının artırılması gerekiyor.
0: Çin'de düzenlenen insansı robot oyunları devam ediyor. Halter kaldıran, halat çekme yarışı yapan, engelli parkurda yarışan robotlar teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne serdi. Organizasyonda renkli görüntüler vardı.
2: Halter kaldırdılar, halat çektiler, engelli parkurda yarıştılar. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen insansı robot oyunları renkli ve bir o kadar da çekişmeli görüntülere sahne oldu. İnsansı robotlar toplam 51 farklı disiplinde mücadele ediyor. Müsabakalar kapsamında ilk kez halter podyumuna çıkan robotlar ağırlıklar az olsa da hayli zorlandı. Dengesini kaybedip yere kapaklananlar da oldu, son ana kadar direnenler de. Halat çekme yarışında ise mücadele takımlar halindeydi. Çoğu karşılaşmada her iki tarafta yarışı yerden tamamlamaktan kurtulamadı. 400 metre şampiyonu olan robotun sıra dışı koşu tekniğinin ardındaki gerçek de ortaya çıktı.
12: Tüm tasarım daha hızlı koşmak için yapıldı. Öne eğilmiş koşarken dengeyi sağlaması için belindeki güçlü motorlardan faydalandık. Uzun mesafe koşusunda gövde ve kolların sıra dışı hareketi robotumuza avantaj sağladı.
2: Yarışların en çok ilgi gören anlarından biri de breakdance yapan robotların performansıydı. Elleri üzerinde dönen ve hayli zor hareketleri tamamlayan robotlar seyircilerden alkış aldı. Bir zamanlar meraklıların ve akademik ekiplerin sahnesi olan robot oyunları artık Çin'de dev teknoloji şirketlerinin gövde gösterisine dönüşmüş durumda.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki güzel Çamlı sahiline Haziran ayında yuva yapan karetta karettaların yavruları yumurtadan çıktı. 60 karetta karetta yavrusunun denizle buluşma anı hayvanseverler tarafından heyecanla takip edildi.
13: Yuvalarından çıktılar. Engelleri bir bir aşıp denizle buluştular.
14: Kuşadası kıyılarında ise bu yıl 6 yuvadan ilk yavru çıkışları dün gece Güzelçamlı sahilinde gerçekleşti. 60 yavru gönüllerimizin desteğiyle güvenli bir şekilde denize ulaştırıldı.
13: Burası Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzelçamlı sahili. 30 Haziran'da sahilde karetta karetta yuvaları tespit edildi. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar uzmanlarıyla sivil toplum kuruluşu temsilcileri harekete geçti. Karetta karetta'nın yuvalama alanları korumaya alındı. Etrafı çitle çevrilen karetta karetta yuvalarından 54 gün sonra yavrular çıkmaya başladı.
14: Unutulmamalıdır ki bir deniz kaplumbağasının kumsala çıkması bir doğa olayıdır. Ona yardımcı olmanın en doğru yolu da ona müdahale etmeden ve rahatsız etmeden yaşam alanına saygı göstermektir.
13: Yetkililer önümüzdeki günlerde çıkabilecek yavruların zarar görmemesi için vatandaşlara duyarlı olma çağrısı yaptı.
0: Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Karahan Tepe'de devam eden kazılarda 11 bin yıllık heykel bulundu. Kazı ekibi leoparın sırtında oturan insan tasvirini gün yüzüne çıkardı. 70 santimetre yüksekliğindeki heykelin keşfini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu.
4: Yaklaşık 11 bin yıllık olduğu sanılıyor. Karahan Tepe'deki kazılarda bulunan heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu heykelin Karahan Tepe'de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunduğunu açıkladı. 70 santimetre yüksekliğindeki kompozit heykel, 3 metre çapındaki bir yapıda bulundu. İnsan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda buluşturan eserin yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde günümüze ulaştığı belirtildi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfin daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy açıklamasında insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin, bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum dedi.
0: Almanya'da ay başında Leipzig Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Araştırma ekipleri havalimanı yakınında patlayıcı yüklü bir drone daha buldu. Alman medyası hedefte askeri teçhizat taşıyan Ukrayna'ya ait kargo uçağı olduğunu yazdı. Berlin yönetimi ise olayın sorumlularını açıklamaya hazırlanıyor.
4: Saldırı girişiminde birden fazla drone kullanıldı, hedefte Ukrayna'ya ait kargo uçağı vardı. Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda ay başındaki saldırı girişimine yönelik soruşturma sürüyor. Ekipler havalimanı yakınında 50 gram patlayıcı yüklü bir drone daha buldu. Havalimanının kuzeyindeki Kurdos bölgesinde drone kumanda anteni ve elektronik parçalar bulundu. Bölgede yanmış toprak ve metal parçaları tespit edildi. Soruşturmacılar ele geçirilen DNA örneklerini inceliyor. 4 Ağustos gecesi Ukrayna'ya ait askeri malzeme yüklü kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü bir drone bulunmuştu. Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatılırken ikinci bir drone'un bölgedeki bir kargo uçağına çarptığı düşünülüyordu. Drone üzerindeki fünyenin çalışmaması sebebiyle saldırının başarısız olduğu değerlendiriliyor. Alman medyası saldırı girişiminde Rus istihbaratına işaret ederken bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmadı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise hibrit saldırıların arkasındakiler bedelini ödeyecek dedi. Sorumluları kısa süre içinde açıklayacaklarını duyurdu. Moskova ise suçlamaları reddediyor. En yakın Rus toprağına 800 km mesafedeki Leipzig Havalimanı'na yönelik saldırı girişimi Avrupa'da güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Berlin yönetiminin doğrudan Moskova'yı işaret etmesi halinde iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmasından kaygı duyuluyor.
0: ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri nakliye uçağı Moskova'ya inmiş, ziyareti CIA direktörü John Ratcliffe'in gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. CIA direktörünün sürpriz ziyaretinin nedeni henüz açıklanmadı ancak ABD basınına göre eski bir ABD istihbarat yetkilisi Ratcliffe'in Putin'e bir uyarı mesajı ilettiğini öne sürdü. Ayrıntıları Moskova'dan siyaset bilimci Dr. Ümit Nazmi Hazır aktardı.
15: İlk etapta bu uçağın kimi taşıdığı ortaya çıkmamıştı ve hem Amerika tarafından hem de Rusya tarafından açıklama da gelmedi. Hatta Kremlin sözcüsü Peskov bir bilgimiz yok şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Fakat daha sonra bu uçakta bulunan kişinin CIA direktörü olduğu ortaya çıktı. Tabii alışılmadık ve duyurulmamış bir ziyaret. Çünkü daha önce CIA direktörü özellikle Ratcliffe'in ilk ziyareti bu Moskova'ya ve Ocak ayından bu yana en üst düzey Trump yönetiminden bir isim Moskova'ya ziyaret gerçekleştirmiş oldu. En son CIA direktörünün, bir önceki CIA direktörünün ziyareti 2021 yılında gerçekleşmişti. Ve 2021 yılında Putin'e Rusya'nın Ukrayna'ya girmemesi konusunda bir uyarıda bulunmuştu ve bu ziyaretin hemen kısa bir süre sonra daha sonra Rusya'da Şubat 2022'de Ukrayna'ya girmişti ve geniş çaplı bir savaş başlatmıştı. CIA direktörünün kimlerle görüştüğüne dair herhangi bir açıklama yok ve bir belirsizlik var. Fakat tabii akla gelen ilk konulardan bir tanesi Ukrayna konusu. Çünkü Ukrayna meselesiyle ilgili önemli gelişmeler de var ve Rusya ile ABD arasında uzun süredir Ukrayna konusunda müzakereler gerçekleşmemekte. Öte yandan diğer konulardan bir tanesi, akla gelen konulardan bir tanesi de İran meselesi. Çünkü Kremlin'in İran'a devam eden bir desteği var. İran konusu mu görüşüldü? Bununla ilgili mi kritik bir görüşme gerçekleşti? Sorusu da akla gelmekte. Tabii burada doğrudan CIA başkanının Moskova'ya gelmesi ve doğrudan görüşmelerde bulunması bunun hassas bir konu olduğunu göstermekte ve burada Rusya'ya mesajı ABD'nin doğrudan vermek istediğini de gösteriyor. Bununla ilgili olarak da bir çeşitli spekülasyonlar da var. Eski bir ABD istihbarat şefi şunu söylüyor. Burada doğrudan Amerika'nın bazı Rusya'nın adımlarından haberdar olduğunu ve bunu yapmaması konusunda doğrudan bu mesajı Rusya'ya vermek istediğini iddia etti. Tabii son zamanlarda başka iddialar da var. Özellikle Wall Street Journal'ın bir iddiası vardı. Birkaç gün önce yayınlanan bir iddiada ve haberi vardı. Ve burada özellikle Kremlin'in seferberlik hazırlıklarına başladığını ve NATO'yu test etmek istediğini söylemişti bu iddiasında. Ve burada acaba Rusya'nın Avrupa'ya müdahalede bulunmaması konusunda Amerika'nın doğrudan bir mesajı mı oldu sorusu da akla gelmekte.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yaşanan ticaret gerilimini haritalara taşıdı. Trump, Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını Amerikan Gölü yapmayı düşündüklerini açıkladı. Trump karara gerekçe olarak Kanada'nın Ontario eyaletiyle ticari ilişkilerin sonlandırma noktasına gelmesini gösterdi. Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı, Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü yapmayı ciddi şekilde düşünüyoruz ifadesini kullandı. Kanada'dan cevap gecikmedi. Ticaret Bakanı Dominic LeBlanc, ABD yönetiminin sosyal medya paylaşımlarına yanıt vermeme kararı aldıklarını hatırlattı. Trump daha önce de Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Amerikan basını Trump yönetiminin İran'a açtığı yeni ekonomik savaşın işe yarayıp yaramayacağını sorguluyor. The New York Times gazetesi Çin'in işbirliğinin kritik önem taşıdığını yazdı.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ekonomisini felce uğratma girişimi Çin'in işbirliğine bağlı. Amerikan New York Times gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a açtığı ekonomik savaşla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin son 20 yıldır İran'a ekonomisini felç edecek yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulunduğu belirtildi. Ancak Başkan Donald Trump'ın hedeflerine askeri müdahaleyle ulaşamamasının ardından başlatılan son girişimin önceki politikalardan farklı bir yön izlediği vurgulandı. Yeni stratejinin Beyaz Saray'ın yanıtlamadığı bir dizi soruyu da beraberinde getirdiğine dikkat çekindi. New York Times gazetesi, eğer böylesine sarsılmaz yaptırımlar uygulamak mümkünse, neden Trump Amerika Birleşik Devletleri ordusuna çatışma emri verip kritik mühimmat eksikliklerini ve Amerikan askeri gücünün sınırlarını gözler önüne sermeden önce bu yola başvurulmadığı sorusunu gündeme getirdi. Gazete, yeni stratejide Çin'in işbirliğinin önemine de dikkat çekti. Çin'in 2025'te İran'ın petrol ihracatının %80'den fazlasını satın aldığı hatırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin hali hazırda Çin'le hızla genişleyen nükleer kapasitesi, küresel ekonomiyi tehdit eden devasa üretim fazlası, yapay zeka ve Tayvan gibi konularda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi. Trump'ın İran için Pekin'le yeni bir doğrudan çatışmayı göze almaya istekli olup olmadığı sorusu yöneltildi. İran'a yeni yaptırımlar açıklayan Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent'ın Çin'in adını hiç anmadığına dikkat çekindi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek ay Washington'ı ziyaret edeceği de hatırlatıldı. Trump'ın Şubat ayında İran'a savaş açmasının ekonomik yaptırımların yavaş işlediği ve çoğu zaman sonuçsuz kaldığının bir kabulü olduğu belirtildi. Trump'ın elindeki uygulanabilir seçenekleri tükendiğinden eski plana döndüğüne vurguda bulunuldu.
0: Yunanistan basını İsrail destekli Güney Kıbrıs Rum kesimindeki 3 ayrı inşaat projesinin Yunan kamuoyunda tartışma yarattığını yazdı. Bu projeler nerelerde yapılıyor ve ne amaçlanıyor, yakından bakalım.
4: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrail destekli emlak ve altyapı projeleri tartışma yaratıyor. Yunan Katemirini gazetesine göre izinsiz inşaatlar ve yoğun mülk satışları adada hali hazırdaki konut krizini de derinleştiriyor. Limassol ve Bar çevresinde yer alan Datchi, Trozena ve Polemidia bölgelerinde yürütülen projeler mercek altında. Habere göre Baf'ın Datchi bölgesindeki otel projesinde gerekli imar izinleri alınmadan inşaata başlandı. Trozena köyünde ise 60 konutluk turistik tesis planı çevrecilerin tepkisini çekiyor. Bölgede imar onayları tamamlanmadan ağır inşaat faaliyetleri yürütüldüğü belirtiliyor. Polemidia'da ise 50 milyon euronun üzerinde yatırımla hayata geçirilen özel okul projesi dikkat çekiyor. Rum kesiminde yaşayan 4000 Yahudi aile için planlanan ve 2027 yılında 1500 öğrenciyle açılması hedeflenen okulun Eğitim Bakanlığı'ndan resmi onay almadan temel kazılarına başlandığı belirtiliyor. İsrailli yatırımcıların bölgedeki yoğun gayrimenkul alımlarının konut krizini tırmandırdığı kaydediliyor. Yunan ve Rum kamuoyunda ise bu durum yumuşak sömürgeleştirme olarak tanımlanarak tepki çekiyor. Önümüzdeki dönemde Rum yönetiminin yabancı sermayeyle halkın barınma hakkı ve çevre arasındaki dengeyi sağlayacak yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor.
0: Hollanda önümüzdeki yıl Bulgaristan'da yapılacak Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını açıkladı. Kararın gerekçeleri ise haberimizde.
16: Hollanda, 2027'de Bulgaristan'da düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacak. Boykotun nedeni, İsrail'in yarışmaya katılımı ve Eurovision'un tarafsızlığını yitirmesi olarak gösterildi. Hollanda kamu yayıncısı Avrotros, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
17: Eurovision şarkı yarışması, halkları ve ülkeleri bir araya getirmek amacıyla kuruldu. Uluslararası çatışmaların yarışmayı giderek daha fazla etkilediği ve tarafsız karakterine zarar verdiği inkar edilemez bir gerçek. Bu nedenle yarışma bir bölünme platformuna dönüştü. Kamu yayıncısı olarak değerlerimize bağlı kalıyoruz. Bu değerler bize çok yakın olan bir etkinlikten uzak durmamız gerektiğinde bile yol gösteriyor. Gelecek yıl yeniden yarışmanın parçası olmayı çok isterdik. Bu yüzden bu karar bizim için acı verici.
16: Öte yandan geçtiğimiz günlerde Eurovision'u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği 2027'den itibaren uygulanacak değişiklikleri listelemişti. Açıklamada yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgede silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edilmişti. Hollanda, bu değişikliklerin yarışmanın bağımsız ve tarafsız karakterinin yeniden tesis edildiğine dair yeterli güven vermediğini söylüyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen yarışmayı Bulgaristan'ın temsilcisi Dara Bangaranga adlı şarkısıyla kazanmıştı. 2027 Eurovision şarkı yarışması 15 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde düzenlenecek.
0: İsrail saldırıları sonrası yerle bir olan Gazze'de yaşam büyük zorluklarla ve yardımlarla sürüyor. Bölgeye en çok yardım gönderen ülke ise Türkiye. Gıdadan ilaca pek çok yardım malzemesi Mısır'daki Refah sınır kapısına Kızılay tarafından götürüldü. Kurulan aşevleriyle de bölgede her gün 30 bin kişilik yemek çıkıyor. NTV ekibinden Sinan Kunter, Refah kapısına giden Kızılay heyetinden Başkan Fatma Meriç Yılmaz'la görüştü. Son durum hakkında bilgi aldı. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz.
18: Gazze'deki trajedi tüm hızıyla sürüyor. Ne yazık ki binlerce kişi her gün açlıkla, sefaletle mücadele ediyor. Kızılay Başkanı Profesör Doktor Sayın Fatma Meriç Yılmaz'la beraberiz. Kendisi şu an Refah sınır kapısında. Fatma Hanım, Sayın Başkan, neler planlıyorsunuz? Neden oradasınız? Kızılay'ın bugüne kadar Gazze'ye yaptığı pek çok yardım var. Ama bugünkü ziyaretin sebebi nedir? Ne amaçla oradasınız? Birazcık sizden dinleyelim.
19: Bugün Mısır'ın El Arish bölgesinde tam da Refah kapısının önündeyiz. Mısır'a dönem dönem ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bunun çok önemli bir sebebi var. Bize emanet edilen bağışların, yardımların içeriye girişini koordine etmek, yeni ihtiyaçları öğrenmek, yeni projeler başlatmak oluyor genelde ziyaretlerimizdeki ana sebep. Bazen umutla gündeme geldi, içeriye giren bir yardım tırıyla. Bazen insancıl hukuk ilkelerinin ihlaliyle gündeme geldi çünkü tamamen kapandı. Ve bazen gerçekten sadece bombalamanın değil, açlığın da bir cezalandırma ve savaş yöntemi olduğunu gördük Gazze'de. Bizler iyilik gemisi organize etmeye çalıştık Türk halkının yardımları için. AFAD'ımız ve Kızılay'ımız bir araya geldi. Bu gemileri koordine ettik. İçine bütün STK'larımız bir araya geldi. Bize emanet edilen her ne varsa yükledik ve 21 iyilik gemisi geldi bugüne kadar. Bu da Türk milletini buraya en fazla yardımı ulaştıran millet ve devlet haline getirdi. Şu anda bulunduğumuz noktaya gelecek olursak, Refah sınır kapısı aslında anlaşmadan sonra 600 tır için açılacak diye bir kararlaştırılan bir durum var idi. Ama şu anda günde 100 tırın girdiği bir bölge burası. Bu 100 tırın da 35 tanesi insani yardım tırı iken geri kalanları da ticari tırlardan oluşuyor. Dolayısıyla çok kısıtlı bir akış var diyebiliriz. Biz en son iyilik gemimizi Ramazan'ın ilk günü uğurlamıştık Mersin Limanı'ndan ve demiştik ki Ramazan'da en az 4 tane gemi göndermek istiyoruz. Bunu gönderecek bağışlarımız da gücümüz de vardı ama buraya geldikten sonra o geminin yardım malzemeleri hala içeriye girmeye devam ediyor. Şu anda 160 tırlık malzememiz var. Biraz daha rahatladı diyebilirim. Bir dönem Ramazan'dan sonra son 1-1,5 aya kadar günde 2-3 tırın bile girmediği, daha doğrusu özellikle Türkiye'den gelen yardımların adeta bilinçli bir şekilde reddedildiği bir dönem yaşadık. O dönemde mecburen Mısır Kızılayı'nın buradaki depolarına o tırlardaki malzemeleri indirmek durumunda kaldık. Şu anda geçiş tekrar başladı. Günde 10 ila 15 tır içeriye giriyor. Bizler de hem bu geçişi yerinde incelemek üzere geldik hem de aslında buradan Türk milletine de bir çağrı yapmak istiyoruz. Burası hala mağduriyetin devam ettiği bir bölge. Şu anda önünde bulunduğumuz kapının hemen arkasında 2,5 milyon insan bazen bir lokma ekmek bazen bir yudum su için savaş veriyorlar. Bu bizim için son derece büyük bir sorumluluk. Çünkü biz sadece buraya en fazla yardımı ulaştıran ülke değiliz. Aynı zamanda herkesin en fazla beklentisinin olduğu da ülkeyiz. Ve bu sorumluluğu da omuzlarımızda hissediyoruz. Şunu söylememiz lazım. Türk Kızılay'ın içeride Kızılay personelleri, aşevleri ve projeleri var. Bu projeler, aşevleri, verilen yemekler, dağıtılan sular hiçbir şekilde bu kapının açık veya kapalı olmasıyla bağlantılı değil. Biz her gün Filistin'deki 3 tane aşevimizden 30 bin sıcak yemeği dağıtmaya devam ediyoruz. Biz her gün 100 ton içme suyunu hala dağıtmaya devam ediyoruz. Biz her gün sağlık yardımları yapıyoruz, protez yardımları yapıyoruz, psikososyal destek veriyoruz içeride. Dolayısıyla kalbi burada atan, buradaki mağduriyete üzülen, buradaki çocukların, annelerin, ailelerin acısını kendi kalbinde hisseden ve tarihe bir not olarak ben elimden geleni yaptığımı bırakmak isteyen ben Türk milletine seslenmek istiyorum. Her birimizin yapabileceği şeyler var.
18: Sayın Başkan, anlattıklarınızdan merak ettiğim iki nokta var. Birincisiyle önce devam edelim. Kapılar açılmıyor yeteri kadar dediğiniz, anlattığınız durumu. Gerekçe olarak size bir şey söyleniyor mu? Hatta şu çok dikkatimi çekti. Türkiye'den gelen yardımların özellikle içeri kabul edilmemesi durumu var. Bunlar için bir gerekçe söyleniyor mu size?
19: Aslında bu sorduğunuz soru burada yaptığımız bütün toplantılarda bizim de sürekli istişare ettiğimiz bir konu. Buradaki yardımları Mısır Kızılay'ı koordine ediyor. Buraya hangi ülkeden hangi yardım gelirse gelsin, isterse de yerinden teminle Mısır'dan malzemeler alınsın, Mısır Kızılay'ı eliyle buraya gönderiliyor. Mısır Kızılay'ıyla dün yaptığımız görüşmede Mısır Kızılay Başkanımız Emel şunu söyledi net olarak. Dedi ki burada bir sistem yok. Dolayısıyla bir tır reddedildiği zaman neden reddedildiğinin yorumunu da biz yapıyoruz. Türkiye'nin tırlarıyla alakalı red konusunu neden dile getiriyoruz? Çünkü defalarca aynı malzeme olmasına rağmen biz aynı malzemeleri Mısır Kızılay'ı kolisine koyduğumuz zaman geçiyor o tır. Türk Kızılay'ı kolisine koyduğumuz zaman geçmediğini gördük. Ama şu anda bunda biraz rahatlama var şeklinde söylediler.
18: Son soruyu yönelteyim Sayın Başkan. Hakikaten binlerce kişiden bahsettik. Açlıkla, susuzlukla sınanıyorlar. Gazze halkının en çok neye ihtiyacı var şu anda?
19: Yemek hala birinci sırada. Gıda son derece önemli. Su son derece önemli. Sağlık yardımları son derece önemli ama... Kış ayına geliyoruz. Kış ayına geldiğimiz noktada burada yağmurlar başlayacak. Barınma yine bir öncelik haline gelecek. Biz şu anda şunu söyleyebilirim. Sürekli irtibat halindeyiz. Hem Filistin Kızılayı'yla hem Mısır Kızılayı'yla. Bunu kendi yardım kanallarımızdan da duyuruyor durumdayız. Ben özellikle yardım yapacak milletimizi, bağışçılarımızı nakdi yardıma yönlendirmek istiyorum. Gerek Filistin aşevine. Gerekse de Filistin Gazze şartlı yardımına. Çünkü orada biz neye ihtiyaç varsa mesela kışın battaniye ve barınma kısmına yönlenirken yazın daha çok suya yönleniyoruz örneğin. Ama aşevimiz her zaman hizmet veriyor. Gıda desteğimiz sürekli devam ediyor.
18: Kızılay Başkanı Sayın Fatma Meriç Yılmaz, Profesör Fatma Meriç Yılmaz şu anda Mısır Refah Kapısı'nda ve Türkiye'den giden yardımların oraya ulaşması için bir ziyarette bulunuyor. Bir anlamda zulmün sürdüğü bir coğrafyada vicdanın, merhametin sesi olmaya çalışıyor Kızılay ve beraberindeki heyet. Çok teşekkür ediyoruz sizlere ve kolaylıklar diliyoruz.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
21: Ülkenin kuzeyinde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. İstanbul'da rüzgar sert, sıcaklık 30 derece, nem oranında düşüş var, %50'lere inecek. Cuma ve cumartesi 7 derece serinleme ve yağış geçişi bekleniyor. Ankara ve Bursa güneşli, 33, İzmir 35 derece. Antalya'da Alanya tarafı daha nemli, hissedilen sıcaklık 38 derece. Marmara'da Poyraz sert, Edirne 36, Çanakkale 35, Kocaeli 32 derece. Sonraki günler serinleme olacak. İç Anadolu'da sıcaklık ortalamanın 3 derece üzerinde. Sivas'ta kısa süre yağış görülecek. Eskişehir 34, Kayseri 32 derece. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak hissedilecek. Manisa 35, Muğla 37 derece. Bodrum'da bağın nem %80'lere kadar çıkıyor. Bölgeye cuma serinlik gelecek. Akdeniz'de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık Adana'da 42, Mersin'de 40, Hatay'da 37 derece. Karadeniz'in doğusunda sağanak yağış geçişi var. Bolu 33, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Bölge cuma yağmurlu ve serin havanın etkisinde kalacak. Doğuda Erzincan, Erzurum, Malatya kesiminde gün içinde sağanak yağış bekleniyor. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da lodos sert. Diyarbakır 38, Gaziantep 37 derece.
20: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir Kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
22: NTV Radyo.

0: Saatler 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Kabine 3. kez Malazgirt zaferinin yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz dedi.
1: Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeden İsrail'e bu sözlerle tepki gösterdi. Mesajlarını 3. kez Ahlat'ta toplanan kabine toplantısının ardından verdi.
1: Türkiye kendi vatandaşları ile birlikte